0: Kümülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde mecliste kurulacak olan izleme komisyonu için geri sayım başladı. Her partiden üyenin yer alması planlanan komisyonun kaç milletvekilinden oluşacağı kısa bir süre sonra netleşecek. Komisyonun 10 gün içinde kurulması bekleniyor. Yeni parti milletvekilleri yeni yasama yılı açılışı için meclisteydi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da Özgür Özel Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Toplantıda iç ve dış politika ilişkin gelişmelerin yanı sıra ekonomi başlığı da ele alındı. Partinin isim değişikliği için de belirlenen 5 alternatifin masada olduğu belirtiliyor. Türkiye, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan orduları Birliğin Gücü 2026 tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Hocavent'te gerçekleştirilen seçkin gözlemci gününe katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, barış içinde yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. 3500'den fazla personelin katıldığı yerli ve milli silah sistemleriyle sürü dronların kullanıldığı dev tatbikatta temsili terör hedefleri tam isabetle imha edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kalan üç işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Manisa Soma'daki madende meydana gelen göçük sonrası taziye mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, göçükten kurtarılan iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da madenciler için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dualarımız madencilerimizle notunu paylaştı. Adana'da Yeşiloba mahallesindeki Vedat Dalokay hal kompleksinde bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri 22 depoya yayılan yangını söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürdü. Katil İsrail, Birleşmiş Milletler Golan Ateşkes Gözlem Gücü varlığına rağmen Suriye'nin güneyindeki ihlallerine devam ediyor. Soykırım güçleri bölgede 10 köye zırhlı araçlarla baskın düzenledi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi, hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet, öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabza atmıyor. Zavallı adam.
2: Neden Evans'a sormadılar? Birinci bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren ve uygulayan Leyla Onat.

Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel, teknik yapım Alican Deniz. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Dr. Thomas Fikret Ergin, Roger Bessington Atsız Karaduman, Müfettiş İhsan Sanıvar, Amelia Cayman Ayça Önal, Bay Cayman Orhan Aral, Baba Adnan Başer, Bir Adam Cankurt Ünal, Hoparlördeki Ses Zafer Çankaya.

0: Hadi bakalım, sıra sende babi.
1: Evet. İşte şimdi topu deliğin tam ortasına yollayacağım.
0: Görelim bakalım.
1: Şimdi göreceksiniz Doktor Thomas. Yine ıskaladım. Neler oluyor bana? Golf'te aşama kaydettiğimi sanıyordum. Oysa bugünkü oyunum berbat.
0: Olur böyle şeyler. Formda değilsin dostum. Sanırım bugün seni yeneceğim. Umarım bir sakıncası yoktur.
1: Hakkınız doktor. Bileğinizin hakkı. Ben şimdi topumu bulmayı umuyorum. Kuş gibi uçup kayboldu.
0: Şu yöne gitti. Arayalım.
1: Sanki bir çığlık duydum. Efendim? Birine çarpmış olmasın?
0: Çığlık mı? Ben bir şey duymadım. Emin misin?
1: Yanılmış olabilirim. Bugün golf sahası çok tenha. Çevrede çarpacak kimse yok sanırım.
0: Biraz yavaş yürü. Senden yaşlı olduğumu unutuyorsun Bobby.
2: Özür dilerim Doktor Thomas. Bu kadar uzağa attığımı sanmıyordum.
1: Nerede bu top?
0: Şu kayalardan aşağıya uçmuş olmasın. Aslında iyi bir golf sahasında böyle uçurumlar olmamalı.
2: Uçurum mu?
0: Evet.
2: Yok canım. Yalnızca geniş bir hendek orası.
0: Ama topu oradan çıkarmak mesele oluyor.
2: Ben o yana gidip bir bakayım. İsterseniz beni burada bekleyin. Golf oynamaktan çok toparladım bugün. Bu nasıl iş anlamadım.
0: Oralarda mı?
2: Göremiyorum. Özür dilerim doktor. Sizin oyununuzu da berbat ettim.
0: Önemi yok. Topu bul da devam ederiz.
1: Doktor Thomas, kayaların dibinde bir şey var. Bir adam. Doktor Thomas, buraya gelin lütfen.
0: Geliyorum. Ne oldu?
1: Yaklaşın, aşağıya bakın.
0: Aman Allah'ım. Aşağıya bir adam düşmüş.
1: Evet, ama insan buradan düşüp ölmez. Yaralanmış olmalı. Yanına gidip bakmalıyız.
0: Evet, hadi inelim.
1: Gelin doktor, buradan gelin. Verin elinizi bana. Tamam.
0: Yavaş.
1: Evet. Tamam, dikkat edin.
0: Göründüğü kadarıyla bu adam pek iyi değil.
1: Ölmüş olabilir mi?
0: Hiç kıpırdamıyor, baksana.
1: Hey, bayım. Bayım. Kıpırdamıyor.
0: Şimdi anlarız. Yüzünü çevirmeliyiz. Bana yardım et Bobby.
1: Tamam doktor.
0: Evet. Durumu hiç de parlak değil.
1: Ölmüş mü?
0: Hayır ama işi bir tık zavallının. Acaba akşam siste yolunu kaybedip buradan aşağıya mı düştü?
1: İnsan bu yükseklikten düşüp ölebilir mi doktor?
0: Mümkündür. Ters bir harekette bel kemiği kırılmış olabilir.
1: Yapacak bir şey yok o zaman.
0: Sanmıyorum. Hemen yardım çağırmalıyız ama kurtulabileceğini sanmam. Nabzı gitgide yavaşlıyor. Ben gidip hastaneye telefon edeyim. Sen burada bekle Bobby.
1: Kayalardan çıkabilecek misiniz?
0: Çıkmak zorundayım.
1: Dikkat edin.
0: Birazdan dönelim.
1: Yavaş. Allah'ım. Berbat görünüyor. Acaba gerçekten doktorun dediği kadar kötü mü durumu? Bayım. Bayım açın gözlerinizi. Açıyor işte. Kurtulacaksınız. Kurtulacaksınız bayım, güvenin bana. Ne kadar mavi gözleri var. Masmavi. Doktor yardım getirmeye gitti. Sizi hastaneye götüreceğiz. Kurtulacaksınız. Bakın gözlerinizi açtınız. Bu iyi alamet.
3: Ne oldu, kayalardan mı düşmüş?
2: Ne yazık ki öyle. Siz kimsiniz?
4: Adım Roger Besant'ın. Doktoru gördüm. Birinin kayalardan düştüğünü söyledi. Yardıma geldim.
2: Artık ona yardım edemeyiz. Ne yazık ki öldü.

0: Londra'ya gidecek olan tren 3 numaralı perondan kalkmak üzeredir. Londra'ya gidecek olan tren 3 numaralı perondan kalkmak üzeredir.
1: Oh, atladım. Neredeyse kaçırıyordum. İkinci sınıf kompartmanlar arka tarafta olmalı. İpice yürüyeceğim anlaşılan.
2: Bobby! Nereye gidiyorsun? Gelsene.
1: Frankie, görüşmeyeli yıllar oldu.
2: Evet, seni gördüğüme çok sevindim. Gelsene içeri.
1: Benim biletim... İkinci sınıf için.
2: Önemli değil, farkını ben öderim.
1: Yo. Bir bayanın benim için para ödemesinden hoşlanmam. Kendim öderim ben.
2: Seni buraya davet eden benim değil mi? Bana bırak lütfen. Şimdi ben ona tatlı bir gülümsemeyle senin buraya beni ziyarete geldiğini söyleyeceğim. Hiçbir şey ödememize gerek kalmayacak. Gel hadi.
1: Bir tatlı gülüşün bu kadar etkili olacağından emin misin?
2: Mesele gülüşte değil sevgili Bobby. Bu trenlerde beni tanıyorlar.
1: Öyle ya. Sen Lady Frances Derwent'sin. Baban bu çevrenin en ünlü zengini.
2: Doğru. Bu adamları da bol bahşiş dağıtır.
1: Artık Londra'da oturduğunu sanıyordum.
2: Evet, babamı görmeye gelmiştim.
1: Çocukluğumuzda sizin şatoda oynadığımız oyunları anımsıyor musun? Ne çok eğlenirdik.
2: O günleri öyle çok arıyorum ki. Her şey değişik artık. Günler nasıl sıkıcı geliyor anlatamam.
1: Senin kadar varlıklı birine de yaşam sıkıcı gelebiliyor demek.
2: İnan ki yaşamaktan bıktım. Ya sen? Sen bıkmadın mı?
1: Yok, hiç sanmıyorum. Askerden yeni döndüm.
2: Bu sıralarda heyecanlı günler yaşadığını gazetede okudum. Cinayete kurban giden bir adamı bulmuşsun.
1: Yok. O yalnızca bir rastlantı. Doktor Thomas'la golf oynuyorduk. Hem cinayet olduğunu da nereden çıkarıyorsun?
2: Bundan eminim. Çok heyecanlı. Bak gazete yanımda. Cinayetten söz etmiyorum ama ben kokusunu alıyorum. Okumak ister misin?
1: Evet. Ver bakayım. Ölen adamın kimliği cebinde bulunan fotoğraf sayesinde belirlenmiş. Fotoğraftaki bayan Amelia Cayman kardeşinin cesedini teşhis etti. Kardeşi Alex Pritchard kısa süre önce Tayland'dan dönmüştü. Biliyor musun? O fotoğrafı gördüm.
2: Öyle mi?
1: Evet. Zavallı adamın cebinde mendil arıyordum. Yüzünü örtmek için fotoğrafı buldum. Çok güzel genç bir bayanın resmiydi. Kız kardeş olduğunu sanmamıştım.
2: Ay, ne kadar heyecanlı. Kimin öldürdüğü belli mi?
1: Bunda bir esrar arama. Bugün ifademi alacaklar. Şimdi oraya gidiyorum.
2: Mutlaka gelip seni dinlemeliyim. İzin verir misin?
1: Benim için bir sakıncası yok ama polisler neden bilmem.
2: Sen onları bana bırak. Şimdi söyle, adamı bulduğunuzda ölmüş müydü?
1: Hayır, yanımda öldü. Çok üzüldüm.
2: Zavallı adam.
1: Evet ama yaşam sürüp gidiyor. Ben de yeni işim için uğraşıyorum. Araba tamir işi filan. Elden düşme araba pazarlayacağız. Badger Beedon'la birlikte. Onu anımsıyor musun?
2: Hayal meyal. Umarım paranın sonu gelmeyecek bir işe yatırmıyorsundur.
1: Yatıracak param yok ki. Sermayeyi Badger buldu. Biraz kalmış. Ben yalnızca emek ortağı olacağım.
2: Yine de dikkatli ol Bobby. Bence Badger'a fazla güvenilmez.

0: Evet, Doktor Thomas da bu anlattıklarınızı yineledi. Ama bize daha fazlası gerekiyor. Gözünüzden kaçan bazı şeyler var mıydı acaba? Biraz düşünün.
1: Hayır. Başka bir şey anımsamıyorum müfettiş bey. Yoksa cinayetten mi kuşkulanıyorsunuz?
0: Olabilir ama kavga izi yok. Belki de arkadan itilmiştir.
1: Topumu ararken bir çığlık duyar gibi olduğumu söylemiştim.
0: Evet, bu da beni düşündürüyor.
1: Artık çıkabilir miyim efendim?
0: Şimdilik gidebilirsiniz. Sıra adamın kız kardeşinde. Bayan Cayman'la görüşeceğim. Dışarıda bekliyor olmalı. Yanıma gelmesini söyler misiniz lütfen?
1: Elbette. İyi günler efendim.
2: Ne oldu? Ne oldu Bobby?
1: Anlatacağım Frankie. Önce Bayan Cayman'ı müfettişin yanına gönderelim. Nerede o?
3: Buradayım.
1: Siz Bayan Cayman mısınız?
3: Evet. Kardeşi öldürülen talihsiz kadın benim.
1: Müfettiş sizi bekliyor.

0: diyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Ne oldu Bobby? Neden şaşırdın böyle?
3: Bu kadın, o resmini gördüğüm kadın mı? Hı? Ama o çok güzel bir kızdı. İnsanlar yaşlanınca ne hale geliyor?
2: Yoksa o bir başkasının fotoğrafı mıydı?
3: Yok. Bu kadının gençliği olsa gerek. Belki de gördüğüm fotoğraf adamın kız arkadaşının fotoğrafıydı.
2: Ama kız kardeşi o fotoğraf sayesinde bulunmuş. Gazetede öyle yazıyordu, değil mi?
3: Evet. Demek ki yıllarla birlikte çok değişmiş. Hayret. Hadi, hadi çıkalım buradan.
2: Peki. Sana bir kakao ısmarlayayım, ne dersin? Bu arada bana müfettişle konuştuklarını anlatırsın, hı?

0: Geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu saatte kim gelebilir? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
1: Özür dilerim. Bu saatte uyuyacağınızı düşünmemiştim.
0: Saat kaç?
1: 11'e geliyor.
0: Oh, inanamıyorum buna. Nasıl bu kadar çok uyuyabildim? Babam da beni uyandırmadan çıkmış. Şey, affedersiniz, kabalık ettim galiba. Kimi aramıştınız?
1: Sizi. Adınız Bobby Jones değil mi? Benim adım Kevin. Bu da eşim Amelia.
0: Ah, özür dilerim. Buyurun içeriye, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, şöyle buyurun, oturun. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Biliyorsunuz, Alex karımın tek kardeşiydi. Bu yüzden karım çok üzgün.
2: Zavallı Alex. Zavallı Alex.
0: Evet, evet, evet, görüyorum.
1: Öğrenmek istediğimiz şu: acaba Alex ölmeden önce size herhangi bir şey söyledi mi?
2: Yani benim için bir mesaj filan.
0: Hayır, hiçbir şey söylemedi.
1: Emin misiniz?
0: Evet. Çok üzgünüm, zavallı adam. Ama doktor acı çekmeden öldüğünü söyledi.
2: Evet, size minnettarız. Yani onunla ilgilendiğiniz için.
0: Kim olsa yardıma koşardı. Ne yazık ki fazla bir şey yapamadık.
1: Peki, sizi daha fazla rahatsız etmeyelim.
2: Evet, gitmeliyiz. Evet. Teşekkürler Bay Jones.
0: Rica ederim, rica ederim. Gittiler. Sabah sersemliğiyle bir kahve bile ikram edemedim. Her neyse, gidip yüzümü yıkayayım. Aptal kafam. O adam bana bir şey söylemişti. Ablasına söylemeyi unuttum. Hay Allah. Ne yapsam acaba? Küçük bir not yazıp göndereyim. En iyisi bu. Ama adreslerini bilmiyorum. Ne yapsam? Tamam, polislerden öğrenebilirim. Evet, evet, işte tamam. Sayın Bay Cayman, kayınbiraderinizin bana söylemiş olduğu bir cümleyi anımsadım. Neden Evans'a sormadılar demişti. Bir anlam veremediğim için aklımdan uçup gitmiş. Özür dilerim. Saygılarımla.

0: Baba? Baba? Orada mısın?
1: Evet Bobby. Ne var?
0: Bir mektup aldım. Buna inanamayacaksın. Buenos Aires'ten geliyor. Oldukça ünlü bir firmadan. Bana iş öneriyorlar.
1: Senin iş aradığını nereden biliyorlarmış?
0: Dediklerine göre askerden yeni dönmüş kişileri tercih ediyorlarmış. Benim adımı da böyle bulmuşlar.
1: Garip.
0: Daha da garibi, bana yılda 1000 sterlin öneriyorlar.
1: Ne? Bu çok yüksek bir miktar.
0: Deli bunlar.
1: İngiliz olmak güzel bir şey oğlum. Bütün dünyada itibarımız var bizim.
0: Ama neden ben baba? Benden başka askerden dönmüş birçok İngiliz var.
1: Evet. Doğrusu şaşırtıcı.
0: Zaten bu işi

0: Kabul edemem. Badger'la anlaştık, biliyorsun.
1: Deli misin sen? O şaşkın Badger'la anlaştın diye böyle cazip bir öneriyi geri mi çevireceksin? Hem Badger'a güvenilmeyeceğini bilmiyor musun?
2: O iyi bir çocuktur. Yalnızca şanssız.
1: Hadi canım, beceriksizin biri. Ben senin yerinde olsam geleceği olan işi yeğlerim.
2: Badger'ı ortada bırakamam. Yakında çalışmaya başlayacağız.
1: Saçma. Çok saçma. Aslında ben senin kilisemde görev almanı isterdim.
2: Affedersin baba, sen iyi bir rahipsin ama ben öyle olamam. Bu konuda daha önce çok konuştuk. Şimdi kusura bakma, dışarı çıkıyorum.
1: Nereye gidiyorsun? Daha sözümü bitirmedim.
2: Önce verilen telefon numarasını arayıp Güney Amerika'dan gelen iş teklifini geri çevireceğim. Sonra parkta biraz oturacağım. Salim kafayla düşünmek istiyorum. Hoşça kal.

0: Bobby. Bobby, uyuyor musun?
1: Frankie, sen misin?
0: Benim. Sana ne oldu Bobby? Hastanede olduğunu haber alınca meraktan ölecektim.
1: Aa, of, saçma sapan bir olay.
0: Ne oldu, anlat bana.
1: Parka gitmiştim. Hı-hı. Kafam biraz karışıktı. Banka uzanıp gökyüzüne bakarak biraz düşünmek istedim. O arada uyumuşum. Sonra uyandım. Sandviçimi yiyip sonra yine uyudum. Ama bu kez öyle uzun uyumuşum ki çevreden merak edip uyandırmak istemişler. Ve o zaman da durumu anlamışlar. Doktorlar içinde morfin buldular.
0: Aa, nasıl olabilir? Kim koymuş?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Evet. Demek kuşkularımda haklıymışım.
1: Hangi kuşkular?
0: O adamı öldürdüler.
1: Benimle ne ilgisi var?
0: Tatlım, seni yok etmek istiyorlar, anlamıyor musun?
1: Aa, saçma. Doktor Thomas da oradaydı. Kimse onu zehirlemeye kalkmadı.
0: Belki de yakında onu da öldürmeyi düşünüyorlardır. Kim bilir?
1: Hiç sanmıyorum Frankie. Anlamsız bunlar.
0: Hani Güney Amerika'dan bir iş teklifi aldığını söylemiştin ya. Hı. Bence bunun amacı da seni uzaklaştırmaktı. Ben askerden dönenlerin özellikle tercih edildiği bir firma olacağını hiç sanmıyorum.
1: Aa, o iş bitti. Daha o gün telefon edip öneriyi geri çevirdim, biliyorsun.
0: İyi ya. Bu kez başka bir yolu denediler. Sen görmemen gereken bir şey gördün tatlım.
1: Görmemem gereken şey neydi sence?
0: Sorun da bu ya. Bilmiyorum ama bulacağız. Bak, sana bugünün gazetelerini getirdim.
1: Alex Pritchard'la ilgili haber var mı?
0: Bilmem, henüz bakmadım. Birlikte bakalım. Ha, evet. Bak, adamın cebinde bulunan fotoğrafı da basmışlar. Bayan Cayman'ın fotoğrafı yani.
1: Bakayım, ver, ver. Yardım et de biraz doğrulayayım.
0: Şu yastıkları tamam, arkana
1: tamam,
0: yerleştir.
1: Tamam, hop. Tamam, oldu, oldu.
0: İyi mi?
1: Tamam, çok iyi, sağ ol. Şu gazeteyi ver bakayım bana.
0: Al.
1: Hı? Ama bu fotoğraf da ne böyle?
0: Ne? Bayan Cayman'ın fotoğrafı değil mi bu?
1: Evet, ama benim adamın cebinde bulduğum fotoğraf bu değildi ki. Evet, değildi.
0: İşte bu yüzden onu Bayan Cayman'a benzetememiştin. Bu işte bir sır olduğuna şimdi inandın artık, değil mi tatlım?

Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümidi kırılmış beni atiye ne bağlar? Gönlümdeki öksüzlüğe hatta gülen ağlar. Bir türbe ki ruhum, gelen ağlar, giden ağlar. Sinan Ozan'ın bu güftesine Yorgo Bacanos'un mahur makamındaki şarkısıyla, Çetin Körükçü'nün sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, namelerle dolu bir programa daha. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Mahur ve Acıma Şiran makamında eserler sunacağız size. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadet'in Kaynağı'nın Mahur makamındaki bestesini İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca, Muhannet'in kahrını çekmem, gel deyip de gelmeyince.

Karacaoğlan'ın bir şiirine İbrahim Ağa'nın Mahur makamındaki bestesi var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Sabah olsun ben şu yerden gideyim, garip bülbül gibi feryat edeyim.

Hafız Hüsnü Efendi'nin mahur makamındaki şarkısını Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz. Sabah tarfı vefadan peyam yok mu? O yâri bi vefadan selam yok mu?

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait Mahur makamındaki eseri Münip Utandı'dan dinliyoruz hep birlikte. Şu güzele bir bakın, bakışın nur saçıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Sıkıldıkça havadan sinesini açıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Esma Başbuğ dinleyeceğiz şimdi. Fakih Fakılar'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın mahur şarkısında. Yüce dağdan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Yollarımı kesen rüzgar, sevgiliye selam götür.

Kemal Emin Baran'ın Mahur şarkısını Gülden Sarıkahya'dan dinliyoruz şimdi. İki gözüm, sensiz lütfet de söyle, bu uzun geceler geçer mi böyle?

Yıldızlar Altında beraberliğimize Acem Aşiran makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Arif Sami Toker'in bir bestesi. Şiir Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait, Kevser Tanrı Kut'tan dinliyoruz. Gam çekme güzel, ne olsa baharın sonu yazdır. Sevdaların en coştuğu yer şimdi Boğaz'dır.

Fuat Hulusi Demirelli'nin güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Acema Şiran şarkısını İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı, şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı.

Tuğçe Pala ve Alp Arslan'ı dinleyeceğiz şimdi. Aleko Bacanos'un Acema Şiran şarkısında. Gel ey denizin hazlı kızı, nuşi şerabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet. Mestane bakışlarla beni mestü harabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet.

Güftesini Turgut Tarhan'ın yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Acama Şiran şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz şimdi. Gönlüm düşüyor çırpanarak gizli kemende, kız sandalı kalbim gibi oynatma dümende. Ram oldu deniz kollarına aşk ile bende, gel sandalı kalbim gibi oynatma dümende.

Recep Bilgit'i dinleyeceğiz. Hüseyin Siret Özsevil'in güftesini yazdığı İrfan Doğru Söz'ün Acema Şiran şarkısında. Gördüm seni, sevdim, güzelim, Gonca yitersin. Sevmek mi güzel yoksa sevilmek mi, ne dersin? Ben ağlıyorum, sen de mi bitabı kedersin? Sevmek mi güzel yoksa sevilmek mi, ne dersin?

Mustafa Seyran'la devam ediyoruz programımıza. Nasib'in Mehmet Yürü'nün Acama Şiran şarkısı. Neden kalbim seni sevdi, o gözler zihnimi geldi. Bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman esmer.

Güftesi Alaaddin Öcal'a, bestesi İsmail Baha Sürelsan'a ait Acemaşiran eseri Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Bana hep böyle cefa etme, karışmam, küserim. Seni vuslat günü pişman ederim, çok üzerim.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim size. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı yine İsmail Bahsür Elsan'ın yine Acema Şiran makamında bir eseri. Güfte Bedri Ziya Aktunay'a ait, Sabite Tur Gülerman'dan dinliyoruz. O tebessüm, o tavırlar, o levendane hıram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. O tavırlar neydi, neydi gülüşlerde meram, bir nazarda etti zalim bana dünyayı haram. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Harun Balaban, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Ekim ayının ilk günündeyiz sevgili dinleyenler. Perşembe bugün saat 13.22 ve programımıza başlıyoruz. Bugün sağlığımız için çok önemli bir konudan bahsedeceğiz ve birçok kişinin de aslında sorun yaşadığı konulardan biri dizler. Vücudun ağırlığını taşıyor, yürümeyi, merdiven çıkmayı, oturup kalkmayı sağlayan en önemli eklemlerden biri. Zaman zaman dizde hissedilen ağrılar hayatı zorlaştırabiliyor ve dediğim gibi birçok kişi de bu ağrılarla baş etmeye çalışabiliyor.

0: bazen geri döndürülemez sorunlar oluyor. Bazen hakikaten belli şeylere dikkat edildiğinde diş sağlığı ile ilgili önemli aşama kaydedilebiliyor. Ve en önemlisi de tabii ki önleyici sağlık. Biz de işte konuyla ilgili Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden Profesör Doktor Filiz Eser'le konuşacağız. Diz ağrılarından, diş sağlığından ve bu konuda acaba hangi faktörlerin bizi etkilediğinden bahsedeceğiz. Korumak için diz sağlığımızı neler yapabiliriz, bunu konuşacağız. Ailece başladık. Profesör Doktor Filiz Eser stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız, geldiğiniz için. Dediğimiz gibi birçok kişi diziyle ilgili sorun yaşayabiliyor hakikaten. Özellikle yaş ilerledikçe bu sıkıntılar artmaya başlıyor. Belki yaşam tarzı, belki beslenme stili hepsi etkileyebiliyor hakikaten diz sağlığını. Şimdi size soralım önce. Bir dizin sağlıklı olabilmesi için nasıl olması lazım bu dizin durumunun ve insanın hareketinin, beslenme düzeninin, kilosunun? Sizden dinleyelim, diz sağlığı deyince ne anlamalıyız?
1: Şimdi diz vücudun en büyük eklemi. Hı hı. Çok fazla yük biniyor üstüne ve travmalara çok açık bir eklem. Aslında bütün organlarımız gibi dizimiz de yaşlanıyor. Hı hı. Ve bu yaşlanmayla beraber dizde de bir takım semptomlar ortaya çıkmaya başlıyor. En önemli semptom ağrı ve fonksiyon kısıtlılığı. Yaşla beraber artıyor bu diz problemleri. Ancak her dönemde, her yaşta olabilecek hastalıklar, birbirinden farklı hastalıklar mevcut. Evet. Dizimizi en önemlisi korumak, birinci basamak koruma olmalı. Dize çok yüklenmemek, üzerine çok en önemlisi kilo, evet, çok kilolu olmamak, üzerine çok yüklenip dizin üzerine çok fazla mesela ev hanımları yer silerken küt küt yere basarak yer silerler. Bu gibi travmalara maruz bırakmamak gerekiyor. Yine aşırı yol yürümek veya hiç yol yürümemek de dizlere zarar veriyor. Şöyle düşünün, araba tekeri gibi, hani arabayı çok fazla dağlara taşlara sürerseniz arabanın tekeri ne olur? Eskir lastik. Ya da hiç kullanmasanız söner. Bunun gibi dizi de belirli bir hareket programıyla hareket ettirmek gerekir. Ne çok ne az, belirli programlarla. Mesela günde her gün yarım saat 45 dakika yürümek çok önemli. Ama hı hı, mümkün olduğunca merdiven inip çıkmadan, çok yokuş olmayan düz yollarda, hatta mümkünse spor ayakkabılarla, tabii, ve yumuşak yollarda yürümeyi öneriyoruz. Hı hı. Kilo çok önemli. Mesela bir kilo alırsanız dizinize binen yük 5 kat artar.
0: Ne kadar önemli.
1: Evet, evet, yani ben bir kilo vereyim ne olacak demeyin. O yüzden, evet, hani kilo çok önemli ve düzgün diz egzersizleri çok önemli.
0: Hı hı. Şimdi yürüyüşten bahsettik dediniz. Bunun bir sınırının olması lazım. Ne çok az olacak ne çok fazla. Şimdi sosyal medyada da özellikle içerik paylaşılıyor vesaire. Birçok kişi sanki 20 bin adımların mesela, hı, üzerine çıktığında çok muhteşem bir iş başarmış. Kesinlikle ve değil, ne kadar güzel bir sağlığı için aşamaya gelmiş. Siz de isterseniz bu kadarına ulaşabilirsiniz artık. İşte 10 bin adımdan bile değil, 20 bin adımlardan bahsedilip bu sanki iyi bir şeymiş gibi söyleniyor. Ama sizin dediğinize göre bu kadarı da fazla mesela.
1: Şöyle 10 bin adım bir, aslında şöyle bir Japon firması bir yürüme adım sayar gibi bir alet bulmuş ve onun yazılışı Japonca'da 10 bin şeklinde yazılıyormuş ve bu yüzden sanki böyle 10 bin adım tamamen uydurma yani.
0: Öyle
1: bir
0: mi?
1: Şey, evet, kesinlikle 10 bin adım diye bir şey yok. Hatta normalde 5 bin 7 bin arası
0: ideal,
1: ideal.
0: Evet.
1: Fazlası kesinlikle zararlı dizler için. Ama yani azı da zararlı. Hı-hı. İşte bazı hastalarda hiç yürümeyelim ki dizimizi yıpratmayalım diyorlar, o da zararlı. O yüzden her şey dengeli, ama 2000 adımın altı sedanter hayat, artık çok hani
0: artık
1: hayatı artık bağdaşmıyor
0: yaşam.
1: yani çok öner, artık yatalak seviyesinin bir üstü gibi düşünün. 7000 adım en güzeli, ama zorlayıp hele 20000 adım çok zarar verir diye düşünüyorum dizlere.
0: Hı-hı. Bu aslında çok da iyi bir şey değil, bunu söylemiş olalım. Bir de yürüyüşten bahsederken hocam, yürüyüş bandına ne diyorsunuz? Onunla ilgili de çünkü yine dizlere zarar verdiğiyle ilgili söylentiler var.
1: Şöyle, kontrolsüz kullanılırsa evet. Mesela işte o belli süreleri aşılırsa diz için, belli bir mesela bir saatten fazla

0: Ya da işte yürüme gibi düşün. Bir de ayarı var onun. Normal yürüme en güzeli. Dışarıda aerobik egzersiz dediğimiz açık havada yürümek hem dizlere hem vücut sağlığına daha
1: Oksijen de
0: faydalı.
1: alıyoruz.
0: Kesinlikle. Yani yürüme bandını çok önermiyoruz. Zaten birçok ülkede kaldırılmış artık. Hani çok satılmıyor diye de biliyorum ben. O yüzden de yürüme bantlarını çok önermiyoruz.
1: Evet, dışarıda yürümek
0: Evet.
1: daha iyi.
0: Evet.
1: Ama diyelim ki öyle bir imkanı yok. Hava soğuk vesaire, çıkamıyor. Akşam olduğu için gidemeyecek. Evde bari yürüyeyim diyenler ne yapabilirler? Yürüyüş bandında nelere dikkat edebilirler?
0: Yürüyüş bandı dışında egzersizler de var. Çok güzel egzersizlerimiz var. Onları yapabilirler. Egzersiz programlarımız var. Hani bizim polikliniklerimize başvururlarsa Bilkent Şehir Hastanesi'ne zaten bu şekilde ev programı düzenleyen polikliniklerimiz de var. Egzersizleri öğretiriz onlara. Yürüyüş bandı şart değil.
1: Bu diz ağrılarını hocam ne zaman önemsemeliyiz? Ne zaman doktora gitmeliyiz? Bazen geçici ağrılar da olabilir çünkü.
0: Evet. Bir kendinizi bir gözetin, bakın. Ağrılar ne kadar sürüyor? Gece ağrısı çok önemli. Gece ağrısı varsa özellikle uykudan uyandıran, yani uykudayken uyandıran gece ağrısı, ama insan hiç uyumuyor gece, ama gece dizin ağrıdığını hissediyor. Bu şekilde değil. Gece
1: Evet.
0: uykudan uyandıran ağrı bize önemli sinyaller verebilir. Mesela bir enfeksiyon olmuş olabilir veya kanser, tümör belirtisi olabilir, romatizma belirtisi olabilir veya çok yıpranmış diz,
1: Evet.
0: müdahale edilmesi gereken diz belirtisi olabilir. O yüzden gece ağrısı, gece uyandıran diz ağrılarından temkinli olmak gerekir. Yani kontrole gelmek gerekir. Ayrıca hiç dinmeyen ağrılar,
1: Evet.
0: dinlenmekle, istirahatle de olan ağrılar yine bizim önlem almamızı gerektiren ağrı çeşitleridir.
1: Sebepleri ne olabilir hocam diz ağrılarının?
0: Yaşa göre değişir. En büyük sebebi, bütün organlarımız gibi, dediğim gibi dizler de yaşlanıyor. Yavaş yavaş diz kıkırdakları yaşlanıyor. Diz eklemi iki tane kemikten oluşuyor biliyorsunuz. Etrafı kıkırdaklarla çevrili. Bir de ortada menisküs diye bir tane yuvarlak kıkırdak daha var, iki parçalı. Tüm bunlar bu iki kemiğin birbirine sürtmesini önlüyor. Zamanla, yaşla ve kötü kullanmayla bu kıkırdaklar eskiyor ve ağrı oluşmaya başlıyor. Sadece ağrı aslında yıpranmanın bir ipucu, belirtisi. Ağrı dışında içerisindeki fonksiyon kısıtlılığı olmaya başlıyor. Çıtırtılar, kütürtüler duyulmaya başlıyor. Ama her çıtırtı da kireçleme ya da hastalık belirtisi değil. Mesela gençlerde olan çıtırtılar böyle hava kabarcıklarının çıkardığı çıtırtılar olabilir. Ama ağrıyla beraber sürtünme sesleri geliyorsa artık o kıkırdakların hasarlanmaya başladığını gösteriyor. Yaşla beraber özellikle oluyor. Ama mesela çocuk yaşlar büyüme ağrıları var
1: Tabii.
0: çocuklarda.
1: Evet.
0: Onlar masum ağrılar, ama yine de bunu ayırt etmemiz gerekir. Bir muayene, röntgen önemli. Çünkü çok çok nadir de olsa tümörler olabiliyor genç yaşta. O yüzden çocukta büyüme ağrısıdır deyip geçmeden önce bir muayene ve tetkik yapmak gerekebiliyor. Yine romatizmal ağrılar olabilir, şişlik olabilir
1: Evet,
0: dizlerde.
1: evet.
0: Romatizmal ağrılar da yine önemli, onların da tedavisi var. O yüzden mutlaka kontrole gelmek gerekir.
1: Bazen genç yaşlarda da sebebi bilinmeyen ağrılar olabiliyor. Vücudun birçok yerinde, dizler de yine onların içerisine dahil olabiliyor. Bunun sebebi ne olabilir hocam?
0: Genç yaşlarda eğer çocuksa bu büyüme ağrısı olabilir, ama daha ileri yaşlarda menisküs hasarı olabilir, oradaki bağların, kasların hasarı olabilir, bir travmaya bağlı olabilir veya travmayı kendisi hatırlamaz ama hani sonradan hissedebilir. Yani mutlaka kalıcı olarak devam ediyorsa bir kontrole gelmesi uygun olur. Bir de bazen vücutta böyle çok uzak organların, böyle yaşlarda özellikle paraneoplastik sendrom dediğimiz, mesela akciğer kanserinde bazen diz eklemi şişebilir.
1: Tabii.
0: O yüzden onlara da dikkat etmemiz gerekir. Bir de bazen bel ağrıları yansıyabilir. O yüzden hani muayene şart.
1: Evet, mutlaka bir muayene
0: Evet.
1: gerekiyor. Dediğiniz gibi bel fıtığı bile etkileyebiliyor bazen, değil mi
0: Bazen
1: dizleri?
0: evet, diz ağrıları şeklinde kendisini gösterebiliyor.
1: Şimdi yaştan bahsettik. Yaş ilerledikçe elbette diz ağrıları artıyor. Kullanımla ilgili de durumlar var tabii. Belki aynı yaştaki iki kişiden birinin dizi çok ağrırken biri ağrımayabilir. O da işte hareketi, yaşam tarzı, dizin nasıl kullandığı ile ilgili de
0: Kalıtsal
1: olabilir.
0: yapı da önemli. Yani eğer
1: Evet, çok önemli.
0: kıkırdaklarda ailecek bir kolajen, farklı kolajenler, daha çok yıpranan kolajenler olabiliyor. Genetik olarak da

0: bu yıpranmaya meyilli kişiler olabiliyor.
1: Evet, şimdi kolajen dediniz ya, o zaten şu aralar en popüler konulardan biri. Herkese bir kolajen öneriliyor. Mutlaka sen de iç, sen de iç. Şu yaştasın sen de iç, bu yaşa geldin sen de mutlaka kullan. Bu kolajen bu kadar kafamıza göre alacağımız bir şey mi, yoksa gidip bir doktora mı danışmak lazım? Kimler nasıl kolajen kullanmalı?
0: Şu anda kolajenin aslında kanıt düzeyi çok yüksek değil. Kolajen kullanmasının faydalı olduğuna dair çok böyle kanıt düzeyi çok yüksek değil. Ama oradaki kolajenleri tamir için bir takım yapı maddelerini ağızdan oral alarak veya oraya enjekte ederek tamir edilmesine yönelik çalışmalar var. Hı hı. Faydasını gösterilen çalışmalar da var. Faydası olduğunu gösteren çalışmalar da var. Ama eğer sağlık durumu el veriyorsa, mesela böbrek, karaciğer problemi yoksa, işte ona başka bir şekilde zarar vermeyecekse, o zaman oral olarak kullanmasını tavsiye edebiliriz. Ama herkese de kolajen vermenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, yine bir hekime danışmak mutlaka gerekiyor. Bu aşamada bakılması lazım. Cinsiyet olarak ne dersiniz hocam? Kadınlarda mı daha çok diz ağrıları var?
0: Evet, çünkü kadınlar daha çok hayatın yükünü üstleniyorlar.
1: Evet.
0: O yüzden
1: omuz ağrıları da öyle mesela. Kesinlikle. En çok bizde var. Evet.
0: Bir de genetik olarak onunla kadınların kıkırdakları bir miktar daha zayıf. Hmm. O yüzden daha çok etkileniyor. Kadınlarda kalça diz daha çok etkileniyor. Erkeklerde de kalça daha çok etkileniyor. Tam olarak hani bir miktar yapılan çalışmalar kadın üstünlüğü var ama yine de çok fazla değil bu aradaki fark. Hı hı.
1: Nasıl koruruz peki dizlerimizi? Bu hem kadınlar hem erkekler için, ilerleyen yaşlarda sıkıntı yaşamamak için, şu an daha iyi hissetmek için neler yapmalıyız?
0: Bir kere kilo çok önemli.
1: Evet.
0: Kilo vereceğiz, zayıflayacağız. Bir kilo vermek bile çok önemli dedim. Artı dizlerimizi travmaya çok maruz bırakmamaya çalışalım. Mesela yer silmek, işte üzerine oturup çöke çöke yer silmek hanımların yaptığı. Ya da işte ne bileyim bir takım tamircilerde çok oluyor. Araba tamircileri dizin üzerine çöküp oturarak tamir edenler, kıvırıp oturanlar da. Veya işte travmaya maruz kalan sporcularda, futbolcularda ya da işte kayak yapanlarda, sık düşenlerde, tenis oynayıp çok düşenlerde bu gibi travmalardan uzak kalmaya çalışacağız. Bir de egzersizler çok önemli. Eğer diz çevresi kaslarımızı biz güçlendirirsek, aradaki boşluğun açık kalmasına sağlarız. Açık kalmasını sağlarız. Yani dizimizin arasının açık kalması için etraftaki kasları kuvvetlendirirsek yıpranmasını da azaltmış oluruz.
1: Nasıl egzersizler hocam diz için iyi?
0: Diz için egzersiz formlarımız var bizim. Hı hı. Diz çevresi güçlendirme egzersizleri veriyoruz. İşte internette de görebilirsiniz.
1: Bulabilirler.
0: Yine. Evet, bulabilirsiniz. Quadriceps dediğimiz kasları, yine hamstringlerimizi güçlendirerek egzersizler diz aralığının açık kalmasına katkıda bulunabilir.
1: Hı hı. Bazıları da zarar veriyor, tam tersi değil mi dizlere? Bazı egzersizler, bazı sporlar.
0: Evet. Yani özel egzersizler var. Bunlar yıllarca çalışmalar yapılarak bulunan egzersizler. Onların yapılması öneriliyor. Yani hastanın kendi başına bu egzersizdir diye yaptığı birçok hareket egzersiz değil aslında.
1: Hı hı. Hangi sporlar mesela diz için bazen sıkıntılı olabilir ya da yanlış yapıldığında, belki kontrolsüz uygulandığında?
0: Üzerine düşmeli, çökmeli, darbeli sporlar. Mesela futbol. Hı hı. Görüyorsunuz birçok futbolcunun dizleri
1: menisküsle ilgili
0: parantez
1: oluyor.
0: Bacak oluyor birçoğu. Küçük yaşta başlıyorlar özellikle.
1: Evet.
0: Üzerine işte düşülen kayak. Hı-hı. Üzerine sık sık düşülüyorsa eğer, darbe alan sporların hepsi zararlı olabilir.
1: Hı-hı. Egzersiz dediğiniz gibi internetten bulabilirler dizlere iyi gelen egzersizleri, ama onun haricinde mesela program öncesinde de konuştuk. Mesela pilatese ne dersiniz? O genel olarak tüm vücut sağlığı için öneriliyor.
0: Bence öneririm pilatesi, ama işte dediğim gibi yapılan hareketler önemli. Pilatese üzerine dizinizin çok fazla yükleniyorsanız o zarar vericidir. Yani ona göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz bunu.
1: Evet, aslında bir acı hissedildiğinde, bir sıkıntı yaşandığında bırakılması lazım. Bazen yok hayır yapmalıyım, bunu tamamlamalıyım diye üzerine gidebiliyor insanlar, ama sıkıntılı bir durum bu.
0: Ağrı zaten en önemli uyarandır.
1: Evet.
0: O yüzden ağrı demek ki bir şey ters gidiyor demektir.
1: Hı hı.
0: O yüzden ağrı olduğunda bir kendimize bir bakalım, nerede yanlış yapıyoruz.
1: Evet. Hocam, sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine diz sağlığı ile ilgili söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden Profesör Doktor Filiz Eser'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Dizlerimizin sağlığından bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Dizle ilgili sorunlar yaşandığında, belli teşhisler konulduğunda artık bundan sonra süreç nasıl ilerliyor, nasıl tedaviler var?
1: Sebebe göre değişiyor. Özellikle hani yaşla beraber kireçlenme denilen şey aslında bir kireç söz konusu değil. Kıkırdak hasarına halk arasında kireçlenme deniyor.
0: Evet.
1: Eklem aralığı daralmaya başladığı zaman ve oradaki kıkırdaklar hasar gördüğü zaman çeşitli tedaviler veriyoruz. Mesela genç

0: hastalarda PRP dediğimiz hastanın kendi kanından kan alıyoruz hastadan normal enjektörle. Onu
1: Evet.
0: santrifüje ediyoruz. Yani onun faydalı kıkırdak uyarıcı kısmını ayırıp hastanın

0: hastalara. Bunları yapıyoruz. Bir de kök hücre evet. uygulamaları var. O da şu şekilde, kıkırdak yine olacak. Yani yine çok yaşlı olmayacak hasta. Oradaki kıkırdağın siz prolopotent dediğimiz bir takım hücreler var. Kök hücresi hücreleri var. Bunlar nerede var? Karın yağında var mesela, kemik iliğinde var. Bu hücreleri herhangi bir organa, yere koydu, dokuya koyduğunuz zaman oranın doku özelliğini alıp onlar gibi davranıyor. Yani siz karın yağından ya da kemik iliğinden o hücreyi alıp dizin içindeki kıkırdağa yerleştirirseniz oradaki kıkırdak gibi kıkırdağa dönüşüyor ve orada kıkırdak yapıyorsunuz. Ama bu da yine çok yaşlı, yıpranmış dizlerde bir işe yaramıyor.
1: O durumlarda neler yapılıyor?
0: O durumlarda işte çok kapalı değilse hyaluronik asit denenebilir. Ama çok da zorlamamak lazım. Aralık tamamen kapanmış ise siz ne yaparsanız yapın artık oradaki aralık bir daha geri açılmıyor. Önemli olan bu aşamaya getirmemek.
1: Evet.
0: Eğer o aşamaya gelirse de artık protez ameliyatı kaçınılmaz. Yani işte biz protezsiz çözeceğiz. Yani böyle bir şey yok. Eğer diz aralığı kapanmışsa protezsiz çözmenin imkanı yok.
1: Diz protezinde zaten o yapıldığında artık bir sıkıntı yaşanmıyor, değil mi?
0: Şöyle tabii ki, yani eğer her ameliyatın bir komplikasyonu, bir yan etkisi olabilir. Eğer başarılı ellerde yapılıyorsa ve hasta da uyumluysa, bir aksilik çıkmadıysa, enfeksiyon ya da ona benzer aksilikler çıkmamışsa gayet başarılı. Artık protezlerin ömürleri de çok uzun. Protez deyince hastalar şey sanıyorlar, hani bacak kesilip oraya bacak protezi tak, öyle bir şey değil. Yani oradaki eklemin çıkarılıp yerine oynar metal eklem konuyor. Yani onu dışarıdan
1: görünen bir şey değil.
0: evet.
1: Yani onu da bilmek
0: şey
1: lazım.
0: Gibi düşünün, kalbinizde hani kapak takılması gibi. Yani hani çok korkunç, dünyanın sonu olan bir şey değil. Artık gayet başarılı ortopedist arkadaşlar yapıyor tabii onları. Gayet başarılı protez ameliyatları mevcut.
1: Bundan sonra nelere dikkat etmeleri gerekiyor böyle
0: protezden
1: bir ameliyattan sonra?
0: Evet. Onun da ayrı bir rehabilitasyonu var. Onun da fizik tedaviyle, yine fizik tedaviye geldiklerinde önereceğimiz egzersizler var. Artık aslında normal eklem gibi oluyor ama bir takım şeyleri tabii ki normal eklemden farklı. Koruyarak yine hayatlarına devam edecekler ama çok da protez olunca farklı, normal ekleminizden aşırı da farklı bir durum söz konusu değil.
1: Siz neler gözlemliyorsunuz? Daha çok dizle ilgili hangi hataları yapıyoruz biz? O yüzden bu aşamalara geliyoruz.
0: Hiç eskimeyecek sanıyoruz. Yani hep kendi hayatımızdan da biliyoruz. Ne olacak canım, işte hiç eskimez. Vuruyoruz, geçiyoruz. Dikkat etmiyoruz. Kilomuzu yaşlanınca düşünürüz. Şimdi bir şey olmaz diyoruz ama bunlar yavaş yavaş üstüne koyarak birike birike oluşuyor.
1: Evet. Ve belli şeyler kaybedildikten sonra öyle çok da kolay yerine konulmuyor sanırım.
0: Konulmuyor. İşte geçici şeyler var. İşte PRP, işte hyaluronik asit, protez, ama bunlar hiçbir zaman hiçbiri kendi eklemeniz gibi olmaz. O yüzden koruyalım. Tabii ki dünyanın sonu değil. Tabii ki çözümleri var ama hiçbirisi kendi eklemimiz gibi olmaz.
1: Mucizevi besinler de yok değil mi? Mesela yok. Bir kelle paça çorbası içtim tamam artık gibi.
0: yok. O da kolajen. İşte düşünün kolajen, ama hani dediğim gibi oraya gidecek de orayı işte bir takım tamir etmeye çalışacak. Tabii ki etkisi var ama hiçbir zaman tamamen mucizevi derecede güzel, çok etkili değiller.
1: Evet. Giydiğimiz ayakkabılar vesaire de etkiliyor mu?
0: Onlar önemli. Evet. Özellikle bu şok absorban dediğimiz spor ayakkabısı tarzı ayakkabıları çok tavsiye ederim. Sert, kösele, çok düz ya da çok topuklu ayakkabıları önermem.
1: Evet. Onlar da çok önemli. Sadece estetik açıdan güzel diye bazen o rahatsız ayakkabılarla o günü geçirebiliyor kişiler ya da çok uzun süre giyebiliyorlar hakikaten. Buna dikkat etmek lazım. Hele ki çocuklarda çok önemli değil mi? Özellikle ayakkabı seçimi.
0: Evet, çocuklarda baştan itibaren kaliteli, yumuşak tabanlı, şok absorban ayakkabılar giydirmeye gayret etmeliyiz.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Var mı son olarak eklemek istedikleriniz?
0: Ben teşekkür ederim. Dizlerimizi korumaya erken yaşta başlayalım. Korumamışsak da zararın neresinden dönersek kar. Egzersizlerimiz çok önemli, kilomuz çok önemli.
1: Peki hocam, sağolunuz. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nden Profesör Doktor Filiz Eser bizimle birlikteydi. Diz sağlığımızla ilgili önemli bilgilere yer verdik bugün programımızda sevgili dinleyenler ve böylece ailece programının sonuna geldik.

Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray programımızı hazırladı. Harun Balaban teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de ailece de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Buluş Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı... ...şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Grund tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede... ...bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken... ...şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Bruun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
0: Buluş Öyküleri. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları. Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol 1. Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1977-78 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Topun ağlarla 7 kez buluştuğu Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu, Galatasaray, Adana Demirspor ve Zonguldak Spor, Ordu Spor maçları en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Fenerbahçe ligi 42 puanla zirvede tamamladı. Trabzonspor 41 puanla ikinci, Galatasaray 38 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Tomislav Kaloperović yönetimindeki Sarı Lacivertliler 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 48 kez havalandırdı. Kalesinde 24 gol gördü. Fenerbahçe 48 golle sezonun en skorer takımı olurken topu rakip kaleye 42 kez gönderen Trabzonspor ikinci sırada yer aldı. 22 puanlı Ankara gücüyle sezonu 21 puanla tamamlayan Mersin İdman Yurdu alt lige düştü. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaştığı 1977-78 sezonunda 240 maçta toplam 474 gol atıldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe'den Cemil Turan gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın. Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikte bu dönemin yeni anayasa gelişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. Yeni yasama yılı açılışında konuşan Erdoğan, sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Yeni partinin grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Yasama yılının açılışında konuşan Kurtulmuş, yeni anayasa çağrısını da yineledi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var, bunu değerlendireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kalan üç işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le 2 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Bir iş insanı Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e rüşvet verdiğini öne sürdü. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'sa diyalogdan kaçırmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiğini duyurdu. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Suriye'nin güneyindeki baskınlarını sürdürdü. Haberleri sunduk.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

acıların, düştüğüm tuzakların, kapıldığım yalanların nedeni aşk sadece. Çek.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, haberleri veriyoruz. Ben Mustafa Yalın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan, meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikte bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır, dedi. Yeni yasama yılı açılışında konuşan Erdoğan, sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi ak ve pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adıma ihtiyaç var, bunu değerlendireceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan 3 işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Mersin Büyükşehir ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerli, 2 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da Teknofest rüzgarı esiyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin ikinci gününde GAP Havalimanı yine doldu taştı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçırmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin, dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurumun savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Suriye'nin güneyindeki baskınlarını sürdürdü. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı gündüz saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı yer yer 3 ila 4 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, yer yer 4 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Ege dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Kuzeyi 8, güneyinin kıyı kesimleri 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Kuzey Ege 3 ila 4 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü emekli öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Cihan Okuyucu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Cihan Hocam, sizin de bu sabah Ahmet Muhtar Büyükçınar'ı ve Hayatım İbret Aynası'nı konuşalım istiyorum. Yaşadığı dönem çok önemli bir dönem, Cumhuriyet dönemi. Bu dönemde din, devlet, toplum ilişkileri
2: hassas.
1: Çok hassas hakikaten. Burada onun davranış biçimi, öğütleri neler? Bunları isterseniz konuşalım sizinle.
2: Eyvallah efendim.
1: Buyurun.
2: Bir iki cümleyle hayatın çerçevesini çerçevelersek, 1920'de Gaziantep'te doğuyor. 17 yaşına kadar çok çileli bir çocukluğu var. 17 yaşında, yani 1937 yılında okumaya ve okutmaya başlıyor. O dönemin devletin din politikasıyla yüz yüze geliyor. Dolayısıyla yazmış olduğu Hayatım İbret Aynası isimli hatıratı bir tarafıyla şahsi bir hayat hikayesi, ama aynı zamanda ben merkezi etrafında dönemin din politikasının da bir tasviri oluyor diyebiliriz. Bu kitap 1000 sayfalık hacimli bir eserdir. İlk baskısını Ertuğrul Düzağ ve Necmettin Türünay, ikinci ve daha sonraki baskılarını da Fakir Yayını hazırladım. Burada vaktimiz ölçüsünde o dönemin şahıs etrafındaki şeylerinden bahsedebiliriz. Birinci bölüm kitabı çocukluk dönemidir. İkinci bölümü gençlik dönemi, 1950'lere kadar olan dönemi kapsıyor. Bu tarihte Ezher'e gidip hayli geç bir, yani yaş itibariyle geç bir yaşta, 12 sene Ezher'de tahsilde bulunuyor ve orada Ezher'de öğretim üyesi oluyor. 1962'den itibaren de tekrar memlekete gelip çeşitli dini müesseselerde ve bu arada en mühim kurum olarak da Diyanet'in müftülere bir ihtisas merkezi olarak açtığı Haseki İhtisas Merkezi'nde hadis hocası olarak görev yapıyor. 2013 yılında da emeklilik döneminde yaşadığı Esenköy'de rahmetli oldu. Oraya defnedildi. Hayatının çerçevesi kısaca bu şekilde.
1: Hocam, yaşadığı dönem önemli dedik. Hakikaten evet, hassas bir dönem. Bu dönemin Ahmet Muhtar Büyükçınar üzerinde bıraktığı etki nasıl sizce? Ve bunu nasıl yansıtıyor?
2: Okumaya ve okutmaya başlayana kadar çok durumun farkında değildim diyor. Ama kendimi hoca aradım. Hangi kapıyı çaldıysam red cevabı aldım. Neden? Çünkü insanlar okutmaktan korkuyorlar. Medreseler kapatılmış ve din

0: Camiler açık. Fakat yaşlı bir cemaat var. Kur'an-ı Kerim öğretimi öğrenmek ve öğretmek yasak. Böyle kenarda köşede öğretenler polis kontrolünde eğer yakalanırlarsa işte nezarete atılıyorlar, hapse atılıyorlar vesaire. Böyle olunca 5-6 yıl boyunca Ahmet Muhtar Büyükçınar genç bir ya ilim ya ölüm parolasıyla hayata atılan bir genç idealist insan olarak diyor ki ben yakalanmamak için kendimce şöyle bir yol izliyordum. Talebelerime filanca vakitte falanca camide, ikindi vaktinde başka bir camide, akşam vaktinde başka bir camide sürekli dönüşümlü olarak, yani polis takibatından kurtulmak için, ama yine de tabii kurtulamıyor. 6 ay kadar hapiste kalıyor vesaire. Bunun üzerine Şam'a gidiyor, Halep'e gidiyor. Böyle çok zengin hatıra bakımından tecrübeleri olan bir şey. Ama tabii 49 yılından itibaren bu yasaklar hafifliyor ve 1950'den itibaren de Ezher'de dediğim gibi dini tahsilini yapıyor. Ama bu bence hatıratı değerli kılan tek şey bu tanıklık değildir. Yani dini, dönemin din politikalarının tanıklığı değildir. Peki nedir? Günümüzde biz din adamı dediğimiz zaman genellikle şöyle bir profili görüyoruz. Eviyle, okulu arasında, hayatla, hayatın gerçekleriyle çok yüzleşmeyen. Evet. Dolayısıyla dini bilgileri biraz kitabi kalan, yani klasik alim tipi böyledir. Ama Ahmet Muhtar Büyükçınar 6 yaşından itibaren 20 kadar meslek icra etmiş, hayatın eski tabirle germüserdini, acısını, tatlısını görmüş, her kaba girmiş, çıkmış. Dolayısıyla hayatın gerçekleriyle dinin doğrularını kendi hayatında mezcetmiş, o ufuktan bakan bir din alimi olarak tecrübelerini bu kitapta paylaşmıştır.
1: Bir tecrübe. Biz bir müzik dinleyelim müsaadenizle, bir müzik eseri. Dellalzade İsmail'in Süznak eserini Türk Sanat Müziği Korosu seslendiriyor. Sinede bir lahza ram eyle gel canım gibi. Buyurunuz.

0: Hocam tabii Hayatım İbret Aynası adlı eserinde bir dönemi okuyoruz. Evet. Fakat onun dışında Büyük Çınar'ın tasavvufla ilgisi, ondan sonra tasavvufla ilgisi olunca tabii bunu yaşamak, yaşanacak ortam bulmak gibi şeyler de karşımıza çıkıyor. Bu konuda özellikle tasavvuf konusunda neler söylemiş, neler düşünüyor?
1: Az evvel hayatının gençlik döneminden söz ederken Kur'an okutma serüveninden söz ettik. O dönemde manevi bir açlıkla tasavvufa yöneliyor ve kendisini bir mürşit arıyor. Birçok mahfilde bulunmuş, birçok zatla tanışmış ama bakıyor ki tasavvuf, o temsil eden insanlar dinin temel doğrularıyla çelişen bir ahval içerisinde. Uzun uzadıya hatıratında bahsediyor, sonunda aradığını buluyor. Kendisi din ve tasavvuf ayrımını pek benimsemezdi. Tasavvuf dinin ruhu, amel kısmı da onun zahiri kısmı, yani dinin batını ve zahiri bir aradadır. Bu tasavvuf deyince sanki dinden bağımsız ayrı bir şeymiş anlaşılır diye. Yani tasavvuf ona göre dinin doğru yaşanması, nebevi ahlakın tahsili şeklinde anlaşılır.
0: Çok önemli bir tespit. Eyvallah. Tecrübeyle tespit edilmiş bir şey ama bugün birçoğumuzun hala anlayamadığı bir şey bu, bana kalırsa Cihan Hocam. Gerçekten çok önemli.
1: Eyvallah efendim.

0: hayatında bir iki küçücük izninizle hatıra paylaşayım.
1: Tabii.
0: Günümüzde her birimizin teorik doğrularıyla pratik doğruları arasında bir mesafe oluyor. Evdeki hesabımız çarşıda şaşıyor. Rahmetli Büyük Çınar, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan, inandığını yaşayan bir insandı. Bununla ilgili bir iki küçük şey paylaşayım. Haseki ihtisasta hocalığı sırasında iki gencin evlenmesine vesile olmuş. Sonra damat tarafı çok memnun kalmışlar bu evlilikten. Aracı olarak Büyük Çınar Hoca'ya bir hediye de bulunmak istemişler ve onu hacca göndermek istiyorlar. Ben de diyor çok sevindim, o yaşa kadar imkan bulup gidememiştim. Fakat okula gelip izin almak isteyince Haseki'de şöyle bir zorlukla karşılaştım. Müdür izin veriyor ama bu iznin resmileşmesi için geçerli bir mazeret lazım, bir sağlık raporu lazım. Ben diyor hasta değilim ama doktordan bir hasta raporu almam gerekiyor. Düşündüm, taşındım. Sonra bir yalana bina edilen ibadet olmaz diye hacdan vazgeçtim. Teşekkür ettim diyor. İki gün sonra rüyada Efendimiz rüyasına girmiş, kucaklamış Büyük Çınar Hoca'yı. Sabah diyor okula geldim, müdür müjde demiş, seni hacca gönderiyoruz. Nasıl oluyor? Diyanet karar almış Haseki'nin bütün hocalarını ve talebelerini topluca hacca gönderme kararı almış. Üstelik eşlerle beraber.
1: Oh.
0: Evet yani böyle bir tecelli.
1: Doğru davranışının mükafatı olsa gerek evet. Hocam başka evet. Türlü. Fakat tabii böyle bir insanın özellikle Cumhuriyet dönemi din politikaları karşısındaki serin kanlılığı mı desek, hakikaten ona o döneme mukavemet etmek ancak bir serin kanlılıkla ve sabırla mümkün. Herhalde o tasavvuf, mutasavvuf kişiliği, tasavvufla ilgisi bunu kolaylaştırmıştır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
0: Bu 1900 bizim gençlik dönemimizde yükselen bir değer olarak İslam ve İslamcılık reaksiyoner, tepkiselci ve tercümelere dayalı bir dindarlaşmaydı. Rahmetli Büyük Çınar Hoca böyle bir din anlayışının dışında İslam'ın doğrularını ana kaynaklardan alan ve daima suhuleti,
1: evet,
0: sükuneti muhafaza eden ve toplumun bütün kesimlerini kuşatan, kucaklayan bir din anlayışına sahipti. O yüzden onun meclislerinde çok, yani bu mecliste bu tip insanların işi nedir diyebileceğimiz pek çok insanı görürdünüz. Kendi doğrularından taviz vermeden ama herkesi dinin kuşatıcı, tasavvufun kucaklayıcı tavrıyla kucaklayan bir din anlayışına sahipti diyebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir şahsiyeti tanıtmış oldunuz.
0: Eyvallah.
1: Tabii programımızın bu kısıtlı sınırları içerisinde maalesef. Çok teşekkür ediyorum.
0: Fırsat verdiniz, lütfettiniz.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Efendim Profesör Doktor Cihan Okuyucu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.

0: tatlıdır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu cumada ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş, "İnsanın kendini tanıması, nefsini tanımasıdır" başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül, "Gençlerin kariyer yolculuğunda değerlerimizi unutmayalım" başlıklı, derinlikli ve anlamlı sohbetiyle bizlerle olacak. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Furkan suresinin 71. ayetinden 77. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Şükrü Aslı Eren.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

حسنت مستقرا.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyü de geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak.
1: Değerli dinleyenler, her doğan gün batacak, her can ölümü tadacaktır. Yaratılan her şey nihai sonla karşılaşacaktır. Denizler kaynayacak, dağlar yerinden oynayacak, yıldızlar dökülecektir. Kabirlerde olanlar dışarı çıkartılacak ve her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır. Sevgili dinleyenler, insan vardır, niçin yaratıldığını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini düşünmez. Kendini unutur, Rabbini unutur, ölümü unutur, hesabı unutur, cennet ve cehennemi unutur. Kötülüğün gölgesinde dolaşır. Kalp kırar, gönül incitir. Kabil olur, cana kıyar. Karun olur, zenginliğiyle şımarır. Nemrut olur, mülküyle övünür. Ebu Cehil olur, hak ve hakikati göremez. İnsan da vardır, dünyayı ahiretin tarlası bilir. Hem dünyası hem ahireti için çalışır. Ahmet Yesevi olur, Hacı Bayram'ı veli olur, Hacı Bektaş'ı veli olur, Mevlana olur, Yunus Emre olur, sözleriyle yürekleri fetheder. Değerli dinleyenler, sen alemin özüsün, kainatın göz bebeğisin, Halık-ı Zülcelal'in gözdesisin, dünyayı ve içindekileri yaratıp senin hizmetine sunan Allah Teala'dır. Yaratılışını en güzel şekilde yapan O'dur. İyi kötüden ayırt edebilecek izan ve şuuru sana veren O'dur. Huzur ve mutluluğun yollarını sana gösteren, kitaplar gönderen, peygamberleri senin için rehber kılan O'dur. Tüm bunlara rağmen, ey insan, kerim olan Yüce Rabbine karşı seni yanıltıp aldatan nedir? Seni Allah'a kul olmaktan alıkoyan nedir? Emrettiklerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya engel olan nedir? Bugün maalesef birçok zıtlığı daha fazla bir arada yaşamaktayız. Bir yanda kendisi, ailesi, milleti ve tüm insanlık için dünyayı cennet kılmaya uğraşanlar varken, diğer yanda mazlum ve masumlara zulmederek yeryüzünü cehenneme çevirmek isteyenler var. Bir yanda karıncayı dahi incitmeyen nezaket ve zarafet sahibi insanlar varken, öte yanda kibir ve gururla yürüdüğü yolları, geçtiği diyarları yakıp yıkanlar var. Bir yanda iyilik ve merhametin hayat bulması için çabalayanlar varken, diğer yanda yaptıkları kötülüklerle insanlığı zifiri karanlığa mahkum bırakmak isteyenler var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bu ikilemi şöyle ifade etmektedir. Mümin aziz ve cömerttir. Facir ise saygısız ve cimridir. Sevgili dinleyenler, her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir, oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Evet, hem nurun hem de kirin aynı anda aktığı bu dünyada biz müminlere düşen, bulunduğumuz her yeri imanımızla güven yurduna, ibadetlerimizle huzur ve mutluluk diyarına, güzel ahlakımızla ülfet ve muhabbet ortamına dönüştürmektir. Kötülüğe ve haksızlığa geçit vermemek, sevgiyi ve muhabbeti hayatımızın her alanına hakim kılmaktır. Allah Resulü'nün şu hadisi şerifini hatırlayalım. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin kilitleri gibidir. Öyleleri de vardır ki şerrin anahtarları hayrın kilitleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını kendilerine verdiği kimselere. Bugün programımızın ilk bölümünde çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. İnsanın kendini tanıması, nefsini tanımasıdır. Bu konuyu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş'la konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
2: Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah efendim. İnsanın varoluşunu sorgulaması, nefsini tanıması, ruhunu tanıması, aynı zamanda insanın kendini tanıması anlamına geliyor. Her insan dünyaya geldiğinde bir anlam arayışıyla yüz yüze kalıyor. Derin felsefi ve dini sorulara cevap aramaya çalışıyor. Bu şekilde bir arayış içerisine giriyor. Beni kim yarattı? Dünyada niçin varım? Nasıl yaşamalıyım? Yaşadıklarımdan ne oranda sorumluyum? Ölümden sonra neler olacak şeklinde pek çok sorularla böyle kafasında iç içe kalmış oluyor. Karşı karşıya kalmış oluyor efendim. Tabii özellikle ölüm ve ölümden sonrası için insanlar zaman zaman böyle kafalarında sualler soruyorlar ve buna cevap bulmaya çalışıyorlar. Bazı kişiler dinlerin bu konudaki cevaplarından çeşitli nedenlerle kuşku duymaya başlıyorlar. Bundan dolayı da çeşitli manevi sıkıntı, işte bunalım, buhran gibi şeylerle karşı karşıya kalıyorlar. Manevi sıkıntılar, bunalımlar, buhranlar artınca da kişiler genellikle kendilerini etkileyecek bir rahatlama yoluna gitmeye çalışıyor. İnanç buhranları yaşamaya başlıyor ve bu buhranlardan kurtuluş için bir çözüm arama süreçleri şeklinde insanın hayatında böyle gelgitler meydana gelebiliyor. Kişi işlediği günahların ağırlığından dolayı da yine bir buhrana, sıkıntıya sürüklenebiliyor. Ama işte burada biraz önce ifade ettiğimiz gibi işte insanın kendini tanıması, yani nefsini tanımasıyla alakalı olmuş oluyor. İnsan bu dünyada nefsiyle imtihan ediliyor çünkü. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede "Hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim gışavetun ve lehum azabun azim" buyuruyor. Allah onların kalplerini, kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gelmiştir ve onlar için büyük bir azap vardır buyuruluyor. İmtihan edildiği nefsi emmare eğer kişinin bedeninde bir hakimiyet sahibi olmuş olursa o zaman zamanla kalpler mühürleniyor, kulaklar mühürleniyor ve gözlere perde çekiliyor. İşte onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler ve bu sebeple onlar gittikleri yoldan dönmezler buyuruluyor ayet-i kerimede. İnsan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yarattık. Bakıyorsun ki Rabbine apaçık düşman kesilmiş insanoğlu. Yani insan böyle küfür yolunda inatlaşırsa ve Allah'a isyankar olursa ve nefsinin esiri olursa Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu sağır, dilsiz, kör gibi olmuş oluyor. Yani la ta'mel ebsa ve lakin ta'mel kulubu lleti fis sudur buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani gözler kör olmaz ama sadırlardaki kalpler kör olur

O yüzden insanın nefsin yapısını bilmesi, kendini tanıması ve manevi ihtiyaçlarını iyi bilmesi insanın kurtuluşu için, yani insanın hidayeti için çok önemli olmuş oluyor efendim. Yani nefis aslında işte bir yokluktan meydana gelmiş ve bütün şerleri kendinde barındıran bir hususiyete sahip. Kötülüklerin hepsi nefisten kaynaklanıyor. Eğer terbiye edilmemiş, tezkiye edilmemiş nefisten kaynaklanıyor. Nefsin tezkiyesi de cihad-ı ekber olarak görülüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tebük gazvesinden dönüşte bunu şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz şeklinde buyuruyor. Halbuki dönmekte oldukları o cihat, yani Tebük seferi, çok büyük bir gazve. Çünkü o seferin başından sonuna kadar münafıkların fitneleri, şeytanın vesveseleri eksik olmadı. Şiddetli bir sıcak vardı, kuraklık vardı. Kendileri için yol oldukça uzundu. Yaya yürümeye müsait değildi. Meyvelerin toplanacağı hasat mevsimi gelip çatmıştı. Ve kendilerini kalabalık bir Bizans ordusunun beklemekte olduğu haberi vardı. Ve yani zor bir seferdi. 30 bin kişiyi aşan sahabe ordusu 1000 kilometre yol gitti ve 1000 kilometre geri döndü. Ve Medine'ye yaklaşırken adeta şekilleri değişmişti. Tanınmayacak vaziyettelerdi. Derileri kemiklerine yapışmıştı. Saçları sakalları birbirine girmişti. Hal böyleyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz sözü, yani nefisle yapılan mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Yani nefse karşı yapılan mücadelenin. Ya Resulallah dediler, halimiz meydanda, bundan daha büyük bir cihat mı olur dediklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, şimdi küçük cihattan en büyük cihada, yani nefsin hevasıyla mücadeleye, yani mücahedeye dönüyoruz dedi. O yüzden yani insanın nefsini tanıması, yani psikolojinin konusu da dolayısıyla bu nefis olduğu için hakikaten çok önemli olmuş oluyor. Yani yokluktan meydana geldiği için bütün şerleri kendinde barındıran bir şeyden bahsediyoruz ve kötülüklerin tamamının kendinden kaynaklandığı bir şeyden bahsediyoruz. Allah'la, dinle savaş halinde olan bir varlıktan bahsediyoruz. İşte toprak, hava, su, ateş olarak bilinen dört unsurun kendisinde toplandığı, yani nefsi incelediğimizde de bu temel özellikler ve hususiyetlerden insanın işte mizacının ve işte bazı özelliklerinin şekillendiğini görüyor. Mesela işte ağırlık ve tembellik görülen insanlar var ve zaman zaman hepimizde oluyor. Şartlar zorlamadı mı çalışmak istemiyor insan. Yani bu toprak tabiatından meydana gelen bir özellik olmuş oluyor. Su gibi etrafa uyum sağlayan ve uygun olmayan kişilik özelliğini kendinde barındırıyorsa insan, bunun da düzeltilmesi, bunun da rehabilite edilmesi veya işte iyi yönde işte bir dönüşüm sağlaması gerekiyor insanın. Veya işte egosunun arzularının peşinde koşan kişi, hava meşrep kişilerden bir kişilik özelliği olduğunu görüyoruz. Duygular, hayaller kişiyi oyalıyor veya işte duyguların, hayallerin peşinde koşuyor. Ayakları yere sağlam basmıyor. İşte ateş gibi yakıcı şehvet, kin, haset gibi duygu ve coşkular da insanı işte çeşitli şekilde böyle tesir altına almış oluyor efendim. Bunlar genellikle işte bu dört temel unsurun mizaç olarak kişiye hakim olmasıyla olmuş oluyor. Yani bu anasır erba dediğimiz dört temel unsur, eğer ibadetle veya işte kişinin nefsini tezkiye etmesiyle, tasavvuf yoluna girmesiyle, yani nefse karşı mücadeleye başlamasıyla, ibadetle, zikirle yavaş yavaş böyle mülayim bir hal olarak kişiye, topluma yararlı hale dönüşebiliyor. Bu özellikler, bu nefisteki bu özellikler aslında insanın bir nevi faydasına olmuş oluyor. Eğer doğru bir şekilde kullanılabilirse, toprak üyesinden gelen işte tembellik, uyuşukluk, ağırbaşlılığa dönüşebilir, vakara dönüşebilir. Sudan gelen o ikiyüzlülük, münafıklık, işte etkili ve empatik dinlemeye dönüşebilir. Uyum sağlayıcı bir kişiliğe dönüşebilir. Hava unsurundan gelen kibirlilik hali ve işte duygulara ve egoya öncelik verme hali, izzeti nefse düşkünlüğe ve ihlasa dönüşebilir. Ateş unsurundan gelen inatçılık, hırs, kin, öfke, şehvet gibi o duygular, bunlar da hak yolda dava adamı olma sebatına, sebat ve azme ve dirayete dönüşebilir. Yani dolayısıyla nefsin tezkiye edilmesi, yani insanın hevasının peşinde koşmaması Cenab-ı Hakk'ın bize tavsiyesi, emri olmuş oluyor. Nefsin tehlikelerine karşı Cenab-ı Hak bizi erâeyte men ittehaze ilâhehu hevâhu buyuruyor ve bu şekilde uyarıyor. Yani nefsini, nefsani arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü, artık ona sen mi vekil olacaksın buyurarak bu şekilde nefsin tehlikelerine karşı bizi uyarmış oluyor. Ümmetim adına en çok korktuğum şey nefislerinin hevalarına uymalarıdır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada da yani nefsin tezkiye edilmesi, insanın olumlu yönde bir dönüşüm sağlaması, yani insanın kamil olması yolunda bu nefisle mücahedenin veya mücadelenin öneminden bahsediliyor efendim. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَالَ

Mendes'e buyruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhakkak ki nefsini tezkiye eden, kötülüklerden arındıran kurtulmuş ve onu fenalıklara gömen de ziyan etmiştir. Nefsin asıl yapısı ve anatomisi bunun yanında işte geçmiş.

0: uzaklaşma, isyan etme ve hayatta sürekli böyle şikayet etme şeklindeki duygular veya işte bunların tetiklediği inanç buhranlarının temelinde de bu durum söz konusu olmuş oluyor. Yani psikolojik sıkıntılar hep söz konusu olmuş oluyor. O yüzden Müslüman psikoloji sahasında da kendisini tabii ki iyi yetiştirmesi gerekiyor. Çünkü psikoloji insanın nefsini tanımasını bize öğretiyor. Çünkü tüm psikoloji ekolleri insanın nefis cephesine konu almışlar ve insan hakkında genellikle doğru şeyler söylemişler ama insan ruhunu unuttukları, daha doğrusu tanımadıkları için de eksik ifade etmişler. Tasavvuf bu manada bize hem nefsi tanıma hem de ruhu tanıma, yani insanı bir bütün olarak tanıma konusunda çok önemli böyle bir literatür sunmuş oluyor. Çok önemli bize veriler sunmuş oluyor. İnsan eğer bu dünyada sadece nefsini dinlerse, onun tedavisiyle uğraşırsa, ruhunu ve onun gıdasını unutursa içinden çıkamayacağı büyük bir çukura düşebilir ve bundan da kurtulamaz. Yani bütün psikoloji ekolleri nefis hakkında hazine değerinde bilgiler verirken bu tasavvuf ekolleri, yani sufiler bize hem nefis hakkında hem ruh hakkında hem de insanın bir bütün olarak ele alınması konusunda, yani hazine değerinde böyle marifet diyebileceğimiz böyle bilgiler sunuyorlar. Ama bugün maalesef tabii insanların psikolojik sıkıntıları, bunalımları ve buhranları var ama zaman zaman bunlardan kurtulmaya çalışma şeklindeki gayretler akamete uğruyor. Netice alınamadığı görülüyor. Bu da insanı bir bütün olarak ele almamaktan kaynaklanıyor. Yani ruhun ihtiyaçlarının ihmal edilmesinden kaynaklanıyor efendim. İşte sadece hastaya veya danışanına nispi bir rahatlama veriyorlar ama kesin şekilde bir tedavi etme şeklinde bir netice oluşmuyor. Çünkü ruhun ibadette elde edeceği nur ve feyzi görmezden gelmek maalesef bir eksiklik olmuş oluyor. İnsanı gerçek anlamda huzura ve mutluluğa götürmek ancak zikirle olur. Allah'a ibadetle olur. Çünkü elâ bi zikrillâhi tatmainnül kulûb. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur efendim. İşte Ra'd suresi 28. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Yani hem nefsin ihtiyaçları, yani azgınlaştırmadan nefsin ihtiyaçlarını gidermek hem de ruhun ihtiyaçlarını gidermek bir insanın Allah'ı bulması konusunda büyük bir bize yol gösteriyor. Nefis ancak ruhun egemenliği altına girdiği zaman tatmin bulabilir. İnsanların büyük çoğunluğu kendi iç dünyalarında nefsi tahta çıkardıkları için de ruhu da esir duruma düşürdüklerinden dolayı büyük bir manevi bunalım ve buhran yaşayabiliyor. Halbuki ruh insanın iç dünyasında hakim vaziyette bulunsaydı ruhsal bütün sıkıntılar ortadan kalkacaktı. O yüzden bir Müslüman da önce mizacını, kendi mizacını iyi tanıması ve kendisinde hangi unsurun, hangi mizacın hakim olduğunu bilmesi, zaaflarını bilmesi ve temel komplekslerini anlamaya çalışması ve kendini tanıması ve bu şekilde, yani olumsuz yönleri varsa, o olumsuz duygular varsa onları tedavi etmeye çalışması gerekiyor. Yani kişinin psikolojik sıkıntılarını öğrendikten sonra kendi kendine bazen çözüm bulması mümkün olmuyor. Bunun için bir desteğe ihtiyacı olabiliyor. Onun için de muhakkak bir destekten destek geçmesi gerekiyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ فُوَ عَلَمُ بِمَنْ اِتَّقَى buyuruyor. Kendinizi temize çıkarmayın. O fenalıktan sakınanın kim olduğunu çok iyi bilir. Yani Cenab-ı Hak en iyisini bilendir. Biz hiçbirimiz günahsız, kusursuz, tertemiz değiliz. Dolayısıyla insan hatasıyla, noksanıyla bir hayatını idame ettiren bir varlık. Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimede kendilerini temize çıkaranlara bakmadın mı? Bilakis Allah kimi dilerse onu temize çıkarır buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu tezkiye et. Sen onu tezkiye edenlerin en hayırlısısın. Sen onun velisi ve mevlasısın buyuruyor. O yüzden bizi en iyi bilen Cenab-ı Hak, bizim için en iyi reçeteyi sunacak olan yine Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği şeyleri öğrenip emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladıklarından da sakınarak insanın mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması, hem bu dünyada iyilik hem de ahirette iyiliğe kavuşması mümkün olacaktır efendim. Dediğim gibi, yani insanın bir bütün olarak ele alınması ve temel ihtiyaçlarının hem maddi hem manevi ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve hem nefsin ihtiyaçlarının hem ruhun ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesiyle insanın manevi olarak tatmini mümkün olacaktır. İnşallah Allah-u Teala hepimize hem ruh sağlığı, akıl sağlığı, beden sağlığı lütfeylesin, ihsan eylesin efendim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş'ın "İnsanın kendini tanıması, nefsini tanımasıdır" başlıklı kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Muhammed, aşkı için Ebu Bekir, yüzün için Ali gibi.

Sol Muhammed aşkı için, Ebu Bekir yüzün için, Ali gibi aslan için, affet ey Mevlam, affet ey Mevlam.

Eylersen güzel eylersin, gah var eder, yok edersin, boşlukta bir

0: Programımızın ikinci bölümünde yine çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Gençlerin kariyer yolculuğunda değerlerimizi unutmayalım. Bu konuyu Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül'le konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
1: Kıymetli dinleyiciler, sizlerle birlikte olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün gençlerimizin kariyer yolculuğunu konuşacağız. Gençler bizim için tabii en kıymetli varlık. Gençlerle ilgili meseleler olduğu zaman hani büyükler her zaman böyle gençlerin hoşuna gidecek sözler söylemeyi biraz ilke edinmişlerdir. Biraz ben de o anlamda çok hareket etmiş olmayayım ama neticede hani çok güzel bir söz var. İnsan biraz da kendisini hissettiği yaştadır diye söylenen bir söz. Muhakkak ki fiziki durumlar da önemli ama burada zihinsel duruma bir işaret var. Fakat her şeye rağmen gençlik dönemi bir insanın ömrünün en kıymetli dönemi. En heyecanlı, ki dilimizde çok güzel bir kelime var ya, hani delikanlı tabiri. Bizim bu anlamda delikanlı diye ifade etmişiz gençlerimizi. Hakikaten böyle kanın adeta delicesine aktığı bir şelale düşünün. Gençlerimiz de biraz öyle. Irmaklar gibi akar, nehirler gibi coşar, şelaleler gibi taşar. Böylesine kıymetli bir dönem. Şimdi haliyle gençlerimiz dünyaya geldikten sonra işte emekleme dönemi, bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, aile ortamında başlayan süreç, okula taşınır. Efendim okulda ilk orta lise derken artık lise dönemine geldikten sonra kendisini adeta bütün bir dünyaya meydan okuyacak ölçüde hisseder. Ama bununla beraber tabii lisedeyken de bir heyecan, farklı bir heyecan sarar. Herkesin birbirine sorduğu, hani biz de böyle bir öğrenci veya okuyan birileriyle karşılaştığımız zaman lisedeyse, eğer lisede okuyorsa hemen sorduğumuz ilk sorulardan birisi de ne olmayı düşünüyorsun? Küçüklere de büyüyünce ne olacaksın diye sorarız. Küçükler tabii buna hep farklı farklı cevaplar verir. Bazen gördükleri bir insanın etkisinde kalırlar. Aileden eğer örnek aldıkları birileri varsa onun izini takip etmeye çalışırlar. Ama erkekler de diyelim ki işte polis olmak, asker olmak, öğretmen olmak dönemine göre, işte doktor olmak, yine çoğu çocuklarımızın söylediği bir husus, işte hemşiredir. Farklı meslekleri ifade ederler. Şimdi durum böyle olunca iş artık lise ayağına geldiği zaman bunu biraz daha ciddi ciddi düşünmeye başlarlar. Biz de okullarda ne yaparız? Çocuklarımızın kendi yapılarına, kendi kabiliyetlerine uygun bir biçimde, kendi yönelişlerine uygun bir biçimde eğitim öğretim hayatını sürdürebilmeleri için, bunu gerçekleştirebilmeleri için her türlü rehberlik faaliyetlerini yaparız. Gerek anne babanın, gerekse okulda eğitimcilerimizin yürütmüş olduğu bu faaliyetlerle birlikte aslında buna belki arkadaşların da eklenmesiyle, buna bir müddet sonra aile dostlarının da yer yer katılımıyla birlikte bir gelecek inşası anlamında gençler artık hayal kurmaya başlar. Bir defa bir sınıf ortamında öğretmen sormuştu, sizin ne gibi hayalleriniz var diye bizlere sormuştu. Herkes bir şeyler söyledi. Ben şu olmak istiyorum, bir bazı arkadaşlarımız şuraya gitmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum falan. Kimisi kısaca hayata atılmak istediğini söylemişti. Kimisi üniversiteyi okuyarak hayata atılmayı, bazı meslekleri edinmek istediğini söylemişti. Bunlar tabii hep güzel şeyler ama bir arkadaşımız dedi ki hocam benim hiçbir hayalim yok. Hepimiz şaşırdık tabii. Yani nasıl hayali olmaz? Hoca da çok şaşırdı. Evladım senin nasıl bir hayalin olmaz dedi. Muhakkak herkesin bir hayali vardır. Hatta pek çok hayallerimiz vardır bizim. Hayalsiz insan olabilir mi? Yok hocam dedi, benim hiçbir hayalim yok. Öyle dedi ama aslında belki onun hayale yüklediği anlam mı farklıydı bilemiyorum. Veya o an için söylemek mi istemedi? Çok garip şeyler mi düşünüyordu bilemiyorum. Ama şunu biz biliyoruz ki hepimizin hayalleri var ve hayallerinin olması lazım. Ama hepimizin hayalleri olacak ama bunu biz bir hayalperestlik dünyası içerisinde yürütmeyeceğiz tabii ki. Hayalperestlik izinde yürümeyeceğiz ama hepimizin gerçekleşmesi mümkün olan veya gerekli olan, bizim için önemli olan, ailemiz için önemli olan, vatanımız, milletimiz için önemli olan hususlarda pek çok hayallerimizin olması bu anlamda çok kıymetli ve değerli. Şimdi bizler tabii önce kendimizi keşfetmemiz gerekir. Ben hangi alanlarda kabiliyetliyim, yetenekliyim, ki şu an bizim marif modelimizde özellikle beceri temelli, beceri eksenli olduğu için öğrencimizin kendi kabiliyetleri, istekleri ve ama kabiliyetleri doğrultusunda geleceğini şekillendirme, belirlendirmede gereken adımları atmak için bir program sunuyoruz. Program hazırlamışız. O program doğrultusunda gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Kişinin kendisini bilmesi pek çok açıdan imkan sunacaktır. Hani kendini bilen Rabbini bilir. bilir. Kendini bilen geleceğini daha iyi planlar. Kendisini bilen çevresindeki insanlara karşı da saygılı olur. Planlamalarını daha sağlıklı bir şekilde yürütür. O açıdan insanın kendisini bilmesi bu açıdan kıymetli. Kendimizi bildikten sonra kendi sınırlılıklarımızı, genişliğimizi, kabiliyetimizi, kapasitemizi belirledikten sonra haliyle bunlarla ilgili bizim planlamaları yapmamız, gerçekleştirmemiz bu biraz daha mümkün olacaktır elbette. Ama ben en başta hemen şunu da söyleyeyim. Gençlerimiz gelecekle ilgili planlamalar yaparken, kariyer planlamaları yaparken hiçbir zaman için böyle kaygılara düşerek, endişelere düşerek bir gelecek girdabı içerisinde kendilerini hissetmesinler. Kısmi hep söylerler bunu, hep söyleriz biz eğitimciler de. Kısmi kaygılanma çok kıymetlidir. Birazcık tedirgin olmak, birazcık endişe sahibi olmak, biraz merak sahibi olmak, biraz değil belki çokça merak sahibi olmak, birazcık böyle acaba ne olacak bu iş, başarabilecek miymiş falan diye düşünmek iyi ama bunun çok kıvamında olması lazım. Bu bizi daha çok gayret etmeye, sorumlu davranmaya iterse bu kaygı güzeldir ama bizi panikletirse, bizi efendim hedeflerimize ulaştırmak için gereken çabayı göstermemizi engellerse bu tabii ki bizim için çok da hayırlı bir sonuç getirmez. Onun için mümkün mertebe panik yapmayalım. Mümkün mertebe kaygımızı strese, stresimizi öfkeye dönüştürmeyelim ve o da bizi atalete sevk etmesin. O da bizi benim yapacak bir şeyim yok, ben hiçbir şeyi beceremiyorum, başaramıyorum, ben bu işin üstesinden gelemem gibi noktalara kesinlikle götürmemesi lazım. Bu açıdan sınırlı ölçüde kaygımızın, endişemizin, planlamalarımızın olması önemli. Biz buna hani bir derdimizin, bir hesabımızın olması diye de ifade edebiliriz. Evet, bizim gelecekle ilgili bir kurgumuzun, bir hesabımızın olması kesinlikle çok kıymetli. Bunu yaparken haliyle yine uzmanlarımızdan, anne babamızdan, öğretmenlerimizden destek almak suretiyle çok iyi planlamalar yapmamız da kıymetli. Yani gerek ders çalışma olsun, gerekse okul ortamındaki süreçler, hafta içini değerlendirme, hafta sonunu değerlendirme anlamında bizim planlı ve programlı hareket etmemiz, güzel sonuçlara varmamız için çok çok kıymetli. Şimdi ben üniversiteye girdiğim sene 1983 yılında bir arkadaşla tanıştım. Bu arkadaşım haliyle bir araya geldiğimizde üniversite sınavına gireceğimiz için sorduğumuz soru, sen nereyi tercih edeceksin, ben nereyi tercih edeceğim falan. Arkadaş dedi ki ben veterinerlik fakültelerini tercih edeceğim. Benim tercihlerimin içerisinde sadece veterinerlik fakültesi olacak. Niye hocam, niye kardeşim, Allah Allah, hepimiz şaşırdık. Sebebini dedi ki yani ben biraz yaşı bizden ileriydi. Biz yeni mezun olmuştuk ama o 4-5 sene önce mezun olmuş. Biraz da iş hayatında bazı sıkıntılar, bazı zorluklar, belki de bazı darbeler yaşadığından dolayı ben ne kadar böyle tabiatla efendim, daha doğrusu böyle hayvan yetiştirerek çiftlik ortamı içerisinde hayvanlarla meşgul olursam bu meslek bana daha uyar, ben burada daha başarılı olurum diye düşündüğünden olsa gerek, bıkmış biraz da kendisi hedef olarak onu yazmıştı. Yıllar sonra kendisiyle karşılaştım, hakikaten bir çiftlik almıştı. Pek çok büyük baş, küçük baş yetiştirerek mutlu bir şekilde hayatını sürdürüyordu. Şunu demek istiyorum, yani planlamalarım yaparken kıymetli dinleyiciler, sevgili gençler, bizim beğendiğimiz, arzu ettiğimiz, sevdiğimiz bir alanda gayret etmemiz çok önemli. Moda mesleklere çok itibar etmemek lazım. Elbette şunu çok iyi hesap etmemiz lazım. Hani hocalarımızla, ailemizle istişaremizi yapalım derken biz tabii bu anlamda gerek milli eğitim olsun, gerek farklı birimler, çağın meslekleri, gelişen meslekler, işte sona eren meslekler, gözde mesleklerle ilgili sürekli her sene çalışmalar yapılır. Onları çok iyi takip etmemiz lazım ama bununla birlikte bizim fıtratımıza, bizim yapımıza uygun olanları da tercih etmemiz lazım. Yani kariyer planlamasında bizim yapımıza uygun hangi alanlar var, o alanları bilerek ona göre hareket etmemiz bizim bir ömür boyunca başarılı olmamız için çok çok gerekli olan bir husustur. Yani puanımız yetiyor diye çok da istemediğimiz veya zoraki gideceğimiz bir yeri asla ve kat'a tercih etmememiz lazım veya birileri istiyor diye. Yani annemiz babamızın da istekleri olabilir. Onları da elbette gönüllerini kırmadan, onları da incitmeden kanaatimizi belirterek, onlarla uzlaşarak, onları deyim yerindeyse ikna ederek tercihlerimizi, yönelişlerimizi o doğrultuda yapmamız bizler için kıymetli. Tabii devamında bizim diplomayı almamız önemli veya bir sertifika almamız önemli sevgili gençler. Ama diplomayı almak veya sertifika almak başlı başına yeterli bir husus değil. Çünkü işi yapacak olan diploma değil, işi yapacak olan o belge değil. Bizim kendi hünerimizi ortaya koymamız, gerek zihnimizle, gerek ruhumuzla, gerek işte elimizle, kolumuzla, bedenimizle ortaya koyacağımız o çaba, o gayret bizim doğru bir sonuca ulaşmamız için, mesleğimizde en iyi olmamız veya iyilerinden olmamız için veya mesleğimizi en iyi bir biçimde icra etmemiz için bu kesinlikle gerekli olan bir husus ki sadece diplomasız veya sertifikasız veya belgesiz olmadığını da bileceğiz ama iş yapacak olan kişinin de biz olduğunu unutmadan kendimizi bu anlamda çok iyi bir biçimde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada göreve başladığımız takdirde veya bir meslek edindiğimiz takdirde bir defa veya mesleğe başlamadan önce de haliyle bizim kendimizi çok iyi yetiştirmemiz kıymetli bir husustur. Alanda en iyisi olmak, en iyilerinden olmak için bizim her türlü fedakarlığı, gayreti göstermemiz lazım. Üstün körü bazı okumalarla bir belge sahibi de olabiliriz. Sınavda geçebiliriz ama mesele sadece sınavı geçmek değil veya diplomayı alıp onu bir yere asmak değil. Alanda iyi iş yapmak, gelen insanlarla güzel iletişim içerisinde olmak ve o noktadan hiçbir kimseye karşı herhangi bir mahcubiyet içerisinde olmamaktır. Bundan hareketle kıymetli dinleyicilerimize şunu da ben ifade etmek isterim. Bizim bir defa hem herhangi bir kariyere yönelirken, mesleği edinmeye çalışırken, yani öğrencilik döneminde olsun, sonrasındaki dönemde olsun, bizim hem alanla ilgili hem de alanın yanı sıra genel kültürümüz itibariyle de pek çok noktada kendimizi geliştirmemiz lazım. Bazen mesleki körlük dediğimiz bir hadise de söz konusu olabiliyor. Mesleğinde çok iyi olabilir, ona odaklanmıştır ama onun dışında belki fark etmesi, bilmesi, görmesi gereken bazı hususları görememe gibi takıntılı haller de söz konusu olabilir. Ona da dikkat etmemiz lazım ama biraz da disiplinler arası işbirliği bağlamında farklı alanımızla ilgili, ona yakın konularla ilgili de bizim kimi bilgilere sahip olmamız gerekir ki bu da çok kıymetli. Buna paralel olarak kariyerimizi belirlerken kıymetli dinleyiciler bizim karakterimizi de şekillendirmemiz ve bunun gerektirdiği hususa riayet etmemiz çok çok önemli. Yani bize ahlak her yerde ve her zaman lazım. İyi bir şahsiyet bize her zaman ve her yerde lazım. Biz çok iyi bir meslek erbabı olduk ama karakterimizde zafiyetler varsa burada ciddi manada bir eksiklik vardır. Bir sıkıntı vardır. İşimizi iyi yapıyoruz ama insanlara iyi muamele etmiyorsak, hak ettiğinin üstünde bir değerle o işi yapmaya çalışıyor isek, evet yasalar izin verse bile bizim vicdanımızın bazı noktalarda devreye girmesi lazım. Efendim iş yaptığımız veya bir mesleği icra ederken bir fakir, bir gariban insanla olan iletişimimizde ona gereken kolaylığı gösteriyor muyuz, göstermiyor muyuz? Yani meseleyi sadece öyle formal ilişkiler üzerinden de yürütmemek lazım. Bizim karakterimizi, ahlakımızı, şahsiyetimizi de bu anlamda yansıtmamız lazım ki işimizi en güzel bir biçimde yürütmüş olalım. Hani bu anlamda aklıma bir genç olarak Mus'ab bin Ümeyr geldi radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz'in sahabilerinden birisiydi biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz Mus'ab bin Ümeyr'i kendisi genç birisiyken onu Medine'de tebliğ görevini gerçekleştirmek üzere görevlendirmişti. Bu görevlendirme esnasında tabii kendisi çok şık giyinirdi. Mus'ab bin Ümeyr yani kılık kıyafeti anlamında çok kıymetli, güzel kokular sürünen bir insandı. Böyle çevresinde bilinen, sevilen, sayılan bir isim. Mus'ab bin Ümeyr Müslüman olduktan sonra dinini çok iyi bir şekilde öğrendi, Kur'an'ı öğrendi. Yani bir Müslüman olarak bilmesi gerekenleri çok iyi öğrendi ve bunu çok iyi temsil etti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu Medine'ye gönderdi. Bir nevi kendi elçisi gibi, kendi tebliğcisi gibi ve çok kısa zamanda bir yıl gibi bir zaman zarfında yüzlerce insanın Müslüman olmasına vesile oldu ki bunda en büyük etken onun görevini, vazifesini en iyi bir biçimde icra etmesidir. Bu açıdan baktığımızda mesleğimiz ne olursa olsun planlamalarımızı çok iyi yapacağız değerli arkadaşlar. O doğrultuda çalışmalarımızı çok iyi yürüteceğiz. Bunu yaparken elbette hayattan kopmayacağız. Neler gerektiriyorsa bir mesleği edinmek için o yollara, meşru olan tüm yollara başvuracağız, gayret edeceğiz, ter akıtacağız, mesai harcayacağız. Göreve başladıktan sonra da

0: sizin en hayırlınız insanlara en hayırlı olandır düsturu çerçevesinde insanlara yararlı olmak için aynı zamanda da rızkımızı temin etmek için gereken çabamızı göstereceğiz. Biz yaptığımız işe ruh kattığımız takdirde, maneviyat kattığımız takdirde, yaptığımız işe bir anlam kattığımız, insanlara hizmet bilincini kattığımız takdirde o işin bereketini en güzel bir biçimde göreceğimizi de sizlere bu vesileyle ifade etmek isterim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül'ün "Gençlerin kariyer yolculuğunda değerlerimizi unutmayalım" başlıklı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Kırgı deyince vatan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki. Hangisine inanacağımı şaşırdım.
2: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinden yeni anayasa çalışmalarına ve fon soruşturmasına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Fon soruşturması sürerken sürece yönelik yol haritası da açıklandı. Fon Koordinasyon Kurulu ise ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Mersin Büyükşehir ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken görüşmelerin tıkandığı iddia ediliyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar ve açıklamalar sürerken savaşın enerji piyasalarına etkisi de büyüyor. Ve Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Başlıkları aktardık, ayrıntılarla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, mecliste yeni yasama yılının açılışında hitap etti.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.
3: Vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi.
2: Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Salt, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzı

0: Zıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
1: Yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin milli ve toplumsal mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunun altına çizdi.
0: 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasada da vazedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
1: Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor ifadesini kullandı.
0: İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda da konuştu. Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu'ndaki özel oturumda yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Sayın dinleyiciler, fon soruşturması sürüyor. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmayla ilgili başsavcılıktan bir de açıklama geldi. SPK'nın tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticilerinin mal varlığına uygulanan tedbirin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon piyasasındaki yaşananlara yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. İlk etapta küçük yatırımcı için hızla harekete geçilecek. Havuzdan gerçekleştirilecek ödemelerde fon hesaplarında 1 milyon TL ve altında parası bulunan hesap sahiplerine öncelik verilecek. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Manipülasyondan menfaat sağladığı tespit edilen kişilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi. Bu arada Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var bunu değerlendireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Yeni Parti milletvekilleri yeni yasama yılı açılışı için meclisteydi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da Özgür Özel Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. İlçe seçimleri tamamlandı. İl kongreleri de 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. 14-15 Kasım'da kurultay yapılacak. Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurultay takvimi gözden geçirildi. Toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin gelişmelerin yanı sıra ekonomi başlığı da ele alındı. Partinin isim değişikliği için de belirlenen 5 alternatifin masada olduğu belirtiliyor. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda ilk etapta 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kaldığı değerlendirilen 3 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ise işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Göçük sonrası taziye mesajları da geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık Bakanı Kemal Mimişoğlu göçükten kurtarılan 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da madenciler için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, dualarımız madencilerimizle notunu paylaştı. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerli, 2 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da Teknofest rüzgarı esiyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin ikinci gününde GAP Havalimanı yine doldu taştı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam edecek. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan orduları Birliğin Gücü 2026 tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Hocavent'te gerçekleştirilen seçkin gözlemci gününe katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, barış içinde yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. 3500'den fazla personelin katıldığı yerli ve milli silah sistemleriyle sürü dronların kullanıldığı dev tatbikatta temsili terör hedefleri tam isabetle imha edildi. Arap Koalisyonu 2 gün önce Medine-i Münevvere'yi besleyen elektrik santraline ihale saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıya Arap ülkelerinden ve uluslararası kuruluşlardan tepki yağdı. Türkiye'de Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken

giderken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurumun savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Moskova, Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Savaşın enerji piyasalarına etkisi de büyüyor. Rusya, dizel ihracatındaki kısıtlamayı uzattı. Amerika Birleşik Devletleri de dizel fiyatları rekor seviyeye çıktı. Dizelin galon fiyatı 6 dolar 53 sente kadar çıktı. Avrupa'da da arz sıkıntısı nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Enerji krizi derinleşirken diplomasi trafiği de devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev, Washington'da ABD'li yetkililerle Ukrayna Savaşı'nın sona erdirme ve savaş sonrası enerji işbirliği ihtimalini görüştü. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de açıklama geldi. Valdai toplantısında konuşan Rus lider, Avrupa'ya saldırmak gibi bir planlarının olmadığını vurguladı, nükleer tehdit iddialarının çarpıtıldığını söyledi. Putin, Batı'ya ve Kiev yönetimine gözdağı vermekten de geri durmadı. Doğrudan bir saldırı olursa elimizdeki tüm silahları derhal kullanırız dedi. Rusya Devlet Başkanı tüm bu durumu barış yoluyla çözmek istediğini de söyledi. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürerek Filistinlere zulmüne ara vermedi. Öte yandan katil İsrail, Birleşmiş Milletler Golan Ateşkes Gözlem Gücü varlığına rağmen Suriye'nin güneyindeki ihlallerine de devam ediyor. Soykırım güçleri bölgede 10 köye zırhlı araçlarla baskın düzenledi. Suriye Devlet Televizyonu soykırım güçlerinin köylerdeki evlere girerek eşyaları tahrip ettiğini duyurdu. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinden yeni anayasa çalışmalarına ve fon soruşturmasına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Fon soruşturması sürerken sürece yönelik yol haritası da açıklandı. Fon Koordinasyon Kurulu ise ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Mersin Büyükşehir ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken görüşmelerin tıkandığı iddia ediliyor. Moskova, Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar ve açıklamalar sürerken savaşın enerji piyasalarına etkisi de büyüyor. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Spor. Sayın dinleyiciler, Amili Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella ve Arda Güler Belçika maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı belirten Montella, sonuçlara odaklanmadan A liginde göstereceğimiz performans önemli dedi. Arda Güler ise kendi kalitemizi ortaya koyabilirsek iyi işler yapabiliriz ifadesini kullandı. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Hakemler soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Burada olmamız Türk futbolu adına önemli," dedi. Kulübün resmi sosyal medya kanalına konuşan Özbek, "Galatasaray'ın Avrupa futbolunda gördüğü saygı bizi mutlu

ediyor ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sarı lacivertlerden yapılan açıklamada FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve kulüp

0: İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Kayseri ve Erzurum 17, İstanbul ve Trabzon 19, İzmir ve Adana 25, Bursa 20, Antalya 27, Samsun ve Diyarbakır 21, Afyon Karahisar 15, Mardin 22, Van 18 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde her yıl 32 bine yakın ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası kavşaklarda gerçekleşiyor. Kavşaklar iki veya daha fazla yolun buluştuğu yerlerdir. Kavşakların bazılarını trafik ışıkları yönetirken, bazılarını trafik levhaları veya sadece geçiş önceliği kuralları kontrol eder. Bugün kontrolsüz kavşaklardan geçiş hakkında basit ama hayat kurtaran bir uygulamayı paylaşmak istiyorum. Genellikle kontrolsüz kavşaklarda sol, ardından sağ taraf kontrol edildikten sonra geçiş yapılır. Kavşaklar riskli bölgeler olduğu için yapılan bu kontrollere biraz erken başlayarak iki kere tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Kontrolsüz bir kavşağa yaklaşırken önce solu sonra sağı kontrol edin ve ardından hiç vakit kaybetmeden tekrar sola ve tekrar sağa bakın. Böylelikle ilk bakışta gözden kaçan tehlikeler tespit edilir. Aldığınız bu ekstra güvenlik önlemi uygulamada size en fazla 2 saniye kaybettirecektir. Trafik kaza istatistikleri kavşakların tehlikeli bölgeler olduğunu göstermekte. Sürücüler mutlaka bu noktalarda kuvvetli önlemler uygulamalıdır. Çift kontrol alınabilecek en hızlı ve en etkin önlemdir. Tekrarlayalım. Kontrolsüz kavşaklara gelince, geçiş yapmadan önce sürücü solu ve sağı bir değil, 2 kere kontrol etmelidir. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 2 Ekim Cuma, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman. Mikrofon başında ben Ceyhan Duran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir dedi. 2003 yılında işgal ettiği Irak'tan tüm askerlerini çekme kararı alan Amerika Birleşik Devletleri ordusu 23 yıllık süreçte Irak halkında silinmez yaralar bıraktı. 15. kez kapılarını Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda açan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te 2 gün geride kaldı. 4 Ekim'e kadar sürecek festivalde ziyaretçileri bekleyen etkinliklerden ayrıntılar. Sanatseverlerin ilgiyle takip edebileceği haftanın öne çıkan kültür sanat etkinliklerinden ayrıntılar.
2: Ekonomi.
0: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
0: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
0: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
0: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.

Günlük gazetelerden öne çıkan manşetleri paylaşacağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Birer milyonla ödeme başlıyor sürmanşet Hürriyet'te. Sermaye Piyasası Kurulu fon mağdurlarına ara ödeme yapılması

sıra karar verdi. Mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara fonların nihai tasfiyesi beklenmeden 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Fon meselesini çözüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine de değindi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz dedi. Bahçeli Erdoğan'a gül verdi. Erdoğan soluna geldiğinde Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı. Erdoğan'ı tüm liderler dinledi. Bahçeli kürsüden inen Erdoğan'a kırmızı beyaz gül verdi. DEM Partililer masalarına cezaevinde bulunan Can Atalay'ın fotoğraflarını koydu. Reyhanlı faili 13 yıl sonra yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı 2013'te Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'in yakalandığını duyurdu. Saldırının planlayıcılarından El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Saldırının diğer 4 faili geçen Haziran'da 53 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmıştı. Son düdüğü çaldı, gözaltına alındı. Türkiye'de son 4 yılda en çok derbiyi yöneten Süper Lig hakemi Yasin Kol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MK idarecileri başta futbol yöneticilerine yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındı. Milli maç arasında dün akşam Trabzonspor'un Rokeda United'la yaptığı hazırlık maçını yöneten Kol, 90 dakikanın sona erdiğini belirten düdüğü çalmasının ardından gözaltına alındı. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Kimsenin hakkını yedirmeyiz manşeti Milliyet'te. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasında gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz dedi. Milletimizin hakkını ararız. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişinde soruları yanıtladı. Fon kriziyle ilgili olarak Özel, araştırma komisyonu kuruyorlarsa milletimizin hakkını ararız, yoksa da seçimden sonra zaten soruşturma komisyonu olarak kurarız dedi. Vahap Seçer gözaltında. Mersin'de yapılan operasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 kişi gözaltına alındı. Operasyonun Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi. Trump bile şaştı kaldı. ABD Başkanı Trump, Dubai-Tel Aviv seferi yapan yolcu uçağı kriziyle ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun verdiği bilgiler için doğru olup olmadığını bilmiyorum dedi. Kokpitteki çığlıkları duyarak müdahale eden İsrailli bir tesisatçının acil durum bilgilerini bir televizyon programından öğrenerek uçağı düz uçuşa geçirmeyi başardığını anlatan Trump, şaşkınlığını gizleyemeyerek bu akıl almaz bir şey dedi. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nden kovuldu. Washington'la Tahran arasındaki diplomatik temasların tıkanması üzerine ABD dikkat çeken bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan İran heyetinin ülkeden derhal ayrılmasını talep ettiği belirtildi. Kaynaklar heyetin saatler içinde Doha'ya hareket ettiğini aktardı. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Önce Türkiye, sonra siyasi rekabet. Türkiye'de cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Elbette aynı yerde hizalanmayı kastetmiyorum, ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır diye konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin milli menfaatlerinde siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Terörsüz Türkiye'de bu yolda Türkiye'nin düşmanlarını üzmüş, hayal kırıklığına uğratmıştır diye konuştu. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Erdoğan pusuda bekleyenleri uyardı. Fon vurgunu tehdit olamaz. Cumhurbaşkanı meclis açılışında fon soruşturması üzerinden sokakları karıştırmak isteyenlere tepki gösterdi. Erdoğan siyasetteki kutuplaşmadan yeni anayasaya, fon soruşturmasından terörsüz Türkiye'ye kadar önemli mesajlar verdi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak kimsenin hakkını kimseye yedirmeden meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun toplumsal barışımıza yönelik tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Anayasaya ilişkinse sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem yeni anayasa teşebbüsü için en ideal dönemdir dedi. Siyasi kutuplaşmaya dairse cephe siyaseti raf ömrünü doldurmuştur dedi. Terörsüz Türkiye'ye dairse
ülkemizin hasımları üzerinde caydırıcı

0: yaratıcı etkiyi uyandırmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir dedi. Şanlıurfa'da en coşkulu Teknofest yaşanıyor. Yerli ve milli teknolojiler Güneydoğu'da gönülleri fethetti. Teknofest Güneydoğu'nun ziyaretçileri Kızıl Elma, Kaan ve Akıncı gibi eserleri yakından gördü. Şanlıurfa'nın yanı sıra çevre illerden gelen binlerce kişi de milli teknoloji heyecanına ortak oldu. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Fon meselesini süratle çözüyoruz manşeti yine Yeni Şafak'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis açılışında da fon vurgunu ile ilgili mesajlar verdi. Fon piyasasında ortaya çıkan sorunu hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden süratle çözdüklerini belirten Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Tarihin en büyük gettosu Gazze. İsrail Gazze'de 2 milyonluk Filistinli nüfusu Gazze'nin %30'undan az bir kısma sıkıştırdı. İşgal ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen sınır kapılarını kapalı tutarak gıda, ilaç, yakıt ve barınma malzemesinin girişini de engelliyor. Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü bu tabloyu tarihin en büyük gettosu olarak niteledi. İngiltere'den 12 adet C-130J geliyor. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta Kayseri'de yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında İngiltere'den 12 adet C-130J askeri nakliye uçağı alınacağını açıkladı. Bakımı yapılan ABD yapımı uçakların ilk ikisi Aralık ayında gelecek, diğerleri ise kademeli olarak teslim alınacak. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 6 pilotla 6 teknisyenin eğitimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde, 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de devam ediyor. Sabah gazetesine geçtik. Büyük Türkiye için birlik çağrısı manşeti sabahta. Tüm partileri emperyalist, siyonist yıkım projelerine karşı uyaran Erdoğan, milli menfaatlerimiz için siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşmalı dedi. Fonların tasfiyesinde yol haritası netleşti. Tasfiye sürecine giren fonlarda pay sahiplerine 1 milyon lira ara ödeme yapılacağı açıklandı. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Fon mağdurlarına ara ödeme kararı çıktı manşeti Ekonomi Gazetesi'nde. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fon yatırımcılarının nihai ödemeyi beklemeden nakde ulaşmasını sağlayacak ilk adımı attı. Özellikle küçük yatırımcının kısa sürede alacağına ulaşmasını amaçlayan düzenleme kapsamında Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye kapsamındaki fonlarında mutabakatı tamamlanan yatırımcılara para piyasası fonlarından başlanarak ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyonun altında olanlara, tamamı bu miktarın üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. İstanbul'da tüketici fiyatları %2,11 arttı. İTO endeksine göre İstanbul'da tüketici fiyatları Eylül ayında %2,11 arttı. Yıllık enflasyon bir önceki aya göre 1,41 puan azalarak %33,55'e geriledi. Aylık bazda eğitim harcama grubundaki %22,59'luk artış dikkat çekti. Ulaştırma harcama grubunda %4,6, konutta %1,69 ve gıda grubunda da %0,14 artış kaydedildi. Avrupa Birliği metan düzenlemesini bir yıl erteliyor. Avrupa Birliği küresel ısınmanın yaklaşık %30'undan sorumlu olan metan emisyonlarını azaltmaya yönelik yeni kuralların yürürlüğe girişini bir yıl ertelemeyi değerlendiriyor. 1 Ocak 2027'de uygulanması planlanan düzenleme Avrupa Birliği'ne petrol ve doğalgaz ihraç eden ülkelerin emisyonlarını ölçmesini, raporlamasını ve metan sızıntılarını azaltmasını zorunlu kılıyor. Erteleme kararının arkasında ise enerji arz güvenliği ve maliyet endişeleri bulunuyor. Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri yeni kuralların ithalatçıların maliyetini artırarak enerji arzını sıkıştırabileceği ve tedarikçileri Avrupa pazarından uzaklaştırabileceği uyarısında bulunuyor. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz.
1: Reklamlar. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 1-7 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet efendim, saatler 8'i 14 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün ilk konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereli. Sayın Ereli, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın Ceyhan Bey, merhabalar.
1: Şimdi İsrail'de tabii önümüzdeki süreçte bir seçim var. Tabii seçim yaklaşırken İsrail'in bölge politikalarında yol açtığı hasarların da bir taraftan tabii etkileri sürüyor. Şimdi şöyle bir olasılık da gündeme geliyor. Bunu birçok uzman, tabii tüm dünyada bu konuşuluyor, tartışılıyor elbette. İsrail'in ve Başbakan Netanyahu'nun seçime kadar atacağı adımlarla ilgili bazı şüpheler var. Bu adımlar neler olabilir? Bir provokasyon olabilir mi? Çünkü İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz günlerde İsrail'e yönelik bir saldırı planını haber aldıklarını ifade etti. İsrail kamuoyunu bir şekilde etkilemeye çalışıyor ve bu güvenlik kaygıları ve bu askeri politikaların bir şekilde iç siyasetin malzemesi haline getirme çabası içerisinde olan bir İsrail hükümeti görüyoruz. Şimdi tabii Başbakan Netanyahu'nun bu şekilde bir tavır göstermesinin sebebini ise işte anketlerde henüz istediği oy oranına sahip olamadığı, seçimi kazanamadığına ilişkin veriler olduğu ifade ediliyor. Şimdi acaba böyle bir tablo varken yine bir provokasyonla karşı karşıya kalınabilir mi? Bölgede bir adım atabilir mi İsrail? Provokatif bir adım atabilir mi? Elbette bu husus konuşuluyor, tartışılıyor Sayın Ereli. Sizin öngörünüz ne olur bu bağlamda?
2: Evet, aslında şimdi şöyle temelde bir baktığımızda İsrail'in 27 Ekim'de sandığa gittiğini görüyoruz. Bu tarih yasal olarak izin verilen en geç tarih aslında ve seçimler şu açıdan önemli olacak. 7 Ekim sonrasındaki ilk genel seçim İsrail'de aslında baktığınızda. Şimdi temelde buradaki ana eksen Netanyahu'nun güvenlik garantörü olarak sürdürdüğü liderliğinin kendisi düşündüğü açısından referandumu. Yani Netanyahu ben İsrail'in ve bölgenin güvenlik garantörüyüm diyor. Dolayısıyla bunu sürdürmesi gerektiğini düşünüyor. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi anketler tablonun biraz bulanık olduğunu gösteriyor Netanyahu için. İşte Eisenkot'un Yaşar Partisi var biliyorsunuz. Çoğu ankette biraz daha Netanyahu'nun önünde gözüküyor. Yine seçmenin parti oyunda Yaşar'ı öne koysa da başbakan tercihinde Netanyahu'yu çok az farklı önde tuttuğunu da görüyoruz. Çeşitli gazetelerin ortalamasına göre Netanyahu karşıtı partilerin biz 64 sandalyeye kadar ulaşabildiğini görüyoruz İsrail seçimleriyle ilgili yapılan anketlerde. Fakat bunun da fiili bir çoğunluğa dönüşmeyebileceği yazılıp çizilen şeyler arasında. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani Netanyahu hepimizin de bildiği gibi seçim kampanyasını hem İran hem de Hizbullah'a karşı yürüttüğü bu savaş etrafında kurmaya çalışıyor. Seçmen ise İran'da varılan bu ABD merkezli düzenlemeyi, yani İsrail ve ABD ilişkilerini İsrail açısından aslında biraz daha elverişsiz buluyor. Çünkü burada şöyle de bir durum var. Yani Netanyahu'nun elindeki en güçlü kart tehdit algısının sürekli taze tutulması. İşte biliyorsunuz Netanyahu halen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Batı Şeria'daki yerleşimlerine devam ediyor. Dolayısıyla istikrarsızlaştırıcı politikalar izlemekle suçlanıyor aslında Netanyahu bütün bölgede ve bu da çok net bir şey. Baktığımızda özellikle burada çok net bir şey var. Türkiye'nin de kampanyada bir yeri var. Hem Birleşmiş Milletler'deki genel kurulda olsun hem de diğer uluslararası örgütler ve İsrail'in kendi siyasetinde olsun. Tel Aviv Türkiye'yi burada ciddi bir şekilde hedefe koymuş durumda. İşte Ağustos ayında Ebu Zuhur bölgesinde Suriye'de bir hava saldırısı yapılmıştı. Saldırının zamanlamasının seçimle ilgili olduğunu düşünmüştü bütün dünya. Bu yüzden temelde şunu söylemek lazım. Yani Netanyahu'nun hem Birleşmiş Milletler'de Türkiye'yi, İran'ı hedefe koyuyor olması sadece böyle bir diplomatik polemikten ziyade seçmene yönelik de bir mesaj. Yani şu da var. Şimdi biz İsrail'de diyelim ki muhalefetin iktidara geldiği, Netanyahu'nun değiştiğini düşünelim. Şimdi Ankara açısından baktığımızda bu seçim sonucundan bağımsız bir sürekli işaret ediyor. Çünkü yani İsrail'in Suriye'de İsrail'in temelde baktığımızda Suriye'deki Türk askeri konuşlanmasına, Türk varlığına, işte Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs'la savunma işbirliği diye ortaya koydukları ama tamamen yeni saldırıların habercisi olabilecek meselelere, işte Gazze'deki uluslararası istikrar gücüne Türkiye katılmasın söylemlerine, hükümet değişse bile büyük olasılıkla burada kurumsal bir sistem olarak bunlar kalacak. Sadece şunu söylemek lazım, muhalefetin farkı bence bu tutumu belki biraz daha az teatral bir şekilde ve ABD ile daha koordineli biçimde yürütmesi olabilir. Çünkü biliyorsunuz Ankara'nın Tom Barak ile olan ilişkileri de kuvvetli. Bu üçlü çatışmasızlık mekanizması vardı. Belki bunun için de bir zemin olabilir muhalefet geldi. Ancak Eisenkot gibi bir ilişki gününde gelecek olma ihtimali var. Dolayısıyla Türkiye'ye dair ayrı bir politika önerisi henüz net oluştuğunu ben düşünmüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki 3 haftanın çok riskli hem Türkiye-İsrail ilişkileri açısından eğer öyle bir şey halen kalmışsa hem de İsrail'in bölgedeki politikalar açısından çok önemli bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum.
1: Şimdi tabii geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e havalanan bir uçakta kısa süreli bazı olaylar yaşanmıştı. Önce uçağın kaçırıldığı ifade edildi. Sonra pilotlar kavga etti denildi. Sonra bir yolcunun uçağın kontrolünü alıp uçağa düşmekten kurtardığına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Şimdi bu bahsettiğimiz provokasyon girişimi olarak tarif ettiğimiz olguya sanki biraz benziyor. Bir şeyler yapılmaya çalışıldığı denendi ama ya bu tespit edildi ya da önceden anlaşıldı ki böyle bir mizansen sonra ortaya kondu ki bunu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dahi gülünç ve inandırıcı bulmadığını ifade etti. Hani bu gibi olaylarla bu süreçte karşılaşabilir miyiz diye elbette sormadan edemiyoruz.
2: Kesinlikle karşılaşabiliriz. Çünkü baktığınızda bu gibi olaylarda en belirleyici özellik yani burada temel bir motivasyon ne oldu bilinmiyor. Ama bunun bir aşamada siyasal çerçevenin işte hızla kurulmuş olması bize bunun böyle olduğunu düşündürüyor. Yani İsrail açısından düşündüğümüzde işte seçime 3 hafta kala böyle bir durum var. Güvenlik söyleminin canlı tutulması lazım. İsrail'e her an her yerden saldırı gelebilecek diye bir anlatının canlı tutulması lazım. Netanyahu'nun özellikle seçimden önce işte düşmanların İsrail'e saldırabileceği, kendisine saldırabileceği yönündeki uyarıları sürekli devam ediyordu. Muhalefet de bunu korku siyaseti diye eleştiriyor biliyorsunuz. Bu bağlamda düşündüğümüzde aslında olayın gerçekte tam olarak ne olduğu konusunda sizin de bahsettiğiniz gibi

0: Tüm bir hüküm şu ana kadar yok. Fakat olayın siyasi olarak kullanılması potansiyeli İsrail açısından ve Netanyahu açısından çok fazla. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakmak lazım. Mesela Biden'in tepkisi biraz ölçülüydü. Yani Abu Dhabi olayı ne tamamen işte İsrail'in terör çerçevesine yaklaştırdı ne de bir iş kazası gibi tamamen üstünü kapattı. İşte bir soruşturma yapıldığını söyledi Birleşik Arap Emirlikleri makamları. Ama terör ihtimalinin kapsama alındığını görmüyoruz. İsrail'e yönelik olarak bu iç kamuoyuna dönük de bir denge hamlesi olarak okunabilir. Çünkü biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri İbrahim Anlaşması'ndaki konumuyla İsrail'e yönelik seferlerini hem de turizm ve ticaret bağlarını doğrudan devam ettiriyor. Ama bu da bir kriz Birleşik Arap Emirlikleri açısından. Şimdi bir de şu boyutu var. Yani Netanyahu'nun bayi seferden 3 gün önce bir ziyareti gerçekleştirdiği de söyleniyor. Tabii ki bu Birleşik Arap Emirlikleri makamları tarafından doğrulanmadı. Ama burada şöyle de bir nokta var. Baktığınızda şimdi Netanyahu'nun hem Türkiye'yi hem İran'ı hem bölgedeki diğer ülkeleri hedef aldığı bir ortamda soruşturma sonuçları açıklanmadan herhangi bir şekilde bunu işte şu ülke yaptırdı, bu ülke yaptırdı adı altında bunu bir güvenlik anlatısına dönüştürmesi mümkün ki zaten Netanyahu bunu da yapmaya devam ediyor. Seçimlere kadar hem böyle olaylar bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Hem de Netanyahu'nun herhangi bir olmuş olayı diyelim İsrail'in içerisinde, İsrail'in dışarısında, Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde olmuş olayları mutlaka kendi yönüne çevirecek bir kazanıma dönüştürmeye çalışacağını düşünüyorum.
1: Peki. Sayın Ereli çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Görüşmek dileğiyle diyelim.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Cihan Bey.
1: Efendim İbni Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereli konuğumuzdu. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
5: Güzel bir yatsan.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet efendim, devam ediyoruz bu bölümde. Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mahir Nakip konuğumuz. Sayın Nakip, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 23 yıl önce işgal ettiği Irak'tan çekilme sürecini tamamladığını duyurdu. Tabii bu önemli bir gelişme, ama bundan sonraki süreçte Irak'ın siyasi geleceği nasıl şekillenecek, nasıl etkilenecek? Bunlar elbette merak konusu. 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir teşebbüsü olmuştu, ama sonrasında DAEŞ hortlamıştı. Irak'ta işte Musul'u işgal etmişti, büyük katliamlar yaşanmıştı. Irak yeniden büyük bir krizin içerisine dönmüştü, bir istikrarsızlık yaşamıştı. Şimdi

0: günlerden bugünlere gelinen süreçte Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığı Irak'ta vardı. Şimdi Irak'tan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurdu Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Şimdi bundan sonraki süreçte Bağdat yönetimi nasıl etkilenecek? Kuzeydeki bölgesel yönetim nasıl etkilenecek? Irak Türkmenlerinin nasıl etkilenecek? Tavırları ne oldu bu sürece dair? Endişeleri neler oldu? Bunları merak ediyoruz ama önce mevcut duruma bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde başkentlerin güçlenmesi için bir çaba gösteriyor. İşte Suriye'de bunun örneğini gördük. Irak'ta da yine buna benzer örnekler var gibi görünüyor ama Irak tek başına bunun üstesinden Bağdat yönetimi gelir mi, gelebilir mi? Öngöremediğimiz tehditler ortaya çıkabilir mi? Türkiye için fırsatlarda neler olabilir gibi birçok sorumuz var. Buyurun sizden alalım.
1: Evet, bu kadar sorunun cevabını nasıl bir gün sürecek. Öncelikle şunu tabii vurgulamak lazım. Amerika esas resmi olarak 2011 yılında çıktı. Bu ikinci çıkışıdır. Ama şu anda fiilen çıkıyor. Yani durumunu gösteriyor. Çünkü iki tane büyük üssü vardı. Biri Harir, Erbil'in kuzeyinde. Biri de Enbar'da. Şimdi askerlerini oradan çekiyor. 2011 yılında çekilmesinin yaratacağı boşluğu da farkındaydı. Yani Amerika çekildiği takdirde İran'ın orayı işgal edeceğini, yani işgal derken askeri olarak değil ama yani siyasi olarak çok aşikardı. Nitekim de öyle oldu. Yani 2011 yılından sonra İran Irak'ta boy göstermeye başladı. Fakat şu anda durum çok farklı. Çünkü Amerika İsrail'le beraber İran'ı vurabildiği kadar vuruyor. Hala da görüşmeler devam ediyor. Her an bir daha başlayabilir. Dolayısıyla bu kritik dönemde Amerikanlar oradan çekilmesi tesadüf değil. Ondan sonra tabii Türkiye'nin de Başika'dan çekilmesi onun mütemmim parçasıdır. Dolayısıyla bu mevcut olan Ali Zeydi hükümetine Amerika'nın uygulamış olduğu baskı demeyelim, program sunmuş oldukları programın bir parçası gibi görünüyor. Ali Zeydi adet tabiri caizse çırpınan bir başbakan. Bir kere Ali Zeydi'nin hiçbir yetkisi yok, bir gücü yok. Çünkü bir partisi yok adamın. Neticede bir koalisyon hükümetinin başına getirilmiş bir teknokrat. Hatta teknokrat bile değil, bir iş adamı. Hayatında devlette memurluğu olmamış. Dolayısıyla bu kadar karmaşık bir ortamda, yani 8-9 tane koalisyon ortağının olduğu bir hükümet, hem de geç kurulmuş bir hükümet, yani seçimlerden çok sonra, geriye 1,5 senelik bir şey kaldı seçimlere. İki tane temel konuda vaatte bulunmuştu Ali Zeydi. Birincisi yolsuzlukla mücadele, ki bu Irak'ın kökleşmiş bir problemidir. Yani sadece 2003 yılından sonra başlayan bir olay da değil, 90'lara kadar uzanan, kökü olan, ambargo yıllarına dayanır. İkinci meselesi de Amerika'nın baskısıyla milislerin devlet kontrolüne girip ordunun bir parçası olmalarını sağlamak. Bu iki tane ateşli topu elinde tutması işini zorlaştırıyor açıkçası. Amerika da bu konuda baskıcı. Tabii yolsuzluk konusunda Amerika'nın pek umurunda değil ama bu İran yanlısı milislerin orduya katılması Amerika için oldukça önemli. Çünkü İran'ın kolu Suriye'de kırıldı, Lübnan'da zayıflatıldı, Yemen'de nispeten zayıflatıldı. Bir tek sahada top oynatabildiği yer Irak'tır. Dolayısıyla orayı da kırpmak niyetindedir. Ondan sonra yani Amerikan politikası bunu gerektiriyor. Onlar da bunları görecek kadar şeyleri var, basiretleri var. Şimdi bu tabii kolay değil. Büyük sorular doğuruyor. Birincisi, Kuzey Irak Kürt yönetiminden başlayalım. Kuzey Irak Kürt yönetimi, yok oradan başlamayalım, şeyden başlayalım, Bağdat'tan başlayalım, bu ordunun katılma mesele, çünkü odur her şeyi doğuran. Haçlı Şabi 2014 yılında kurulduğu zaman amacı DAEŞ'le mücadele etmekti. 2017 yılında DAEŞ yok oldu veya yok edildi diyelim. Aslında bir fetvayla kuruldu, Ali Sistani'nin bir fetvasıyla kuruldu. DAEŞ gidince ortada aslında otomatik olarak bu fetvanın

0: şey bitmiş olması lazım süresi. Haçlı Şabe'nin feshedilmesi gerekirdi. Halbuki hiç de öyle olmadı. Haçlı Şabe bilakis büyüdükçe büyüdü. Bunların içerisine Sünni Araplar da girdi. Halbuki Şiiler için kurulmuştu. Bunun içine Türkmenler de girdi. Yani kısacası bir meşruiyet kazandı. Dolayısıyla şimdi Amerika'nın baskısıyla siz bunu yani kaç yıl sonra, 10 yıl sonra tekrar şeye katmak istiyorsunuz, Irak ordusuna. Bu kolay bir karar değildir. Maaş alan var, buna güvenen insanlar var. Hatta size söylesem, yani Irak'ın normal ordusundan daha güçlü bir teşkilata sahiptir desem yeridir. Çünkü başlarında bir zamanlar Kasım Süleymani vardı. Şimdi İran hala orayı yönetebiliyor. Fakat çok güçlü bir şekilde değil. Yani mesela Kuzey Irak bölgesindeki olan Haçlı Şabe'nin önemli bir kısmı Türkmenlerden oluşuyor. Ve başlarında da bir Türkmen komutan var. Yılmaz Nacar isminde bir Türkmen. Dolayısıyla bu birinci konflikt. Bu birinci problem. İkincisi, şimdi gelelim Kuzey Irak meselesine. Kuzey Irak her zaman güvenliğini Bağdat'la olan münasebetinde değil, Amerika'nın Kuzey Irak'ta varlığıyla görüyor. Yani beni Amerika koruyor diyor. Hı. Evet, mesela özellikle Barzani, Türkiye'ye güveni sonsuzdur. Yani Türkiye hiçbir zaman arkadan vurmadı. Türkiye hiçbir zaman hiyanet etmedi. Türkiye hiçbir zaman iki yüzlü politika takip etmedi. Ama güç olarak tabii Amerika daha evla onlar için. Her an İran'a uğrabiliyor. Bu onlar için çok büyük bir rahatlık. Doğrusu Barzani'nin, yani Mesut Barzani'nin, Baba Barzani'nin diyelim, Kürtçülük ülküsü diğer siyasi Kürt şeylerinde, fraksiyonlarına çok daha öndedir. O her şeyi bunun üstünde görür. Çünkü dağlarda mücadele etmiş. İşte Molla Mustafa Barzani'nin oğludur. Dolayısıyla o daha çok misyonu temsil ediyor. Ama diğer Kürt siyasi grupları, mesela KYB dediğimiz, işte bu Bafil Talabani, Celal Talabani'nin oğlu, o biraz daha böyle oynak bir siyaset, esnek bir
1: pragmatik,
0: bravo. Ve Amerika'da tahsil de görmemiş aslında, Amerika'da yaşamış. Pragmatist bir bir siyasetçi. Ondan sonra İran'la flört yapıyor, Şiilerle flört yapıyor. İran'ı, hatta Irak'ın İran yanlısı içerisinde en fanatik olan kesimle flört yapıyor. Ondan sonra dolayısıyla burada bir dengesizlik var. Amerika bu askeri güçler hepsi ordunun altında birleşmeli denildiği zaman önce Mesut Barzani buna uyandı. Bundan bir ay önce, iki ay önceydi. Şimdi Kuzey Irak bölgesi de homojen bir bölge değildir. Yönetim olarak da birlik değildir. İşte mesela Maliye Bakanları ayrıdır, Süleymaniye ile Erbil'in. İşte Peşmerge güçleri ayrıdır. Yani birçok şeyleri ayrıdır. Yani Süleymaniye'ye Barzani karışmaz, Erbil'e Talabani karışmaz. Yani böyle bir ayrışma var. Birisi Türkiye yanlısıdır, ötekisi İran yanlısıdır. Yani bir farklılığı var. Metot farklılığı var. Bu ister istemez bir ayrışmayı getiriyor. Bunu fark eden Mesut Barzani Bafil Talabani ile konuştu ve ilk adımı biz atalım, biz Peşmerge kuvvetlerini birleştirdik diye bir karar aldılar. Tabi bu karar kağıt üzerindedir. Yani bana kalırsa zaten bu ayrılık bugünün ayrılığı değil, ta 90'ların başına kadar gider. Hatta bu birbirleriyle bir çarpışmada 96'da hiç yoksa 5000-6000 her iki taraftan öldü, yani Peşmerge öldü. Dolayısıyla bunların tekrar birleşmeleri söz konusu değil fiili olarak, ama surata olabilir.
1: Peki bu kararın arkasında yatan temel motivasyon, şöyle bir olasılık olabilir mi? Şimdi Irak'ta milis güçlerin Bağdat'a bağlanması gibi, şimdi Suriye'de de bazı gelişmeler olmuştu. Bu bir örnek teşkil eder de, hani anayasal olarak ne kadar mümkün bilemiyorum, onu da size soracağım, ama hani böyle bir olasılık var mı Peşmerge'nin Irak ordusuna dahil olmak gibi?
0: Şimdi zaten Peşmerge'nin Haçlı Şabi'nin de söylemi bu sizin dediğinizdir. Hı. Yani biz vatanı savunduk DAEŞ'e karşı. Hı. Şimdi bizi ordunun içine sokuyorsunuz, tamam girelim, ama Peşmerge'ye niye katmıyorsunuz? Onlar da milis bir zamanlar. Hı. Onlar da diyorlar ki, Peşmerge de diyor ki, veya Barzani de diyor ki, bir dakika, biz sizin gibi değiliz. Biz ta Cumhuriyet'ten önce krallık zamanında kurulmuş bir örgütüz. Devletle sürekli bir mücadele halindeyiz. Dolayısıyla anayasada da bir maddede diyor ki, federasyon bölgesi, federatif bölge, yani Kuzey Irak Kürt Federatif.

0: bölgesinde sınır güvenliğini sağlamak için Kürt siyasi grupları şey kurabilir, yani güç kurabilir. Adı Peşmerge'nin adı geçmiyor anayasada da, ama böyle bir tanım var, dolayısıyla oraya biz dayanıyoruz diyor. Buna mukabil Şiiler de şunu söylüyor. Tamam, bu misyon zaten devam ediyor ama Irak'ın çatısı altında olsun, adı Peşmerge olmayacak. Çünkü Haçlı Şabi'nin bile altında 4-5 tane ayrı fraksiyon var. Asayip var, bilmem ne var. Bir sürü adlarını bile takip etmekte zorlandığımız fraksiyonlar var. Dolayısıyla şeyler de, Şiiler de yani söyleme karşı sürekli söylem geliştirebilecek durumdalar. Bir de bunların sayısı az değil Cihan Bey. Yani 180 bin kişiden bahsediyoruz. Hmm. 180 bin kim? Şişirilmiş olabilir. Ama yani bizim basından öğrendiğimiz kadarıyla işte ne kadarı Barzani tarafından, ne kadarı Talebani tarafından, kaldı ki bakanlık bunların nasıl başlarına komutanı kimi getirecektir? Yani orada inanamazsınız, en basit bir görev dahi ikiye, üçe bölünüyor. İşte Sünni Araplar, Şii Araplar, Kürtler, hep böyle bütün pastalar böyle bölünüyor. Şimdi böyle bölününce orduda da aynı şey söz konusudur. Dışişleri Bakanlığı'nda da aynı şey. Her şeyde aynı şey. Dolayısıyla siz bir şey birleştirmeye çalıştığınız zaman Irak kimliği adı altında herkes o kimliği muhafaza ederek o kurumun içine girmek istiyor. Kürtler de bu söylem içerisinde. Sünni Araplar da, Şii Araplar da. Bu arada tabii ki en ciddi problemlerin başında Türkmenlerin bunun dışında kalmasıdır. Yani şu anda Süleymaniye ile Erbil arasında bir sınır var aslında. Yani Erbil'de siz böyle kolunuzu sallayarak Süleymaniye'ye gidemezsiniz. Halbuki ikisi de Kürt bölgesi. Ve bu bölgede Kerkük de buna da dahildir. Dolayısıyla ne oluyor? Türkmenler dışlanarak şey yapılıyor. Yani denklemin dışına itilmiş oluyor. Bu gibi problemler ister istemez Irak'ta çok ciddi bir kargaşanın doğmasına sebebiyet veriyor. Şimdi peki onlar bu iki gün içerisinde mesela gelişmeler baş döndürücü hızlıdır. Bir, Amerika daha tam olarak çekilmediği halde Harir Havalanı vuruldu. Dün vuruldu. Peki vurulduğu zaman ne oldu? Kim vurdu? İran mı vurdu? Haçlı Şabi mi vurdu? Belirsiz. Ve büyük bir yangın çıktı. Ölenler de olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani tekrar alevleniyor. Neden? Çünkü Kürt siyasi grubu özellikle Mesut Barzani Amerika'nın oradan çıkmasını istemiyor. Evet. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu bir. İkincisi, Mesut Barzani dediğim gibi onun için hiçbir şey onun Kürtçülük ülküsünün daha önünde değildir. Hiçbir şey. Mesela Suriye'de DAEŞ tasfiye edildiği zaman veya daha doğrusu süreç Ahmet Şara yönetime geldikten sonra hapishanelerde binlerce şey vardı, DAEŞ'li vardı. Bunların bir kısmını Irak'a transfer ettiler, takip ettiyseniz. Bunlar tabii Kürt bölgesinin hapishanelerindeydi. Bunların mali yüklerini de Amerika yükleniyordu. Yani bunların masraf, yemeği var, içmesi var vesaire. Böyle tabiri caizse bir çeşmenin vanasını elinde tutarak Mesut Barzani 200 tane teröristi serbest bıraktı. Daha serbest bırakılır bırakmazlar aynı gün Kerkük'ün Altınköprü ilçe şeyinde, nahiyesinde olay yarattılar. Türkmen Haçlı Şabisi'yle çatıştılar ve iki tane terörist öldü. Türkmen tarafından ne kadar ölü var onu bilemiyorum. Ve Erşet Salih'i Türkmenlerin milletvekili Kerkük'ten hemen gündeme getirdi bunu. Yani niçin serbest bırakıldılar? Niye illa bu dönemde serbest bırakılıyor? Yani siz bunu yaparsanız ben de bunu yaparım. Yani herkesin elinde bir koz var. O kozu kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla Amerika'nın oradan çıkışı, Türkiye'nin oradan çıkışı. Türkiye'ninki belki çok fazla bu olayı yani şey dökmedi. Yani benzin dökmüyor ama şey Amerika'nın çıkışı dengeleri ciddi manada yerinden oynatır. En önemli bir mesele daha var.
1: Efendim oraya geçmeden önce bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Tamam, reklam efendim. Arası verelim, sizi hiç bölmemek için kaldığımız evet. Yerden devam ederiz.
2: Reklamlar. öğrenmeyince uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mahir Nakip'le birlikte Irak'ın geleceğini konuşuyoruz. Şimdi Sayın Nakip, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Irak Türkmenlerinin tavrı ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Irak'tan çekilmesiyle birlikte eğer olası bir boşluk varsa endişe var mı? Fırsat varsa fırsatlar neler? Bunları merak ederiz.
2: Hani bir tabir vardır ya, filler aralarında kavga eder, karıncalara ayak altında ezilir. Türkmenler yani silahsız bir sivil toplum olarak, her ne kadar Irak'ın üçüncü unsuruysalar da, milletvekilleri var, varlıkları var, tarihleri var, gelenekleri var. Irak'ın kurucu unsurlarındandır. Fakat bu siyasi hengamede maalesef en çok hem zarar gören hem de ihmal edilen. Yani şu anda görüşmeler açıkçası daha ziyade Kürt siyasi gruplarla Şii siyasi gruplar arasındadır. Hem mali kavgalar, hem askeri kavgalar, hem bölge paylaşım meseleleri hep bunlar arasında yürüyor. Mesela Kerkük'ün pazarlık konusu yapılması daha ziyade Şiilerle Türkler arasında oluyor. Halbuki her iki tarafta Kerkük'le ilgisi yoktur. Yani bu Türkmen'in şehridir. Türkmen de hiçbir zaman Sünni Şii diye bir ayrım yapmamıştır. Evet, belki bazı mahalleleri Şii olabilir ama Türkmenler yek vücut olarak Kerkük'te hareket ediyor. Mesele sadece Kerkük'te de değil. Yani şu anda DAEŞ 2014-17 yılları arasında en çok zarar verdiği topluluk kimlerdir diye sorarsanız Türkmenlerdir derim. İkinci sırada Sünni Araplardır. Kürtler hiç zarar görmedi. Şiiler de zarar görmedi. Bağdat'ta biraz zarar görürler. Hasılı yani Türkmenler şu anda en mutazarır, en zarar gören şeyler, kesimdir bu konuda. Kerkük Milletvekili Erşet Salih'in gayretlerini tabii burada ihmal etmemek lazım. Erşet Salih ciddi manada çırpınıyor. Radyo programları, televizyon programları yaparak, basın toplantıları yaparak bir taraftan Kerkük meselesini gündeme getirmeye çalışıyor. Bir taraftan da genel olarak bu meselenin sadece Kürtle Şiilerin meselesi değil, aynı zamanda da Türkmenlerin meselesi olduğunu ve bu meselede de birinci derecede Irak Türkmen cephesinin muhatabı alınması gerektiğini her münasebette vurgulamaya çalışıyor. O yönüyle Türkmenleri sadece tabii Kerkük'te hasredilmiş bir topluluk olarak da görmemek lazım. Yani şu anda kavgaya sahne olan şehirlerin bir

0: bir tanesi de telafer olacaktır büyük bir ihtimalle. İkincisi ise Kerkük'ün 60 kilometre güneyinde olan Tuz Hurmatı olacaktır. Çünkü KYB'nin bölgesi hakimdi o noktada. O yönüyle Türkmenler ciddi manada bir rahatsızlık duymakta. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika'dan çekilmesi bile Türkmenleri pek memnun etmemiştir. Onu da açıkça söyleyelim. Ama Türkiye'nin böyle bir karar vermesi aslında sürece destek olmak amacıyla yapılmıştır.
1: Bağdat yönetimi.
0: Tabii Bağdat, Ali Zeydi bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızdan bunu istemiştir. Bunu da kendisi açıkladı zaten. Türkiye'ye iyi niyet göstererek zaten su meselesinde gereken her türlü kolaylığı gösteriyor Türkiye. Ama tabii kış geldiği için bir de büyük bir sel oldu. Su meselesi otomatik olarak çözüldü. Ama bu yani silahsızlandırma veya işte ne bileyim o milislerin orduya katılma meselesinde önce Irak'ın başka güçlerin askeri varlıklarından çıkmasıyla ancak mümkün olabileceği savunuldu. Amerika çıkıyorsa Türkiye de çıkacaktır mantığı. Çünkü Türkiye'nin orada PKK ile mücadelesi terör, daha doğrusu oradaki varlığının sebebi PKK ile mücadele etmekti. Yoksa hiçbir derdi yok Türkiye'nin orada kimseyle. Ne işgal etme ne de ilhak etme gibi bir dert. Ama bir gerçek var şu anda. Silah bırakan peşmergenin önemli bir kısmı ya Süleymaniye'deydi. Başlar zaten Süleymaniye'de büyük kodamanlar. Ama takımı da yani silah tutan takım da hepsi Sincar'dadır. Sincar şimdi doludur PKK yöntemiyle, adamlarıyla. Haliyle bir bir korku unsuru Türkmenler için. Sincar'la arasında, Telafer arasında neticede 30-40 kilometre bir mesafe var. O bakımdan tehlike ciddi manada Türkmenleri de ilgilendiriyor.
1: Kalkınma yolu projesinde hemen sorayım. Çok kısa.
0: O da
1: bu önemli bir projeydi. Orada nasıl bir mesafe kat edildi? Şimdi bu süreçler biraz da bu kalkınma yolu projesini destekler nitelikte atılan adımlar mı? En azından niyet olarak.
0: Yani tabii yine Türkiye'ye iş kalıyor, dayanıyor. Kalkınma yolu projesi bence asrın projesidir. Irak'ı kurtaracak bir projedir. Yani Türkiye'nin başka ülkelerle enerji hub'ı olarak ve ulaşım hub'ı olarak Türkiye zaten coğrafyası yeteri kadar ona hizmet ediyor. Ve bunu da çok iyi yapıyoruz biz açıkçası. Fakat Irak'ın dünyayla irtibatı yoktur. Yani nihayet Basra'da bir tek denize açılma imkanı var. Geri kalan etrafında hepsi ülkeler, sorunlu ülkeler. Suriye bir taraftan, Türkiye bir taraftan, Suudi Arabistan diğer taraftan, İran esas komşudur Irak'a. Yani Irak ne gibi projeye evet derse mutlaka İran'la bir konsensüs sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu kalkınma yolu Irak'ın iktisadını etkileyecek birinci derecede bir projedir. Ama biz maalesef ülke olarak iyi niyet göstererek projenin Irak tarafını kendilerine bırakıyoruz. Yani tamam bir harita var ortada. Hatta 4-5 tane Arapça güzel çalışma da var projeyle ilgili. Ama o projenin çok ciddi teknik ve problemleri var ya, siyasi problemleri var. Bir kere o proje Bağdat'ın güneyinde Şii bölgesinden geçiyor ve zigzaklar çizerek yukarıya doğru çıkıyor. Yani Şiiler bilerek bu haritayı her şehirlerinden geçerek onların da istifade etmesini sağlayarak çıkarıyor. Bağdat'tan sonra geliyoruz Musul'a kadar. Hatta Arabiya sınır kapısına kadar hiçbir Türkmen bölgesi yok. Hepsinin Sünni Arap bölgesi. Selahaddin, Beyji, Musul, Rabia, sınır kapısı, Ovaköy. Şimdi bu 5 şehir Sünni Arap şehridir. Evet Kürtlerin de talepleri var burada. Ama Telafer nerede kaldı? 400 bin nüfuslu bir Telafer şehri devre dışı bırakılmıştır. Şu anda da bu kargaşa içerisinde bu projeyi düşünecek adam yok. Zaten birçok kesim buna karşıdır. Fanatik Şiiler karşıdır, Kürtler karşıdır. Türkmenler can atıyor bu projenin yapılması için. Ama gelin görün ki bu proje Türkmenlerin bölgesinden geçmiyor. Sırf mesele yani Türkiye'nin de bir olsun burada, bir rolü olsun. Ondan sonra dolayısıyla ikinci plana atılmış durumda kalkınma planı. Bence Türkiye bunu ön plana çıkarması lazım. Yani öne sürmesi lazım. Ve bu projenin Telafer'den geçmesi için de teknik imkanlar, Ulaştırma Bakanlığımızın bu konuda gereken bilgileri var. Dışişleri Bakanlığımızda bilgileri var. Yazılar yazıldı, raporlar hazırlandı. Dolayısıyla kalkınma projesi yani uzun vadede Irak'ı büyük ölçüde yapar.

0: ilgilendirir. Ama dokunulacak veya engel olacak çok taşlar var önlerinde. Şu anda Ali Zeydi'nin birinci derecede problemi olduğunu da zannetmiyorum.
1: Tamam, projesi değildir. Değil. Önceliklerinden. Evet. Devam edeceğiz.

0: görüştük aramızda. Yine o cevabı ilettik. Şimdi o cevabı Amerika Birleşik Devletleri'ne verecekler. Bundan sonraki süreç onların kararı. Bizim planımız, politikamız, karşı tarafın müzakere masasına defalarca ihanet etmesine rağmen dedi, bu krizi diplomasi yoluyla sona erdirilmesi için çalışmaktır. Öte taraftan yine bu uçakların gidip gelmemesi noktasında ekonomik açıdan ciddi bir sıkıntı yaşıyor İran. Irak'ın uygulamış olduğu ambargonun uçak yönüyle kaldırılmasını talep ediyor. Onu da resmi olarak yine dün Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Dolayısıyla İran-Irak arasındaki uçuşlar tekrar başlatılmalıdır diye bir talep var. Onun yanında da askeri yetkililer ABD'nin olası bir saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını beyan ediyorlar. Bunun için çalışmalarının devam ettiği ve mühimmat noktasında da sıkıntı çekmediklerini dile getirdiler. Süreç içerisinde yine olabilecek yeni gelişmelerle sizde olacağız. Hı hı.
1: Çok teşekkür ederiz Harun Aykaç. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimindeki son durumu aktardı. Devam ediyoruz Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mahir Nakip'le. Sayın Nakip, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu süreçten bahsediyoruz. Evet, bir savaş oldu. İran büyük kayıplar yaşadı elbette. Hem askeri kapasitesi belli ölçüde daha sınırlı hale geldi. Hem devrimin simge lideri öldürüldü. Yine İran yönetiminden üst düzey isimler öldürüldü. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ifadesiyle aslında daha makul ve işbirliği yapılabilir isimlerin artık İran yönetiminde olduğu ifade edildi. Ama oradan Irak özeline ve bölgesel İran etkisine de size sormak istiyorum. Şimdi İran'ın vekalet unsurlarının işte Lübnan'dan, Yemen'de Husilerden, işte Irak'ta siz bahsettiniz Haçlı Şabi, şimdi ve diğer bölgedeki aktörler üzerindeki etkisi mevcut durumda tamamen yok oldu diyebilir miyiz? Yani Irak için hala işte Amerika Birleşik Devletleri'nin o 2011'de yapmış olduğu hatanın bir tekrarı söz konusu olabilir mi örneğin?
2: Şimdi İran'ın 2011 yılından sonra Irak'ta elde etmiş olduğu şans veya müdahale imkanı, hı hı, günümüzde bütün bu Amerika'nın İsrail'in vurmalarına rağmen devam ediyor. İran için Irak kendisinden bir parça gibi gösteriliyor. Nitekim arkadaşımız belki dikkatinden çekmek lazım. Açıklama yaptı İran dün. Amerika'nın Irak'tan çekilmesi bizim bir zaferimizdir diyor. Yani kendilerine mal ediyorlar. Hatta Haçlı Şabi'nin başarısı olarak gösteriyor. Haçlı Şabi de zaten kendileriyle yönetiliyor. Böyle bir söylem İran'ın böyle tabiri caizse inatçı bir dış politikasının devamı niteliğindedir. İran zaten tarih boyunca da bu politikayı bırakmadı. Hiçbir zaman kolunu büküldüğünü kabul etmez. Yani ne bileyim, hep ipe un serer tabiri caizse. Bir inatçı bir inat şeyi vardır, üslubu vardır. O burada da devam ediyor. Evet, İran'ın içerisinde farklı fraksiyonlar var ya, işte mollalar var, işte Pezişkian zavallı adam yani çırpınıyor. Ben İran'ın sorununu çözebilecek güçteyim diyor ama çözemiyor adam yani. Dolayısıyla bir taraftan Irak'la olan münasebetlerini sürdürmeye çalışıyor. Suriye'de, Lübnan'da kaybettiği gücü burada yakalamaya çalışıyor. Bir taraftan da Amerika'yla mücadele etme şeyindedir. Ama içerideki olan ekonomiyi hiç hesaba kattığı yok, hala aldığı yok. Dolayısıyla İran'ın derdi hakikaten ideolojiktir bana kalırsa. Ancak yani Trump'ın böyle İran hakkında tutarsız demeçleri, işte bugün barış imzalanacak, yarın bir bakıyorsunuz vurmuş oluyor. Öteki gün yok işte anlaşmaya yaklaştık filan gibi tutarsız lafları hiçbir şekilde meseleyi değiştirmiyor. O bakımdan benim kanaatim bu süreç uzun süre daha devam eder. Yani İran bunu inadına devam etmek durumunda kalacaktır. Fakat herkesin kendine göre şeyi vardır. Enstrümanları vardır. Mesela çok enteresandır. Bir ciddi bir iddia var. Bir resmi bir açıklaması yok. İki gün önce Trump Bafil Talabani'yi arıyor. Ondan sonra Mesut Barzani'yi arıyor. Arkasından Mustafa Hicri diye bir adam arıyor.

0: Yani bu dünya tanımadı Mustafa Hicri'nin kim olduğunu. Mustafa Hicri İran'ın Kürt partisinin başkanıdır şu anda. Bu adamın terörle pek alakası yok. Ama bir itibarı var İran Kürtleri üzerinde. Dolayısıyla biz sizden bir güç oluşturacağız. İddia budur. Siz de haberdar olun, ayağınızı denk yatır gibilerden. Şimdi her üç Kürt siyasi grubunu devreye sokma şeyindedir. Şimdi burada bu ne kadar doğrudur bu haber bilemiyorum. Yani ben bunu sosyal medyadan öğrendiğim bir konu. Ve bir yerde de bu Mustafa Hicri'nin de demeci var. Bununla ilgili Amerika ile görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Sivil bir adamdır. Böyle terör eli silahlı bir adam değildir açıkçası. O bakımdan belki de güvenilebilir bir haberdi. Yani kısacası
1: Ama şu bize bir ipucu veriyor Sayın Nakip. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran savaşırken İran Irak'ın bu kuzeydeki yapısına sürekli saldırılarda bulunuyor.
0: Evet.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gidiyor ama en azından bize bir hava savunma desteği
0: Tabii.
1: verin şeklinde bir
0: Tabii.
1: talepleri var. Hani aslında İran'ın doğrudan oraya hedef almasının da bir sebebi var gibi görünüyor.
0: Elbette, elbette. Onun için mesela bakın Kürt siyasi grubu Amerika'ya ne dedi? Barack'la görüştüklerinde Mesut Barzani, siz çekilirseniz bizim hava sahanlığımızı Bağdat'a terk etmiş oluyorsunuz dedi. Kürtler de bunu istemiyor. Çünkü Amerika Kürtlerin hava kuvvetlerinin olmasını kabul etmiyor. Biz de etmeyiz.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla Türkiye ve şimdi bir de tabii şu tarafı da var bu meselenin. Şu anda Amerika çıktıktan sonra hatta Amerika'yı da dahil tutun. İran'ı da dahil tutun. Türkiye, Suriye, İran, Amerika kimi muhatap alıyor Irak'ta? Bağdat'ı muhatap alıyor. Bu ciddi manada Kürt gruplarını rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık neyi doğuruyor? Irak'ın içini karıştırma rahatlığı doğuruyor. Dolayısıyla yani o kargaşa ciddi manada devam ediyor ve dediğiniz gibi yani İran'ın kolunu da bir bakıma perde altından Irak'a karşı güçlendirme yoluna girmiş oluyor.
1: Sayın Nakip, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Hakikaten süre nasıl geçti anlayamadık. Çok önemli bilgiler ve ayrıntılar verdiniz. Yeniden birlikte olmak isteriz. Daha sık birlikte olmak isteriz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri 23 yıl önce işgal etti. Irak'tan çekilme sürecini tamamladı. Ama bundan sonraki süreçte tabii Irak'ın siyasi geleceği nasıl şekillenecek? Eğer bir olası boşluk varsa bunu kim dolduracak? Türkiye açısından riskler nelerdi? Fırsatlar neler olabilirdi? Bu hususlara dikkat çekmeye çalıştı Sayın Nakip hocamız. Biz de ilk bölümü tamamlıyoruz efendim. Şimdi 9 haberlerine gidiyoruz. 9 haberlerinin ardından ekonomi gündemiyle beraberiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu olan cephe siyasetinin de raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını da hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı. Erdoğan, bugün terör bitme noktasına geldiği ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Erdoğan, dün Ankara'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısındaki konuşmasında adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz harekete lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Yeni Parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra yeni parti grubunun salonu terk etmesi ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bu meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel işletmeye ait bir madende göçük meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan gözaltında bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyal de maç görevlendirmeleri ve mobbingle ilgili önemli bir ses kaydına ulaşıldığı ve kayıttaki detayların incelendiği belirtildi. İngiltere'deki Amerikan askeri üssü Fairford çevresindeki 85 evin patlayıcı şüphesiyle tahliye edilmesinin ardından Tahran-Londra hattında gerginlik yaşanıyor. Tahran olayla ilgili olarak İran'a yöneltilen suçlamalar nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fairford üssünde sabotaj iddiasının İran'la ilişkilendirilmesine tepki gösterildi. İngiltere Başbakanı Burnham, olayda İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu iddia etmişti. Spor. Sayın dinleyiciler, Amilli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Trabzonspor evinde İrlanda ile dostluk maçına çıktı. Bordo Mavili takım karşılaşmada İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 yenildi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Reklamlar.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
3: Evet, saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Yeniden birlikteyiz efendim, ekonomi gündemine bakacağız. Nasıl bir ekonomi gazetesi yazarı Hüseyin Gökçe konuğumuz. Hüseyin Gökçe, günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi yayınlar.
3: Şimdi fon soruşturmasında yeni gelişmeler var. 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti. Yine 26 hisse senedindeki hareketler ayrıntılı şekilde inceleniyor. Hukuki süreç tabii bir taraftan işletiliyor. Bir fon koordinasyon kurulu kurulmuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında. İkincisi bugün yine toplanacak. Şimdi hangi aşamadayız? Ne olacak? Şimdi mağdurlar var. Onlar hani paramızı alabilecek miyiz konuşması var, tartışmaları var. Nasıl bir yol izlenecek, nasıl bir yöntem izlenecek, bunları merak ederiz.
4: Evet, aslında 17 Eylül'den bu yana, yani 2 hafta oldu aslında hemen hemen. Bu konudaki fon skandalı diyebileceğimiz bu gelişmeyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Şimdi olayın iki boyutu var, senin de az önce anons ettiğin gibi. Bir, işin bir soruşturma boyutu, yani ceza boyutu. Hani bu işin sorumlularının işte yargı önünde hesap vermesi. İki, kazandıkları bu haksız, elde ettikleri haksız gelirlerin tekrar halka, kamuya iade edilmesi. Bir de bu işin mağduru olanlar var. Daha doğrusu burada hesabı olan yaklaşık işte 458 bin kişinin çok çok önemli bir bölümü, hani normal bir fon yatırımı olarak bu işe bakarak girmiş. Ama bunun dışında işte içeriden bilgi alarak vesaire bu işten gerçekten haksız kazanç elde edenler boyutu da var. Yani çok bilinmeyen de bir denklem. Hali hazırda da çok aslında yine bilinmeyenleri giderek çoğalan bir denklem. Buna yönelik çözüm arayışları devam ediyor. Bununla ilgili aslında ilk toplantı geçen hafta yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler toplantısından döndüğünde İstanbul'da ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. O süreci çünkü hatırlatmakta fayda var. O toplantıda bir karar alındı. Edindiğimiz bilgilere göre o toplantıda biz de yazdık. 1 milyon lira ve altındakilere hesabı 1 milyon lira ve altında olanlara ödeme yapılacağı şeklindeydi. Detayları henüz netleşmemişti. Nitekim dün itibariyle de bunun ödenmesi biraz daha somutlaştırıldı. Yani bu olayın ödenmesi somutlaştırıldı. Bildiğimiz kadarıyla burada öncelikli olarak 1 milyon liranın altında parası bulunanlarda öncelikle ana paraları ödenecek. Yani ana paralardan bir ödeme yapılacak. 1 milyon liranın üzerinde ana parası olanlara da yine 1 milyon lirasına kadar bir ödeme yapılacak. Daha sonrasına bakılacak diyelim. Biliyorsunuz şimdi burada o teknik açıklamayı da yapalım. İki tür fon vardı. Herkes fon piyasası, fon skandalı deniliyor. Bu fonlardan bir tanesi daha düşük riskli. Hatta şunu da söyleyeyim, Türkiye'deki bu sermaye piyasalarındaki yatırımlar 7 kademeli diyelim risk unsuruna göre. Siz burada bir yatırım yaparken bankalar sizden uzaktan erişim de olsa, fiziki de olsa bir sözleşme imzalatıyorlar. Sizin size yönelttikleri bazı sorulara karşı ne kadar risk alabileceğinizi ölçüyorlar. Ve buna göre de bu yatırımcı diyor 1 numaradan olabilir, yani en düşük risk, veya 7 numara en yüksek risk diyelim. İşte 1-2 diye tabir edilen başlangıç seviyesindeki riski göze alanlar için, yani devlet tahvili, hazine bonosuna yapılan yatırımlar karşılığı para piyasası fonu dediğimiz bu fonları satın alanlar bir kategori, Bir ikincisi de hisse senedi piyasalarında yatırım yapılıyor. İşte agresif fon deniliyor vesaire, dediğim gibi. 7'ye kadar çıkıyor bu risk kademesi. Bu agresif fonlara yapılan yatırımlar. Burada da işte o yatırılan para karşılığında, fonda biriken para belirli hisse senetlerine yatırılıyor ki gördük burada aslında herhangi bir karşılığı olmayan ya da herhangi bir yatırımı bulunmayan, işte bir masa bir sandalyeden oluşmuş, sadece bir adresi belli olan bir şirkete yatırım yapılmış ve o şirketler öyle büyütülmüş ki bugün Türkiye'nin 100 yılı geride bırakan dev şirketlerinin 2-3 tane zaten bunların sayısı, bunların bile daha üstünde bir piyasa değerine ulaşmış şirketler. Bir de bunlara yatırım yapılıyordu.
0: Şimdi şunu sorayım. Şimdi manipülatif bir durum olmamış olsaydı eğer, bu tabii kişisel tercih, siz de ifade ettiniz. Agresif bir fonu tercih etmiş bir yatırımcı, işte riskini çok yüksek almış bir yatırımcı kaybedebilirdi de. Şimdi hani dolayısıyla böyle bir tablo ortaya çıktığında, hani biz işte mağduruz demek gibi bir söylem hakkı var mıdır?
4: Ya aslında şöyle, bence var. Hani hukukçu değilim. Ama hani baktığınızda burada biraz da bu sefer şey, düzenleyici ve denetleyici kuruluşların rolleri ve bu rollerini yerine getirip getirmedikleri tartışması ön planda. Nitekim onlardan bir tanesinin işte bir önceki dönem, yani aslında bu olayların yaşandığı dönem ki, başkanı zaten sorumlu sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yani burada aslında hatırlayalım, ekonomi yönetimi de geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de tasarruf oranı çok düşük. İnsanlar tasarrufa çağırdılar. Ve işte burada da hani enflasyonun, belki enflasyon kadar, belki de enflasyonun biraz üzerinde getiri sağlayan fonlara insanları yönelttiler. Nitekim burada aslında baktığımızda çoğu insan Türkiye'de biliyorsunuz işte sabit gelirli insanlar, ki buradan hani mağdur diye tanımladığımız kişilerin önemli bir bölümü zaten sabit gelirli insanlar. Ayın 1'inde ya da 15'inde maaşını alıyorsa ve kredi kartı ödemesi veya kredi taksiti ödemesi 10 gün sonra ise, bu enflasyonun etkisi sebebiyle elindeki para değer kaybetmesin diye gidip fon alıyorlardı. Hani likit fon diye tabir ettiğimiz, hani kolay alınıp kolay satılabilen, dediğimiz gibi en azından parayı enflasyona karşı bir anlamda koruyan, hani bu bir faiz diye de nitelendirilemez. Faize duyarlı vatandaşların da burada tercih ettiği bir yöntemdir bu. Çünkü sonuçta o şirket, bu fon bir farklı alanlara yatırım yapıyor. O yatırımın getirisi bir nevi şeyiniz oranında, payınız oranında paylaştırılıyor. Dolayısıyla işin bu boyutu bu. Ama hani agresif fonlara yatırım yapanlar da yine, ya sonuçta burada diyor bir devlet garantisi var. Hani onu yaparken de hangi şirketlere satın aldığını aslında biraz dikkatsiz davranmışlar. Normal şartlarda bir fon alıyorsanız, ki bir yüksek riskli bir fon alıyorsan, o fon yatırımını nereye yapmış onlar belli. Bu da iş dönüp dolup dolaşıp her OVP'de dile getirilen finansal okuryazarlık artırılacaktır ifadesi var ya. Hani buraya denk geliyor. Yani finansal okuryazarlığımız bizde maalesef çok düşük. Yani yolda giderken bir belediye otobüsünde arka taraftan duyduğu bir şeyi de çok rahatlıkla insanlarımız satın alabiliyor. Bir dost sohbetinde, kahve sohbetinde, hani çay içerken, ya şu X firması çok iyi getiri sağlıyor ya da X fonu çok iyi getiri sağlıyor, ya bunu bundan al şeklinde başkasından kulaktan dolma bilgilerle, yani bir girip de bu teknoloji çağında bakıp da o fonun yapısına bakmıyorlar. Hani teorik olarak baktığınızda diyebilirsiniz, ya onun günahını suçunu ben niye çekeyim? O da hani riskini almış madem, işte o risk de gerçekleşmiş. Şimdi düşen hisse senetlerinde öyle bir şey olabilir. Risk alıyorsunuz, risk gerçekleşiyor. Ama burada biraz riskin gerçekleşme şeklinde bir problem var. Hukuki olarak da bir problem var. Hani dolayısıyla bu kamu otoritesi, yani işte bağımsız aslında bu kurumlar, yani oradan devlete bağlı değil. Hani ifadesi, yani kamu otoritesi ifade edildiği için bu lafı kullanıyorum. Yani bu bağımsız düzenleyici denetleyici kuruluşların denetleme görevini aslen yerine getirmiş olmaları halinde bunların önemli bir kısmı yaşanmayacaktı. Yani
0: sorumluluk düzenleyici denetleyici kurumlarda mı diyoruz?
4: şimdi o kötü niyetli kişiler zaten onu bir kenara tamam. bırakırız. Onların sorumluluğu var ama burada diğer sorumluluk düzenleyici, denetleyici kuruluşların bu adlarından kaynaklı düzenleme ve denetleme yetkilerini yerine getirmemesi kaynaklı. Bu yetkilerini kullanmaması. Hı. Nitekim zaten bu tartışmalar ilk başladığında biliyorsun. Şimdi bu yatırım fonları ne yapıyor? Senden, benden, ondan parayı topluyor. Yüklü bir miktarda para toplanıyor ve bu toplanan parayla da hisse senedi alıyor. Ama şimdi öyle bir şey ki bunların tamamını %99'unu bir hisse, bir şirketin yani az önce bahsettiğimiz tabela şirketine alıyor. %1'inde işte Türkiye'nin yüzakı olan işte Aselsan ne bileyim Türk Hava Yolları vesaire savunma sanayi kuruluşlarını alıyor. Ki üstüne bakıyorsun lan Türk Hava Yolları da var bunun içinde diyorsun ama onun payı %1 ama %99 çok büyük riski taşıyan şirketlerin hissesi. Dolayısıyla burada sonradan aslında yapılması gerekeni daha 2-3 hafta önce yaptılar bu kurumlar SPK. Dedi ki sen bir fon eldeki kaynağı yatırabileceği şirket sayısını sınırlandırdı. Daha doğrusu sınırlı sayı yani bir şirkete bağlayamazsın dedi. Bir şirketin payı en fazla %10 ya da 15 olabilir dedi. Yani dolayısıyla kaynak çeşitlendiriyor. Kaynak çeşitlendirme de aynı zamanda riski de çeşitlendiriyor. Bu yapılmış olsaydı, baştan yapılmış olsaydı bu problemleri biz bugün aslında yaşamayacaktık. Ya da şimdi insanlar paralarının ne kadarını alacaklar sorusu en fazla bu soru soruluyor. Çok büyük bir ihtimalle dediğim gibi somut bir şey yok çünkü bunun hesaplanması da çok zor.
5: Yani şöyle bu işte 17 Eylül'den bu yana konuşuyoruz diyoruz. Bu tarihten önce diyelim astronomik kazançlar elde edildi. Haksız kazançlar elde edildi. Ve bu fondan çıkıldı. Şimdi o sorumluluk ortadan kalkmış mı olacak?
4: Şimdi orada haksız kazançın da yine tanımı var. Evet. Daha doğrusu biliyorsunuz bir siyasi de böyle bir şey oldu. Orada şimdi o içeriden bilgi alıp mı bu işi yaptı yoksa gayet normal bir şekilde hani ya bu fon çok iyi getiriyormuş ben bütün birikimi buraya yatırayım buradan para alayım. Bu mu oldu? Başka bir siyasi yine açıklama yaptı ki kendisi zaten iş insanı. Dört tane şirketinin yaklaşık 200 milyon lira civarında parası bu fonlarda kaldı. Benim haberim bile yok. Benim finans müdürüm gitmiş bu parayı bu fonlara yatırmış dedi. Şimdi işin bu boyutu da var. Bir de vatandaş olarak da tamamen doğal bir tesadüf de olabilir. Hani 1 milyon lirasını yatırıp 10 milyon lira olmuş da olabilir. Şimdi, ama işte tesadüf
5: evet, yani bu, tanımı... Şöyle bir, şimdi bir hesap açıldı ve hani haksız kazanç elde ettiğini düşünenler bu hesaba bunu yatırabilir diye... Evet. Bir şey söylendi.
4: Yani bütün bu... fonlara ilişkin Hı-hı. ayrı ayrı bir hesap açıldı Hı-hı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından. Bu işin bir boyutu. Bir de Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek dün bir açıklaması yaptı. O da dikkat çekici. Şimdi bu dediğimiz gibi hani ya ben işte vicdan azabıyla ya da başka bir korkuyla bu buraya elde ettiği, haksız elde ettiğini düşündüğü parayı buraya yatıranlar olacak. Bu paralar da birikecek. Her birisi için ayrı IBAN numarası yayınlandı. Hı. Her bir fon için 130 küsür tane buraya bunlar yatırılacak. Bir de bunun dışında aslında kamu vicdanını da etkileyen şeyler vardı. Bu insanların elde ettikleri işte gayrimenkuller, uçak, gemi vesaire bu tür şeyler de çok tespit edildi. Bunların da satışından elde edilecek gelirler yine tasarruf mevduat sigorta fonu bünyesine bir hesaba aktarılacak ki bu diğer zararların tazmininde kullanılmak üzere hatta devletin elinde birçok ülkeyle Türkiye'nin bir işte kara para aklama şeyi var ya da karşılıklı veri alışverişine yönelik takasa yönelik suçlular olduğu gibi bu bilgi alışverişine yönelik de mekanizmalar var. Bu mekanizmaları Türkiye devreye sokup yurt dışına gittiği tespit edilen paraları da getirip yine bu fonlara aktarılacaklar. Tabi zararı karşılaması çok mümkün değil. Çünkü fiktif diye tabir ettiğimiz gerçekte olmayan bir kar oluşmuş. Hani normalde yatırılan para 6-7 milyar dolar ama 6-7 milyar dolar yani yatırıma giden vatandaşın cebinden giden para 6-7 milyar dolar ama bu şirketlerin büyüklüğü 20 milyar dolara gelmiş. Arada 15 milyar dolar var. Bu 15 milyar doları kamu karşılamayacak. Devlet karşılamayacak. Siz ben karşılamayacağız. Burada yöntem şu, yani yine merak edilen sorudan bahsediyorum. Özellikle bu para piyasası fonundaki hisseleri, şeylere öncelik verilecek. Burada öncelikle 1 milyonun altındaki ana paralar ödenecek. 1 milyon liranın üzerindekiler için de yine 1 milyon lira ödenecek ama ana para üzerinden ödeme yapılacak. Daha sonraki şeyler biraz daha uzun zamana yayılıp bir ödeme gerçekleştirilecek.
5: Peki. Hüseyin Gökçe, çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ederim.
5: Değerli katkılarınız için. Efendim, Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarı Hüseyin Gökçe bizimle birlikteydi. Fon meselesini konuştuk ağırlıkla. Şimdi kısa bir aramız var. Devam edeceğiz.

0: Efendim devam ediyoruz. 15. kez kapılarını Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda açan dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te 2 gün geride kaldı. 4 Ekim'e kadar sürecek festivalde ziyaretçileri bekleyen etkinliklerden ayrıntıları alacağız. Şimdi TRT FM Uyandırma Servisi programcısı sunucusu Serkan Kızılbayır bizimle birlikte. Serkan, günaydın, hoş geldin.
1: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Günaydın Şanlıurfa'dan.
0: Hemen tepkileri alalım. Şimdi yayınlarında, bazı yayınlarında takip edebildim. Serkan, hakikaten ilgi yoğundu. Coşkulu bir ortam. Hakikaten Şanlıurfa'da da tabii etkinliğin oluşu çok önemli. İşte tarihin sıfır noktası dediğimiz olgudan bugünlere ışık da tutan aslında bir süreç. Nasıl bir ortam var? Coşku nasıl, tepki nasıl?
1: Aslında o kadar güzel özetlediniz ki, bu yıl 15. kez düzenleniyor ve şu ana kadar Teknofest'te 12 milyon ziyaretçiye sahip yapmış. Bu süreç içerisinde dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 4 Ekim'e kadar yine devam edecek. Şanlıurfa'nın köklü tarihiyle geleceğin teknolojisi aynı anda burada buluşuyor. Tabii birbirinden farklı uçuşlar gerçekleştirildi. Bugün 3. gündeyiz ve özel hareket polisleri S-70 helikopterleriyle yaptığı bayrakla selamlama inanılmaz büyük ilgi topladı. Sergiler var, deneyim alanları var yine aynı şekilde. Teknoloji yarışmaları bizlerle birlikte, etkinlik alanları yine oldukça fazla ilgi görüyor. Eğitici atölyelerde özellikle genç kişiler tarafından çok büyük ilgi görmekte. Bu arada inanılmaz bir kalabalık var, onu özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Benim ilk Teknofest tecrübem, inanılmaz büyük bir kalabalık var. Çok da şehri kaçırmışım, onu da özellikle dile getirmek istiyorum. Sabahın erken saatinde bile yine aynı şekilde Teknofest oldukça kalabalık bir şekilde ilgilenmekte. 4 Ekim'e kadar da yine devam edecek. Onun bilgisini de sizlere aktarmak istiyorum.
0: Serkan Kızılbay'a çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Ayrıntılarla yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Evet, devam ediyoruz efendim. Hemen Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bu bölümde bizimle birlikte, haftanın öne çıkan kültür sanat etkinliklerini konuşacağız. Bedir Acar, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk.
0: Efendim, sözü hemen size bırakayım. Sanatseverleri bu hafta hangi etkinlikler bekliyor?
2: Tabii Şanlıurfa'da Teknofest devam ediyor ama hemen yanındaki komşu ilde de, Gaziantep'te de çok yakında 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali başlayacak. Dolayısıyla oralar bir hayli hareketli bugünlerde. Ama İstanbul'dan başlayacak olursak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bu Kültür Yolu Festivalleri'nin 20. durağıydı İstanbul durağı ve konserler, sergiler, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, bir dolu sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere İstanbul'un farklı sanat mekanlarında düzenleniyor bu etkinlikler. Uluslararası müzikten Türk müziğine, şiirden çağdaş sanatlara ve geleneksel el sanatlarına uzanan programlar gerçekleştiriliyor.

6 Eylül'de başladı İstanbul Kültür Yolu Festivali ve 4 Ekim tarihine kadar da devam edecek. Bu hafta sonunda kapsıyor. Festivalin bir sonraki durağı az önce söylediğim gibi Gaziantep olacak. UNESCO nezdinde gastronomi şehrimiz, yeme içme şehrimiz olan Gaziantep, mutfağıyla çok zengin olan Gaziantep'teki Kültür Yolu Festivali de 3-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bunun dışında İstanbul'daki sergilere de bakacak olursak, tekrar İstanbul'a dönecek olursak, Türkiye Yazma Eserleri Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen vefatının 150. senesinde Hattın Efendisi Kazasker Mustafa İzzet Efendi sergisi Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı. 19. yüzyılda yaşamış büyük bir hattat, müzik işnaz, alim ve devlet adamının hatırasını yad etmek amacıyla düzenleniyor bu sergi ve 2 ay boyunca her gün 09'da sabah saat 9'dan akşam saat 18'e kadar 18 saatleri arasında 9-18 saatler arasında Rami Kütüphanesi TÜYEK sergi salonunda ziyaret edilebilecek. Kazasker Mustafa İzzet Efendi hatıratımız açısından çok önemli bir isim, zirve bir isim. Şöyle söyleyeyim, Ayasofya ile özdeşleşen o büyük hat eserleri vardır. Ayasofya denince de akla gelen ilk isim de Mustafa İzzet Efendi. Çünkü Ayasofya'nın o kapılarından dahi sığmayan o büyük ebatta olan eserlerde onun imzası var. Hat sanatının zirve isimlerinden biri. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu sergiyi gezmek isteyenler için Rami Kütüphanesi'ne yolunlarını düşürmeleri gerekiyor. Bir sergi daha, Tunuslu bir sanatçı, yazar, yönetmen ve aynı zamanda hikaye anlatıcısı ama Türkiye'de daha çok yönetmen kimliğiyle tanınıyor. Baba Aziz filminin yönetmeni Nasır Hemir, onun bir sergisi var İstanbul'da, tasavvuf ve felsefe anlatılarından oluşan 40 Sufi Masalı sergisi Kültür Yolu, İstanbul Kültür Yolu çerçevesinde, kapsamında Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu. O sergiyi de hatırlatalım. 4 Ekim tarihine kadar da yine Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek bu sergi. Ve bir kitap fuarı haberi yine İstanbul'dan, İstanbul'un bir ilçesinden Sultanbeyli kitap fuarı açıldı. Bu sene 10.sü düzenleniyor. 102 yayın evi var, 70'e yakın yazar var. Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma onur konuğu bu fuarın ve Sultanbeyli'deki bu kitap fuarı pazar gününe kadar açık. Konserler var. Cemal Reşit Rey İstanbul'un en güzel konser salonlarından biri bana kalırsa. Uzunca bir süredir, yaklaşık bir yıldır, belki bir yılda geçmiştir, tadilattaydı. Bitti tadilat ve yeni sezon açılışı 7 Ekim'de kapılarını açıyor Cemal Reşit Rey konser salonu. Ve açılış konserinde de Şef Adrian Prabava yönetiminde Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası konser verecek. İspanyol bir tenor Ariam Hernandez eşlik edecek bu konsere ve konser saat 20'de başlayacak 7 Ekim'de. Akbank'ın da caz festivali var İstanbul'da bir devam eden 36. Akbank Caz Festivali 4 Ekim'e kadar İstanbulluları farklı mekanlarda ağırlamaya devam edecek. Festival kapsamında 3 Ekim'de yarın akşam James Carter Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bir konser verecek. Kocaeli'de bir kitap fuarı var İstanbul'dan başka. 16. Kocaeli Kitap Fuarı, ki büyük bir kitap fuarı gerçekten, bölgenin önemli kitap fuarlarından bir tanesi Marmara bölgesinin, yarın itibariyle kapılarını ziyarete açacak. Bu yıl fuarda 555 yayın evi, sivil toplum kuruluşu ve sanatlar da yer alacak. Fuar 9 gün boyunca imza günlerine ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak. Bir de Gazze özel etkinliği yapılacak fuarda, onu da anmak isterim. 7 Ekim günü bir belgesel gösterim olacak. Gazze'de yaşananlarla ilgili. Gösterimin ardından da Gazze üzerine yazdığı kitaplarla tanıdığımız, Filistin üzerine yazdığı kitaplarla, Filistin edebiyatı, siyasi tarih üzerine yazdığı kitaplarla bildiğimiz Peren Bir Saygılı Mutun moderatörlüğünde Samir Atiye ve Nur

0: Lilla'nın katılımıyla 7 Ekim günü söyleşi yapılacak Kocaeli Kitap Fuarı'nda Filistin üzerine. Trabzon Devlet Tiyatrosu da sezonu açıyor. Töre adlı oyunla sezon perdelerini açtı. Turgut Özakman'ın yazdığı bir oyun Töre. Haluk Ongun sahnesinde dün itibariyle perdelerini açtı. Aynı oyun bu akşam, yarın akşam 8, 9 ve 10 Ekim'de de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Adana Devlet Tiyatrosu da bu Ekim ayında 5 oyun sahneleyecek. Sofokles'in yazdığı, birini örnek verecek olursam, Sofokles'in yazdığı bir eser, Kahramanların Çöküşü adlı oyun. Dün premieri yapıldı. Bu akşam ve yarın akşam da Ramazanoğlu sahnesinde Adana'da perde açacak bu oyun.
1: Tabii tabii, var var. Bir 5 dakikamız daha var. 5 dakikamız daha var Bedir Bey. Buyurun.
0: Tabii. 4. Murat Operası İzmir'de sahnelenmeye hazırlanıyor. Besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in Padişah 4. Murat'ın hayatı, iktidar mücadelesi ve saray içindeki o güç dengelerini anlattığı 4. Murat Operası yeni yorumuyla yeniden sanatseverlerle buluşacak. İzmir Devlet Opera Balesi ilk kez 1980 yılında İstanbul'da sahnelenen bu eseri rejisör Haldun Özerten'in yorumuyla sahneye taşıyacak. Oyunun eserin librettosu sözleri çok önemli bir isme. Tiyatro tarihimizin önemli isimlerinden biri. Ahmet Turan Oflazoğlu'na ait. Ahmet Turan Oflazoğlu Türk tiyatrosuna çok sayıda tarihi eser kazandırmıştır. Lirik bir dili var. Çok önemli bir tiyatro yazarı. Ona ait 3 perdelik bu operada 1623-1640 yılları arasında tahtta kalan 4. Murat'ın genç yaşta padişah olması ve saray içindeki o güç mücadelesi, demin de hatırlattığım gibi annesi Kösem Sultan'ın etkisi ve kendi otoritesini kurma çabası anlatılıyor bu eserde. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın düzenlediği film ekimi 9 Ekim'de başlayacak. Festival kapsamında Cannes, Venedik ve Toronto Film Festivallerinde gösterilen yapımlar İstanbul'da sinema severlerle buluşacak. Pek çok sinema sever tarafından bu film ekimi adeta alternatif bir film festivali gibi de algılanıyor. Çünkü ödüllü filmler burada gösteriliyor özellikle. Bu gösterimler, film gösterimleri İstanbul'da Atlas 1948 sinemasında, Beyoğlu sinemasında, Kadıköy sinemasında, Sinevam, Cities, Nişantaşı ve Paribu Cineverse Nautius da gerçekleştirilecek bu gösterimler ve festival 9 Ekim'de başlayacak, 18 Ekim tarihine kadar da devam edecek.
1: Gösterime giren filmleri de hemen alalım Bedir Bey, vaktimiz de kısıtlı, azaldı.
0: Tabii. Bunun dışında sinema dünyasında evet 9 film bu hafta sonu bugün itibariyle gösterime girmiş vaziyette. Vaktimizin yettiği kadar bunların önde gelenlerini, önemlilerini sayacak olursak, Anne Hathaway, Dakota Johnson gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Gerçeğin Diğer Kıyısı, Variety adlı film gösterime giriyor. Bir kitaptan uyarlama, çok sakıtan bir romandan uyarlama bir film. Başka bir film Vahşinin Kalbi adını taşıyor. Bu da Brad Pitt'in başrolünde oynadığı bir film. Askeri uçak kazasında sağ kurtulan bir özel kuvvetler subayının sadık savaş köpeği ile birlikte Alaska'nın zorlu ve ıssız doğasında hayatta kalma mücadelesini anlatıyor bu film. Merakla bekleniyordu Brad Pitt'i de oynadığı için. Epey bir zaman sonra yeniden filme çekti. Bu film aksiyon, macera ve gerilim türünde bir film ve yönetmen koltuğunda da David Ayer oturuyor. Bir başka önemli oyuncunun, ünlü oyuncunun oynadığı bir film. Tom Cruise'un oynadığı, bu da merakla beklenen bir film. Tom Cruise işte makyajlarla yaşlandırılmış bir rolde burada. Digger adlı bir film. Komedi ve dram karışımı bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Alejandro González Iñárritu yönetmiş filmi de. Bu da önemli bir yönetmen. Haftanın filmi diyebilirim bunun için.
1: Bedir Açar, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Şimdiden mutlu hafta sonları olsun diyelim. Kolaylıklar
0: teşekkür
1: diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.

0: Ceyhan Bey.
1: Sağ olun. Efendim, Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bizimle birlikteydi. Bu haftanın kültür sanat etkinliklerini aktardı ve bu bölümle de bugünlük ve bu haftalık gündemin sonuna gelmiş olduk. Efendim, programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman ve Zafer Altay vardı. Mikrofon başında ben Ceyhan Vuran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta sonu geçirmenizi temenni ediyelim. Pazartesi görüşmek ümidiyle.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 25 Mayıs 2005. Kıtaları buluşturan İstanbul'un Devler Ligi'ne ev sahipliği yaptığı gün. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2004-2005 sezonu çekişmeli maçlara sahne oldu. İki maç üzerinden oynanan yarı finalde Liverpool Chelsea'yi, Milan'sa Hollanda ekibi PSV'yi eledi. Finalin adresi ise Türkiye'ydi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünler tıklım tıklım doluydu. Maça hızlı başlayan İtalyan ekibi Milan, Maldini'nin 50. saniyedeki golüyle öne geçti ve Crespo'nun golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Milan'ın şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılırken 6 dakikada 3 gol birden atan İngiliz ekibi Liverpool maçta dengeyi sağlamayı başardı ve maçı uzatmalara götürdü. Finale damga vuran Liverpool kalecisi Dudek uzatmalardaki kurtarışlarıyla Milan'a geçit vermedi. Penaltılardaysa adeta kalesinde devleşti. İki atış birden kurtardı. Milan'ı penaltılarda 3-2 yenen Liverpool 21 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İstanbul'daki bu dev maç son 43 yılın en gollü finali olarak tarihe geçti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor.

0: mutlu bana. Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
1: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Reklamlar.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
4: Efendim? Ne dediniz? Bir daha söyleyin lütfen. Hadi, hadi. Aman Allah'ım, gözleri kapandı. Galiba öldü bu adam. Ne demişti bana? Neden Evans'a sormadılar? Evet, öyle dedi. Ne demek bu şimdi? Nabzı atmıyor. Zavallı adam.
5: Neden Evans'a sormadılar? İkinci bölüm. Yazan Agatha Christie, çeviren ve uygulayan Leyla Onat. Yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Metin Öztekin, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Frankie Özlem Ersönmez, Bobby Jones Ali İpin, Roger Bessington Atsız Karaduman, Henry Teoman Gülen, Badger Can Öztopçu, Sylvia Hatice Ergök, Doktor George Bülent Türkmen, Uşak Cankurt Ünal.

Bobby Jones, Doktor Thomas'la golf oynarken kayaların dibinde ağır yaralı bir adam bulur. Doktor yardım çağırmaya gittiğinde yaralı adam Bobby'ye neden Evans'ı sormadılar der ve ölür. Bobby'nin çocukluk arkadaşı Frankie bu olayı çok heyecanlı bulmuş. Polisteki soruşturmaları Bobby'nin yanında izlemeye başlamıştır. Frankie soylu ve varlıklı bir İngiliz ailesinin kızıdır. Bobby ölen adamın cebinde güzel bir kadın fotoğrafı görmüştür. Oysa gazete haberlerinden adamın cebinden bir başka fotoğrafın çıktığını ve bunun ablası Amelia Cayman'a ait olduğunu öğrenir. Bobby adamın son sözlerini ablasıyla kocasına ilettikten birkaç gün sonra Güney Amerika'dan iş teklifi alır. Bu öneriyi kabul etmemesi üzerine içtiği biraya morfin katılarak zehirleme girişiminde bulunulur. Frankie görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için katilin Bobby'yi susturmak istediğinden emin.

0: Bu olup bitenlere inanamıyorum.
1: Dur. Heyecanlanma, daha beter hasta olacaksın. Sakin ol da düşünelim biraz. Nasıl oluyordu? Senin gördüğün fotoğraf gazetede çıkan fotoğraf değil. Acaba ölen adamın cebinde iki fotoğraf mı vardı?
2: Olabilir değil mi?
0: Olabilir.
1: Bir olasılık daha. Sen adamın yanındayken oraya bir başkasının geldiğini söylemiştin. Neydi adı?
0: Roger Bassington.
1: Evet. Fotoğrafı bu Roger Bassington değiştirmiş olabilir.
0: Öyle mi? Ama neden?
1: Bunu ben de merak ediyorum tatlım. Kimdi bu adam?
0: Yalnızca 3-5 sözcük konuştuk. Bu civara yeni gelmiş. Ev arıyormuş.
1: Evet. Onun gerçek yüzünü açığa çıkarmalıyız.
0: Dur bakalım. Bir kez başım belaya girdi, bir daha olmasını istemiyorum.
1: Babam zamanı erkekleri uyuşuk oluyor diyor. Ne kadar haklıymış. Her şeyden korkuyorsunuz.
0: Ya öyle mi? Pekala, ne yapmayı öneriyorsun?
1: Bence yapılacak 3 şey var. Birincisi, seni bir kez öldürmek istediler. Bir daha deneyeceklerinden eminim. Seni koz olarak...
0: Yok. Bir kez ölümden kurtuldum, bir daha kesinlikle deneyemem.
1: İkincisi, ölen adamın sözlerinden hareketle şu Evans'ı bulabiliriz. Acaba bu çevrede ne kadar Evans isimli aile var?
0: 600-700 kadar
1: aman,
0: olabilir.
1: Aman vazgeçtim. En iyisi 3. yolu denemek. Şu Roger Bassington'ı araştıralım. Babam onu tanıyabilir. O herkesi tanır.
0: Bu iyi işte. Hemen soralım.
1: Dur bakalım. Sen yatağında uslu uslu yatacaksın. Bunu ben yapacağım, tamam mı tatlım?
0: Frankie, sen bir harikasın.

0: İşte Bacır garajda çalışıyor.
1: Yeni ortağın cıva gibi, yerinde duramıyor.
0: Gerçekten çalışkandır. Sakın onunla dalga geçmeye kalkma.
1: Yok canım, senin ortağınla dalga geçer miyim? Onu seveceğimden eminim.
0: Öyle mi? Yaman kızsın Frankie.
1: İltifatı bırak da arabadan inip yanına gidelim. Hadi acele edelim.
0: İyi ama neden? Kafandakileri bana anlatsana. Araba alacağız diye beni buraya getirdin.
1: Sabret tatlım, sabret.
0: Bana bir açıklamada bulunmadan arabadan inmiyorum.
1: Aman tanrım, ne inat. Sevgili dostum, babamla konuştum. Roger Bassington'ın yalnızca kaldığı yeri öğrenebildim. Bu konuyu başka türlü halledelim. Hadi gel.
0: Bırak kolumu, bırak, tamam geliyorum. Merhaba Bacır.
2: Hoş geldiniz.
0: Frankie'yi anımsıyor musun?
2: Anımsayamadım.
1: Bir araba satın almak istiyoruz.
2: Nasıl bir araba?
1: Sağlam bir şey olsun. Evden düşme arabalar genellikle sorun yaratır.
2: Bu nasıl? Çok sağlamdır ama biraz pahalı.
1: Zarar yok. Ne kadar?
2: 50 papel ama dostlar için.
1: Önemli değil. İşte buyurun. Araba fena değilmiş. Binebilir miyim?
2: Tabii elbette. Kim bu kadın?
0: Babası çok garip. Babası çok varlıklıdır. Eski arkadaşım. Çocukluk günlerimizden onu anımsaman gerekirdi. Kont Derwent'in kızı.
1: Beğendim. Bu araba işimize yarar. Gelsene Bobby. Hemen gitmeliyiz.
0: Sağ ol Badger. Şimdilik hoşça kal.
1: Hoşça kal Badger.
2: Güle güle.

0: Arabayı aldığımıza göre artık neler tasarladığını bana anlatırsın umarım.
1: Elbette canım. Şuralarda bir yerde biraz durup hava almaya ne dersin? Hastaneden sonra iyi gelir.
0: Aa, iyi fikir.
1: Nefis bir hava. Kimi zaman kent dışına çıkmak insanın canına can katıyor.
0: Evet, şu müthiş planını merak ediyorum Frankie.
1: Harika bir plan. Günlerdir bunu düşünüyorum.
0: Anlatsana.
1: Ben bir kaza yapacağım. Araba kazası.
0: Ne? Delirdin mi sen?
1: Hemen heyecanlanma Bobby. İzin ver de anlatayım.
2: Başımızı derde sokmanı istemiyorum.
1: Of, biraz yürekli olmayı denesene Bobby. Şimdi dinle beni. Roger Bassington'un izindeyim biliyorsun.
0: Niye ama nasıl, ne yapacaksın? Peki ne buldun?
1: Bay Bassington şu anda Hampshire'da erkek kardeşi Henry ile karısının yanında.
0: Kimin karısı?
1: Erkek kardeşinin karısı canım. Çok düşündüm. Ona nasıl yaklaşabileceğimi sonunda buldum. Kapılarının önünden tenha bir saatte geçerken bir kaza yapacağım. Arabam mahvolacak. Onlar beni içeri taşıyacaklar.
0: Sonra?
1: Bu arada geçireceğim korkunç şok nedeniyle bir süre o evde kalacağım.
0: Ya işler istediğin gibi gitmezse? Ya doktor seni hastaneye falan götürmeye kalkarsa?
1: Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsun? İşte bu nedenle doktor George, yani arkadaşım, tam o sırada rastlantıyla oradan geçerken kazayı görecek. Hatta beni içeri taşımayı o önerecek. Sonra içeride
0: her şeyi ayarlayacak.
1: Ya evet. Şok geçirdiğimi, şans eseri bir yerimin kırılmadığını ama bir süre kıpırdamadan yatmam gerektiğini söyleyecek.
0: Peki ya bu arada gerçekten yaralanırsa?
1: Yok canım. Arabayı daha önceden hırpalarız. Sonra da oradaki duvara dikkatle vur veririm.
0: Peki yabancı bir evde tek başına başına bir dert gelmeyeceğinden emin misin?
1: Aa, merak etme, uyanık olacağım.
0: Peki benim bu oyundaki rolüm ne?
1: Sen bu bölümde yoksun.
0: Baksana bana sen.
1: Sevgili dostum, Roger Bassington'un seni tanıdığını unutuyorsun değil mi? Üstelik ben kontun kızıyım. George da gerçekten...

0: doktor. Ha. Yani her şey kuşkulanılmayacak kadar uygun. Ama ha, sen uzak durmalısın.
1: Evet, evet, ha, tamam, ha, anlıyorum. Ama ben hiçbir şey yapmayacak mıyım?
0: Yapacaksın tatlım, bıyık bırakacaksın.
1: Ne?
0: Bıyığın uzamayacak.

0: Roger Bassington beni birkaç dakika görmüştü.
1: Büyük bir olasılıkla o birkaç dakika içinde cesedin cebindeki fotoğrafı değiştirmiştir. Yani yüzüne dikkatle bakmış olamaz. Bıyıklı olunca da seni kesinlikle tanıyamaz.
0: Haklısın Frankie. Kayalıklardan yukarı çıktığımda bir de ben yakından bakayım diyerek bir iki dakika adamın yanına inmişti.
1: Ne kadar zeki olduğumu görüyorsun değil mi?
0: Çok da alçak gönüllüsün.
1: Kendimi beğenmem için çok nedenim var tatlım.

0: Yetişin, kaza oldu.
1: İyi misin Frankie? Cevap ver bana. Aman Allah'ım, yüzü bembeyaz. Frankie, iyi misin?
2: Sus George, çok konuşma.
1: Ama yüzün bembeyaz olmuş.
2: Makyajdan George, makyajdan.
1: Ne diyorsun sen?
2: Makyaj yaptım, kötü görünmem gerekiyor değil mi?
1: Gerçekten iyi misin?
2: Hiçbir şeyim yok, merak etme.
1: Delinin birisin sen.
2: Tersine çok akıllıyım.
1: Sus, evden biri çıktı, buraya geliyorum.
3: Ne oldu? Kaza nasıl oldu?
1: Bayan duvara çarpmış, yardım edin de arabadan çıkaralım.
3: Yoksa öldü mü?
1: Tanrı'ya şükür yaşıyor. Hadi yardım edin.
3: Bir dakika. Evet, işte tuttum.
1: Size yardım edeceğiz bayan. Sakın kıpırdamayın. Zavallı kız çok kötü durumda. Ne yapmalı bilmem ki. Bu koca malikanede kimler oturuyor acaba?
3: Besintil'dan evi. Ben uçaklarıyım.
1: Bayanı oraya götürebilir miyiz?
3: Elbette. İyi insanlardır. Yardım etmek isterler. Hemen taşıyalım.
1: Hadi yardım edin bana.

0: Zavallıcık, durumu nasıl doktor?
1: Neyse ki bir yeri kırılmamış. Ama şok geçirdi. Bir ya da iki gün kımıldamadan yatması iyi olur.
0: Burada kalabilir. Kendimi tanıtmayı unuttum, bağışlayın. Ben Sylvia Bessington'ım. Burası ailemin yıllardır oturduğu malikanedir.
1: Memnun oldum efendim.
0: Zavallı kızcağızın size rastlaması ne kadar iyi. Çok şanslıymış. Baygın mı?
1: Hayır, uyuması için bir iğne yaptım. Dinlenmesi gerek.
0: Kim olduğunu öğrenebilseydik.
1: Mutlaka üstünde kimliği vardır. Bir bakalım. Evet, ha işte. Ah, Lady Frances Derwent'miş.
0: Aa, Derwent kontunun yakını olmalı.
1: Öyle galiba.
0: Soylu biri olduğu belli. Onu burada konuk etmekten onur duyacağız.
1: Buna sevindim. Şimdi içim rahat gidebilirim. Yine de bir sorun olursa lütfen beni arayın. İşte kartım. Ben artık gitmeliyim.
0: Umarım bir sorun çıkmaz. Güle güle doktor bey.

0: Günaydın Lady Derwent.
1: Günaydın. Ben neredeyim?
0: Dün akşam üzeri bir kaza geçirdiniz. Anımsamıyor musunuz?
1: Evet. Evet, arabamdaydım. Sonra kontrolü yitirdim. Evet.
0: Benim adım Sylvia Besington. Burada kocam Henry ve çocuklarımla oturuyorum. Bir de kayınbiraderim şu sıra bizimle kalıyor.
1: Sizi zahmete soktuğum için çok üzgünüm.
0: Doktor birkaç gün bizimle kalmanızın iyi olacağını söyledi.
1: Öyle mi? Neyim var? Başım, başım ağrıyor. Bir yere çarptım galiba.
0: Yerinizden kalkmasanız iyi olur. Oturmak isterseniz biz sırtınıza yastık koyabilirim.
1: Size zahmet vermek istemiyorum.
0: Burada kalmanız beni sevindirir. Zaten çok yalnızlık çekiyorum. Bu koca malikanede insan bazen sıkılıyor. Arada bir kayınbiraderim bizimle kalmaya gelir. O zaman evimiz biraz şenlenir.
1: Kayınbiraderiniz yakınlarda mı oturuyor?
0: Hayır, işte bu yüzden zaman zaman gelip bizde kalır. Onu çok seveceksiniz. Neşeli bir adamdır. Taklit yapmaya bayılır. Bizi eğlendirir.
1: Ne iş yapıyor?
0: Doğru dürüst bir iş yaptığını sanmam. Arada bir yeni işlere girişir ama sonra vazgeçer. Biraz havaidir.
2: Anlıyorum.
0: Belki bu yüzden her zaman güler yüzlü ve neşelidir. Üstelik bize de çok yardımcı olur.
1: Yine de burada kalmam belki kocanızın hoşuna gitmez diye endişeleniyorum.
0: Henry mi? Onun son zamanlarda bir şeye aldırış ettiği yok.
3: Demek Lady Dorland bu güzel hanım. Memnun oldum efendim. Ben Roger Besington.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Çok

0: Naziksiniz.
1: Lady'nin bu kadar güzel olduğunu bana söylememiştin siz.
0: Kocanız da burada mı?
2: Ah, işte geliyor. Bu da Henry.
3: Nasılsınız? Umarım bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz.
0: Teşekkür ederim. Size minnettarım.
1: Peki parkın duvarına kastınız neydi acaba?
0: Aslında çok kötü bir sürücü değilim. Ne yazık ki altımdaki araba berbat bir şeydi. Kendi arabam tamire gittiği için elden düşme bir araba almıştım.
4: Çaylarınızı getirdim efendim.
2: Teşekkür ederiz. Şöyle koyun lütfen. Buyurun çaylarınızı. Henry. Henry, uyuyor musun sen?
3: Affedersin, dalmışım da.
1: Bu nefis pastalardan da buyurun.
0: Teşekkür ederim Bay Roger.
1: Henry, sen de ister misin? Henry.
2: Henry, Roger pasta isteyip istemediğini soruyor.
3: Evet, isterim. Teşekkür ederim.
1: Bir şey mi var Henry?
3: Hiçbir şey yok. Yalnızca aklım biraz işlere takılı.
1: Umarım son zamanlarda dalgın olmanın nedeni önemsiz bir şeydir. En iyisi benim gibi boşta gezmek. O zaman aklını takacak bir şey olmadığı için canın hiç sıkılmaz.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu da söyledi. Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel işletmeye ait bir madende göçük meydana geldi. Olayda 5 işçi hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinde göçük altında kalan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen oğluyla ilgili iddialar konusunda oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Hayati Yazıcı, soruşturma bahane edilerek şahsını ve AK Parti'yi karalama çabası içinde olan

0: alanlara da geçit vermeyeceğini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artıyor. Arap koalisyonu iki gün önce Medine kentini aydınlatan elektrik santraline insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Saldırıya Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan da tepki geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgi ilgileri açtığına dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkeleri ve Kiev yönetimine yönelik açıklamalarda bulundu. Putin, doğrudan bir saldırı olursa elimizdeki tüm silahları derhal kullanırız dedi. Avrupa'ya saldırmak gibi bir planlarının olmadığını vurgulayan Vladimir Putin, nükleer tehdit iddialarını reddetti. Spor. Sayın dinleyiciler, Amilli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Trabzonspor evinde İrlanda'nın Drogheda United takımıyla dostluk maçına çıktı. Bordo Mavili takım karşılaşmada İrlanda temsilcisine 1-0 yenildi. Anadolu Efes Avrupa Basketbol Ligi EuroLeague'deki mücadelesine devam ediyor. Temsilcimiz EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımına 77-72 yenildi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 2 Ekim Cuma. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: İlk olarak meteoroloji bağlantılarımızla başlıyoruz. Samsun'dayız. Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Mümin Aydın var. Sayın Aydın, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın, çok teşekkür ederiz. Evet, Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerdeki hava ve deniz durumuna ilişkin neler aktaracaksınız? Söz sizde.
2: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgemize bağlı illerden Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu şehirleriyle Tokat'ın doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Bu yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklar mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette. Bölgemizin kıyı kesimlerini ise zaman zaman kuvvetli esmesini bekleniyor. Sıcaklar şöyle: Samsun ve Sinop'ta 21, Kastamonu ve Çorum'da 17, Ordu ve Amasya'da 19, Tokat'ta 16 derece bekleniyor. Özgür Hanım, son tahminler bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sayın Mümin Aydın, kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
2: Teşekkürler, yayınlar.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz devam ediyoruz. Şimdi de Trabzon'dayız. Meteoroloji 11. bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda İlker Yılmaz var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Hava ve deniz durumuna ilişkin son durum alalım sizden. Buyurun.
1: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın çok bulutlu. Bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarların kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Trabzon 19, Giresun 19, Gümüşhane 15, Rize 20, Artvin 15 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre, görüşün seyi yağış ağında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Yol durumu.
0: Şimdi de karayollarında son duruma bakalım. Ünye-Fatsa yolunun 29'da 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Pirahmet, Köse Ayrım Kelkit yolunun 10'la 15. kilometreleri arasında yapılmakta olan üst yapı yenileme çalışması nedeniyle trafik kısa sürelere ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Arhavi, Hopa Sarp yolunun 0'la 1. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tirebolu, Görele, Giresun, Trabzon il sınırı yolunun 0'la 30. kilometreleri arasında yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması, çim biçme ve ağaç budama nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Beşiktaşı-Trabzon yolunun 55'te 57. kilometreleri arasında Trabzon şehir geçişi eski çimento fabrika mevkinde yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü ve sahil yolu bağlantısı trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun-Trabzon il sınırı Trabzon yolunun 0 ile 57. kilometreleri arasında yapılacak olan yol boyu gelişim çalışması, çim biçme ve ağaç budama nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Köse-Bayburt yolunun 10 ile 13. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İyi yolculuklar diliyoruz sizlere.
2: Piyasalarda bugün.
0: Para piyasalarında son duruma da bakacağız şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda gazeteci Osman Şişko var. Sayın Şişko merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, para piyasalarındaki son gelişmeleri, son değerlendirmeleri alalım sizden son işlem gününde.
3: Evet, bilindiği üzere Türkiye finans piyasaları Eylül ayında yatırım fonlarında başlayan likidite sorununun Borsa İstanbul'a yayılmasıyla oldukça zor bir dönemden geçiyor. Bazı fonların düşük işlem hacimli hisselerde yüksek pozisyon tartışması ve yatırımcıların yoğun çıkış talepleri satış baskısını da arttırıyor. SPK'nın tavsiye kararları ve devam eden soruşturmalarla birlikte piyasalarda güven ve likidite konusunda yeniden en önemli gündem maddesi haline dönüşmüş durumda. Eylül ayında BIST 100 %16,65 gerileyerek 2008'den bu yana en kötü aylık performanslarından birini gösterdi. Endeks %2,53 yükselişle 12.209 puanla tamamladı günü. Döviz ve para piyasalarına bakacak olursak dolar TL yaklaşık 49,15, euro TL ise 55,35 seviyesinde. Yıllık tüketici enflasyonu ise Ağustos ayında %31,51 düzeylerindeydi. Yüksek faiz ortamı devam ederken para piyasalarında yatırımcıların önceliği likidite, reel getiri ve riskin kontrollü olması konusunda devam ediyor. Fon krizinin ardından yatırımcı açısından en önemli konu fonun yalnızca geçmiş getirisi değil, portföydeki varlıkların likiditesinin yoğunlaşma oranı ve risk yönetimine de bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu kısa zamanda bunu görmüş olduk. Altın yine güvenli liman özelliğini koruyor. Gram altın yaklaşık 6650 TL, ons altın ise 4206 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler altına destek verirken güçlü dolar ve yüksek tahvil getirisi zaman zaman fiyat üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Altın portföy çeşitlendirmesi açısından önemli bir araç olmayı sürdürürken kısa vadeli sert hareketlere karşı da dikkatli olunması gerekiyor. Petrol ve enerji fiyatlarında risk yine devam ediyor. Brent petrol yaklaşık 102 dolar seviyesinde. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji arzına ilişkin belirsizlikler petrolün fiyatını hala daha yüksek tutmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon açısından yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirtmişti. Petrolün 100 doların üzerinde kalıcı hale gelmesi Türkiye açısından enerji ithalatı, cari denge ve enflasyon üzerindeki ek baskıyı da sürdürüyor. Yatırımcı ne yapmalı? Yatırımcı tavsiyelerine gelecek olursak fon krizinin verdiği en önemli mesaj tek bir yatırım aracına veya tek bir fona aşırı yoğunlaşmanın riskli olduğuydu. Önümüzdeki dönemde yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmeli, likit varlıklarına önem vermeli, fonların içeriği ve risk düzeyini incelemeli. Borsada özellikle likiditesi düşük hisselerden daha dikkatli olması gerekmekte. Altın ve döviz portföy çeşitlendirmesi açısından hala da önemini koruyor. Uzun vadeli yatırımlarda ise gayrimenkul gibi farklı varlık sınıfları da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Piyasaların önündeki en önemli sınav güvenin yeniden tesis edilmesi. Borsa, döviz, altın, petrol ve enerji piyasalarındaki oynaklığın devam ettiği bu dönemde yatırımcı için yüksek getiri arayışından önce sermayenin korunması, likidite ve risk yönetiminin de daha fazla önem kazanması olarak belirtebilirim.
0: Çok teşekkür ederiz Osman Şişko. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
3: İyi yayınlar Özgür Hanım.
0: Sağ olun.
2: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Ordu Merkez 90.4, 99.9, İkizce 95.3.

0: Kabataş 88.6, Kumru 101.7, Mesudiye 101.5, Perşembe 99.9.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Haber Turu.
3: Saatlerimiz 10.18 sevgili dinleyicilerimiz, bölge gündemine haber turuyla devam ediyoruz. İlk olarak Ordu, Samsun, Giresun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda TRT Ordu muhabiri Selim Gürcan Becioğlu var. Sayın Becioğlu, merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, hangi ilimizden aktarmaya başlayacağız? Sözü size bırakalım, buyurun.
4: Evet, ilk durağımız Ordu oluyor. Ordu'da kahverengi kokarca toplantısında Vali Erol anahtar uyarısı yaptı. Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında yürütülen ve yapılacak çalışmalarla ilişkin toplantı düzenlendi. Vali Muammer Erol, İşkur desteğinin önemini vurgulayarak kışlakların ilaçlanması için anahtarların emanet edilmesini istedi. Bundan sonraki kısımda ise topyekun mücadele edildiğini, sonuçların iyi olacağını anlatan Erol, İşkur tarafından bu yıl yapılacak desteğin önemli olduğunu vurguladı. Erol Yaz'ın fındığını toplayıp şehir dışına gidenlerden de kışlakların ilaçlanmasını konusunda da ilgililere yardımcı olmasını istedi. Ordu dışında yaşayan vatandaşlarımız anahtarlarını birisine emanet etsinler. İlaçlama sırası geldiğinde evlerin açık olması lazım ifadelerini kullandı. Zararlının şehir içinde ve her yerde görüldüğüne işaret eden Erol, onun için belediyelerden de, organize sanayi bölgelerinden de, çatı aralarında, kapalı mekanlarda ilaçlamanın yapılması konusunda bir aksiyon almalarını istediklerini kaydetti. İlaçlama konusunda işbirliği yapılması halinde daha iyi sonuç alınacağını dikkati çeken Vali Erol, daha dikkatli, daha profesyonel, daha verimli ve işbirliğiyle hareket edersek hepimizin böyle yüzünü artacak sonuçlar ortaya çıkacak. Ürünümüz bereketlenir ve para eder. Bu gayretimiz hepimizin yüzünü güldürecek bir sonuç verir diye ümit ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaları ve eylem planları hakkında bilgi verdi. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor İlyas Deligöz de kokarcanın fındığa Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos döneminde daha çok zarar yaptığını aktardı. Nisan-Kasım arasında haftada iki defa kontrol ederek 45 binde bir yapışkan tablo değişimiyle feromon tuzaklardaki kokarcanın popülasyonunu takip ettiklerini belirten Deligöz, 2024'te 28 bin, 2025'te 245 bin, 2026'da ise 330 bin samuray arısına doğaya salındığını bildirdi. Toplantıda İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan ile Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da konuşma yaptı. Diğer haberimiz Sinop'tan geliyor. Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis memuru için 21 dalgıçla arama sürüyor. Sinop'ta denize açılan iki polis memurunun bulunduğu tekne alabora oldu. Bir polis kayboldu, diğeri hastanede kurtarılamadı. Kayıp polis için arama çalışmalarına bir helikopter, 21 dalgıç, 75 sahil güvenlik ve 65 jandarma personeliyle 8 bot katılıyor. Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunun arama çalışmalarına havadan, karadan, denizden ve su altından çok yönlü olarak devam edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada denize açılan iki polisin bulunduğu teknenin alabora olmasına ilişkin Vali Mustafa Özarslan Başkan'da arama kurtarma koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi. Kayıp polis memuru Numan Şen'e ulaşılması amacıyla ekiplerin bölgede çalışmalara devam ettiğini vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter, bir insanlı keşif uçağı, 8 bot, 2 takviye bot, 21 dalgıç, 75 sahil güvenlik personeli, 65 jandarma personeli, deniz polisi ve AFAD ekipleri, su ürünleri, kontrol teknesi ve balıkçı tekneleri katılmaktadır. Su altı aramalarında ROV görüntüleme sistemi ve yandan taramalı sonar başta olmak üzere teknik imkanlardan yararlanılırken yaklaşık 10 kilometrelik kıyı şeridinde arama tarama faaliyetleri sürdürülmektedir, dedi. Diğer haberimiz de Giresun'dan geliyor. Alucra kelimi hasadı başladı. Coğrafi işaret için çalışmalar sürüyor. Giresun Alucra ilçesinde yöreye özgü Alucra keleminin hasatı başladı. Fındığın yetişmediği ilçede alternatif ürün olarak görülen kelem, Giresun, Ordu, Samsun ve Sivas'ın yanı sıra Ankara, Bursa, İstanbul,

0: İstanbul'a gönderiliyor. Coğrafi işaret tescili için çalışmalar sürüyor. Alucra'nın özellikle Gürbulak köyünde yetiştirilen ve yöreye özgü tadıyla dayanıklılığıyla bilinen Alucra kelemi tarlalardan toplanarak tüketicilere ulaştırmaya başlandı. Haziran ve Temmuz aylarında hazırlanan arazilere dikilen fidelerin hasadı yaklaşık 15 Eylül itibariyle başlıyor ve Aralık ayının sonuna kadar devam ediyor. Hasat edilen kelem başta Alucra Cumartesi günleri kurulan ilçe halk pazarında olmak üzere Giresun, Ordu, Samsun ve Sivas'ın yanı sıra Ankara, Bursa ve İstanbul gibi büyük şehirlere de gönderiliyor. Yöresel yemeklerde kullanılan ürün özellikle turşu yapımında tercih ediliyor. Diğer haberimiz ve son haberimiz spor haberi Samsun'dan geliyor. Thorsten Fink, akademi oyuncularına A takıma hazırlama sürecini anlattı. Samsun Spor Teknik Direktörü Thorsten Fink, akademiyi ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyeti A takıma hazırlama süreci hakkında bilgilendirdi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor'un Alman teknik direktörü Thorsten Fink, teknik ekibiyle birlikte Samsun Spor Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek akademinin teknik ve idari kadrosuyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada teknik direktör Thorsten Fink, kariyeri boyunca edindiği deneyimleri, futbola bakış açısını ve çalışma prensiplerini akademi ekibiyle paylaştı. Futbolcu gelişimi, antrenman metodolojisi ve genç oyuncuların A takımı seviyesine hazırlanma süreçleri üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Verimli geçtiği ifade edilen buluşmada A takım ile futbol akademisi arasındaki teknik iletişimin güçlendirilmesi, ortak çalışma prensiplerinin geliştirilmesi ve genç oyuncuların A takıma geçiş süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarete ayrıca Samsun Spor Futbol Direktörü Fuat Çapa, yardımcı antrenörler Sebastian Han ve Michael Ribeiro ile atletik performans antrenörü Goran Kontiç de yer aldı. Futbol Akademisi'nde ise Futbol Akademi İdari Koordinatörü Savaş Serdar, Akademik Teknik Koordinatörü Yan Van Loon ve Akademik Teknik ekibi katıldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Selim Gürcan Becioğlu. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de haber turunun ikinci bölümündeyiz. Bu kez Artvin, Gümüşhane, Rize ve Trabzon haberlerini sizlerle paylaşacağız. TRT Trabzon Haber Bürosu'ndan Şeyda Şahin bizlerle. Günaydın, hoş geldin yayınımıza.
2: Günaydın, merhaba.
1: Merhaba. Evet, hangi haberleri derledin? Hemen sözü sana bırakalım.
2: Teşekkür ederim. Trabzon'dan başlıyoruz. Köfte, tereyağı, turşu, kuymak, mısır ekmeği Trabzon'da yöresel lezzetler gastronomi etkinliğinde görücüye çıktı. Etkinlik Akçaabat'ta yerinde deneyim sloganıyla tanıtıldı. Gastronomi etkinliğinde pirinçli otlu börek, ziliftar, kaygana gibi yöresel lezzetler hem hazırlandı hem de konuklara ikram edildi ve konuklarımızdan biri de şöyle söyledi mikrofonlarımıza: "Sofralarımıza yapılan bu ürünlerin ne kadar zor şartlar altında üretildiğini gördük ve bu gerçekten ama gerçekten çok mutlu etti bizi," dedi. Yöresel lezzet etkinliğine yurdun dört bir yanından da ilgi yoğundu tabii ki. Diğer bir katılımcımız da şöyle söyledi mikrofonlarımıza: "İstanbul'dan katılıyorum. Doğu Karadeniz'in güzide kentlerinden biri olan Trabzon'da bir gastronomi turizmi kapsamında bir organizasyona katılmış olduk," dedi. Ve katılımcılar yöresel lezzetlerin sunumunun her aşamasında da yer aldı tabii ki. Ve bir katılımcımız da şöyle söyledi: "Kokulu üzümlerimizi topladık. Onların o tanelerini özellikle ayıkladık. Ayıklamayı da öyle tek tek değil, tabii sıvazlayarak hızlı seri bir şekilde yaptık, çalıştık," dedi. Verimli geçen etkinlik UNESCO Yaratıcı Şehir Ağı 2027 Gastronomi Şehrine aday olan Trabzon'un tanıtımına da katkı sağladı. Çok güzel bir haberimiz var sırada şimdi ve yine Trabzon'dan. Önce safa geçti, namazını kıldı. Namaz biter bitmez özlediği hocasına koştu. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Otogar Camii'nde oldu bunlar. 5 yaşındaki Altan Eftal Aksoy, yaz tatilinde camide düzenlenen Kur'an kursuna katıldı. Kurs sona erdi, okullar açıldı. Ancak Altan hocasını unutmadı. Özleyince akşam namazını da onu görmek için hemen camiye koşuyor ve namazını kıldığını gören minik Altan da safa geçerek namazını kılmaya başlıyor. Kılabildiği kadar ve sonrasında da hocasının namazı bitirmesini bekliyor. Namazını bitirdiği anladığı anda da koşarak çok özlediği hocasının boynuna sarılıyor tabii ki. Ve çocukla da röportaj yaptı arkadaşlarımız. Şöyle söyledi mikrofonlarımıza: "Artık çok fazla özlüyorum. Okuldayken namaz kıldım, sarıldım hocama ve öptüm," diyor. Ve hocası Mehmet Yaşar, imamımız da şöyle söylüyor: Altan Eftal yavrumuz yaz kursunu, yaz kursu

0: sınıfındaki öğrencilerimizden en küçük öğrencilerimizden 5 yaşında akşam namazını kılarken kendi başına geliyor, cemaate uyuyor, selam verir vermez de hemen gelip bana sarılıyor ve çok mutlu oluyorum dedi. Ve o sıcak kavuşmada caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Ve sıradaki haberimiz de Gümüşhane'den. Senaryoya göre heyelan sonrası zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tatbikatta zamanla yarıştı. Gümüşhane'de afet ve acil durumlarda hazırlık amacıyla medikal kurtarma eğitimi düzenlendi. Senaryo ise gerçeği aratmadı tabii ki. Araçlarda mahsur kalan 5 yaralıya UMKE ekipleri anında müdahale etti. Ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Doktor Emre Karataş, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Başkanı şöyle söyledi mikrofonlarımıza. 40 kişilik bir ekiple senaryomuzu tamamladık. Ekibimizde il dışından katılan kursiyerlerimiz ve eğitmenlerimiz de dahildi. Güzel, verimli bir çalışma oldu dedi. Ve Neşe Öztürk, Gümüşhane UMKE il sorumlusu da şöyle söyledi. Bizim şehrimizin dinamikleri arasında heyelan çok ciddi bir risk oluşturuyor afet açısından. Biz de o yüzden heyelan sonrası trafik kazası çalışmak istedik dedi. Ve tatbikat ekiplerin olası afetlere karşı her an göreve hazır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sıradaki haberimiz Artvin'den. Bir iki haftadır da bizim gündemimizde, TRT Haber'in gündeminde. Yıllardır kendisinden haber alınamıyordu. Yeni kimlik başvurusunda bulunmaması üzerine mahalli tahkikat yapıldı. Nigar Bilgin'in yaklaşık 30 yıldır kayıp olduğu, hakkında resmi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı ve hiçbir dijital ayak izine de rastlanmadığı belirlendi. Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı, Şavşat ilçesinde yıllardır haber alınamayan kadın için soruşturma başlattı. Resmi nikahlı eşi Z.B. tarafından şiddet gördüğüne ilişkin bilgilere ulaşıldı. İlçe jandarma ve JASAT ekipleri zanlının kardeşlerinin beyanlarına başvurduktan sonra harekete geçti. 20 yıldır ormanlık alanda bir mağarada tek başına yaşadığı tespit edilen katil zanlısı eşi Z.B. operasyonla yakalanarak tutuklandı. Kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi kararı uygulandı ve yer gösterme işleminin ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan kazılan çalışma sonrasında da Nigar Bilgi'ye ait olduğu düşünülen kemik ve kıyafet parçaları bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Çiftçi, yıllar geçse de güvenlik güçlerimiz izleri takip eder, gerçeği ortaya çıkarır ve sorumluları adalete teslim eder ifadelerini kullandı. Son haberimizdeyiz şimdi de. Rize'deyiz. Ahmet Turan, 66 yaşında, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Pekmezli köyünde yaşıyor. Henüz 1 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sebebiyle görme yetisini kaybetti. Abisinin yönlendirmesiyle de iskemle örmeye başladı ve şöyle söylüyor. Ben de merak ettim bunu yapabilir miyim diye. Abim gösterdi bana biraz başladık öyle de devam ediyor dedi. Önce örneği elleriyle yokluyor. Parmak uçlarıyla düğümleri tek tek sayıyor. Desenleri eşleştiriyor. Her bir iskemleyi büyük dikkat ve sabırla tamamlıyor ve şöyle söylüyor yine sayıyorum onu hangi örnek çıkarsan da ona mesela buna 94 tane 64 tane var bunda. Eğer 70 tane olsaydı bunda farklı bir örnek koyacaktım ona ama ona yetmediği için bunu böyle yapıyorum diyor. Ve Turan 45 yıllık mesleğini kolaylaştırmak için kendisine özel dokuma aparatları da yaptırdı ve şöyle söylüyor mikrofonlarımıza. Bu ahşap zoruma gitti yani sıkıştırma işi de bir su germe şu germe işi de kelepçe şeklinde yaptım onu olmadı. En sonunda ben gittim arkadaşa anlattım. Onu dedim bu şekilde yapacaksın ve buna şimdi böyle ip sararım, iskemleyi rahatlıkla yaparım dedi. Ve Ahmet Turan gönül gözüyle işlediği iskemlelerle üretmeye ve hayata tutunmaya da devam ediyor diyelim ve bugünlük bana ayrılan sürenin de sonuna gelelim böylelikle.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Şeyda Şahin. Kolaylıklar diliyoruz. Yoğun bir gündeminiz var.
0: Evet.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor

0: Spor gibi etkinliklere yönlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
2: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
3: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TRT Trabzon Radyosu.
6: Programımızın bu dakikalarında Ordu'ya uzanıyoruz. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz telefon attığımızda. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş bulduk. Ben de Şelala Şehri Ordu'dan merhaba diyorum.
6: Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Mitolojik Film Festivali hakkında konuşacağız.
7: Evet.
6: Mitolojiyi belki önce tanımlamak gerekir. Yüzyıllardır insanlığın hikayelerini, korkularını, umutlarını ve hayallerini taşıyor.

0: yolculuğa daha sonra eklendim. Aslında bu dördüncüsü gerçekleştirilecek olan bir festival. Siz az önce çok güzel ifade ettiniz. Zaten festivalin de çıkış noktası insanlığın ortak hikayesi. Bu hikayede bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Dördüncü gerçekleşecek ama bunda yolculukta duraklar var. Ankara'da 12-14 Ekim'de başlıyor festival. Ardından Bursa, Aydın, İzmir, İstanbul ve Gaziantep'te 2 Kasım'da sonlanacak. Ve insanlığın ortak mirası üzerinden özellikle de mitoloji sinema bağı bizim açımızdan çok çok kıymetli. Geçmişte insanlar yaşantıyı anlayabilmek, kavrayabilmek, anlamlandırabilmek, yorumlamak. Bunun üzerine birbirlerine tabii hikayeler anlatıyorlar. Anlatı değil mi? Anlatı üzerine bir bakıma da insanın hafızası, belleği inşa oluyor. Bunu geçmişte kadim zamanlarda bir ateşin etrafına toplanıp yaparlarken artık televizyon var, sinema var ve asal öykü anlatıcısı bu değerleri, kavramları anlatan da bir sinema olmuş oluyor. Dolayısıyla mitoloji sinemaya ilham veren çok çok değerli bir kaynak. Ben de bu festivale ki festivalin direktörü Gülşah Elikbank'ı burada anmak istiyorum. Böyle bir yolculuğu başlatan kendileri güzel de bir ekip var. Ben daha sonra bu ekibin danışma kuruluna dahil olunca dedim harika bir yolculuk var. Bu yolculuğa Şelalerşehir orada da dahil olmalı. Başlangıçta programda yoğundun nasıl olur falan derken dedim mutlaka bir başlangıç yapalım. Aslında bu programda biz böyle bir sürprizi de ilk defa açıklamış oluyoruz. Ordu'da bir durak olarak bu insanın ortak hikayesindeki harika yolculuğa dahil olmuş oldu. Bu anlamda bizim önemli paydaşlarımız var. Daha doğrusu süreci yürüten yani ulusal düzeyde yürüten Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği var. Yine Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı aynı şekilde ve yine çok çok önemsediğim UNESCO logolu çünkü ortak miras kültür dediğimiz zaman UNESCO logolu bir festival ve konuklarımızın arasında yine UNESCO Milli Komitesi'nden de bir konuğumuz olacak. Festivali biz Ordumuz'da 23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Oradaki paydaşlarımız başta Ordu Valiliğimiz ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Ordu Büyükşehir Belediyemiz, Altınordu, Perşembe Belediyelerimiz, aynı zamanda Ordu Ticaret ve Sanayi Odası. Bunun dışında çeşitli yerel saygın işletmelerimiz var. Bu festivalimize destek veren.
1: Evet, şimdi bu mitolojide kadim hikayeler sinemanın diliyle yeniden hayat buluyor anladığımız
0: Evet,
1: kadarıyla.
0: kesinlikle.
1: Gülşah Ekbank'ın da bir sözü vardı. Kendi
0: Hı.
1: efsanelerimize sahip çıkarsak dünya
0: Değil
1: bizi
0: mi?
1: hayranlıkla izler. Bu filmlerde yalnızca Türk mitolojisinde mi filmler yer alacak yoksa farklı kültürlerin mitolojileri de mi yer alıyor?
0: Biz insanın ortak hikayesi dediğimiz zaman evet farklı farklı mitolojiler. Burada işte Mezopotamya'da var, Ege'de var, İskandinav'da var. Yani bunlar dediğimiz gibi ortak insanın ortak mirası. Tabii ağırlıklı olarak burada gelen daha çok Anadolu mitolojisi üzerine eserler var. Ama burada bir sınırlama yok. Yani farklı farklı çalışmaları da görmemiz mümkün olacak. Zaten bu eserlerden güzel örnekler. Şimdi geçtiğimiz yılın birincisi. Ha, bu arada sadece bu bir film yarışması değil, senaryo boyutu da var. Onunla ilgili de çok güzel ürünler geldi. Tabii biz gösteri noktasında geçen yılın ve bu yılın birincisini göstereceğiz. Henüz açıklanmadığı için tabii şey söyleyemiyorum.
1: Sürpriz
0: En
1: olacak.
0: izletici evet,
1: Evet.
0: sürpriz olacak. Bunun dışında yine Filos, Nurdan ve Orhan Tekioğlu'nun yönetmenliğinde Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum ama işte insanlığa bıraktığı ekolojik ve kültürel miras üzerine harika bir belgesel film. Bunu izleyeceğiz. Onun dışında yine Lezzet Aşkına diye Profesör Doktor Ceyhan Kandemir'in dördüncü uzun metraj filmi kendisi gelecek. Orada işte kadim lezzetlerin nasıl günümüze taşındığı, hayat bulduğu ile ilgili çok farklı mitolojik bir yolcu, gastromitoloji belki de o anlamda bir yolculuk var. Cansu Özdanak'la birlikte Onları

0: ordumuzu da ağırlayacağız. Yine şimdi ordu tabii şöyle mitolojik anlamda kadim o kadar fazla hikayenin içerisinde yer alıyor ki. Tabii ordular Karadeniz'de biz burada temsil etme mutluluğunu yaşayacağız. Mesela burada bir Kibele, ana tanrıça Kibele var. Efendim 6. Mitrap mesela bu topraklarda ve çok şöyle bir özelliği var. Roma'ya direnen, kaleleri en son düşen efsane bir kral. Burada çıkan yine bir Kibele heykeli var. 220 kiloluk mermer. Şu an İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde restore oluyor. İnşallah en kısa zamanda oraya getireceğiz. İşte bunu çıkaran bu kazı heyetinin başkanı Profesör Doktor Yücel Şenyurt da yine mitoloji üzerine harika bir buluşma, sohbet yapma imkanı bulacağız festivalimiz kapsamında. Aynı şekilde Doçent Doktor Mustafa Eren Mayıs Yedisi Şenliği mesela çok kadim kökleri olan bir anlayış, bir hikaye ve buna dönük başka başka hikayeler var. Bunları tartışma mutluluğumuz olacak. Biliyorsunuz Yasonburnu, Odessa, değil mi? Odessa'nın uğrak duraklarından bir tanesi Perşembe. Dolayısıyla onun üzerine konuşma imkanı bulacağız. Argonotlardan bahsedeceğiz. Yani biraz da festival ekibine şu anlamda dedim, ordunun bu efsanelerle yoğrulmuş kadim coğrafyasını mutlaka bu festivale dahil etmemiz ve ilham kaynağı olmamız lazım. Bu anlamda da büyük ihtimal 2027'de ordusal bir durak değil, başlangıç olarak festivalin gala merkezinde olacak diye düşünüyoruz. Böyle de bir hedefimiz var. Aynı şekilde Anadolu'nun derinlikleri ile üzerine su altı arkeolojisi, su altı mitolojisi, su altındaki hikayeleri günümüze taşıyan Mustafa Koç konuğumuz olacak. Yine Profesör Doktor Zahir Akmeşe sinema üzerine konuşacağız. Açeli Akkoyun, Hacı Ahmet Ak sizinle beraber olacaklar festival kapsamında. Ana hatlarıyla 2 gün. Bunun içerisinde yine mitolojik müzik bir konserimiz olacak. Mitoloji konserimiz olacak. Üniversitemizden Doçent Doktor Bahar Sarıboğa bu mitolojik konserde. Aynı şekilde Profesör Doktor Ayna Apaydın eşlik edecek. Gibi işte antik tadım kitabı olacak. Efendim kadim lezzetlerle ilgili bir fikir sahibi olmasını sağlayacağız misafirlerimizin. Yani dolu dolu geçecek bir 2 günle ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığımızı buradan sizin aracılığınızla duyurmak istiyorum.
1: Evet, Sayın Yılmaz, Anadolu mitolojisinin ve kültürel mirasının sinemada daha fazla görünür olması sizce neden önemli? Şimdi gençlerimize de bakıyoruz, daha çok mitolojiyle filmlerden, dizilerden, dijital platform ya da bilgisayar oyunları üzerinden karşılaşabiliyorlar. Belki de ilk defa tanışıyorlar.
0: Tabii.
1: Bu durum mitolojiye bakışı nasıl değiştiriyor? Gençler arasında ilgi nasıl, sinemayla nasıl yön değiştirecek?
0: Ya şimdi Joseph Campbell vardır. Monomit diye bir kavram var. Monomit kuramı. Bu şöyle, işte o ortak hikayede aslında diyor monomitte tek bir ana hikaye var ve bu hikayeden türeyen anlatılar ve hikayeler var. Yani gençler işte mesela bir oyunu oynarken o oyun hikayesindeki arka planda o Campbell'ın yazdığı kahramanın sonsuz yolculuğu der o orada. Kahramanın sonsuz yolculuğundaki aslında etapların günümüze yansımış, günümüze ilham vermiş hali. Sinemaya baktığımız zaman işte birçok yönetmen, çok güncel işte Christopher Nolan, hatta biliyorsunuz Ordu'nu da Yasonburnu'nda mı çekecek falan, bizim açımızdan da buranın adı geçti ama tabii öyle olmadı. Belki diyoruz bu festivalle Nolan'a da neler kaybettiğini gösterme fırsatı buluruz. Sinemaya ciddi anlamda ilham oluyor. İşte Aronofsky'ler değil mi? Sürekli bu mitlerden ilham alan. Daha doğrusu anlatıları temellendirirken bizim temel ilham kaynağımız bu. İşte ben film dramaturjisi dersini veriyorum. Anlatırken bir senaryoyu neye göre inşa edeceğiz? Neden ilham alacağız? Bir yandan da işte kendi kültürümüzü, değerlerimizi... Alo.
1: Evet, buradayız.
0: Bu şekilde tanıtma imkanı, tanıma imkanı, daha doğrusu geçmişimizle, kendi değerlerimizle buluşma imkanı konusunda biz bir yöntem, bir ilham, bir fırsat da tanımış oluyoruz diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, son olarak tekrar hatırlatalım, hangi tarihte Ordu'da bu çalışmalar yapılacak, nerede gösterimler yapılacak, bu şekilde de toparlamış olalım.
0: Evet, şöyle 4. Uluslararası Mitoloji Film Festivali'nin Şelaleler Şehri Ordu Durağı 23-24 Ekim'de Taşbaşı Sanat Alanımız var. Taşbaşı Sanat Alanı'nda gerçekleşecek bütün gösterimlerimiz ve etkinliklerimiz. Orası da hakikaten böyle son derece mitolojik, büyülü, efsanevi, çok farklı bir aurası olan bir mekan. Bu mekanda mitoloji, insanın ortak hikayeleriyle sanatseverleri buluşturma mutluluğunu yaşayacağız.
1: Evet, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz ve katkılarınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz bizlerle oldu.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi rotamızı Şanlıurfa'ya çeviriyoruz. Teknofest kapsamında kentte teknoloji ve bilim heyecanı yaşanıyor. Etkinliklerin ayrıntılarını ve Şanlıurfa'daki atmosferi konuşacağız. Telefon hattımızda arkadaşımız Serkan Kızılbayır var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Öncelikle iyi yayınlar diliyorum, merhabalar.
1: Merhaba, çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'da Teknofest kapsamında nasıl bir atmosfer yaşanıyor? Şöyle canlı canlı sizden dinleyelim.
3: Çok teşekkürler. Bu yıl 15. kez düzenleniyor ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde Teknofest'te az önce sizin de söylediğiniz gibi Şanlıurfa'dayız. 4 Ekim'e kadar devam edecek bu etkinlik. Şanlıurfa'nın köklü tarihiyle geleceğin teknolojisi aynı yerde buluştu ve gerçekten de çok anlamlı bir atmosfer yaşıyoruz burada. Teknofest Güneydoğu GAP Havalimanı'nda teknoloji tutkunlarını buluşturuyor aslında. Türkiye'nin mühendislik birikimi, gençlerimizin üretme azmi ve kendi teknolojisini geliştiren bir ülkenin özgüveni burada canlı canlı yaşanıyor. Bu heyecanı paylaşmak aslında hepimiz için gerçekten de büyük bir gurur. Bu arada festivalde ayrıca sahne gösterileri de yer almakta. Sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, yine aynı şekilde bilim şovları Teknofest'te bizlerle birlikte.
1: Evet.
3: Festival devam ediyor. Bu arada onu da ben bir kez daha belirtelim sizlere. Katılım oldukça fazla. Yine özellikle gençlerin bu etkinliğe oldukça fazla katılması da gerçekten heyecan verici. Çünkü birçok gencin hayalini değiştiren bir festivalden bahsediyoruz. Şanlıurfa Teknofest'e. Buradan size aktaracaklarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kolaylıklar diliyoruz. Yine Serkan Kızılbayır, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Şanlıurfa'daydık. Teknofest kapsamında kentteki teknoloji ve bilim heyecanını sizlere aktarmaya çalıştık. Bölge gündemi devam ediyor.
4: Basında bugün.
1: Gazetelerimizle devam ediyoruz. Kuzey Ekspres gazetesine ilk olarak bakacağız. Soma'da maden faciası, iki işçi hayatını kaybetti. Soma'dan acı haber. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayın ardından maden ocağında arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, göçükle ilgili yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Gürlek, göçükte ilk belirlemelere göre 7 işçiden 4'ünün arama, kurtarma ekiplerince tahliye edildiğini, iki işçinin yaşamını yitirdiğini, iki işçinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Gümüşhane'den bir haberimiz var. Tomara Şelalesi'nde güvenlik tamam. Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda kaya düşmelerinin ziyaretçiler için oluşturabileceği riskin önüne geçilmesi amacıyla başlatılan yamaçlara çelik ağ örme çalışması son aşamaya geldi. Bayburt'ta öğrencilere gıda israfı eğitimi, Bayburt'ta Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında ilkokul öğrencilerine gıda kaybı ve israfın önlenmesine yönelik eğitim verildi. Şimdi de Karadeniz'de Son Nokta gazetesinin ilk sayfa haberlerine bakalım. Trabzonspor'la hazırlık maçı yapmak üzere Trabzon'a gelen İrlanda'nın Drogheda United kulübü heyeti Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Drogheda ve bölgesi Ticaret Odası İcra Kurulu Başkanı Hubert Morpi katıldığı ziyarette dünyada İrlanda'dan sonra en lezzetli tereyağı seçilen Trabzon tereyağına vurgu yapılarak süt ürünleri sektöründe işbirliği yapılabileceği, ayrıca kurulması planlanan tarım organize sanayi bölgesinde İrlanda'nın tecrübesinden faydalanabileceği konuşuldu. Şimdi de Taka gazetesine bakalım. Taka gazetesinin ilk sayfa haberleri. Toprak asker Orhan'dan sonra polis İhsan'ı da bağrına bastı. Aynı mezarlıkta iki kardeş. Çaykara'nın yası var. Trabzon'un Akçabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan İhsan Sancar, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Sancar, memleketi Çaykara'da 1995 yılında şehit olan ağabeyi Asteğmen Orhan Sancar'ın da bulunduğu aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Yıllar önce Orhan'ı bağrına basan aynı toprak bu kez kardeşi İhsan'ı da aldı. Tören Akçabat'ta, Akçabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde mesai arkadaşları ve emniyet teşkilatı mensupları yıllarca birlikte görev yaptıkları Sancar'ı dualarla uğurladı. Törenin ardından Sancar'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çaykara'ya götürüldü ve şehit abisinin yanına toprağa emanet edildi. Şimdi aynı mezarlıkta iki kardeş uyuyor yan yana, koyun koyuna. Şirket kuruluşundan yatırıma tam destek, girişimcinin yanındayız. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı adayı Ahmet Kazaz, teknoloji ve dijitalleşme odaklı projelerini açıkladı. Kazaz, şirket kuruluş işlemlerinin dijital ortamda tamamlanmasını sağlayacaklarına, Trabzon Ticaret Sanayi Odası Veri Merkezi kurarak üyelere ücretsiz veri depolama alanı sunacaklarını söyledi.

Alucra Kelemi Hasadı başladı. Giresun'un Alucra ilçesinde yöreye özgü beyaz lahana olarak bilinen Alucra Kelemi'nin hasadına başlandı. Ürün farklı illere gönderilirken coğrafi işaretle tescillenmesi için de çalışma yürütülüyor. Devam edelim. Son nokta Karadeniz'de, Son Nokta gazetesinde dev dalgalar kıyıları vurdu. Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar mendireye çarparak metrelerce yükseldi. Heyelan altında trafik kazası, Gümüşhane'de

0: iki ayrı operasyonda toplam 34 kilo 400 gram kokain hidroklorür ele geçirildi. Jandarmadan sıkı denetim, Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin 16-30 Eylül arasında gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalarda aranan 60 kişi yakalandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Takımı Urfa'da haberimiz. Teknofest 2026'ya 28 takımı ve bu takımlarda yer alan 274 öğrenciyle katılan KTÜ 30 Eylül itibariyle A14 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tüm gençlerimize de başarılar diliyoruz bu süre içerisinde. Evet, devam ediyoruz diğer gazetelerimize. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenciler teknoloji yarışında güçlerini ortaya koyuyor bir diğer haberimizdi. 50 bin liralık vurgun son anda önlendi. Gümüşhane'de yaşlı bir vatandaşı, hakkınızda mahkeme kararı var, parayı yatırmazsanız hapse gireceksiniz diyerek korkutan dolandırıcıların 50 bin TL'lik vurgun planı bir avukatın dikkati sayesinde bozuldu. Gümüşhane'de aranan şahıslar yakalandı. Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin 16-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve uygulamalarda aranan 60 kişi yakalandı. Ekipler 15 günlük süreçte 7.618 araçla 32.222 kişiyi sorgularken 330 ihbarı değerlendirdi. Çocukların kahvaltısı atlanmamalı. KTÜ'lü uzman uyardı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Merve Kişioğlu, yeterli ve dengeli kahvaltı yapmış çocuğun güne daha enerjik başlayacağını söyledi. Kişioğlu yaz döneminde okul dönemine geçişte çocukların daha erken kalkmaya başlamasının kahvaltı için ayrılan süreyi kısaltabildiğini söyledi. Kahverengi kokarcaya geçit yok. Ordu'nun tarımsal üretim açısından önemli tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda 2026 yılında 300 bin samuray arının doğaya salındığı, 113 bin 800 feromen tuzağının üreticilere dağıtıldığını belirterek mücadele çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekildi.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Spor.
0: Sporla devam ediyoruz bölge gündemine. İki kardeş kulübün karşı karşıya geldiği 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu. Dostluk kazandı. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada kardeş kulübü Drogheda United'la Trabzon'da özel maçta karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede konuk ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken zaman zaman rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Drogheda United, forelli ve uzaktan kaleyi yoklasa da kaleci Ahmet Doğan Yıldırım başarılı performansıyla gole izin vermedi. İlk yarının son bölümünde önce Metehan, ardından Cenk'le rakip kalede tehlike yaratan Trabzonspor aradığı golü bulamadı ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor devrenin hemen başında Ozan Tufan, Onaçu, Savilo ve önemli gol fırsatları yakaladı ancak bunları değerlendiremedi. İlerleyen dakikalarda zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşayan Bordo Mavililer'de Ahmet Doğan Yıldırım ve daha sonra kaleyi devralan Erol Can başarılı kurtarışlarıyla rakiplerine geçit vermedi. Onaçu ile net gol fırsatları yakalayan Trabzonspor bunları gole çeviremedi. Onaçu'nun bir şutu ise direkten döndü. Mücadelenin 86. dakikasında Akbeje golüne engel

0: olamayan bordo maviler sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fırtınada 16 eksik. Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Drogheda ile oynanan hazırlık maçında 16 oyuncusundan yararlanamadı. 12 oyuncusu milli takım kampında yer alan bordo mavilerde sakatlıkları devam eden Okay Yokuşlu, Batago ve Malinovski, yanı sıra maç kadrosuna yer almayan Onana bu özel maçta forma giyemedi. Fırtınanın Onana planı, Trabzonspor sezon başında ikinci kez kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'nın performansını sürdürmesi halinde Kamerunlu kalecinin bonservisini almak için Manchester United'la masaya oturacak. Trabzonspor'da Onana geleceğiyle ilgili plan netleşmeye başladı. Kamerunlu kalecinin performansından memnun olan bordo mavili yönetim Manchester United'la görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Manchester United'da 30 yaşındaki kaleci için 10 milyon avro bonservis bedeli talep ettiğini belirtirken Trabzonspor yönetiminin öncelikli hedefinin bu rakamı aşağı çekmek olduğu ifade edildi. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
1: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
2: Dağdan indim düz yola, mavzeri taktım kola. Madem hayırlı koldi, şimdi kendini kolla.
3: Koç Ali! Toplanın! Durdur telleri!

Hayatın içinden günün ikinci programında geldik bir araya sevgili dinleyicilerimiz. Sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Yolculuğumuzun başındayken ben Tutuş Fidan mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca şarkılar, türküler dinleyeceğiz ve hayatın içinden konu başlıkları hakkında bilgiler alacağız sevgili dinleyicilerimiz. Az sonra bilgileri aktaralım konu başlıklarımız hakkında sevgili dinleyiciler. Öncesinde yine birbirinden güzel şarkılar var dinleyeceğimiz. Tan Taşçı neler neler diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü içeriğimiz hakkında bilgileri aktaralım. Yine dolu dolu bir program hazırladık. Siz sevgili dinleyicilerimiz için güncel konulara ışık tutacağız sevgili dinleyiciler. Çeşitli konular hakkında bilgiler alacağız. Söyleşilerimiz var bugün de. Önce Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi'ne gideceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Süleymaniye Mahallesi tarihi yapılarıyla kentin geçmişine ışık tutan bir mahalle. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan mahalle, birçok cami ve kiliseye ev sahipliği yapıyor aynı zamanda. Süleymaniye Mahallesi turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında Gümüşhane içerisinde. Bu tarihi mahalleyi konuşacağız bugün. Gümüşhane Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Serhat Doğan'la konuşacağız. Bilgileri alacağız kendisinden. Ordu'da yaşayan Adnan Çandır, torununun isteğini geri çevirmeyerek 90 yıllık meşe ağacının üzerine torunuyla birlikte ahşap ev inşa etti. Yerden 6 metre yüksekte bulunan 16 metrekarelik ev görenlerin ilgisini çekiyor. Şimdilerde makine mühendisi olan torun Aytekin Çandır ve dede Adnan Çandır telefon hattımızda bizlerle birlikte olacaklar ve bu ilginç hikayeyi paylaşacaklar sevgili dinleyiciler. Dede torun nasıl inşa ettiler o evi? Biz de merak ediyoruz. Örnek bir ilişki sevgili dinleyiciler, dede ile torun arasında. Doğma büyüme İstanbullu olan Birsen Yıldız, 5 yıl önce tekstil sektöründe modelistliği bırakarak ailesiyle birlikte tarımsal üretime yöneldi. 46 yaşındaki Yıldız, Samsun'un Kavak ilçesinde satın aldıkları 25 dönümlük araziyi de aronya ve çilek yetiştiriyor bir yandan. Bu başarı hikayesini dinleyicilerimizle paylaşacağız sevgili dostlar. Ve Cuma sohbetleri diyeceğiz son olarak. Cuma sohbetleri köşemizde bugün hayatımızın zor zamanlarında hemen hemen hepimizin ihtiyaç duyduğu çok önemli bir kavramı. Tevekkülü konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Tevekkül nedir? Sadece beklemek, hiçbir şey yapmadan sonucu Allah'a bırakmak mıdır? Yoksa insanın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmesi ve onun takdirine gönülden teslim olması mıdır? Günlük hayatımızda karşılaştığımız sıkıntılar, belirsizlikler, kaygılar ve imtihanlar. Bunların karşısında tevekkül bize nasıl bir bakış açısı kazandırır? Sabır, dua, gayret ve tevekkül arasındaki ilişki nedir? Sorularımıza cevap arayacağız bugün sevgili dinleyiciler. Ordu İl Müftülüğü vaizelerinden Gül Hicran Kılıç'la konuşacağız tevekkül konusunu. Program içeriğimiz hakkında bilgileri verdik sevgili dostlar. 11-17 saatimiz Nilüfer'in sesiyle devam ediyoruz.

Nilüfer'den dinledik sevgili dinleyicilerimiz. 11:20'yi gösterdi saatler. Gökhan Türkmen sanatçının sesiyle devam ediyoruz. Taş diyor sanatçı.

0: dağdan indim düz yola. Mavzeri taktım kola. Madem hayırlı koldi, şimdi kendini kolla.
1: Koşarı! Toplanın!
2: Durdur tırları!
1: Oğlun elinde durdur!

0: Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla bugün TRT 1'de.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Gümüşhane'deki Süleymaniye Mahallesi tarihi yapılarıyla kentin geçmişine ışık tutuyor sevgili dinleyicilerimiz. Süleymaniye Mahallesi ile ilgili bilgiler alacağız bu dakikalarda. Gümüşhane Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Serhat Doğan bizlerle birlikte. Sayın Doğan, hoş geldiniz.
3: Evet, Küçük Bey merhabalar, hoş bulduk, sağ olun.
2: Süleymaniye Mahallesi içerisinde birçok tarihi yapı var, Sayın Doğan. Cami.

0: ve kiliseye ev sahipliği yapıyor Süleymaniye
1: Evet,
0: Mahallesi
1: evet efendim.
0: ve Gümüşhane'de gezilip görülmesi gereken yerlerin de en üst sıralarında yer alıyor
1: Evet,
0: haliyle.
1: evet.
0: Biraz şöyle mahalleyi tanımak isteriz sizin anlatımınızla efendim. Neler söylersiniz?
1: Efendim şimdi şöyle, Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi şu an merkeze bağlı mahallelerden birisi. Ama 1925 yılına kadar Gümüşhane'nin merkezi konumundaki, yani şehir merkezi olarak değerlendirebileceğimiz bölgesiydi. Biz Türkiye'de şehir merkezlerini ifade ederken genellikle bir ya da birkaç farklı lokasyondan bahsederiz. Hani bir yerdedir, bir başka yere taşınmıştır. Eski şehir ya da yeni şehir şeklinde ifade ederiz. Şimdi bizim Süleymaniye, Gümüşhane'de şehir merkezi dört defa değişen illerden birisi. İlk yer Kızılköy,
0: Evet.
1: sonra Canca dediğimiz muhit, sonra Süleymaniye, sonra
0: Peki
1: Gümüşhane
0: neden bu kadar
1: şehir.
0: sık değişmiştir Gümüşhane'nin
1: Bu
0: merkezi?
1: tamamen biraz arazi, biraz da maden yataklarının işletilmesiyle alakalı bir durum. Gümüşhane adından da anlaşılacağı
0: Tabii.
1: üzere gümüşle hemhal olan bir şehir
0: Ve
1: ki
0: altın madenleri de var diye
1: tabii ki,
0: biliyoruz. Var değil mi?
1: tabii ki altın ve gümüş madenleri, ama
0: Evet.
1: gümüş ön planda olan bir şehir. Çünkü biz Büyük İskender döneminden itibaren, İskender, onun ardılı Selefkoslar, devamında Roma, çünkü Satalada'daki garnizonda bir gümüş madeni olduğunu da biliyor. Yani gümüş işleme atölyeleri olduğunu görüyoruz. Demek ki Romalılar da burada gümüşü işlemişler gibi bir yorum yapabiliyoruz. Devam eden süreçte işte Osmanlı döneminde de Gümüşhane gümüşle hemhal olan bir şehir. Dolayısıyla Süleymaniye Mahallesi'nin zaten oluşması da bu maden üzerine inşa ediliyor. Sultan Süleyman'ın Revan Seferi, İran Seferi sırasında bölgedeki gümüş madeni yataklarının öneminin anlaşılması ve duyulmasıyla birlikte burada bir maden kasabası kurulması hususunda bir yol açılıyor. Bizzat Sultan Süleyman'ın fermanıyla Süleymaniye, bugünkü Süleymaniye'de onun adına bir cami inşa ediliyor ki bizim Türk İslam geleneğinde zaten şehir cami etrafında şekillenir. Cami kurulduktan sonra da madencilerle birlikte burada Süleymaniye Mahallesi 1560'lı yıllar itibariyle ilk yerleşkeleri ortaya çıkıyor ve zaman içerisinde de en kalabalık olduğu dönem yaklaşık 5500-6000 nüfusun yaşadığı ve neredeyse tamamının madenle ilgilendiği, madenin çeşitli süreçleriyle ilgilendiği bir durum ortaya çıkıyor ve bir şehir merkezi oluşuyor. Ta ki 1925 yılına kadar. 1925 yılında şehir merkezinin taşınmasıyla birlikte şu anki Harşit Vadisi'ne indiriliyor. Ama yukarıda bir mahalle olarak kalıyor. Tabii yukarının bizim için önem arz eden taraflarından birisi şu ki, Karadeniz coğrafyasında çok nadiren görülen, yani bu o dönem itibariyle özellikle Ortodoks Rum tebaa ile Müslüman tebaanın bir arada yaşadığı çokça yer var. Ama genellikle mahalleleri ve yerleşkeleri birbirinden ayrı ayrı inşa edilmiştir. Ama Süleymaniye'de Ortodoks Rum tebaa, Müslüman Türklerin ve Gregoryan Ermenilerin bir arada yaşadığı bir inanç merkezi olarak da değerlendirebiliriz. Yani baktığınızda kiliseyle camiyi tam böyle karşılıklı ya da bazı yerlerde yan yana görebilirsiniz ve bu çok, yani bu bölgede görülen bir şey değil. Çok fazla yerde
0: Evet.
1: göremezsiniz bunu. Yani üç inancın aynı anda ortak bir noktada buluştuğu yer çok azdır.
0: Kesinlikle. Peki bunun Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi'nde olma sebebi nedir?
1: Bu
0: Bu
1: da
0: üç
1: tamamen.
0: inancın burada yan yana görülmesi,
1: Ya tabii burada da tamamen
0: bunun sebebi,
1: iktisadi
0: evet.
1: sebepler, iktisadi
0: Yine
1: sebepler.
0: gümüş ve
1: Çünkü
0: altın
1: tabii
0: madenleri.
1: yine gümüş ve altın madeni. Çünkü Ermeniler özellikle kuyumculuk ve ince
0: Tabii.
1: zanaat işçiliğinde gerçekten Osmanlı döneminde bu sektörü elinde tutan insanlardı. Sadece işte Karadeniz bölgesinde değil. Bosna'ya da gitseniz, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde olan Makedonya'ya da gitseniz, Beyrut'a yahut Şam'a da gitseniz, Tokat'a da gitseniz,
0: Evet.
1: kuyumculuk zanaati
0: Kesin. Bugün
1: Ermenilere
0: İstanbul'da
1: dönemin.
0: hala görüyoruz mesela
1: Evet,
0: örneklerini.
1: aynen öyle.
0: Evet.
1: Ermenilerin tek elinde dönen bir zanaat. İnce işçilikte kendini çok yetiştirmişler. Ve öte taraftan ticari

0: mevzularda da Rumlar çok aktif olarak, çünkü hem yabancı dil bilmeleri, bu konudaki yatkınlıkları, hem de kilisenin onlara vermiş olduğu eğitim okuryazarlık oranlarını artırıyordu. Dolayısıyla ticari mevzularda çok daha iyi durumdaydılar. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Ya hocam, Türkler dışlanmış mı? Yani Müslüman tefa
1: Yani bize ne kaldı
0: dışlanmış mı?
1: hocam? Evet, şimdi
0: Gibi bir
1: akıllara
0: durum da
1: gelen
0: ortaya
1: soru bu.
0: çıkıyor. Hayır, biz asli unsur olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. Yani toprağın koruyucusu ve asli unsuruyuz. Tüm zirai üretim, hayvancılık ve bununla orantılı olan tüm işler Müslümanların tekelinde
1: Yani
0: dönüyor.
1: bir tutkal görevi de görüyor muyuz?
0: Tabii ki diğer iki ulus arasında ve inanç arasında İslam bir ortaklık
1: Adeta.
0: vazifesi görüyor. Onları bir arada tutan bir harç vazifesi görüyor. Yani aradan oradan Müslümanları çıkarın alın. Bu adamların birbirleriyle anlaşma şansı yok.
1: Zaten
0: Çünkü
1: mümkün değil.
0: Roma'da bunun örneğini biz gördük.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Hala da
0: Osmanlı
1: aralarında bir
0: tabii ki. Tabii ki,
1: anlaşmazlık
0: tabii ki,
1: var.
0: tabii ki. Yani Müslümanlar bu coğrafyaya gelip bu coğrafyada varlıklarını hissettirene kadar zaten farklı ekolliyetler ve inançlar arasında çok ciddi bir kavga vardı. Ve biz ne zaman bir yere gittiysek orada sulh ve selamet olmuştur.
1: Süleymaniye Mahallesi bunun en büyük örneklerinden
0: Tabii ki,
1: dediniz. Peki
0: tabii ki.
1: günümüzde bu bahsettiğiniz yapılardan hangileri ayakta? Koruyabilmiş
0: Efendim,
1: miyiz efendim mahallemizi?
0: Şimdi şöyle, Süleymaniye Mahallesi 1925'te şehir merkezinin Harşit Vadisi'ne taşınması kararından sonra şu anki şehir merkezi, Harşit'in kenarında bulunan mevcut Gümüşhane şehir merkezi Bahçeler Mahallesi diye olarak anılıyordu. Yani Gümüşhane'deki okuryazar oranın, biraz da bürokrasiyle ve ticaretle uğraşan insanların yazlık bahçelerinin olduğu, konaklarının olduğu bir merkezdi. Zaten 1905-1906'dan sonra bazı kamu binalarının şehir merkezine inşa edilmesi, yani bu bahçeler mevkisine inşa edilmesiyle birlikte ufak ufak şehrin merkezinin buraya doğru kaymaya başladığını söyleyebiliriz. Ancak 1925'te kesin kararla birlikte buraya geliyor, ama tabii o dönem şöyle düşünmek gerekiyor. Milli mücadeleden henüz yeni çıkılmış. Hani harap ve bitap durumdaki bir toplumdan bahsediyoruz. Elindeki, avucundaki her şeyi tekalifi milli emirleriyle milli mücadeleye bağışlamış bir milletten bahsediyoruz. Bir şehri taşımak da o ölçüde maliyet gerektiren bir şey. İster istemez kişilerin büyük bir kısmı oradaki evlerini yıkmak suretiyle şehir merkezine, yani yeni şehir merkezine oradaki malzemeden yeni evler inşa ettiler. Ama buna rağmen orada bugün hala bazı yapılar ayakta duruyor. Mesela Süleymaniye Ulu Cami halen varlığını devam ettiriyor. Ayakta ve ibadete açık bir
1: Açık bir
0: halde.
1: şekilde.
0: Tabii bunun dışında Anadolu'daki ilk Kürt mescitlerinden biri olarak kabul edebileceğimiz Danişmetli Camisi restorasyonu tamamlandı ve şu an ibadete açık bir halde varlığını devam ettiriyor. Danişmet Gazi'nin Pontus'a yaptığı Karadeniz akınları sırasında inşa edilmiş bir camidir bu. Ve Anadolu'daki en eski Kürt camilerinden biri olma özelliği taşır. Ufak bir mescittir ama böyle bir tarihi özelliği de vardır. Şu an fiilen asıktır. Bunun dışında irili ufaklı birçok minare ayakta durmaktadır. Hani cami yoktur ama minareler ayaktadır. Hani orada varlığımızı gösteren en güzel unsurlardır onlar. Bunun dışında Hacı Georgios Kilisesi, Metropolitan Kilisesi, kız ve erkek mektebi, özellikle Sarı Mektep bunlar arasında önemlidir. Hala varlığını devam ettiriyor ve ayakta duruyor. Bunlar restore edilerek, Sarı Mektep özellikle restore edilerek turizme de kazandırılmaya
1: Kazandırılmış durumda.
0: çalışılıyor. Tabii ki şu an o süreçler de devam ediyor.
1: Çok güzel görünüyor gerçekten Süleymaniye Mahallesi. Özellikle bahar aylarında yeşilliklerin içerisinde o eski Osmanlı konaklarını görüyoruz. Bu gördüğümüz çok katlı yapılar eski günlerden kalma herhalde değil mi?
0: Tabii ki
1: Sonradan
0: orada
1: inşa edilenler
0: konak
1: var mı aralarında efendim?
0: yok yok, şöyle zaten bölge sit alanı bildim. Yani şu an Anıtlar Kurulu
1: Dolayısıyla inşaat
0: tarafından
1: yasak.
0: tabii sit alanı olarak ilan edildi. Birinci derece sit alanı. Dolayısıyla inşaat yasak ve Anıtlar Kurulu'nun iznine tabi. Şu an orada görmüş olduğunuz konakların neredeyse tamamı o dönemden kalma
1: Harika.
0: konaklar. Sadece üzerinde bazı revizeler yapıldı, düzenlemeler
1: Yani
0: yapıldı.
1: burada 3-4 katlı neredeyse konaklar görüyoruz. Keşke şimdiki apartmanlarımızla Böyle bu

0: konaklar gibi güzel olsaydı.
1: Şimdi şöyle, bizim medeniyetimizin estetik tarafının büyüklüğü zaten buradan geliyor.
0: Evet.
1: Bu konaklara girdiğinizde tavan yüksekliğinden tutun da avlularının işte haremlik selamlık olarak ayrılması, kapı zilinden kapı tokmağına kadar olan her şey estetik bir değer atfedilmişti. Yani düşünün ki oluğunda kuşlar için suluk, kapısında kedi köpek için mamalık, eski tabirle yallık, yeni tabirle mama koyma
0: Evet.
1: yerleri diyor. Bunların hepsi düşünülerek inşa edilmiş konaklardan bahsediyoruz. Bugün Gümüşhane bu konakları aktif bir şekilde kullanıyor mu? Evet, bence de kullanıyor. Çünkü mesela Gümüşhane'nin ilk mebuslarından hem Gümüşhane Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hem de Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin önemli isimlerinden birisi olan Zeki Kadir Beyoğlu mesela. Aynı zamanda ilk Maliye Bakanımız olan Hasan Fehmi Ataç'ın da amca çocuğu. Aynı onların kullandığı konak şu an mesela Milli Eğitim'in uygulama merkezi olarak kullanılıyor ve Gümüşhane'nin en iyi işletmelerinden birisi. Yine orada Gümüşhane Üniversitesi'ne tahsis edilen bir konak var mesela. Gümüşhane Üniversitesi Rektörümüz Sayın Oktay Yıldız her cuma günü rektörlük makamını oradaki konağa taşımak suretiyle tüm görüşmelerini, tüm toplantılarını, tüm akademik ilerleyişi oradan yürütmekte. Dolayısıyla hocayı görmeye gelen, bir işi olan oraya geliyor. Dolayısıyla oraya da bir işlevsellik kazandırıyor. Yani konakları böyle efektif bir şekilde de kullanan kurumlarımız var. Bu da oraya bir canlılık da katıyor aynı
0: Kesinlikle.
1: zamanda. Çünkü konaklar şöyledir, Tutuş Bey. Bunlar ahşap yapılar. Yani
0: Evet.
1: yarı ahşap, yarı kil yapılar. Betonerme yapılar değil. İçinde insan yaşamazsa ölüyorlar.
0: Kesinlikle. İnsan olmayınca da çöküyorlar hakikaten. Bu
1: Evet,
0: da
1: içinde
0: ilginç.
1: insan olmayan bir şey maalesef çöküyor.
0: Maalesef. Ve bu yüzden de bakımlı görünüyor. Sanki orada zaman durmuş gibi. Bunun Gümüşhane'nin o dönemde merkezinin değişmesiyle ilgisi var mıdır efendim? Buranın bu kadar güzel korunmasıyla ilgisi var mıdır?
1: Şimdi şöyle, nüfusun büyük bir kısmı aşağı gelince orası sakin kaldı. O
0: Evet.
1: eski bahçe kültürü, mahalle kültürü halen orada
0: Korundu,
1: devam
0: tahrip
1: ediyor.
0: edilmedi bundan dolayı
1: Tabii
0: değil
1: ki
0: mi?
1: dolayısıyla tahrip edilmedi. Az önce dedim ya, insanın olmadığı yer ölüyor, insanın olduğu yer de ölüyor maalesef. Yani
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: böyle bir dengede tutulması gereken bir şey. Biraz uzakta kalınca tabiat orada kendine yeniden bir yol buldu. Ve işte o muhteşem görüntüleri ortaya
0: Çok
1: çıkardı
0: güzel gerçekten,
1: konakların
0: fotoğrafları
1: arasındaki.
0: muazzam. Onlar bile çok
1: Bak,
0: güzel görünüyor.
1: kışın
0: Gidip
1: ayrı bir güzel, bahar çiçekler
0: bahar
1: açtığında ayrı
0: çiçekleriyle,
1: bir
0: evet,
1: güzel.
0: gidip görmek çok daha güzel olur tabii. O halde vatandaşlarımızı davet edelim,
1: Tabii
0: görsünler
1: ki şu an orada
0: Süleymaniye
1: mesela
0: Mahallesi'ni.
1: fiilen geldiklerinde mesela bir maden galerisi ne şekildedir açık mı? Birkaç tane maden galerisi de var. Bunları da görebilirler.
0: Örnekleri
1: Tabii
0: de var. Gidip
1: orada
0: görebilirler. İçine girebilirler mi madem
1: yani içine
0: sahasının?
1: giremezler, içine giremezler ama yani gösterme imkanı olur. Orada bu
0: Evet.
1: işle ilgilenen hem mahalle muhtarı hem orada Zeki Kadir Beyoğlu Konağı'nın müdürü Muhammed Bey bu konuda çok özverili çalışmaları var orada. Gelen herkesi de misafir ediyorlar. Aynı zamanda Süleymaniye Mahallesi'nin içerisinde bir otel de mevcut. Butik bir otel de mevcut. Hani gittik kardeş yorulduk dediğinizde kalabileceğiniz bir yer imkanınız da var. Ki ben birçok kişiye orada bir gece geçirmelerini tavsiye de
0: Tavsiye
1: ediyorum.
0: ediyoruz. Sayın
1: Tavsiye.
0: Doğan, çok teşekkür ederiz efendim. Alıp götürdünüz bizi Süleymaniye
1: Efendim.
0: Mahallesi'ne.
1: Efendim
0: Ağzınıza
1: sağ olun.
0: sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım tekrardan görüşmek ümidiyle.
0: Sağ olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gümüşhane'deki Süleymaniye Mahallesi'ne gittik. Gümüşhane Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Serhat Doğan'ın anlatımıyla. 11:43 saatler, Hüseyinoğlu Volkan Konağan sesiyle devam ediyoruz. Cemalim türküsü.
2: Şen olasın ürgüp, dumanın gitmez.

öğütler yağmurlu. Tuna'ya rastladım akıyor çamurlu çamur. Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu. Tuna'nın suyu olaydın, kara ormandan geleydin, Karadeniz'e döküleydin. Mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin. Geçeydin boğaz içinden, başında İstanbul havası. Çarpaydın Kadıköy iskelesine, çarpaydın, çırpınaydın. Vapura binerken Mehmet'le anası. Mehmet, Mehmet'im. Karşı yaka bizim memleket. Sesleniyorum Varna'dan, işitiyor musun Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan, deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet? Mehmet!

0: ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: TRT Trabzon Radyosu.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, Ordu'da yaşayan Adnan Çandır torununun isteğini geri çevirmedi ve 90 yıllık meşe ağacın üzerine torunuyla birlikte ahşap ev yaptı. Yerden 6 metre yüksekte bulunan 16 metrekarelik ev görenlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Basına da yansıdı bu durum sevgili dinleyicilerimiz. Şimdilerde makine mühendisi olan torun Aytekin Çandır ve dede Adnan Çandır bizlerle birlikte. Aytekin, hoş geldin.
4: Hoş bulduk, merhaba.
3: Merhaba, nasılsın, ne var ne yok Aytekin?
4: İyiyim, teşekkürler, siz nasılsınız?
3: Bizlerdeyiz. Aytekin, Ordu'da mısın şu anda?
4: Yok, ben şu anda Manisa'dayım. Çalıştığım için Manisa'da ikamet ediyorum. Hı hı.
3: Ama gidip geliyorsun Ordu'ya.
4: Evet, tabii ki. Memleketimiz olduğu için, ailemiz orada olduğu için gidip geliyoruz.
3: Evet, dededen de bir isteğin oldu ve o da geri çevirmedi seni.
4: Evet, tabii ki. Pandemi zamanında bir boşluğumuz oldu.

0: Adnan amca hoş geldin.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ ol, hayırlı günler.
0: Hayırlı günler. Nasılsın Adnan amca?
1: Elhamdülillah, elhamdülillah. Şükür ya Rabbim.
0: Şükür. Sağlık. Sıhhat yerinde mi?
1: Yerinde, aşağı yukarı. Güzel, iyiyim.
0: Adnan
1: Allah
0: amca,
1: bugünü aratmasın.
0: amin inşallah diyelim o halde.
1: Evet.
0: Adnan amca torununun isteğini geri çevirmedin. Ahşap ev
1: Evet.
0: istedi senden. Sen de
1: Evet.
0: kırmadın onu ve
1: Evet.
0: 90 yıllık meşe ağacının üzerine ahşap evi kondurdun. Tebrik ediyoruz. Nasıl oldu bu olay? Bize anlatabilir misin biraz?
1: Güzel, güzel oldu. İşte bu benim sorun o makine mühendisliğini okuyordu şeyde İzmir'de. Bu pandemi döneminde burada kaldık. Yani epey zaman,
0: Evet.
1: bir sene mi kaldı, asay mı ne
0: Belki de daha
1: kaldı?
0: fazladır. Pandemi döneminde herkes memleketine
1: Evet,
0: gitti, değil mi?
1: belki memlekete
0: Evet.
1: falan gönderdiler çocukları. Ondan sonra da bu ne düşündü, ne düşünmedi? Ben hani öyle bir şey düşündüğümde yoktu. Çocuk geldi dedi ki o dede, abi şey yapıyor, meşe ağacına bir ev yapalım. Oluyorsa yapalım ama olur mu? Olur mu? Olur. Haydi bakalım. Biz de başladık. Vardı elimizde bazı malzemeler vardı. Ağaç vesaire. Onlardan var başladık. Yetmeyenini ilave ettik. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Bu yani ev yaptık.
0: Çok
1: Güzel
0: güzel
1: oldu.
0: bir ev gerçekten. Yaş kaç Adnan amca bu arada?
1: Bu arada benim yaş 85 şu anda.
0: Şu anda o dönemde 80 yaşındaydın yaklaşık.
1: İşte 4-5 sene oldu
0: Maşallah.
1: satılalı.
0: Peki o kadar yükseğe o ağacı nasıl yaptınız? Zorlandınız mı
1: Var.
0: yaparken?
1: Şey yaptık. Bizim teşkilatlarımız vardı bazı.
0: Evet.
1: Makara teşkilatı, şunlar, bunlar. Onlarla çektik. Yapıldı, kuruldu yani.
0: Kaç gün sürdü inşaat?
1: Aşağı yukarı yani 10 gün desem olmadı bile. Yani mesela
0: 10 gün bile olmadan
1: 10 gün, 10 günde yani
0: bu evi
1: çıkarttık.
0: yaptınız.
1: Ahşap şey, nihayeti
0: Evet.
1: yerle
0: Ahşap ama
1: getirdik.
0: ev 6 metre yüksekte yerden.
1: 6 metre oraya
0: Evet.
1: biz buna göre yaptık. Altını bir defa yaptık. Yani ondan sonra kuruldu. Direkleri, köşeleri, zırhları, rıhları.
0: Evet. Peki 90 yıllık meşe ağacını özellikle mi seçtiniz bu ev için?
1: Efendim?
0: Bu meşe ağacını özellikle mi seçtiniz bu ev için? Evi yapmak için? Adnan amca.
1: Benim torun diye yap. Şeye de ola, yani meşe ağacına güçlü kuvvetli olur dedi.
0: Evet.
1: Efendim bir de çam ağaçları yani öyle nerede bulacaksın onu? Bunlara da olur filan dedi. Ama güzel yani yapıldı. Çok güzel oldu. Olmasına oldu.
0: Tebrik
1: Ağacı
0: ederiz.
1: da şöyle açıklayayım. O zaman tabii
0: Evet.
1: ki evin önünde bir meşe ağacı var ve ebat olarak, boyut olarak
0: Hı
1: uygun
0: hı.
1: bir ağaç o vardı. Ama tabii ki bunu araştırdık. Çünkü hani yaptığımız ağacın üzerinde ciddi bir yük olacaktı. Bunu kaldıracak mı, bu buna uygun mu? Hani bu ağaç evin yapılabileceği de sınırlı sayıda ağaç tipi var. İşte bu meşe ağacı, çamın birkaç tane tipi ve bazı ağaçlar. Çünkü her ağaç kökleri veya
0: Kaldırmayabilir
1: kökleri
0: tabii.
1: olarak
0: Evet.
1: kaldırmayabilir. Veya
0: Evet.
1: şimdi meşe ağacı çok sert bir ağaç olduğu için hani bu yükü kaldırması ve üzerinde bu tarz bir şey taşıması uygun olduğu için Şu
0: ağaç
1: ana
0: seçtik
1: kadar
0: ve o şekilde
1: bazı
0: yaptık.
1: hava muhalefetleri olmuştur. Mesela kar, efendim, rüzgar, şu bu. Hiçbir şeyini şu anda şey
0: Şu anda
1: yapmadı.
0: bir
1: Duruyor.
0: zarar görmedi. İnşallah da görmez. Demek ki sağlam yaptınız onu kısa süre içerisinde Adnan amca.
1: Yani 55 yani kas yani yaptık, güzel yaptık.
0: Güzel
1: Yani
0: olmuş. Çok da güzel
1: kuvvetli
0: görünüyor. İlgi de çekti. İnsanlar soruyorlar size değil mi? Nasıl yaptınız bunu diye.
1: yaptık. Yani tabii ki soruyorlar
0: Hı
1: mesela
0: hı.
1: çekim yapıldı. Geçen geldiler ev çekim yapalım. Yapalım buyurun. Buyurun. Yaptık işte konuştuk. Şöyle yapıldı. Böyle gitti. Mesela yani yapıldı.
0: Güzel bir ev ortaya çıktı. Peki Aytekin, o dönemde pandemi döneminde yaptırmak istedim dedeme demiştin. Bunun özel bir sebebi var mı? O dönemde hepimiz
1: Yoktu.
0: maalesef evlere kapanmıştık. Çok kötü bir dönemdi.
1: Evet.
0: Biraz artık kıyamet senaryoları da yavaş yavaş konuşulmaya başladı.

0: yaşlanmıştı açıkçası. Bunun da bir etkisi var mı?
1: Evet, ya yani şöyle eve kapanma durumları vardı. Bizim de bu tarz bir köy gibi bir fırsatımız olduğu için kapanmayı eve değil de köydeki eve tercih ettik. Ve orada yani bu zaman içerisinde normal kapalı apartman dairesi içinde kalmaktansa köyde bu tarz bir yapıyı bir araya getirmiş olduk. Zaten normalde de ben üniversitede olduğum için çok uzun süreler kalamıyordum memleketimde yaz dışında. Yazında daha çok bizim bölgemizde tabii ki fındık ile alakalı işler
0: Evet.
1: oluyordu. Bu tarz bir şeye vakit ayırmak çok zor oluyor. Ya bu da bir nevi pandemi zamanında bunu yapmamız için bize bir vesile, bir fırsat olmuş oldu o vakit. Ben de üniversiteden gelip bunu ek birlikte, dedemle birlikte bunun projesini nasıl yapacağımızı konuşarak yapabildik sonuçta.
0: Evet. Peki gidip uzun uzun kalabiliyor musun orada yazları?
1: Yani çok uzun uzun, yazın çok uzun vakitlerim olmuyor ama gittiğimde, her gittiğimde bir oturup babaannemle kahvaltı yaptığımız oluyor. İçinde bir iki gün kaldığımız oluyor. Onun dışında gelen arkadaşlarla birlikte sırf görmeye bile yanına köye gittiğimiz oluyor. Zaten Perşembe'den bir 3-4 kilometre mesafede.
0: Sırf
1: Ama
0: onu görmek için gelenler oluyor mu?
1: evet, oluyor. Hatta geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz senede birkaç tane yabancı turist de geldiğinde orayı görmek istedi. Onun
0: Artık
1: dışında
0: turistleri de ağırlar oldu orası. O zaman 5-10 seneye muazzam bir yere dönüşecek.
1: evet, ya şu
0: Geleceğe
1: anda
0: yatırım
1: da
0: yaptınız.
1: evet, zaten ben haritada da konum olarak orayı belirttim. Bazı insanların aradığını görüyorum, bazen şey yaptığını görüyorum ve
0: Konum olarak belirledin, gelip görebilirler. Haritalarda var şu anda. Ne yazmak lazım? Ahşap ev yazsak çıkar mı?
1: Ya aslında Çandır Tree House olarak yazdık.
0: Chandler Tree House. O, sen artık
1: Aynen.
0: otelciliğe adım atmışsın.
1: Evet, bazen konaklamak için arıyorlar, şey yapıyorlar. İnsanlar ulaştığı
0: Evet.
1: oluyor.
0: Peki gerçekten konaklamak isteyenler var mı aralarında? Yani ben burada bir gece kalmak istiyorum, ücreti mukabilinde diyenler
1: Ya,
0: çıkıyor mu?
1: ya bir gece kalmak isteyen olmuştu ama şu an ortam olarak, yani dışarıdan gelen birisine hizmet verecek seviyede iç olmadığı
0: Evet.
1: için şu anda onu çok yapmak biz istemedik. Evet, gelen birisi kalabilir ama yani onunla alakalı bir altyapı, bir uygunluk yapmak
0: Evet.
1: gerekeceği için şu anda tam olarak o durumda değil. Ama yavaş yavaş fırsat buldukça biz de üzerine bir şeyler koyarak yapmaya
0: Ama böyle bir
1: çalışacağız.
0: ihtiyacın gerekliliği ortaya çıktı değil mi? Yani böyle bir
1: Evet.
0: ihtiyaç varmış. Bunu gördük. Doğanın içerisinde
1: Evet.
0: huzurlu bir şekilde vakit geçirmenin ihtiyacı hepimizde var.
1: Evet. Yani orada oturup bir çay içtiğinizde,
0: Evet.
1: bir kahve içtiğinizde, deniz manzarasıyla
0: Tabii.
1: birlikte çok güzel hissettiriyor insana. Birçok şeyden uzaklaştırıyor şu
0: Kesinlikle.
1: anki ortamda.
0: Bir sabah kahvaltısı yapmak orada. Büyüklerle
1: Evet.
0: birlikte.
1: Evet.
0: Dedeyle birlikte gittiğinde. Değil mi
1: Evet.
0: Adnan amca?
1: Efendim, buyurun.
0: Orada bir kahvaltı yapmak şöyle torunla birlikte geldiğinde güzel oluyordur.
1: Oluyor tabii ki. İllahi bilir.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Geldiğinde birlikte
1: Tabii.
0: vakit geçiriyor musunuz?
1: İşte
0: Aytekin
1: tabii.
0: olmadığında da kullanıyor musun ağacı evi?
1: Benim de torun çocukluğundan beri köydeydi bizimle beraber. Köy şeysini sevdiği için bizle beraber şey yapıyor. Mesela o okuldan geldiği zaman veya da çalışma işten geldiği zaman yani gel görüşüyor. Köye şey yapıyorum. İlla ki.
0: Evet.
1: Evet.
0: O kadar güzel bir ev yapmışsın ki Adnan amca.
1: Evet.
0: Kalmak
1: Neyse.
0: isteyenler bile çıkmış. Yakında otel
1: Evet,
0: olarak
1: çıktılar.
0: kullanılabilir mi?
1: Hiçbir şey de olmaz. Yani bir de bunun şeysi vardı. Çıkış öyle ya. Bunu nasıl yaparız? Merdiven yapsan olmuyor. Bir şey, benim oğlum vardı, İsmail. İşte o şeydeki, o orada çalışan. O döner merdiven bulmuş. Döner merdiven. Döner merdiveni oraya montaj ettik. Aşağıda yukarı döner merdivenden doğru tam yukarıya
0: Çıkılıyor.
1: çıkılabiliyor.
0: Artık çıkması da inmesi de kolay.
1: Kolay.
0: O
1: Yok,
0: işi de
1: zor değil.
0: çözdünüz.
1: Korkulu. Evet.
0: Her şeyi var. Muntazam bir yapı. Vallahi tekrar tebrik ediyoruz. İnşallah
1: Sağ olsun.
0: yıllarca orada korunur ve orada güzel kahvaltılar yapılır. Doğanın içerisinde
1: İnşallah.
0: Aytekin belki torunlarıyla yıllar sonra vakit geçirecek. Değil mi?
1: İnşallah. Evet.
0: İnşallah diyelim.
1: Tamam,
0: Güzel bir
1: inşallah.
0: anı, güzel
1: Evet.
0: bir miras bırakıyorsunuz. Harikasınız
1: Evet.
0: Adnan amca.
1: Evet.
0: Tebrik ederiz efendim.
1: Evet.
0: Aytekin, ağzına sağlık. Böyle bir fikir senden çıkmış. Bundan dolayı dedeyi
1: Evet.
0: de yönlendirdin.
1: Evet.
0: Ve güzel bir yapı ortaya çıkmış oldu. Seni de tebrik ediyoruz. İnşallah

0: ilelebet kullanabilirsiniz bu güzel
1: Buyurun.
0: yapıyı.
1: Hani buyurun.
0: İnşallah efendim, yolumuz düşerse o taraflara gelip görmek
1: İnşallah.
0: isteriz. Bir
1: Estağfurullah.
0: kahvaltı da birlikte
1: Ben
0: yapalım.
1: Perşembe'ye geldim. Ne tabii her zaman o gidilebilir.
0: Çok teşekkür ederiz Adnan
1: Beklerim.
0: amca.
1: Hadi. Size teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim.
0: Aytekin, ağzına sağlık.
1: Aa.
0: Görüşmek dileğiyle. Herkese selam.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Aynen.
1: İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ordu'da yaşayan Adnan Çandır, makine mühendisi olan torunu Aytekin Çandır için bir ağaç ev yaptı. Meşe ağacının üzerine kondurdular birlikte. O ağaç evi birlikte inşa ettiler. Yerden 6 metre yüksekte bulunan çok güzel, muntazam bir yapı. 16 metrekarelik bir ev sevgili dinleyiciler. Görenleri hayran bırakıyor. Hatta gelip konaklamak isteyenler bile varmış. Hatta turistler bile artık ziyaret etmek istiyormuş bu evi. İşte bu ilginç hikayeyi dinledik dede ve torundan. 12.05 saatimiz şarkılarla, türkülerle devam ediyoruz.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
2: Doğma büyüme İstanbullu olan Birsen Yıldız, 5 yıl önce tekstil sektöründe modelistliği bırakarak ailesiyle birlikte tarımsal üretime yöneldi. 46 yaşındaki Yıldız, Samsun'un Kabak ilçesinde satın aldıkları 25 dönümlük araziyi de aronya ve çilek yetiştiriyor. Bu başarı hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Sayın Yıldız, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız. Siz nasılsınız efendim? Ne var ne yok efendim?
3: Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun.
2: Şu anda Samsun'da mısınız?
3: Evet, evet. Samsun Kavak'tayız.
2: Kavak'tasınız. O halde çalışmalar devam ediyor araziyi de bir yandan.
3: Evet, hem çilek hem aronyamızın hasadı başladı. Yaklaşık 2 hafta kadar daha sürecek. O yüzden yoğun bugünlerde.
2: Evet, şimdi tabii bir sektör değişikliği olmuş. Tekstil sektöründe modelistliği bıraktınız. Oradan tarımsal üretime yöneldiniz.
3: Evet.
2: Önce hikayenin başlangıç kısmına gidelim dilerseniz. Tekstil sektörüne nasıl başladınız? Ardından nasıl tarıma yöneldiniz? Ne sizi teşvik etti bu alana? Neler söylersiniz efendim? Buyurun.
3: Şöyle, ben aslında Vezirköprülüyüm ama doğma büyüme İstanbulluyum. Orada ilk öğretimi okudum, işte lise devam etti. Lisede hazır giyim okudum. Ondan sonra tekstillerde başladık. Sonra kendi kalıp ofisimi kurdum. Burada modelhanesi olmayan firmalara destek veriyorduk. Yaklaşık bir 20 yıl tekstil hayatım oldu diyebilirim. Daha sonra hem İstanbul'un kaosu hem tekstilin stresi hepsi bir araya geldi. Yani zaman zaman da böyle doğayla iç içe olduğum anlar oluyordu. Hani bakıyorum orada çok mutlu oluyorum. İşte onun hayalini kurmak beni çok mutlu ediyor. Hı hı. Hep böyle bir düşünce içerisinde kaldım. Acaba mı? Hani bir kaostan sonra bir mutluluğa gidiyorsunuz ya. Evet. Orada daha mı mutlu olurum diye düşünürken bir yerde ipler koptu bende. Sonra tekstili işlerimi devrettim. İstanbul'u bıraktım. Evet. Samsun'da tabii ki bunların altyapısını orada oluşturarak geldik buraya.
2: Yani tamamen işte hani, plansız programsız da olmuyor bu işler.
3: Yok yok, mümkün değil. Sonuçta bir iki tane de çocuğum var. Yani böyle tarağı toplayıp gelmek çok mantıklı değil. Çünkü barınacağınız bir ev, işte yaşayacağınız zaman bir ekonomik gücünüz vesaire olması gerekiyor. Hı-hı. Altyapısını yavaş yavaş oluşturarak İşte önce işlerimi devrettim. Sonra evimi kiraya verdim. Buradan yer baktım. Öyle geldim.
2: Şimdi düzeni taşıdınız.
3: Evet, düzeni
2: İstanbul'dan
3: taşıdık bu tarafa.
2: Samsun'a. Peki orada bir araziniz var mıydı Samsun Kabak ilçesi içerisinde? Sizin memleketiniz burası aynı zamanda.
3: Evet, İstanbul'dayken internet üzerinden yer baktım. Sonra geldim, bir dönümlük bir yer baktık. Atakum'dan aldım. Ama buraya geldikten sonra anladım ki tarımda bir dönümlük yer çok böyle bir şey dokunur bir şey değilmiş.
2: Oradan bir arı sesi geldi bu arada. Devasa bir arı
3: arılar
2: geçti.
3: Arılar. Arılar, kelebekler çok etrafımızda.
2: Tam doğanın içerisindesiniz ama büyük bir arıydı yani, onu söyleyelim. Değil mi?
3: Doğrudur.
2: Buradan da anlaşılıyor ama ne kadar güzel işte doğanın içerisinde. Belki de kovanlarınız bile vardır o arazi içerisinde, var mı?
3: Yok, kovanımız yok. Burası biraz rüzgarlı bir alan. 750 rakımdayız. Aslında denedik ama olmadı.
2: Evet tabii. Kuzey rüzgarını özellikle biraz herhalde kesmek lazım.
3: Evet evet.
2: Arı yetiştiriciliği için. Evet, araziyi nasıl aldığınızdan bahsediyordunuz bize.
3: Şöyle, İstanbul'dayken internet üzerinden bir dönümlük yer aldım. Hani tarım yapacağım hayaliyle. Buraya geldikten sonra ben il tarımı aradım. Ne yapabilirim diye bir dönümlük yerde. Bana şöyle dedi. Maydanoz, roka yetiştirebilirsin. Ben de şimdi düşündüm. Yani ben İstanbul'dan

0: Maydanoz yetiştirmek için mi
1: Evet.
0: geldim buraya?
1: Yani güzel de bir aslında yenecek de bir ot ama sadece maydanoz olmaz diye düşündünüz herhalde
0: Yok
1: siz.
0: yok
1: Evet.
0: hayır. Aslında ya, hedefim o değildi. Ben daha böyle insanların sağlık açısından
1: Evet.
0: onlara iyi bir şeyler yapabilsin istedim. Hem Türkiye için yenilikçi bir ürün olsun, geleceği olsun, hem de yaptığım şeyin insanlar için faydalı bir şey olsun istedim. Ondan sonra İlter'imi aradım ben ne yapabilirim diye. Bunu söyleyince vazgeçtim. Dedim ki ben bu böyle olmayacak. Sonra bakanlığın fizibilite raporları vardı. Onlara baktım ve tıbbi aromatik bitkilere bakıyordum. Önce stevia'ya baktım ama Samsun'da denenmiş, olmamış. Ondan vazgeçtim. Sonra aronya'ya baktım. İşte fizibilite raporlarını okudum. Aa dedim, buraya uygun. Hani soğuklama ihtiyacı var. Yani kışın belli bir soğuk görmesi gerekiyor. İşte suyu seviyor. Karadeniz bölgesi için uygun. Ondan sonra bunun peşine düştüm. Yani ne yapabilirim, nereden alırım? Ondan sonra belediyenin desteklemeleri vardı.
1: Evet.
0: Büyükşehir'in desteklerinden bin tane fidan aldım. Sonra baktım bu 1.000 tane benim için yeterli değil. 6.000 tane de sonra kendi imkanlarımla aldım. O bir dönümlük yeri satıp 25 dönümlük yeri aldım aslında. Atakum'dan satıp Kavak'tan yer aldık. Yani o aynı miktardaki parayla değiş tokuş yaptım
1: Evet,
0: sadece
1: biraz daha
0: araziye
1: içeriden
0: değiştim. Evet,
1: bir
0: biraz daha
1: araziye aldı. Denize
0: içeriden.
1: uzak bir
0: Evet.
1: yerden. Ama tarım da aslında oralarda yapılıyor nispeten.
0: Yani kısmen. Ya
1: Evet.
0: bu kısımda çok fazla değil ama yani daha doğrusu şundan dolayı yapılmıyor. İnsanlar artık yaşlanmışlar.
1: Evet.
0: Kimse bir şey yapamıyor. Gençler işsizlikten dolayı ve çocuklarının okul imkanlarından dolayı köylerinden taşınmışlar şehirlere, büyük yerlere. Buralarda çok fazla tarım yapılıyor diyemem açıkçası. Yani benim bulunduğum köyde
1: Evet.
0: yapılmıyor neredeyse. Sadece
1: Gençlere arazi
0: kendi
1: verilse aslında
0: ihtiyaçlarını.
1: değerlendirilir mi acaba? Onlar değerlendirirler mi böyle imkanları?
0: Yani şöyle, sadece arazi vermek yetmiyor insanlara. Bu insanların çocukları
1: Tabii.
0: olduğu zaman okul gerekiyor. Bu
1: Kesinlikle
0: insanlara
1: imkanlar da lazım. Bir de ekip biçmeyi
0: tabii
1: bilmek
0: ki
1: lazım.
0: bilmek lazım. Yani kendi köyümde, buradaki köyde mesela birçok gencin Gebze'ye taşındığını diyorum. Yani
1: Evet.
0: tatillerde onları görüyorum. Çoluk çocuklarıyla geliyorlar. Neden yapmıyorlar? İşte iş imkanı yok, okul imkanı yok vesaire. Bir sürü aslında sıkıntılar var. Yani bizim şimdi şöyle oluyor. Çocuklarımız da mesela gelip gidiyorlar. O kızım hasta Katü'de
1: Çocuklar kaç
0: mesela.
1: yaşında?
0: Benim kızım şimdi üniversiteye başladı. 17 yaşında. Trabzon'da bu arada. Katü'de okuyor. Oğlan liseye gidecek işte bu sene. Onu da
1: Maşallah
0: muhtemelen
1: çocuklar büyümüş.
0: büyüdüler çok şükür.
1: Peki çocuklar köye gelip gidiyorlar mı?
0: Aslında onlar çok böyle sevmiyorlar diyebilirim.
1: Hep bu
0: Yani
1: işe bu sorun var değil mi? Çocuklar
0: evet
1: çok
0: evet.
1: fazla böyle köye, araziye gitmek istemiyorlar aslında.
0: Demiyorlar. Yani onları da anlayabiliyorum.
1: Evet.
0: Belki onun yaşındayken de biz de
1: Evet.
0: öyleydik.
1: Biraz şehir
0: Sonra
1: hayatında kalmak istiyor gençler.
0: evet, daha hızlı yaşamayı, daha gürültü, daha
1: Evet.
0: heyecanlı şeyleri seviyorlar.
1: Seviyorlar. Hepimiz
0: Ama belli bir
1: öyleydik. Yani öyleyiz
0: Belli bir yaşa
1: belki de biraz daha.
0: geldiklerinde
1: Evet.
0: onlardan da ben bu performansı bekliyorum aslında.
1: 10-20 sene sonra arayacaklar
0: Tabii ki, tabii
1: araziyi.
0: ki, kesinlikle.
1: Bakacaklar anneleri yatırımı yapmış bile.
0: İnşallah.
1: İnşallah diyelim.
0: İnşallah.
1: Peki o kırılma anı neydi sizi tamamen Samsun'un Kavak ilçesine götüren? Daha öncesinde de tabii aldığınız bir arazi var ama İstanbul'dan artık taşınmam gerek. Kesinlikle bu kararı veriyorum bugün dediğiniz bir nokta var mı?
0: Evet, var. Şöyle hem trafiğin çok olması, hem işin verdiği stres, ailevi sorunlar, ne bileyim o gürültüler, yani inanılmaz. Bazen
1: Çok
0: böyle
1: yıpratıcı.
0: İstanbul'a gidiyorum. Hani buradan işte 15-20 gün ya da bir ay 2 ay kalmak için gidiyorum. İnanın dayanamıyorum. O motosiklet sesleri, her
1: Evet.
0: yerde kalabalık insan sesleri, yani
1: Yani bir sussun dursun dünya istiyoruz büyük şehirde. Ama hiç
0: evet.
1: durmuyor o.

0: Hep bir hareket
1: inanılmaz yani,
0: var.
1: inanılmaz bir
0: Özellikle
1: kaos,
0: İstanbul'da.
1: trafik yani 10 dakikalık, 10 dakikada gideceğiniz yolu 1,5 saatte
0: Evet.
1: gidiyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Çok yorucu bir şehir
0: Maalesef.
1: artık İstanbul maalesef.
0: Peki işler yolunda mıydı İstanbul'da?
1: Şöyle, evet çok yolundaydı benim
0: Hı.
1: için. Hani maddi anlamda söyleyeyim.
0: Evet.
1: Çok yolundaydı. Yani belki buraya geleli 5 yıl oldum. Bir 5 yılım daha İstanbul'da geçirseydim bunun gibi 3 tane daha arazi alabilirdim. Ama gerçekten bazen
0: Artık.
1: para her
0: Hı
1: şey
0: hı.
1: değil yani.
0: Yani şöyle düşünebilir çünkü bazıları. Belki orada işler yolunda gitmedi ve taşındı.
1: Hayır.
0: Böyle bir durum da söz konusu değil.
1: Hayır,
0: Tamamen
1: hiç
0: artık
1: öyle değil.
0: şehrin bu sesinden, gürültüsünden
1: Tabii
0: değil
1: ki.
0: mi?
1: Tabii ki. Yani
0: Keşmekeşliğinden
1: 5 yıl,
0: uzaklaşma hissi
1: tabii ki.
0: ihtiyacı.
1: Benim o zamanki kararım o yöndeydi. Şu anda belki tekstil zor durumda ama 5 yıl
0: Hı.
1: öncesinde öyle
0: Öyle
1: değildi.
0: değildi kesinlikle.
1: Yok,
0: Kesinlikle.
1: değildi.
0: Evet.
1: Benim kırılma anım o değildi yani.
0: Hı. Gerçekten bunu istediniz, adım adım yaptınız, inşa ettiniz,
1: Evet.
0: nasıl yapılabileceğini de gösterdiniz. Peki bu 25 dönümlük arazi içerisinde bir eviniz olmalı
1: Bir
0: diye
1: bağ
0: düşünüyoruz.
1: evimiz var. Evet,
0: Bir
1: bir
0: yer
1: bağ evimiz
0: yaptınız.
1: var.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki bu nasıl bir yer? Köy evi tarzı bir yapımı yoksa
1: Yani
0: daha çok şehirdeki evlere mi
1: şöyle,
0: benziyor?
1: hayır, çok ufak, bir artı bir diyebilirim neredeyse. Sadece ihtiyaçlarımı görmek için, yani işte nedir, doğadaki hava şartlarından sık korunabilmek, işte ısınmak. Başka hiç lüks bir şey yok evin
0: Lüks bir
1: içerisinde.
0: şey yok. Peki
1: Hiçbir şey yok.
0: arıyor musunuz o İstanbul hayatını, oradaki belki nispeten lüks yaşamı?
1: Hayır, hiç aramıyorum. Hatta benim burada elektriğim bile yok. Yani şey, ne derler?
0: Hı.
1: Güneş enerjisiyle çalışıyor. Bazen çok sıkıntı çektiğimiz zamanlar oluyor. Hava bulutluyken mesela bir sonraki güne bazen elektriğimiz kesiliyor. Suyumuz, aboneliklerimiz yok mesela. Suyumuz kesiliyor. Ama ben şartlarımı ona göre ayarlayabiliyorum. Sürekli hava durumunu kontrol ediyorum. İşte suyumu kontrol ediyorum. İşte ne bileyim, elektriğimi ona göre kullanıyorum. Akşamdan işte ne bileyim, bulaşık makinesini açmıyorum. Ertesi güne başlatıyorum. Yani aslında doğaya göre hareket ediyorsunuz. Hayatınızı ona göre
0: Evet.
1: yönlendiriyorsunuz. Ona göre tedbir alıyorsunuz. Öyle yani.
0: Sizden örnek alıp böyle adımlar atan oldu mu? Köye yerleşenler oldu mu
1: Çok
0: epey?
1: heveslenen var. Köye
0: Hı.
1: yerleşen birkaç kişiyi duydum ama onlar da zaten buradan göç edip geri gelenler gördüğüm
0: Evet.
1: kadarıyla.
0: Yani
1: Hani
0: siz
1: yabancı
0: doğma büyüme
1: kimseyi görmedim.
0: İstanbullusunuz. Aslında köy hayatını da çok iyi bilmeyerek attınız bu
1: Evet,
0: adımı.
1: kesinlikle.
0: Ona
1: Benim
0: rağmen şu anda
1: ailemde de mesela
0: evet.
1: çiftçilik geçmişi yok.
0: Yok. Yok.
1: Yok, onlarda da yok. O
0: Ama
1: yüzden.
0: olabildiğini görüyoruz. Çilek ve aronya demiştik bu arada. Hasat dönemi de
1: Evet.
0: geldi. Peki verim nasıl olacak? Geçen yıllarda nasıldı?
1: Geçen sene aslında 3. yılında verime
0: Hı.
1: geçiyor Aronya. Geçen sene bir miktar alabilecektik ama don olduğu için
0: Evet.
1: birazcık hasar oldu. Yine ürün
0: Hı.
1: vardı. Onu da pazarlayabildik, satabildik.
0: Çiftçinin durumunu da
1: Biriken.
0: insan anlıyor değil mi? Bu don
1: Evet,
0: olaylarıyla
1: maalesef.
0: birlikte.
1: Evet, doğayla da
0: Özel doğa
1: mücadele
0: olaylarıyla.
1: ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bir mücadele hali
1: Çileğimiz
0: var.
1: var. Burada çok güzel çilek
0: Hı.
1: oluyor. Aslında çilek yapmamızın sebebi Aronya'nın masraflarını karşılayabilmekti. Çünkü 3 yıl bir ekonomik getiri gerekiyordu.
0: Evet.
1: Çilek zaten diktiğinizde 2 ay, 3 ay sonra verime geçiyor. O bizi
0: Getirisi oluyor
1: ayakta
0: mu?
1: tuttu. Çok. Biraz zahmetli
0: Hı
1: ama
0: hı.
1: getirisi var. Paraya dönüşebiliyor. Rahatlıkla pazarlamasını
0: Harika.
1: yapabiliyorsunuz. Herkes
0: Yani
1: alabilir.
0: şu anda geçiminizi de buradan temin ediyorsunuz siz.
1: Evet. Hatta
0: Harika.
1: çilekte şu anda neredeyse küsüyorlar bize.
0: Hı -hı.
1: Bazen siparişlere
0: Evet. Ama
1: yetişemiyoruz.
0: işte güzel
1: Müşterimi ayırıyorsunuz.
0: yetiştiriyorsanız onu, kimyasal yok, gübre yoksa, değil mi,
1: Evet,
0: kimyasal gübrelerden?
1: kesinlikle. Çok kıymetli.
0: Evet.
1: İnsanlar da artık bu bilince sahipler. Çok kıymetli.
0: Onu da arıyoruz gerçekten. Bu da çok kıymetli. Yani yetiştirdiğiniz ürünlerde doğal ürünler, bu da takdire şayan. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yıldız.
1: Ben teşekkür ederim. Çok memnun
0: Biz
1: oldum.
0: de çok memnun olduk. Ağzınıza sağlık efendim. Hikayenizi belli başlı önemli hatlarıyla en azından oluşturmaya çalıştık dinleyerek. Ve ilginç, güzel bir başarı hikayesi aynı zamanda bizce. Çünkü doğma büyüme İstanbullusunuz, köy hayatını görmediniz, sonradan yerleştiniz oraya ve şu anda geçiminizi hali hazırda tek başınıza oradan temin ediyorsunuz. Tebrik ediyoruz efendim. Başarılarınızın
1: Çok sağ
0: devamını
1: olun.
0: diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, doğma büyüme İstanbullu olan Birsen Yıldız 5 yıl önce tekstil sektöründe modelistliği bıraktı. İşini bıraktı. Şehir hayatından sıkıldı kendisi, bunaldı ve tarımsal üretime yöneldi. Samsun'un Kabak ilçesine gitti. Oradan 25 dönümlük bir araziyi alarak aronya ve çilek yetiştirmeye başladı. Hikayesini kendisinden dinledik. 12.30 saatimiz sevgili dinleyiciler, hayatın içinden devam ediyor.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Cuma sohbetleri.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Cuma Sohbetleri köşemizdeyiz. Bugün hayatımızın zor zamanlarında hepimizin ihtiyaç duyduğu çok önemli bir kavramı, tevekkülü konuşacağız. Tevekkül nedir? Sadece beklemek, hiçbir şey yapmadan sonucu Allah'a bırakmak mıdır? Yoksa insanın üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmesi ve onun takdirine gönülden teslim olması mıdır? Sorularımıza yanıt arayacağız bu dakikalarda. Ordu İl Müftülüğü vaizelerinden Gül Hicran Kılıç bizlerle birlikte. Sayın Kılıç, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
0: Hayırlı cumalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Sağ olun.
0: Tekrar.
1: Sağ olun.
0: Sayın Kılıç, çok önemli, İslamiyet'in temel kavramlarından birisi belki de tevekkül meselesini konuşacağız demiştik. Hakikaten zor zamanlarımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu bir durum. Peki nedir tevekkül? Ne değildir? Sizden almak istiyoruz efendim bilgileri. Tabii Arapçada her kelimenin de bir kökü var. Belki kelime köküne kadar alabiliriz bilgileri. Buyurun.
1: Eyvallah, Allah razı olsun. Bizleri dinleyen dinleyicilerimizi ve sizlere en kalbi selamlarımızı ileterek kısacık da olsa mesajlarımızı vermeye çalışalım inşallah. Takdir edersiniz ki tevekkül gibi bir kavram dakikalar sığmayacak kadar derinlikte olan bir kavramdır. Çünkü Allahu Teala bu konuya o kadar ehem verir ki ayet-i kerimelerde sık sık vurgular. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde sık sık bizlere bunu vurgular. Çağımızda maalesef ıskaladığımız, tembellik ve rehaveti sevdiğimiz için tevekkül ıskalanan kavramlardan bir tanesi maalesef. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi insanın her işinde Allah'a güvenmesi, ona dayanması, onu vekil tayin etmesi, yani Allah'a

0: güvenmesi. Tabii hepimizin bir hedefi var. Hedefe ulaşmak istiyoruz ve bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen maddi manevi çabayı gösteriyoruz. Gösterdikten sonra, yani sebeplerimize sarıldıktan sonra neticeyi Allah'a bırakma işine biz tevekkül diyoruz. Yani böyle zannedildiği gibi işte pasif bir bekleyiş, bir kenara çekilmek, atalet içinde oturmak değil. Yani insanın büyük bir özveriyle aktif bir şekilde ne yapması gerekiyor? Allah'a güvenmesi gerekiyor. Hatta sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi gelip soruyor. Yani Peygamber Efendimiz tevekkülle ilgili bilgiler verdikten sonra peki diyor ben diyor devemi diyor bağlayıp mı tevekkül edeyim yoksa devemi çöle bırakıp mı tevekkül edeyim? Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hayır diyor. Deveni bağla öyle tevekkül et diyor. Kur'an-ı Kerim'de de mesela Allahu Teala Bismillah fe izâ azemte fetevekkel alallah der. İnnallâhe yuhibbul mutevekkilîn. Yani Allahu Teala bir işe karar vereceğiniz zaman, bir işi yapmaya azmettiğiniz zaman ne yapın? Sebeplerinizi, hikmetlerinizi kuşanın, ona bırakın işlerinizi. Sonra da diyor bana güvenin. Yani bir de şey Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak tevekkül müminin vasfıdır. İnnemel mu'minûlen lezîne izâ zikirallahu ve cilet kulûbuhum ve izâ tuliyete aleyhim âyetuh zâdetu îmâne ve alâ rabbihim yetevekkelûn der mesela Allahu Teala. İnnemel mu'minûne lezîne o müminler ki der mesela izâ zikirallahu Allah'ın zikrini duydukları zaman, Kur'an'ı duydukları zaman ve cilet kulûbuhum kalpleri
1: Evet.
0: ürperir. Ve tuliyete aleyhim âyetuhu Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman zâdetum îmâne bu onların imanlarını arttırır ve onlar ne yaparlar? Allah'a tevekkül ederler. Allahu Teala da tevekkül edenleri sever. Demek ki tevekkül etmek aslında mümin vasıflarından da bir tanesidir. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Abbas bir rivayet aktarır bizlere. Peygamber Efendimiz anlatıyor diyor ki kıyamet günü diyor peygamberler ümmetleriyle diyor geçecekler. Yani bir geçit töreninden bahsediyor. Sonra da en kalabalık olan bana iman edenler, en kalabalık olanlar benim ümmetim olacaktır diyor. Tabii sonra da diyor ki efendim şöyle bir parantez açıyor arasında. Bunların içerisinde diyor şu kadar yani bu çokluk kesretten kinayedir. 75 bin kişi diyor mesela hesap vermeden, azap görmeden cennete girecek. Bu tabii bir çoğulluğu ifade ediyor ama buradaki 75 bin gerçekten 75 bin mi? Allahu alemdir onu biz bilemeyiz. Ve bunu söyledikten sonra evine çekiliyor. Sahabiler de düşünüyor Allah Allah diyor. Evet Peygamber Efendimizin ümmetinin çokluğunu biz biliyoruz. Çünkü o ahir zaman ve son peygamber. Tabii oradaki de kaliteli bir çokluk yani niteliksiz bir çokluk nicelik değil. Bunlar düşünüyorlar. Acaba diyorlar Peygamber Efendimizin ümmetinden bu sorgusu suali olmadan cennete gidecek olan bu 75 bin kişi kim olabilir ki? Düşünüyorlar. Bazıları diyor ki peygamberin sohbetinde olma şerefi kazananlar mı? İslam geldikten sonra acaba doğmuş olanlar mı? Allah'a şirk koşmamış olanlar mı? Herkes bir yorum yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem de evinden çıkıp geliyor. Ne konuşuyorsunuz diyor. Diyorlar ki ya Resulallah işte siz bunu söylediniz. Biz de kendi aramızda acaba bu hesapsız ve azapsız cennete girecek kimlerdir diyoruz. Efendimiz de diyor ki onlar diyor efsun büyü yapmayanlar. Yani mesela günümüzün
1: Evet.
0: en popüler şeyleri herkes işte tarotlar, efendim astrologlar ortaya çıkıyorlar. Gelecekten haber vermeler, el falları, su falları, tarot falları havalarda uçuşuyor. Bunlara yani bunlarla uğraşmazlar. Efsun büyü yapmazlar. Yaptırmak da istemezler. Meyletmezler. Kahve falı şudur budur bunlara yüz çevirirler. Teşeüm etmezler. Yani bir şeyi uğursuz saymazlar. İşte merdiven altından geçmek uğursuzluktur. Gece karanlıkta yok. Efendime söyleyeyim sakız çiğnemek, öyle et çiğnemek gibidir. Uğursuzdur. Baykuşun sesi uğursuzluktur. Öyle şeylere inanmazlar. Üçüncüsü de ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Rablerine tevekkül ederler diyor. Demek ki hem bir mümin vasfıymış Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize zikrettiği üzere hem de cennete girebilecek vasıfmış. Yani kişiyi bunlar cennete götürecek. Büyüye asla ve asla bakmazlar, büyüyle ilgilenmezler. Bir şey uğursuz saymazlar. Hani uğurlu kalemim, uğursuz günüm böyle şeylerle uğraşmazlar. Üçüncüsü de Rablerine tevekkül ederler. Demek ki yani bunlar da insanı cennete götürecek amellerdir. Tevekkül yani öyle başıboş bir şey değildir. Hani İsrailoğullarını biliyorsunuz Allahu Teala Kızıldeniz'den Musa ile çıkardığı zaman onlara kudret helvası verdi. Hani ayet-i kerimede diyor men ve selva verdi diyor. Ne demek? Kudret helvası ve bıldırcın eti verdi. Sonra geldiler dediler ki ya Musa dediler sen bizi işte Firavun'dan kurtardın. Eyvallah denizi yardın getirdin çok güzel. Lakin biz tek öğün yemek istemiyoruz. Ne istiyoruz? Allah'a dua et. Allah bize soğan versin, sarımsak versin, kabak versin, mercimek versin. Neden böyle bir şey istiyorlar? Onlara her gün Allahu Teala kudret eti veriyor. Bıldırcın eti veriyor. Kudret helvası veriyor.

0: buyurun. Bunları kendilerine getiriyor, su veriyor Allahu Teala. Hatta elka asahu Hazreti Musa böyle asasını vurduğu zaman onlara pınarlar çıkıyor. İşte 12 soy olduğu için her soya bir göz veriyor, pınar veriyor, içiyorlar. Her şey ellerinde. Peki neden bunu istiyorlar? Çünkü bu insanlar tevekkül etmiyorlar. Allah'a teslimiyet göstermiyorlar. Diyorlar ki bir gün Allahu Teala bıldırcın etini alırsa, kudret helvasını alırsa biz ne yiyeceğiz? Kendi ellerine güveniyorlar. Kendi ektiklerine güveniyorlar. Ve işte biz ekelim, biz ektiğimizi biçelim, hiç olmazsa yiyeceğimizi buluruz. Şunu düşünmüyorlar. Tamam da o ektiğinizi sizlere veren de Allah'tır. Yani orada size o ürünü çıkartan da Allah'tır. Bundan mütevellit Kur'an-ı Kerim'de onların yapmış oldukları kınanıyor Allahu Teala tarafından ve onlar Allah'a tevekkül etmediler, teslimiyet göstermediler diye Allah'ın azabını üzerlerine çekiyorlar. Bugün mesela bir öğrenci sınava girecek, ne yapar? Çalışır, gerisini Allah'a bırakır. Veyahut da bir çiftçi ürününü eker, ne yapar? Gerisini Allah'a bırakır. Biliyorsunuz mesela geçen yıl bulunduğum şehirde hiç fındık olmamıştı. Ürün bu zamanki gibi değildi. İnsanlar ürünlerinde işte birden yanmıştı, soğuk bir kış geçmişti. Sonra Allahu Teala ürün bolluğu verdi. Şu anda da hakikaten çok güzel ürün bolluğu var ama aşırı yağışlardan dolayı bu defa da kurutamıyorlar. Ürünler çuvallarda çürüyor. Yani insanlar tevekkül etmezlerse, ah ürünüm oldu, ah ürünüm olmadı, onun derdine düşerlerse illaki bir şekilde sınanırlar. Kişi hikmeti sebebi bilmez. Sadece üzerine düşeni yapar. Veren de Allah'tır, alan da Allah'tır. Hatta Hazreti Ömer der ya, hoşuma giden olsun, ister gitmeyen, hangi hal üzere sabahlarsam sabahlayayım. Yani o sabahım hoşuma gitse de, gitmeyen bir sabahta olsa zoruma gitmez. Çünkü ben hayrın hoşuma gidende mi gitmeyende mi olduğunu bilmem, rıza isterim. Yani tevekkül Allah'a teslimiyettir, güvenmektir, dayanmaktır. Mümin vasfıdır, insana cennete götürecek amellerdir. Gösterilmediği takdirde de Allah'ın gazabını ve azabını üstüne çeken kötü bir ameldir.
1: Yani o bakış açısına sahip olmak da herhalde çok zor değil mi? Çünkü her şeyi bilmemiz imkansız. Dolayısıyla neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlayamayabiliriz. O noktada da tevekkül gerekiyor
0: Tabii ki
1: diyorsunuz.
0: hikmetini bilemiyoruz. Çünkü yani bir kişiye dinde hikmet verilmişse, anlama kabiliyeti verilmişse o kişiye hayır verilmiştir. Yani bir kişi dinde fakihse Allah-u Teala peygamberlere hikmet verdin diyor. Hikmet peygamberlik vasıflarından biridir. Birine hikmet verilmiş ise bu hayırdır. Bizler de hikmet sahibi olmadığımız için, olmak için isteriz, olmak için dua ederiz, bunun için çaba sarf ederiz ama hikmet bilmez isek ne yaparız? Teslim oluruz. Ya yıllarca evladı olmuyor. Yıllarca veyahut da sınava giriyor, bir istediği bölümü tutamıyor yahut da işe giremiyor. Bir imtihan sürecine giriyor. Hemen biz ne yapıyoruz? Tevekkül etmediğimiz için, teslim olmadığımız için isyan moduna giriyoruz. Dua ettiğimizde bile daha ellerimizi indirmeden kabul ettin mi, oldu mu, hemen olacak mı, vereceğim değil mi, yarın mı olacak? Ya bir sabır, bir teslimiyet, bir tevekkül. Duada da teslimiyet gerekir. Duada da tevekkül gerekir. Neyin, ne zaman, nerede verileceğini Allah bilir ve bize neyin hayırlı, neyin hayırsız olacağını yine Allah bilir. Biz bilemeyiz.
1: Evet. Dolayısıyla sabır, dua, gayret, tevekkül, bu kavramlar herhalde hep birbiriyle ilişki içerisinde.
0: Eyvallah, eyvallah. Elbette ki değerli kardeşim. Mesela Hazreti İbrahim'i, Hazreti Hacer'le İsmail'i biliyorsunuz. Çöle bıraktığında, ıssız bir vadiye bıraktığında bir çocuk, daha emzikli bir çocuk, bir de Hazreti Hacer. Allah'ın emri gereği oraya bırakılıyorlar. Hazreti İbrahim bir şey soramıyor. Onların yanına biraz su, biraz yiyecek bırakıp gitmeye yeltendiği zaman Hazreti Hacer diyor, nereye gidiyorsun İbrahim, beni bu çocukla burada çölde tek başıma bırakıyorsun. Hazreti İbrahim bir şey diyemiyor, başını öne eğiyor. Diyor ki, bunu sana Allah mı emretti? Evet, öyleyse diyor, Allah bizi zayi etmez. Sonra ne yapıyor? Bakın, önce teslimiyet gösteriyor. Teslimiyet gösterdikten sonra bu işin sebebi hikmetini bilmiyor ya, bir Safa'ya, bir Merve'ye koşup duruyor. Ne yapıyor? Gelen giden var mı? Bir kervan var mı? Bir su var mı? Bir şey var mı? Çünkü İsmail ağlamaya başlıyor. Bakın, önce bir çaba sarf ediyor. Ne yaptı sıralamada? Önce teslim oldu. Sonra ne yaptı? Çaba gösterdi. Daha sonra ne oldu? Hazreti İsmail'in ayaklarının altından zemzem çıktı. Yani bu sıralamayı bilsek, hayatımızda bunu da uygulasak, yani bu kadar şey de yapmayız, üzülmeyiz de. Çünkü çağımızda maalesef hani biliyorsunuz psikolojik rahatsızlıklar arttığı için.
1: Kesinlikle çok fazla. Stres, baskı, her gün üzerimizde hissediyoruz bunları.
0: Eyvallah.
1: Hele ki içinde yaşadığımız şehirlerde değil mi, sabırsızlaşıyoruz gün be gün.
0: Maalesef.
1: Bunların bir ilacı tevekkül olabilir mi?
0: Evet. Tabii, teknoloji ve tıp çağında sizin dediğiniz üzere değerli kardeşim, her şeyi kontrol etme hırsı, sabırsızlık insana ne yapıyor? Anksiyeteye, panik atağa ve tükenmişlik sendromuna sürüklüyor. Tevekkül

0: sahte tanrılık iddiasında bizleri kurtarıyor. Tevekkül kontrol edemeyeceğimizi bizlere hatırlatıyor. Beyine diyor ki senin kontrol edemeyeceğin bir alan var. Her
1: Evet.
0: şeyin üstesinden gelemezsin. Bu seni aşar. Beyine bunu verdiğin zaman ne yapıyor beyin? Bu yüklemeden
1: Kurtuluyor. Her şeyi
0: kurtulmuyor.
1: kontrol etmeye çalışıyoruz. Belki de biraz modern insanın sorunu da bu. Biraz o kontrolün iyi bir şekilde, yani
0: Evet.
1: kontrolsüzlükten bahsetmiyoruz belki tamamen, ama bırakılması ve bir rahatlama hali.
0: Elbette ki yani bunu kendimize söylesek sizin dediğiniz gibi o rahatlığı elde ederiz. Şunu bilsek aslında bütün dertlerimize deva olur. Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. Kim kaygılarını teke indirirse Allah onun diğer kaygılarını giderir. Ne kadar kaygılarımızın sayısını arttırır. İşim
1: Evet.
0: olacak mı, eşim olacak mı, çocuğum olacak mı, evim olacak mı, arabam olacak mı? Tek derdi bu olursa insan sınıfta
1: Evet. Yani
0: kalır.
1: biraz da kader mantığını anlamak mı gerekiyor tevekkülle birlikte?
0: Elbette ki kaderde şimdi bir değiştireceğimiz kader var,
1: Evet.
0: değiştiremeyeceğimiz kader var. Değiştiremeyeceğimiz kader nedir? Milliyetimiz, cinsiyetimiz, ana babamız. Bunları değiştiremeyiz. Bunlar Allah'tan verilmiş olan sabit kaderdir. Fakat onun haricinde hayatımız bize veriliyor, irade ve akıl bize veriliyor. Allah bizim ne yapacağımızı biliyor. Ama bizi onu yazdığından değil, bizim ne yapacağımızı biliyor. Çünkü herkes amiyane bir tabir vardır. Ben af buyurun, malımı bilirim diyor. Yani yarattığımı bilirim.
1: Evet.
0: Peki kul ne yapıyor? Sözleriyle kaderini yazıyor, hareketleriyle kaderini yazıyor, düşünceleriyle kaderini yazıyor. Çünkü ağzımızdan çıkan sözlerimiz dahi dua oluyor. Ben iş bulamam, ben evlenemem, ben çocuk sahibi olamam, benim evim olmaz. Sen bunu istiyor isen bu söz senin kaderin olur. Allah hakkında nasıl bir zanda bulunursan Allah senin zannına mukabil sana karşılık verir. Sen teslim ol, Allah'a bırak, her şeyin vakti zamanı olduğunda geldiğinde olacak. Sen çalışacaksın, çaba göstereceksin. Çocuk mu istiyor? Evleneceksin. Ev mi istiyorsun? Çalışacaksın, bir kenara koyacaksın. Helalinden olmasını istiyorsun.
1: Evet.
0: Hazreti Nuh ümmetine diyor ki öyle bir zaman gelecek ki diyor insanların diyor yaşı 50-60 yıl olacak. Hazreti Nuh'a iman eden iki tane kadın da kendi aralarında konuşuyor. Ya diyor duydun mu? Nuh dedi ki öyle bir zaman gelecek ki insanların ömrü 50 yıl ya da 60 yıl olacak. Diyorlar ki öyle bir şey olsaydı biz çadırımızın ipini dahi değiştirmezdik. Gece gündüz kendimizi ibadete verirdik. Allah'a teslim olurduk. Yaptığımız işlerde tevekkül
1: Ama biz
0: ederdik.
1: kısa ömürlerimizde her şeyi
0: Yani
1: almaya
0: 950 yıl Kur'an-ı
1: çalışıyoruz.
0: Kerim'de
1: Evet.
0: Hazreti Nuh diyor 950 yıl kavmine irşad etti. Ya bunlar
1: Evet.
0: kaç yıl yaşadı? 950 yıl ne demek? Ve ümmeti Muhammed'in yaşı ve ümmeti Muhammed sanki hiç ölmeyecekmiş gibi ne bir teslimiyet var, ne bir güven var, ne bir tevekkül
1: Maalesef.
0: var. Sonra da herkes işte hocam obsesif kompulsif bozukluğum var. Hocam kaygı bozukluğum var. Hocam şu kadar ilaç içiyorum. Müslümanın ilaca ihtiyacı olmaz ki Allah varsa, tevekkül
1: Tevekkül
0: varsa, teslimiyet varsa.
1: anlayışından. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: Sayın
0: teşekkür
1: Kılıç.
0: ediyorum.
1: Süremizin sonuna geldik. Süremiz el
0: Eyvallah.
1: verdiğince bu
0: Teşekkür
1: önemli
0: ediyorum
1: konu
0: programımıza
1: hakkında,
0: konuk aldığınız
1: ne
0: için.
1: demek
0: Sağ
1: efendim,
0: olun.
1: her zaman bu
0: Eyvallah.
1: önemli konu hakkında bilgi almaya çalıştık. Hakikaten çağımızın hastalıklarına da çok iyi gelecek bir düşünce, bir İslam
0: Evet.
1: içerisinde yer alan bir kavram, tevekkülü konuştuk bugün. Ağzınıza sağlık efendim, kolaylıklar
0: Teşekkür
1: diliyoruz.
0: ediyoruz. Emeğinize sağlık. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı cumalar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Cuma sohbetleri köşemizde tevekkül kavramını konuştuk. Konuğumuz Ordu İl Müftülüğü vaizelerinden Gül Hicran Kılıç'tı.

Hayatın İçinden programının bugün de sonuna geldik. Serpil Aydemir hazırladı, Ebru Kılıç ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Bugünkü son şarkıda Umur Aykut Doman'ın sesinden. Uyku yok diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Fon soruşturması çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı ülkeleri ve Kiev yönetimine yönelik saldırı tehdidinde bulundu. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurgulayan Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu da vurguladı. Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır dedi.
2: Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Millet egemenliğinin kalkgahı olan bu gazi meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yapmaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Sürecin Türkiye'nin gücüne güç kattığını belirten Erdoğan, tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. Cumhurbaşkanı sürece katkılarından dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti. Erdoğan, çerçeve yasada bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. İşte burada milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında da son günlerde partisine yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Erdoğan, adı gibi ak ve pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletin

0: Partimizin takdirini havale ediyorum dedi.
1: AK Parti unutmayın, milletin partisidir. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla, sizlerin de çabalarıyla bu ülke, bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişi adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması çerçevesinde tutuklananların sayısı ise 65'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen konferansta uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlar konusunda atılan adımları anlattı. Mehmet Şimşek buradaki konuşmasında "Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk." dedi. Sermaye piyasasında yaşanan sorunların sınırlı bir etkisi olduğunu ve sistemik bir problem bulunmadığını kaydeden Şimşek, "Çok hızlı hareket ettik, sorunlu portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonları karantinaya aldık. Bahse konu fonların tasfiyesi ve çözümlenmesi süreci başladı." diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, jeopolitik gelişmeleri de değerlendirdi. Gelişmelerin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlı olduğunu belirten Şimşek, "Orta vadede yaşadığımız coğrafyayı bir avantaja dönüştürmeyi sağlayacak adımları da atacağız." dedi. Mehmet Şimşek, Türkiye'deki erken seçim iddialarının temelsiz olduğunu da ifade ederek, "Seçimlere giden süreçte ekonomik programda herhangi bir yön değişikliği yapılmayacak." Mecanı vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen oğluyla ilgili iddialar konusunda oğlunun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Hayati Yazıcı, soruşturma bahane edilerek şahsını ve AK Parti'yi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, sosyal medyada yaptığı açıklamada hukuk kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır sözlerine yer verdi. Yeni Parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. Meclisin açılış gününe böyle bir davranış yakışmamıştır diye konuşan Kurtulmuş, hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, yeni bir parti siyasette yenilikler getiren bir parti olması lazım dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra yeni parti grubunun salonu terk etmesine ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi.

duran bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır değerlendirmesinde bulundu. Ömer Çelik, yeni parti siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir açıklamasını yaptı. Manisa'nın Soma ilçesindeki özel işletmeye ait bir maden ocağında dün henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2 işçi ise kurtarıldı. Olaydan yaralı olarak kurtarılan 2 işçiden biri hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi, diğer işçinin tedavisine ise devam ediliyor. Hayatını kaybeden 5 işçinin cenazeleri Soma ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde 3 Cumhuriyet Savcısıyla 1 Bakanlık Müfettişi görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında işletmenin genel müdürü ve yardımcısıyla bazı müdürler, bardiye amiri ve mühendisler bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 23'ü kamu görevlisi olan 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporunda hakem Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan kişilerle bağlantısı tespit edildi. Soruşturma hakemlere yönelik mobbing ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlamalarla da devam ediyor. Bu kapsamda emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlanan aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Konuyla ilgili iddianamede 6 kişi hakkında suç delillerini yok etmek, resmi belgede sahtecilik ve yalancı tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianame kapsamında 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. Şüpheliler arasında eski bakanın kız kardeşi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş ile yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de yer alıyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artıyor. Arap koalisyonu 2 gün önce Medine kentini aydınlatan elektrik santraline insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Arap koalisyonu trafolardan birinin devre dışı kaldığını ancak elektrik şebekesinin olumsuz etkilenmediğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamada bu saldırı dünya çapındaki milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtma çabasıdır denildi. Türkiye, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Saldırıya Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan da tepki geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştığına dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkeleri ve Kiev yönetimine yönelik açıklamalarda bulundu. Putin, doğrudan bir saldırı olursa elimizdeki tüm silahları derhal kullanırız dedi. Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısındaki konuşmasında, Rusya'ya Kaliningrad dahil doğrudan saldırı söz konusu olursa, ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir vurgusunu yaptı. Avrupa'ya saldırmak gibi bir planlarının olmadığını da ifade eden Putin, nükleer tehdit iddialarını reddetti. Ekonomik yaptırımlar ve enerji savaşına da değinen Rusya Devlet Başkanı, petrol ve petrol ürünlerimize yönelik yasaklar ve yaptırımlar uygulanıyor, yaptırımlar devam ederken dizelimiz dünya pazarına ulaşamayacak diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iklim kriziyle mücadelede kadının rolünü artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep

0: Kars'ta yaptığı konuşmada kadınlarla atıksız sürdürülebilir yaşam projesini anlattı. Göktaş, sıfır atık bilincini oluşturmak için yurt genelinde kadın sıfır atık elçileri belirleneceğini söyledi.
1: Kadınlarla atıksız sürdürülebilir yaşam projesiyle kadınların sıfır atık bilincini hanelerinde, evlerinde, yerel yaşama taşıyan öncü aktörler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 1 milyon kadına ulaşacağımız bu projeyle sıfır atığı kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen bir model olarak ele alacağız. 81 ilimizin tamamında bir kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz. Kadın kooperatiflerimizin öncülüğündeki uygulamalı eğitimlerle hane atıklarını katma değerli ürünlere dönüştüreceğiz. Böylece sıfır atığı çevre bilincinden yerel liderliğe, oradan kadının ekonomik güçlenmesine uzanan bir araca dönüştüreceğiz.
0: Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Marmara, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 kentte sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Buna göre İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da, Kastamonu, Sinop, Adana ve Hatay'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Fon soruşturması çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı ülkeleri ve Kiev yönetimine yönelik saldırı tehdidinde bulundu. Spor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Fenerbahçe, FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır denildi. Trabzonspor evinde İrlanda'nın Drogheda United takımıyla dostluk maçına çıktı. Bordo Mavili takım karşılaşmada İrlanda temsilcisine 1-0 yenildi. Anadolu Efes Avrupa Basketbol Ligi Euroleague'deki mücadelesine devam ediyor. Temsilcimiz Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımına 77-72 yenildi.
2: Hava durumu.
0: Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Karaman, İzmir, Antalya ve Tokat'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Balıkesir, Adana, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Hatay, Kastamonu, Rize ve Artvin'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Eskişehir, Konya, Kastamonu, Kars ve Erzurum 17, İstanbul, Amasya, Trabzon, Malatya ve Elazığ 19, İzmir, Adana ve Şanlıurfa 25, Edirne, Denizli ve Mardin 22, Çanakkale ve Bursa 20, Kocaeli, Sinop, Samsun, Tunceli ve Diyarbakır 21, Aydın ve Antalya 27, Muğla ve Gaziantep 23, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis 24, Nevşehir ve Sivas 13, Bolu, Giresun ve Van 18, Tokat 16 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Edirne İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin bu kesimde trafik işaretli işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir il sınırı yolunun ilk 5 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak düzenleniyor. Ünyefat Sayılı'nın 29 ile 34. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametindeki sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten devam ediyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
4: Reklamlar.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

AstroLedge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. AstroLedge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi AstroLedge.

0: sayesinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister o.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Volkan Kahraman teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Haftanın son ailecesinde bugün çocuk ve oyundan bahsedeceğiz. Çocuğun en temel gereksinimlerinden biri oyun oynamak. Onun adeta dili, dünyayı keşfediyor, duygularını anlatıyor, sosyal ve duygusal açıdan geliştiriyor ve ebeveynlerin bu süreçteki tavrı da çok önemli. Sürece katılımları ve bu katılımı hakikaten istekle yapmaları çocuk için de son derece elzem bir konu. Biz de bu konuyla ilgili konuşacağız. Ebeveynler nasıl oyun oynamalı? Oyun için belli bir zaman belirlenmeli mi? İletişim için nasıl önemi var oyunun ve sonrasında oyunda kaybetme, kazanma dengesi vesaire nasıl ayarlanır? Hepsini çocuk gelişimi uzmanı Fatma Güngören Gökaslan'la konuşacağız. Ailece başladı. Fatma Güngören Gökaslan stüdyomuzda, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Oyun çocuk için son derece önemli bir konu. Artık bu anlaşılmıştır diye düşünüyoruz, öyle umuyoruz ama hala böyle boş vakit uğraşı ya da oyalanı versin işte şunlarla gibi düşünceler oluşabiliyor. Öncelikle ebeveynlerin bu sürece yaklaşımından ya da onların nasıl oyunu yönlendirmesi ya da oyuna katılması gerektiğinden bahsetmeden önce oyunun öneminden bahsedelim biraz. Oyun çocuk için neden bu kadar önemli?
1: Şöyle ki, siz çok güzel bir giriş yaptınız. Aslında yetişkin aklı dediğimiz şeyle çocuk aklı, yani çocuğun bakış açısında oyun çok farklı şeyler. Bizlere göre oyun ekstradan yapılması gereken bir şeymiş gibi, fazladan, çünkü farklı sorumluluklarımız var, farklı bir gün akışımız var. Ama çocuklar için böyle değil. Çocuklar için yaptıkları her şey bir oyun. Bu oyuncakla da olur, evdeki aletlerle olur, kıyafetleriyle olur, hiçbir şey olmadığında da olur. Hiçbir şey yokken bile çok güzel bir oyun oynayabilir.

0: bir çocuk. Dolayısıyla bunu oyun anı şu anda, şu an oyun oynuyor ya da bu bir oyun değil dediğiniz şeyler çocuk için tamamen oyun. Yani onda farklılaşmıyor. Ev süreçlerine dahil ettiğinizde de aynı şekilde bir çocuk annesine işte çamaşır asarken yardım ettiğinde, babasıyla bulaşık yıkadığında aslında oyun oynuyor oluyor.
1: Evet, aslında her şey bir oyun. Evet. Dolayısıyla dünyayı o şekilde keşfediyorlar, evet, aslında. İllaki bir yapılandırmaya gerek yok galiba. Çünkü bu da son dönemin biraz problemi olmaya başladı. Sanki illaki böyle bir eğitici oyun hazırlanması gerekiyor. Ah. Her yaşa uygun o eğitici oyuncaklar alınacak, o materyaller hazırlanacak, ekstra bir çaba sarf edilecek, o süreçte o şekilde vakit geçirilmesi gerekiyor çocukla gibi. Çok anne de bununla ilgili sıkıntı yaşıyor aslında, kendilerini kötü hissediyorlar. Daha geçen böyle bir anneyle konuştum, ben kendimi bir dönem çok kötü hissettim sosyal medyadaki anneleri gördüğümde. Hı hı. İşte sabahtan kalkıyorlar, işte etkinlik kartları, onlar bunlar vesaire, hep çok muhteşem zaman geçiriyorlar, kaliteli zamandan hakikaten artık böyle başlarını kaldıramıyorlar yani. Ben, hı hı, ne yapıyorum diye bakıyorum, işte çocuğumla ne bileyim belki ona kitap okumuşum, birlikte işte çiçekleri koklamaya gitmişiz, evde ben yemek yaparken o da bana yardım etmiş, benim durumum böyle ve ben kendimi çok kötü hissettim dedi. Halbuki dedim bunlar çok daha güzel, bunlar çok daha faydalı etkinlikler aslında. Ne diyeceksiniz bu konuya?
0: Kesinlikle, aslında o kadar sık duyduğum bir şey ki bahsettiğiniz annenin yaşadığı durum. Hı hı. Sürekli bir performans gösterme, evet, kaygısı gerçekten ve yaptığı şeyi de onunla aynı olmadı. Yani o bu kadar etkinlik yapmış bir günde 10 tane yaptırmış. Ben 2 tane bile yapamadım.
1: Evet, ben zihnini geliştiremiyor muyum, evet, bu çocuğun?
0: Evet. Yani böyle olduğunda aslında sürekli o anne babalar performansa odaklanmaya başlıyor. Böyle olduğu zaman esasen oyunun esas doğasını kaçırmış oluyoruz. Aradaki ilişkiyi, keyfi, oradaki sağladığımız duygusal regülasyonu, rahatlamayı, hı hı, bunları kaçırmış oluyoruz. Önemli olan o oyunu yapmak, o kartları uygun şekilde kullanmak, işte kutunun üstünde gördüğümüz gibi o Lego parçalarından aynı şekli yapabilmek, sürekli performe edebilmek üzerine odaklanıyor. Orada işte en önemli şey gözden kaçıyor. Bizim, hmm, ilişkimiz, bizim rahatlama alanımız, kendimizi ifade ettiğimiz, çocuğun kendini ifade ettiği oyun burada gözden kaçıyor ve şöyle bir şeye dönüyor oyun. Ne bu? Söyle. Aynısını yap.
1: Evet.
0: Burada ne yapacaksın? Sürekli bir sorgulamaya dönüyor.
1: Öğretmeye
0: böyle
1: çalışma.
0: Bir durumda, evet, yetişkin sürekli soru soran, çocuk sürekli yanıtlamak zorunda kalan, burası bir sınav ortamı mı yoksa oyun mu oynuyoruz? Şu an ne yapıyoruz biz?
1: Okulda mıyız?
0: Evet, evet. Yani böyle bir hale varıyor. İşi kaç yaşında olursa olsun, hani oyun oynadığımız çocuk bir çıktı bekliyor oluyoruz. Aslında eşlik edersek, bir bakıp o ne yapıyor, neyle ilgileniyor, ben de ona katılayım, ben de keyif alayım, sadece eğlenelim, birlikte olalım, yani göz göze bakalım, duygumuzu paylaşalım, birlikte keyifli zaman geçirelim, burada zaten doğal olarak oyunun çıktılarını almış oluyor çocuk. Duygusal, hı-hı, olarak rahatlıyor, regüle oluyor. Küçük yaşta özellikle o uykuya geçiş anları rahatlıyor. O kriz anları, bebeğinlerin sürekli sosyal medyada, işte tırnak içinde söylüyorum, şu yaş krizi, bu yaş sendromu, bu yaş, hani buralara bile o kadar iyi gelen bir şey ki, o kendi halimizde şimdi ve burada bir şey yapmak zorundayım, bir şey öğretmek zorundayım kaygısı gütmeden. Hı-hı. Sadece şimdiden keyif alarak oynadığımız şey oyun.
1: Hı-hı. Nasıl olacak bu peki? Şöyle yaş açısından bir değerlendirelim biraz. Yaş yaş bakıldığında hangi yaş grubu çocukla neler nasıl oynanmalı?
0: Şöyle, bebeklikten itibaren başlayabiliriz. Bebeğiniz için görüyorsunuzdur sizler de sosyal medyada, işte zeka kartları, zeka geliştiren, hı-hı, oyuncaklar. Öyle bir şey yok. Öncelikle öyle bir şey yok.
1: Bunların, çünkü bir sektörü bitirdiniz şu an. Evet,
0: bunların hepsi birer araç. Ama, evet, en önemli araç bakım verenin ilgisi.
1: Evet.
0: Yani orada baba olur, anne olur, büyük ebeveynler olur ya da kim bakım veriyorsa. Olur. Evet. Evet. Yani orada en önemli materyal sizsiniz. Sizin bedeniniz, sizin duygularınız, mimikleriniz, ses taklitleriniz, hareketleriniz, söylediğiniz şarkılar. siz aslında muhteşem bir enstrümansınız orada. Çok da bir oyuncağa ihtiyacınız yok. Bir peçete yırtıp uçurarak bile çok güzel bir oyun oynayabilirsiniz. Bebeklerin buna ihtiyacı var. Zaten, orada ilişkiye. Evet,
1: çok küçük yaşta çok fazla oyuncağa ilgileri olmuyor galiba. Daha çok tencereler, tavalar vesaire.
0: İlgilenebilirler. Hani bu da bir

0: Bu da önemli. Yani nesnelerle kurulan ilişki, onları manipüle etmek, üst üste dizmek. Yani buralar da tabii ki gelişimsel olarak beklediğimiz şeyler. Ama illaki bebeklere böyle sürekli bir kart dayatması hali var ya, ben biraz ona dikkat çekmek istiyorum. Evet. Önemli olan kurduğumuz bağ, oradaki ilişki ve burada dinlenmek. Ve daha sonra okul öncesi dönem geliyor ve okul öncesi döneme doğru artık baktığımızda işte 2 yaş itibariyle böyle sembolik oyunlar başlıyor. Günlük hayatındaki şeyleri çocuk oyuna aktarmaya başlıyor. Burada figürleri, hayvanları, sevdiği karakterleri kullanmaya başlıyor ve bunlarla bir oyun kuruyor. Buralara eşlik etmek çok önemli. Hani bir temalı oyun alınıyor diyelim, bu bir Lego olsun. O temaya uygun oynamalıymışız gibi. Hani biz çok kuralcı yaklaşıyoruz yetişkinler olarak. Evet. Halbuki o onunla bambaşka bir şey yapabiliyor. Farklı şekillerde parçaları takıp bak bir kaldıraç yaptım diyebiliyor çocuk. Ya da kendi dünyasında başka bir şey yaratabiliyor. Yani oralara katılmak önemli olan, birlikte sürdürelim, hani birlikte yapalım, sıra alalım, birbirimizi bekleyelim, yorum yapalım, bunun üstüne konuşalım. Bugün burada zaten keyifli bir şekilde zaman geçirdik mi? Evet, geçirdik. Yani biraz daha büyüdüklerinde artık kurallı oyunlar devreye giriyor ve her tarafımızda tabii ki görüyoruz kutu oyunları.
1: Kutu.
0: Evet, yani bu kutu oyunları devreye giriyor. Orada sırasını bekliyor, duygusunu düzenleme ve zaten bahsettiğiniz kaybetme kazanma süreçleri buralarda başlıyor.
1: Evet, orada bazen sorun yaşayabiliyoruz hakikaten. Yani şöyle bir bakış açısı var, aman o kazanıversin ne olacak gibi. Ama bu çok yanlış bu arada, çünkü hayat öyle ilerleyen bir süreçte değil. Bir de çok hırs yapanlar var. Hayır, ben kazan. Anneyle baba çatışabiliyor. Ya sen de bir kere kaybediver şu çocuk kazanmayı. Hayır, bana ne, ben kazandım, bunu da öğrensin diyebiliyor. O süreç nasıl yönetilecek?
0: Ya şöyle, aslında karşımızda gelişimsel bir süreç var. Yani orada ben merkezci dönemde olan bir çocuk, tabii ki hani ben yapacağım, ben kazanacağım, ben başaracağım. Ama zaten o yaşlarda, okul öncesi dönemdeki bir okul öncesi kurumuna, anaokuluna, kreşe bir yere gidiyorsa orada çocuk artık fark etmeye başlıyor. Dünyanın merkezi ben değilim. Bir şeyleri benden daha iyi yapan birileri var. Babam benden daha güçlü. Annem benden daha becerikli gibi. Ki anne baba bunları tolere ediyor ama akranlarda görmeye başladığı zaman işler değişiyor. Haliyle sürekli bir bahsettiğiniz gibi ben kazanacağım. Ve buralarda ne giriyor işin içine? Duygusal regülasyon. Kaybettiğinde ya da bir oyunda zorlandığında kendini düzenleyip tekrar deneyebilirim. Bir daha oynayabilirim. Hani biz direkt böyle önemli olan eğlenmekti, önemli olan katılmaktı gibi bir yaklaşım beklemiyoruz zaten bu yaş grubundan.
1: Zorlanmaları bile olmuyor ki.
0: Evet,
1: hocam,
0: zorlanmaları yani çok doğal. Evet, çok doğal esasen. Ama yine de hani 2-3 kere çocuğunuz kazanıyorsa, İşte bir kere de siz, yani bile isteye oyunu vermeniz ya da bile isteye kaybettiğinizi çocuklar zaten anlıyor. Siz gerçek mi davranıyorsunuz yoksa bu sahte bir tavır mı? Bunu zaten anlıyorlar. Eğleniyor musunuz? Orada mısınız? Onunla mısınız, değil misiniz? Anlıyorlar. Bunu, buna göre de insan seçiyorlar zaten. Mesela diyorlar ki bana en çok amcasıyla oynamayı seviyor. Bizimle o kadar oynamıyor. Neden? Çünkü amca orada onunla. Bütün dikkati onda. Onu takip ediyor. Onun yaptıklarını yorumluyor. Onun yaptığı şeylere ilgi gösteriyor. O da sıra alıyor. Amca sürekli şunu yapmak zorundasına zorlamıyor çocuğu. O yüzden amcayı tercih ediyor zaten.
1: Ebeveynlerin evet öyle bir yanı var. Şimdi amca tabii dışarıdan bir isim.
0: Örneğin.
1: Tabii bütün gün belki birlikte olmadığı için, arada bir karşılaştığı için daha rahat olabilir. Bir de bir şey öğretme zorunluluğu yok ya onun. Evet. Anne baba kendinde bu zorunluluğu hissediyor. Ben ona işte sıra beklemeyi öğretmeliyim. Ben ona işte arkadaşına kötü davranmamayı öğretmeliyim. Kaybetmenin de kazanmak kadar işte normal bir şey olduğunu öğretmeliyim gibi. Orada o zihinsel süreç devreye girdiği için tabii biraz ki mantıkla öyle hareket edilebiliyor ama işte oyun öyle bir şey değil aslında. Birazcık onun eğlenme amaçlı olduğunu unutmamak lazım.
0: Tabii ki, yani bizler araç olarak kullanıyoruz mesela oyunları. Ve orada belli hedeflerimiz var. Diyelim. Ama burayı başta da söylediğim gibi sürekli sorgulama, sürekli soru yöneltme şeklinde yapmak yerine eğlenerek, yani burada keyif alarak yaptığımız bazı stratejileri kullandığımız bir süreç. ve orada orası çocuk için çok eğlendiği bir oyun ortamına dönüşüyor. Çok neşeli, keyif aldığı bir şeye dönüşüyor. Çünkü sürekli sorgulamıyorsunuz. Yani bunlar için tabii ki çok daha teknik giden süreçler var ve bu sırada ebeveynlerin de izlemesi için hani fırsat veriyoruz. Mesela izleyip katılabilirler, işte videosunu çekebilirler, onlar da evde yapabilirler, oynayabilirler. Ama öncelikli olarak ebeveynlerle oyun için söylüyorum, ilişkiyi korumak, keyif almak, ilişkisi sadece diyorum bu kadar. Eğlenmenizi istiyorum. Evet. Eğlendiğiniz bir oyun.
1: Evet, şöyle bir karşılık gelebiliyor burada. Bütün gün oynamak istiyor. Ben nasıl bütün gün oynayıp eğlenebilirim? Bütün günümü nasıl ayırabilirim? Nasıl bir zaman ayırılmalı? Gerçekten her istediğinde oynanmalı mı? Bütün vakti oraya ayırmak gerçekten mümkün değil. O nasıl yapılabilir bu süreçte?
0: Tabii ki mümkün değil. Yani bütün gün oynamayı beklemek de mümkün değil. Tabii bir noktadan sonra zaten çocuklar kendi hayal dünyasında kendi oyunlarını kurarak oynamaya başlarlar. Bunu bekleriz. Ama bu konuda zorlanıyorsa, bu konuda zorlanıyorsa buralarda biraz daha günlük rutinleri düzenlemek iyi olabilir. Yani sadece oyuncakla oyun oynasın, kendi kendine oyalansın değil de gün içinde, ev içinde, okulda ya da o gün rutininde nereye gidiyorlarsa, nasıl bir akış varsa oralara çocuğu dahil etmek. Anne ne yapacaksa, baba ne yapacaksa oralara onu da dahil ederek, ona sorumluluk vererek ama. Hadi gelsin de yanımızda dursun. Ben bu işi yaparken o da yanımda oyuncaklarıyla oynasını kastetmiyorum. Ona sorumluluklar vererek, günlük rutinlerini düzenleyerek, özellikle küçük çocuklar için bu çok işlevsel oluyor. Çok keyifle katılıyorlar. Yani tek başına oturup bir oyuncakla oynamaktan daha anlamlı. Çünkü bir şey yapıyorum. Ben de işte dahil oluyorum onun yaptığı.
1: Ve annemle zaten babamla birlikteyim.
0: Evet. Evet, yani bu konuda merak duyuyor. Merak duymasa bile siz dahil ettiğinizde bir süre sonra alışkanlığa da dönüşüyor. Ha şu da olabiliyor. Benim bir yere yetişmem gerekiyor. Şimdi onu dahil edersen bir de onu bekleyeceğim.
1: Evet. Evet, bu iş, çok oluyor. Evet, kesinlikle.
0: Bu iş çok uzun sürecek. Evet. Ya yani bu her zaman mümkün değil o yüzden.
1: Hani uygun zamanlar.
0: Evet, yani bunu da söyledik diye illa bunu her gün, bu da bir performansa dönüşür bu sefer. Yani evet. Onu da istemiyoruz. Çünkü hayat çok esniyor, değişiyor. Yapabildiğimiz zamanlarda yapmamız önemli olan. Ama günlük rutinleri dahil etmek çok daha kurtarıcı olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine çocuk ve oyunla ilgili söyleşimizi sürdürelim.

0: çocuk gelişimi uzmanı Fatma Güngören Gökaslan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Çocuk ve oyundan, özellikle ebeveynin oyunun içerisindeki rolünden bahsediyoruz. Şimdi şöyle şeyler düşünülebiliyor. Duyuyoruz etrafımızdan da. Annemiz babamız bizimle oyun mu oynuyordu? Biz kendimiz oynardık. Biz arkadaşlarımızla oynardık. Ben niye bu kadar vakit ayırayım ki? Öyle de olmaması lazım. Biz böyle yaptık diye onlar kendileri oyun kuramamaya başladı gibi şeyler duyuyoruz bazen. Ama şöyle de bir durum var. Biz sokağa çıkıyorduk. Zaten biz sokaktaydık ve akranlarımızla o bütün süreci öğreniyorduk işte. Kazanmayı da, kaybetmeyi de, sıra beklemeyi de, yeri geldiğinde çatışmayı da, tekrar barışmayı da. Şimdi öyle bir ortam olmadığı için dolayısıyla ebeveynin biraz daha fazla vakit ayırması gerekebiliyor. Bu aşamada çocuğu yönlendirmeden ve ileride kendisi de oyun kurabileceği şekilde nasıl katılmalı ebeveyn oyunlara? Yönlendirici olmayayım, o da yine kendi aklını burada kullanabilsin ve sonrasında kendisi de oynayabilirsin diye düşündüklerinde ebeveyn nasıl o süreçte yer almalı?
1: Buna cevap vermeden önce ilk söylediğiniz şeye bir geri döneyim. Tekrar buraya geleyim. Bir de şöyle bir durum vardı. Kalabalık ailelerdik. Mahalle vardı. Komşular, işte dedeler, işte nineler hep beraber. Ve bizimle ilgilenen, bizimle oyun oynayan insan sayısı çok daha fazlaydı. Şimdi büyük şehirlerde yaşayan özellikle anne babalar bu konuda çok yalnız hissediyorlar. Bütün sorumluluk onların üstünde. Yani ve bunu her gün sürdürmekte zorlanmaları çok haklı, çok insani bir durum aslında. Bir de böyle bir değişken var. Onun dışında sorunuza gelecek olursam, şimdi bir oyuna başladınız diyelim, pek çok seçenek var elinizin altında. Çocuğunuz istediği oyunu seçti ve başladınız oyun oynamaya. Bir izlemek, yani takip etmek, bir şey kuracağım diyor ya da herhangi bir şekilde onunla ilgileniyor, onu taklit ederek, ona dahil olarak yönlendirmek zorunda değiliz. Soru sorabiliriz tabii ki. Tabii ki fikir belirtebiliriz. Ama benim demek istediğim şey direkt kafamızda bir planla o oyuna başlamamak. O zaman çok zorlayıcı oluyor ve biz strese giriyoruz.
0: Evet.
1: Yapmıyoruz şu an. Yapmıyor, yanlış yapıyoruz. Halbuki orada bir yanlışlık yok. Orada doğal akışında olacak bir oyun var. Bir dönem siz böyle deyince aklıma geldi. İşten gelen yorgun anne babaların favori oyunları diye bir oyun serisi görmüştüm.
0: Evet. Hastayım, şimdi beni iyileştir.
1: Doktor, şimdi ben buraya uzanıyorum, sen ressamsın, benim resmimi yapıyorsun.
0: Aa, o da güzelmiş. Evet.
1: Hani bu tarz yöntemleri kullananlar da oluyor gerçekten. Olabilir. Yani orada iletişimi sürdürdüğünüz sürece neden olmasın ki? Hani bu da bir hak sonuç itibariyle. Ya da beraber mutfağa geçtik, yemek yapıyoruz. Hani bu da bir oyun. Hani orada güvenliği sağlayacak şekilde. Zaten. Evet. Yani ben bunları yaparken işte ben bu çamaşırları asıyorum, sen de alt kata çorapları asıyorsun gibi. Hani birlikte yaptığımız her şey. O yüzden hem tabii ki dahil olmak, hem de günlük hayatı çocuğu o süreçlere dahil etmek. En iyisi o olur diye düşünüyorum. Evet. Hani orada üstümüzdeki baskıyı rahatlatan, gün sonunda ve oturup düşündüğümüzde bugün iyi geçti mi? Ben yaptım mı?
0: Gerekeni yargılayan yaptım mı? Bir zihin var zaten.
1: Evet,
0: özellikle yani annelerin kafasında var bu. Yani yeni nesilde dediğim gibi en sıkıntılı konulardan biri. Anneler kendilerini de çok geriyorlar. Evet. Ama bu işte biraz sosyal medyanın etkisi. İşte her yerden bir uzmanın çıkıp bir şey söylemesi, uzman mı da bilmediğimiz birçok kişinin.
1: Kesinlikle.
0: Ya da bir performans kaygısına dönüşmesi. Hayatların sadece o parıltılı kısmının yansıtılması, belki geri planda neler olunduğunun bilinmemesi.
1: Tabii
0: ki. Çok etken var.
1: Ya bu kısmı düşündüğümüzde ebeveynler şöyle oynamalı. Ebeveynler bunu ya hep ebeveynler anne baba bunu yapmalı. Peki nasılsınız? Yani ebeveynler nasıl?
0: Bir soran yok
1: sizin,
0: evet.
1: Evet, yani sizin buna haliniz var mı? Sizin bunun için yeterli kaynaklarınız var mı? Gün içinde oturup sıcak bir şey içecek fırsatınız var mı? Yani size bu konuda destek olan işte çevrenizde sosyal kaynaklarınız var mı? Yani düşünün, çok güzel bir tatilden ya da keyifli bir yemekten ne yapmayı seviyorsanız oradan geldikten sonra kendi kabınızı doldurmuş oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve buna yeriniz oluyor. Kesinlikle. İstiyorsunuz da, özlemiş de oluyorsunuz. Hı-hı. Ama bunu yaratacak bir alan olmadığında ve ebeveyn kendi kaynakları boşken, kendi kabı boşken çocuğuna vermeye çalıştığında tabii ki bu çok daha zor oluyor. Yani evet. Bir durup önce bir bugün hani kendim nefes alacağım bir fırsatım oldu mu? Yeterli kaynağım var mı? Bugün bunu yapabilecek miyim? Yapamayacaksam evet. Hani orada bir düzenleme yapmak ya da işte bir eşi olabilir bu kişi ya da tek bir ebeveynse çocuğa bakım veren çevresindekilerden işte destek almak
0: evet,
1: olabilir
0: ya da
1: o gün
0: istemi.
1: O gün yapamadıysak dünyadaki tek gün bugün değil. Olabilir.
0: O da çok önemli.
1: Evet, olabilir. Başka bir gün olabilir. Yani burada sürekli ebeveynlere yönelik bir yüklenme hali var ve onlar zaten kendi içlerinde bunun sıkışmasını yaşıyorken bir de tekrar hayır yapmalısınız, yapmazsanız şöyle olur böyle, ya bu tarz söylemlere lütfen
0: evet.
1: kulak asmayın demek istiyorum.
0: Kesinlikle biraz gerçekçi olmak lazım. Bunlar değil vicdan azabı sebebi. O zaten bunu düşünen insan genelde elinden geleni yapmaya çalışan insan
1: kesinlikle.
0: Oluyor. Onu da bilerek hareket edin. Özellikle ilk yıllarda çok zor çünkü. Daha da zorlaştırmayın
1: tabii
0: kendinize.
1: Ki.
0: Biz de hepinize sarılıyoruz buradan yeni anne olanlara özellikle ve bu tarz kaygılarla boğuşanlara. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çocuk gelişimi uzmanı Fatma Güngören Gökaslan bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Baba,
3: çocuk,
4: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
3: sen,
2: ben,
3: biz,
5: hepimiz bir aileyiz.
4: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kira sözleşmelerinde ihtiyaç sebebiyle tahliye konusu üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Tahliye davası. Kiracıyı ev veya iş yeri gibi kiralanandan çıkarmak için kanunda sayılan belirli nedenlere dayanarak kiraya veren ya da yeni malik tarafından açılan ve halk arasında boşaltma davası olarak da bilinen davalardır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ihtiyaç sebebiyle kiralananın tahliyesi. Evet, halk arasında yerleşmiş tabiriyle Almanya'dan oğlum geliyor diye başlayan cümleleri biz çokça işitmekteyiz. Yani bunun anlamı, ey kiracım, burayı sana kiraladım ve fakat şu anda buraya benim ihtiyacım var, çocuklarımın ihtiyacı var, eşimin, anamın, babamın, büyük anne büyük babalarımın ihtiyacı var, konut olarak ihtiyacımız var ya da iş yeri olarak ihtiyacımız var. Dolayısıyla sen artık burayı tahliye et demektir. Özellikle günümüzde konut ihtiyacı sebebiyle insanlar kiracılarının tahliye etmesini, söz konusu konuttan çıkmasını istemektedirler. Evet, ihtiyaç sadece konut ihtiyacı olarak karşımıza çıkmayabilir. Kiraya veren kendisinin, alt soyunun, üst soyunun ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin iş yeri ihtiyacı sebebiyle de tahliye isteyebilir. İş yeri ihtiyacının gerçek bir faaliyete dayanması gerekir. Örneğin, gelecekte ben bir iş kurmayı düşünüyorum ve bu işi kurduğumda da böyle bir yere ihtiyacım olacak. Dolayısıyla sen burayı tahliye et denilemez. İş yeri ihtiyacının somutlaşması gerekir. Çünkü mahkemeye gittiğinizde mahkeme bunu size soracaktır. İş yeri ihtiyacın var diyorsun, nasıl ihtiyacın var? Bunu ispatla diyecektir. Onun için de genelde uygulamada daha yüksek bir bedelle kiraya vermek için benim ihtiyacım var, burayı kendim işleteceğim gibi soyut bir takım iddialarla kiracıların tahliye edilmeye çalıştığını biz görmekteyiz. Kurulacak işin niteliğini, hazırlıklarını, o kişinin o mesleği yürütecek yeterliliğe sahip olup olmadığı, kiralanan yerin söz konusu işi yapmaya uygun bir yer olup olmadığı mutlaka mahkeme tarafından açıklanacaktır. Örneğin bir kafeterya olarak kiralanan yerin hiç alakası olmayan bir mesleğin yürütülmesi için tahliye edilmesini istemek mahkeme tarafından dinlenilmeyecektir. Yargıtay kararlarına konu olmuş bu ihtiyaç sebebiyle tahliye hususunda Yargıtay'ın öngördüğü, belirlediği 3 temel kriter vardır. İhtiyaç gerçek olmalı, ihtiyaç samimi olmalı ve ihtiyaç zorunlu olmalıdır. Bu 3 süzgeçten geçmeyen ihtiyaç tahliye sonucunu doğuramaz. Evet, kanun kullanma zorunluluğu aradığı için her istek tahliye sonucunu doğurmayacaktır. Evet, ve davayı açtığımız tarihte bu ihtiyacımızın mevcut olması gerekiyor. Ayrıca yargılamanın sonuna kadar da o ihtiyacımızın devam ediyor olması gerekiyor. Diyelim ki ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını açtık.

0: sürülen türlü soyut dayanaklara isnat edilerek öne sürülen tahliye sebepleri mahkeme tarafından kabul edilmeyecektir. Evet, ihtiyacın mutlaka tahliye davasından yıllar önce ortaya çıkmış olması gerekmez. Yakın zamanda ortaya çıkmış ya da henüz gerçekleşmemiş ama çok yakın bir gelecekte kuvvetle muhtemel o ihtiyaç doğacak. Şimdi evet, kızım Ankara Üniversitesi'ni kazandı, orada okuyacak ve orada bir evimiz var. Ben kiracıma orayı tahliye edin çünkü çocuğum orada kalacak diyorum. Henüz sınav yeni açıklanmış. Yani kiracımız bize şunu diyebilir mi? Evet, sınavı kazanmış olabilir ama henüz üniversiteye kaydını yaptırmamış. Bana henüz öğrenci belgesini de göndermediniz. Dolayısıyla sadece kazandı belgesi ile ben tahliyeyi etmiyorum diyemez. Çünkü belli ki söz konusu sınavdan sonra oraya kayıt yaptırılacak. Eğer kayıt yaptırılmazsa, ihtiyaç ortadan kalkarsa elbette orayı tahliye etmeme hakkı vardır. Ya da tahliye etmişse bundan dolayı gördüğü zararları kiraya verenden isteyebilecektir. Kiraya verenin başkaca taşınmazları bulunabilir. Örneğin bir kimsenin İstanbul'da bir evi vardır, Bursa'da da bir evi vardır, Fethiye'de bir yazlığı vardır. Şimdi senin Bursa'da zaten evin var, İstanbul'da bir konuta ihtiyacın yok denilemez. Çünkü o kişi İstanbul'da da iş yapıyor olabilir, İstanbul'da da konuta ihtiyacı olabilir. Ya da şunu söyleyemeyiz, Fethiye'ye git, oradaki yazlığında kal diyemeyiz. Ya da başkaca taşınmazlarımızın boş olması da tahliyeye engel olmaz. Çünkü söz konusu boş olarak bulundurduğumuz konut bizim amacımıza ve ihtiyaçlarımıza hizmet etmiyor olabilir. Konumu, büyüklüğü, sağlık ve aile koşullarına uymuyor olabilir. Dolayısıyla bunu mahkeme kendisi belirleyecektir. Gerçekten oraya ihtiyaç varsa, zorunluysa ve bu samimi bir ihtiyaca dayanıyor ise mutlaka mahkeme burada tahliyeye karar verecektir diye düşünüyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ihtiyaç sebebiyle tahliye konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin tarihi arka planını, kimi zaman uluslararası ilişkilerdeki, kimi zaman iktisatta, kültürde, sosyolojideki yerini ele almaya çalışıyoruz. Değerli uzmanlarımız marifetiyle sizlere farklı bakış açıları sunarak yorum yapabileceğiniz bir zemin oluşturmak istiyoruz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Birleşmiş Milletler'i konuşacağız. Konuğumu takdim etmeden çalışma arkadaşlarımı sizlere arz etmek isterim. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımcımız Mine Avcı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz Doçent Doktor Metin Çelik hocamıza hoş geldiniz demek isteriz.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
1: Metin hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Uluslararası İlişkiler Hocası. Uluslararası kimi konuları, krizleri kendisiyle değerlendiriyoruz. Bugün özellikle gündemde olan bir konu, Birleşmiş Milletler üzerine konuşacağız. Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu New York'ta toplandı ve Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu hani birçok diplomatik faaliyetle beraber uluslararası sistemin, Birleşmiş Milletler'in geleceğine ilişkin reform önerilerinin, eleştirilerin de boy verdiği bir yere dönüşüyor. Böyle başka bir takım platformlar da var aslında ama Birleşmiş Milletler hepsinden tabiatı icabı daha geniş oluyor hocam. Şimdi burada Birleşmiş Milletler'i isterseniz biraz hatırlayarak başlayalım. Yani Birleşmiş Milletler neydi, nasıl kuruldu? Buna bağlı olarak da bugünkü krize geçebiliriz.
2: Tabii çok teşekkür ederim Murat Hocam. Malum Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın yol açmış olduğu tahribat sonrasında yeniden küresel barışı iskan etmek amaca kurulmuş bir küresel örgüt. Küresel çapta bütün dünyada faaliyetler yürüten şu anki en üst otorite Birleşmiş Milletler ve kendisine bağlı birçok uzmanlık kuruluşlar da var. O yüzden biz Birleşmiş Milletler ailesi diyoruz bütün bunlara ve 1945'ten itibaren de dünyada biz küresel yönetişim sisteminden bahsediyoruz.
1: Onlardan da bahseder misiniz biraz isimlerini?
2: Tabii geçelim. İşte IMF var, Uluslararası Para Fonu, işte Dünya Sağlık Örgütü, işte Dünya Gıda Örgütü gibi, işte en son pandemi zamanı Sağlık Örgütü'nü çok fazla duyduk gibi ya da diğer örgütler de var. Her konuda işte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programları UNESCO gibi. UNESCO var. Bütün bunlar dünyada özellikle her alanda, her konuda, her krizde uzmanlaşmış alt birimler olarak ama her birisi birer uluslararası örgüt. Ve Birleşmiş Milletler de bunun hepsini toplayan bir şemsiye, en üst örgüt. Adeta dünyanın parlamentosu, bütün devletlerin neredeyse, bütün devletlerin üye olduğu, işte genel kurulda her devletin üye olduğu, birer oy hakkı olduğu, güvenlik konseyinde daha kısıtlı üyelerin yer aldığı, dünyanın işte özellikle barış politikaların konularının görüşüldüğü, alınan kararların uyumlaştırıldığı ve yaptırımı olan birimler ya da işte Uluslararası Adalet Divanı duyuyoruz bunun içerisinde. Ekonomik Sosyal Konsey diye bir örgüt daha var. Özellikle küresel güneyin kalkınma ağırlıklı politikalarında ekonomik anlamdaki sosyal faaliyetlere destek sunan bir yapı. Bu anlamda Birleşmiş Milletler şu an dünyada olup biten her konuda çözüm üretmeyi vaat eden kurulmuş bir örgüt. Ve şu an için 193 ülke üye. Üye olmayan zaten 10 küsür tane irili ufaklı küçük ülke kalmış durumda dünya genelinde.
1: Şimdi hocam Birleşmiş Milletler bu ama halihazırda da uluslararası sistemde ve Birleşmiş Milletler'in içerisinde bir kriz hali var. Sorunlar var, onların çözülememe hali var. Burada Birleşmiş Milletler'in rolüne neden Birleşmiş Milletler hani 2. Dünya Savaşı sonrasında aslında yeniden dünya savaşları ortaya çıkmasın, çatışmalar ortaya çıkmasın, bir düzen halinde meseleler çözülsün diye kurulduğu halde bu krizleri çözemiyor ve İşte Birleşmiş Milletler'e yönelik eleştiriler, reform çağrıları artıyor. Bu problemi nerede görmeliyiz?
2: Şöyle, problemin temeli sebebi şu. Birleşmiş Milletler'in bir vaadi var. Uluslararası her krizin çözümü bende. Başka türlü yollara devletler birebir varmasın. Uyuşmazlıkları benim çatım altında çözün şeklinde bir vaadi vardı. Devletler de bunu bekliyor ancak çözüm yok uzun zamandır. Çünkü kuruluşundan başlayan bir sorun var. O da şu. Galiplerin kurduğu bir yapı öncelikle 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın başını çekmiş olduğu, yanına İngiltere'de alarak mağlup olsa da o süreçte Fransa'yı yanına alarak Avrupa'da bir bütünleşik üç devlet veya batılı Diğer taraftan Sovyetler Birliği'ne entegre ediyorlar. Çünkü Nazi Almanya'sa karşı beraberlerdi. Bir de Çin. Tabii 1971'e kadar kıta Çin'i değil Tayvan üzerinden Çin'in temsilinde kurulan bir yapı vardı. Soğuk Savaş döneminin Doğu ve Batı blokları çerçevesinde kilitlenen bir süreç. Veto hakları üzerinden kararlar alınamıyor. Daha sonra Soğuk Savaş sonrasında yeni bir umut ortaya çıktı. Daha fazla örgüt olacak, daha fazla adil kararlar olacak şeklinde. Ancak şöyle bir şey oldu. Kritik kararlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne veto hakkı sebebiyle ilerleyemiyor. Genel kurulun
1: veto
2: ise...
1: Veto hakkı ne demek hocam?
2: Veto hakkı 5 tane işte bu kurucu daimi üyenin hayır dediği hiçbir oyun, hiçbir kararın kabul edilmemesi.
1: Dolayısıyla onların tahakkümü var.
2: Tabii ki kesinlikle.
1: Onların çıkarına olmayan konular çözülemiyor ve onların çıkarları da çoğu zaman çelişiyor değil mi? Birbirinden farklı
2: kesinlikle
1: çıkarları var.
2: Özellikle Soğuk Savaş'ın bıraktığı miras olarak bugün bu Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin Amerika, İngiltere, Fransa görece şu an aralarında bazı krizler olsa da işte Batı bloğu, eski Batı bloğun devamı, Çin ve Rusya'da bugünkü işte eski Doğu bloğun devamı olarak bu her zaman olacaktır. Ve bu ülkelerle müttefik olan herhangi bir ülkenin çıkarı dahi eğer ikna edebiliyorsa kararlar alınamıyor. Karar alınamayınca genel kurulda sadece uluslararası vicdana yönelik bir eleştiriyle sınırlı kalıyor. Karar alınamayınca bu kararın muhatapları da sorunları işte çatışmalarla çözme boyutuna varabilir. O yüzden işlemeyen bir mekanizma olduğu için Birleşmiş Milletler vaat etmiş olduğu her sorunun çözümünün bu çatı altında olacağı iddiası bir türlü ilerlemiyor.
1: Şimdi hocam tabloyu aslında netleştirdik. Problemleri çözmek için kurulmuş bir Birleşmiş Milletler. Ama zaman içerisinde Birleşmiş Milletler'in özellikle yapısındaki bu veto hakkı olan beşli tahakküm sebebiyle problemleri çözemeyen bir Birleşmiş Milletler. Şimdi bunu Türkiye Cumhurbaşkanı bir süredir eleştiriyor. Bu sene de eleştirdi ve bir takım hatta reform önerileri de sundu. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız değil. Mesela bu sene dörtlü bir çok taraflılık çağrısında bulunan bir metin çağrı metni vardı. Kanada Başbakanı, Brezilya Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve bir de yanlış söyleyeyim Kenya Cumhurbaşkanı vardı. Bunlar beraberce bir metin yazdılar. Orada aslında Birleşmiş Milletler'in hem işlemesi gereken hususları ve çok taraflılığa işaret ettiler. Buna da atıfta bulunuyorum ki yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrıları tek başına Türkiye'nin bir bakış açısından ibaret değil. O da bu problemleri görerek ama mesela o çok taraflılık metninden daha somut önerilerde bulundu. Neydi bunlar?
2: Doğrudur. Bu ana hatlarıyla dünya beşten büyüklüğü söylemi üzerinden bunu şekillendiriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu söylem bile önemli çünkü bir konuda tedavi için önce teşhisin konması gerekiyor. Bu da güçlü bir söyleme ihtiyaç vardı ve dünyayı da açıkçası ardından sürükleyen bir mottoya dönüştü bu dünya beşten büyüktür. Özellikle küresel güneyin bu adaletsizlikten şikayet eden küresel güney ve sonra küresel kuzeyin de Kanada ve Avrupa Birliği gibi etkenleri de buna dahil oluyor neticede.
1: Tabii çünkü burada... çok özür dilerim onu hatırlatmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile bu batı içinde yaşanan ihtilaf giderek onları da biraz hani nasıl söyleyelim eleştirel pozisyona biraz revizyonist pozisyona sürükledi. Onlar da problemlere çözüm arar noktaya geldiler ama Amerika Birleşik Devletleri ile arası bozulduktan sonra. Buyurun.
2: Kesinlikle Amerika'yı kuran kurucu babalar bugün onun azarını istiyor sürekli her toplantıda. İşte veyahut da yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun açılış haftasında hemen peşine Trump'ın açılış konuşmasından sonra gittiler. Danimarka, Grönland, Amerika bir sözleşme imzaladı, üçlü sözleşme. Amerika'da şu an işte Grönland üzerinde her türlü askeri tesis inşa etme ve işletme hakkına sahip oldu. Bu Danimarka'nın bir egemenlik alanı. Danimarka Avrupa Birliği, Avrupa da bu işin arkasında duramıyor veyahut da Kanada da yine aynı şekilde. Dolayısıyla artık işleyişin daha önce kendi lehlerini işlerkenki adaletsizliğe göz yuman Avrupa'da artık bugün buna karşı gelmek durumunda.
1: Buna biraz sonra bir daha

0: girelim ama tabii. Erdoğan'ın hani
1: şöyle,
0: konuşmasına dönelim hocam.
1: Erdoğan'ın genel ifadesi şöyle: bu dünya beşten büyüktür, bu son toplantıda da, açılış konuşmalarda da belirtti. Tabii burada Tayyip Erdoğan biraz daha köklü bir reform öneriyor. Mesele sadece veto hakkına sahip 5 ülkenin sayısının değişmesi değil. Buraya 3-5 tane daha eklediğiniz zaman, veto hakkına sahip olduktan sonra isterse 5 isterse 15 olsun çok fark etmiyor. Avrupa burada bu sayının artırılmasından yana bir teklif varken, Erdoğan sayılar önemli değil, veto buradaki sıkıntı, daimi üyelik ve veto işleyişi sıkıntılı olduğunu ifade ederekten bunun köklü bir çözüme erişmesi gerektiğini, daha adil bir coğrafya dağılımına birlikte bunun üstesinden gelinmesi gerektiğini ve gerçekten eğer yaptırım kararları herkes uyacaksa gerçekten herkese uysun. Bu anlamda da bir uluslararası temsil ve uluslararası kurallara hukukta bir hakkaniyet arayışı var.
0: Bir de o bölgesellik vurgusu var Cumhurbaşkanı'nda. Evet. Hani bazı meseleleri de Birleşmiş Milletler merkezi olarak karar vermek yerine bölgesel dinamiklere, ülkelere de riayet ederek oradaki, hatta öncü ülkelerin de yaklaşımıyla çözülebilecek bir hani model öneriyor sanki, değil mi?
1: Tabii bunun da adı bölgesel sahiplenme olarak kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanımız da, Dışişleri Bakanımız da son yıllarda. Yani her sorunun küresel ölçekte bir otoriteye aktarılmak yerine bu bölgesel sahiplenme ile birlikte her sorunun o bölgenin kendi ülkelerince öncelikle ele alınması, o sahiplenmeden kasıt da şu: o bölgede ülkelerin de çözümü dışarıda aramaması. Bir zahmet taşın altına elini sokmanız lazım diyor aslında Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye'nin yıllardır yaptığı şey bu. Her kriz ortamında Türkiye var. Riskler çok büyük olsa da var. Sorunlar çözümü için oradaki mutlaka bölgesel, daha önceki zıtlıkları, kutuplulukları bir kenara atarak diyalog ortamı oluşturma ve inisiyatif alan bir girişimdir bu. Ve bölgesel sahiplenme üzerine işte bunu biz Güney Kafkasya'da gördük. Yani daha önce yıllardır Minsk grubunun çözemediği sorunları bir şekilde Azerbaycan'la Ermenistan'ın, işte tabii ki o da bir savaş ortamında olmuştu, ancak sonrasında bölgesel istikrar için bir araya getirilmesi sürecinde de vardı bu. Ya da Orta Asya Türk dünyası üzerinden üstlenilen bir rol var. Burada dünya beşten büyüktür. Öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere finans anlamında Birleşmiş Milletler'de bir reform, artı zihniyetlerde de her sorunun küresel bir otoriteden beklemek yerine ülkelerin de bölgesel anlamda inisiyatif almasının gerektiğine yönelik bir siyasi irade ve son olarak da küresel otoritenin de bölgesel sorunların çözümünde bölgesel güçlere alan açması, müdahale etmemesini içeren aslında geniş kapsamlı bir çözüm önerisi.
0: Evet, şimdi burada bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsetmeliyiz. Başkan Trump'ın yaklaşımı, konuşması, onun çünkü Birleşmiş Milletler'e yönelik eleştirel bir tavrı olduğunu biliyoruz. Hatta işte hem orada hem batıda odadaki fil olarak da tanımlanıyor.
1: Evet.
0: Trump ne diyor? Onun yaklaşımı ne?
1: Trump ilginç. Trump'ın açılış konuşmasına baktığımız zaman hemen bu zaten bu genel kurul Eylül ayında açılış yapılır. Standarttır. İlk konuşmayı Brezilya yapar. Bu artık 1955'ten beri bir teamül oluştu. İlk önceki Brezilya konuşma yapar. Ardından ikincisi ev sahibi Amerika konuşmasını yapar. Daha sonra diğer ülkeler. Mesela Türkiye 4. sırada yapmıştı. Trump o bildiğimiz Nobran Trump, her şeyin en iyisini ben yaptım, bütün savaşları ben çözdüm, tek tek sıralıyor. Hatta işin trajikomik kısmı, küresel barışı iddia eden o yeşil mermerli kürsünün olduğu çatı altında, Birleşmiş Milletler çatısında Trump adeta Birleşmiş Milletler şartının tam tersini ifade etti sürekli. Bir Venezuela operasyonuna kadar başarılı ve haklı olduğunu, ki uluslararası bir uluslararası hukuka aykırı bir girişimdi aslında bu. Ona rağmen İşte kendi yapmış olduğu illegal girişime ne kadar kıymetli olduğunu, veyahut da gitti Çin'e süper zeka dedi, yapay zeka süper zeka diye tanımadı, süper zeka üzerine Çin'e bir savaş ilan etti, güya savaş yasaklandı Birleşmiş Milletler'de, kendisi tam tersi savaş ilan etti. Süreç içerisinde bir Amerika güzellemesi yaptıktan sonra da İran'a sözü getirdi ve gerçekten Trump bunu çok yapıyor, artık direkt tehdit ediyor alenen. İşte kovboyvari, ya işte deal or die, ya benim teklifimi kabul et ya da mahvolmayı kabul et. Bunu açıkça ifade ediyor. Dolayısıyla Trump'ın konuşması ve zihniyeti Birleşmiş Milletler'in siyasi iradesi ve söylemenin tam tersini ifade ediyor. Sürekli dünyada kriz ortamlarının çözümünde tek taraflı çözümle bu iş halledebileceğini, hatta konuşmayı yaptığı an, bakın birazdan Grönland'la anlaşma imzalayacağım dedi. Gerçekten de konuşmasından iki saat sonra Danimarka Grönland'la birlikte Grönland'da askeri üst kurma hakkını elde eden anlaşmayı da imzaladı. Yani Birleşmiş Milletler'in küresel sorunların küresel ortak çıkarlar üzerinden çözüleceğine ilişkin söylemenin tam tersi bir şekilde eski dünya düzeni şeklinde biraz orman kanunuyla, yumruğuyla birlikte kendi düzenimi kendim kuruyorum.

0: yorum. Siz de buna hazır olun diyen bir Trump konuşması vardı.
1: Evet, gerçekten Grönland meselesi çok enteresan. Satın almayı, zorla satın almayı, icap ederse başka şeyler marifetiyle el koymayı, yani bir tür
0: işgal edecek.
1: İşgale, yani tehdidi açıkça ifade etti. Sonuçta Avrupa, Danimarka buna direnemediler ve neticede bir tür askeri egemenliği, aslında egemenliğin bu unsurunu, egemenliğin temelini Amerika Birleşik Devletleri'ne devrettiler. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri deklar etti. Şimdi dolayısıyla hani burada ciddi bir problem var. Uluslararası sistemin hani kuralları, değerleri bakımından, kurumları bakımından ve burada özellikle İsrail'in Gazze'de yaptıkları, sonra Gazze ile sınırlı kalmayan hani Batı Şeria, Lübnan, yani orada işte her yere gidip saldırdı. Kendi açısından tehlikeli olarak gördüğü her yere saldırdı ve hala saldıracağını ilan ediyor. Dolayısıyla aslında İsrail'e karşı da İsrail'in bu yapıp ettiklerine Batı kamuoyundan da yükselen artık eleştirilere rağmen bir şey yapamayan bir uluslararası sistem de var. Yani bir, aslında İsrail 2. Dünya Savaşı'nda oluşmuş uluslararası sistemin mezar kazıcısı rolünde. Yani mezarı kazıyor ve yani Amerika Birleşik Devletleri zaman zaman aralarında hani bir takım problemler varmış gibi görünse de bu mezar kazıcılığa bir dur diyemedi.
0: Demediği gibi bütün levazımatı, bütün eşyayı da kendisi bizzat kendisi, İsrail'e sağlıyor o süreçte mesela, mezar kazması amacıyla.
1: Hocam o dörtlü ortakların çağrısında da ona baktım mesela, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısında açıkça Gazze'deki soykırım ve İsrail'in saldırganlığından bahsediliyor.
0: Evet.
1: Ama mesela Kanada Başbakanı'nın muhtelif makaleleri var. Yani bu konularda yaptığı konuşmalar var. Gerçekten hani bu geçiş döneminde önemli bir isim, önemli tezler dile getiriyor. Ama ben hiçbirinde mesela İsrail'den bahsettiğini, İsrail'in Gazze'de yaptığı ağır insan hakları ihlallerinden, soykırımdan bahsettiğini görmedim.
0: Çok zor. Sistem, şu anki sistem Amerika temelli. Amerikan kurmuş olduğu sistemi içerisinde İsrail'e ters düşmek gerçekten ciddi bir eşik bu anlamda. Ters düşemediğiniz zaman dolaylı yollardan bunu gidebiliyorsunuz. Ancak şunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır ısrarla İsrail eleştirisi, yani İsrail yapmış oldukları eleştirisi üzerine, mesela bu son genel kurul açılışında da birçok ülke alenen İsrail'i suçladı. Fransa Devlet Başkanı bile yani çıktı, İsrail'in yapmış olduğu bu sürecin eğer ki dedi biz cezasızlığı standart hale getirirsek bu çatıya gerek yok dedi Birleşmiş Milletler. Bu ciddi bir çıkış, yani her ne kadar
1: gecikmiş ama
0: gecikmiş ancak ciddi bir çıkış. Hatta Trump kendi konuşmasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tehdit ederken Macron tam tersine bu mahkemeler gerekli, adaletin sağlanması için bu gerekli, küresel adalet için de bu gerekli çıkışı yaptı ve birçok ülke İsrail'i açıkça eleştirdi. Ancak şu var, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ilginçtir, neredeyse hiçbir lider Netanyahu'nun ismini zikretmedi. Tabii ki burada İsrail'in yaklaşan seçimlerinde İsrail'in bunu kendi yapmış olduklarına bahane oluşturmasını engellemek amacıyla bu.
1: Netanyahu bunu kullanabilir yani içeride. O yüzden herhalde bu özen gösterildi değil
0: mi? Bu özen gösterildi, ancak alenen İsrail'in yaptıkları, Gazze'de olanlar, Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşma hemen manşetlere geçildi. Bugün dünyadaki en büyük çocuk mezarlığı Gazze'de, en büyük de ampute çocuk sayısı da Gazze'de. Daha ötesine gerek yok dedi.
1: Ampute
0: ve bu
1: dediğimiz çocuk sakatlığı, yani uzuvları
0: tabii
1: koptuğu
0: ayakları
1: için.
0: Ayakları özellikle ya mayın patladığı için ya bombayla birlikte, işte hatta kol bacak sakatlanmış ve yeni tedarikle henüz edilememiş. Tedavi aşamasında hatta bu ciddi bir yani soykırımın önce, çünkü soykırım sadece insan öldürmek değil, gelecek nesillerin yetişmesini engellemek aynı zamanda soykırım. O bakımdan her ne kadar Kanada gibi ülkeler olan biten farkında olsa da dile getiremese de, sen Cumhurbaşkanı bu cesur girişimi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüyoruz, konuşurken salon daha dolu, Netanyahu konuşurken neredeyse bomboş hale geliyor. Bu bir tepkidir. Tepki neye yarar? Bu bir zaman sonra küresel vicdanları mutlaka sirayet ediyor. Geç de olsa bazı acı anılar bırakıyor, ancak bu süreçte ciddi bir etkisi olduğunu da görüyoruz.
1: Evet hocam, tekrar Birleşmiş Milletler'deki reform meselesine dönecek olursak, hani burada çağrıları görüyoruz. Bunlar hani tekrar bir toparlarsak Birleşmiş Milletler'de hani nasıl bir reform lazım ki problemler çözülebilsin? Bir de bu reform süreci de bir strateji izliyor. Yani bu nasıl yapılabilir? Çünkü neticede hani siz doğruları söyleyebilirsiniz, genel kurulda bunları ifade edebilirsiniz ama oradaki güç yapısı itibariyle bunu değiştirmenin yolu yöntemi ne olabilir? Biraz da bunu düşünerek

0: Tamam diyelim.
1: Tabii burada da gerçekçi olmakta fayda var. Böyle bir reform değişikliği olacaksa bu Birleşmiş Milletler temel şartına değişikliği gerektirir. Bu da yine veto hakkına sahip ülkelerin onayıyla olacak bir şey.
0: Onların ikna olması
1: Evet,
0: lazım.
1: o yüzden onların ikna edileceği bir reform gerekiyor.
0: Bu da çok zor ama, değil mi?
1: Evet, yani veto hakkından kolay kolay kimse vazgeçmez. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kademe kademe bu olabilir. Yani veto hakkının her konu değil, belirli konularda kısıtlandırılması öngörülebilir. Bugün Güvenlik Konseyi 5 daimi, 10 geçici üye, 15 üye daha çok coğrafyanın dağıldığı genel bir katılım olabilir. Aynı zamanda buna karşı genel kurulun her ülkenin bir oy hakkının ve veto hakkının hiç olmadığı, herkesin eşit oy hakkına sahip olduğu genel kurulun yetkilerinin artırılması olabilir bazı konularda. Bu yumuşak geçiştir, bunlar olabilir. Çünkü herkes kabulde şu an kilitlenmiş bir Birleşmiş Milletler var. O yüzden köklü bir reform için 5'in ikna olması çok zor. Tedrici, ikna ede ede krizleri çöze çöze belki kademelerle bu ilerleyebilir. İkincisi, reforma yine Cumhurbaşkanımız bunu da söylüyor. Bir kere zihinlerde değişiklik gerekiyor bunlar için. Yani hem 5 daimi hem diğer ülkelerin de gerçekten artık kurulan bu sistemin taraflı olduğunu ve işlemediğini kabul etmesi gerekiyor ki yapılacak olan diğer yükümlülükleri diğerleri de kabul etsin. Ve son bir reform önerisi tabii ki bütçe meselesi. Birleşmiş Milletler bir örgüt. Hem kendi çalışanlar var hem operasyonlar nihayetinde maddiyata bağlı ve bugün Birleşmiş Milletler bütçesinin %22'sini Amerika, %20'sini Çin tek başına karşılıyor. İşte Amerika bu aralar aidatlarını ödemiyor. Birleşmiş Milletler birçok operasyon kilitlenmiş durumda. Yani bu reform daha küçük devletlere de biraz yük getirecek bütçe anlamında, ancak Birleşmiş Milletler'i de özgürleştirecektir. Çünkü Amerika kendi aleyhine ve istediği gibi çalışma Birleşmiş Milletler'in gidişatını engellemek için bütçe ödemediği zaman sistem orada da kilitleniyor.
0: Bazı zengin ülkeler var aslında, mesela petrol vesaire üzerinden zengin olan ülkeler. Bu boşluğu doldurabilirler ama onlar hani doldursalar kendilerine de aslında diplomatik bir alan açılmış olur.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle yani Orta Doğu'daki
1: OPEC ülkeleri.
0: OPEC ülkeleri yani bunu yapabilirler. Onlara da bir alan açılır. Çünkü neticede o alan açıldıkça, o diplomatik alan açıldıkça onlara yönelik müdahalenin de çünkü onlar da bazı müdahalelerle karşılaşabiliyorlar.
1: Doğru.
0: Onu sınırlandırmış olabilirler. Böyle bir ihtimali görüyor musunuz hocam?
1: Yani ikna olunursa olunur. Şöyle bir ihtimal var. Bu ülkeye baktım, mesela Suudi Arabistan'a baktığımız zaman çoğu yerde parayı vereyim sorunu çözeyim mantığı var. Yeter ki ama ona o çözüleceğini ikna olsun. Birçok devlet bunu kabul edebilir. Hatta şu anki küresel güneyde olduğu için bu devletlerin çoğu geniş bir coğrafyada yaygınlık sağlanabilir. Ancak bu sefer bütün bütçeyi ödediği için şikayetçi olan Amerika bu sefer de hayır, siz bütçenizi artırmayın, ben öderim, merak etmeyin de yine diyebilir. Çünkü gerçekten bu bir güç. Para bir güç. Elde edilen bu yetkiyi hiçbir devlet kolay kolay elinden bırakmaz. Yani tabii ki biraz karamsal bir şey belki ama yani Birleşmiş Milletler'de bu tarz köklü bir reform Amerika'nın veya diğer 5 üyenin rızasından ziyade zorlanmasıyla ancak olacaktır. Zor bir durum olacak ki ancak o zaman böyle bir reformu kabul etsinler gibi görünüyor. Şu anki gidişatta biraz zor.
0: Evet, bir de bu hani tekrar bölgesellik meselesine dönelim hocam. Yani burada bu denge kurulabilir mi? Yani Birleşmiş Milletler'in evet bir prensipleri olacak ama bir yandan da hani muhtelif konuşmalarda görüyoruz bu o dörtlünün yaptığı açıklamalarda da var. Yani o bölgesel coğrafi alanlarda da kendi aralarında problem çözmeye yönelmiş aktörler var. Son 1,5 dakikamız. Bunların arasındaki ilişki, denge nasıl kurulabilir?
1: Denge kurulabilir. Bu işte reformdaki dörtlü çağrıya benzer şekilde veya daha önce Güney Kafkasya sorunlar çözülsün diye AGİT çerçevesinde Minsk grubunun kurulması gibi bölgesel şekilde bu sorunlar çözülmesi ikna olunabilir. Birleşmiş Milletler bunu kabul edebilir. Türkiye kendi alanında bunun öncülüğünü çekmeye çalışıyor zaten. Ve Birleşmiş Milletler de küresel güney dediğimiz şey de Birleşmiş Milletler topyekün değil. Mesela içerisinde G70'ler grubu zaten, yani gruplar zaten var Birleşmiş Milletler içerisinde. İşte G77'ye, yani küresel güney 128 ülkesine bir şekilde kendi sorunlar çözümüne müsaade edebilir. Ancak önemli olan şu, alınan kararlara da uyulacak şekilde Birleşmiş Milletler buna alan açmalı. Bu da işte genel kurula verecek bir yetkiyle olabilir. Çünkü genel kurul bütün devlet başkanlarının en özgürce ifade ettiği yer. İşte 5 dakika tanıyor. Kimisi yarım saat, kimisi 1 saat konuşabiliyor veya kararlar daha fazla. Sadece Eylül ayındaki açılış konuşmasından seremonik bir genel kuruldan ziyade gerçekten bir parlamento gibi yılın 8 ayı, 7 ayı çalışan, konuların görüşüldüğü, kararlar alındığı bir gündem de orada oluşturulabilir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler bu tıkanıklığı, bölgesel sorunların çözümüne ilişkin bu tarz girişime teşvik ederek tabii

0: tabii ki kendi üzerine yükü atarak destek olabilir.
1: Evet, çok teşekkür ederim hocam. Bugün Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu ve reform önerilerini doçent doktor Metin Çelik hocamızla ele aldık. İyi günler diliyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Şu kavanoz dipli dünyada ne yapabiliriz? Mesela bir gökdelenin 80. katında. Sonra ne demektir acaba gökdelen? Sesten hızlı uçan uçak ne demektir? Patladığında insanı, hayvanı, bitkiyi, böceği öldüren, havanın, suyun yapısını bozan, toprağı kullanılmaz kılan, tesiri yüzyıllarca süren bir bomba ne demektir? Bomba kelimesi yani. Bom! Uçsuz bucaksız bir çarşıya düşerse yolumuz ne yapabiliriz? Kiloyla satılan sessiz saatlerin sokağından geçerken, ekranlardaki rakamların labirentinde dolanırken, maskelerle mayoların bin bir çeşidine bakarken, lambaların, neonların, havai fişeklerin renk cümbüşüne dalmışken, görüntüler yorar bizi ve bir objeden ötekine savruluruz. Konfeksiyon mağazaları, kapılardan, vitrinlerden sarkan mankenler, çarpılmış bir gülümsemeyle kolumuzdan tutup bizi dükkana çekmek isteyen satıcılar. Bir kravat karşısında ne yapabiliriz? Dünya bir markanın boynuzları üzerinde sallanıp duruyorken, belki bir balık çıkar ortaya yutar bizi. Belki bir mağarada uyuyakalırız. Keşke. Hayfa ki uyandığımızda fabrikaların, atölyelerin mağara ağızlarında bulacağız kendimizi. Robotlaşan insanlar veya insanlaşan robotlar aynı işi görmekte, aynı tekeri çevirmektedir. Hepsinin şapkaları, alameti farikaları, üniformaları vardır. Veya hepsi beyaz yakalıdır. Koridorlar ve kapılar birbirini takip eder. Asansörler inip çıkar. Çantalar açılır kapanır. Dosyalar raftan iner veya bir tuşa basılır. Kapı komşuyla aramızdaki mesafe azalır. Yani Hong Kong'la İstanbul arası 3 saate iner. İner de yine de 3 saat bize 300 saatmiş gibi gelir. Ve bir sürü laboratuvar ve bir sürü gözlüklü insan bu saati daha daha daha kısaltma yolunda yorulur, terler. Yorulup terleyen insanlar sıkılır, bunalır, tatile çıkar. Tatille faiz, bankayla kanguru kucak kucağa oturmaktadır. Bütün bunları 5 yıldızlı bir otel temizler. Tatilin tadını çıkarınca depoladığımız enerji ve oksijenle işimize koşarız. İşimiz iştir yani. Cep telefonumuz, yaka numaramız vardır. Banka kartımız ve iyi hal kağıdımız vardır. Bol miktarda tavrımız, atacak havamız, söyleyecek sözümüz vardır. Herkesin her şeyi vardır. Varlık denizinde kulaç atarız. Yoksullar sahilde bizi seyreder. Seyredenlerden birinin başına talih kuşu konar, o da aramıza gelir. Böylece günümüzü gün ederiz. Son söz, çok yaşasın ömrü olan. Aklımda kalan bu satırlar Mustafa Kutlu'nun Dem Bu Demdir adlı kitabından, Dergah Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Ben Münir Uzay Biyoloğu olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan

su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Reklamlar.
2: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
3: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne. Zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Tiyatro, kerteriz noktasını kaybetmeden, rotasını değiştirebilen, rüzgarı takip edebilen, tramola atıp seyirciyi şaşırtan, alabora olsa bile yüzerek yola devam edebilen o esneklikte bir sanat. Çünkü malzemesi insan ve insanın esnekliği onda da mevcut. Zaman içinde şartlar, dünya, ekonomi değiştikçe tiyatro yapma biçimleri de değişiyor. Çünkü oyun devam edebilmek için her yolu deniyor. Bugün o yolları açan yaratıcı sahne insanları Matine Suare'de. Günün repliği Çerkes Rıdvan'ın dolabından. İstanbul'da her dolabın kapağı açılır, gerçekler ortaya çıkar. Sonunda herkes muradına erer ama kimse eskisi gibi değildir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan dönemin renkli tarih yazarı Reşat Ekrem Koçu'nun Aşk Yolunda İstanbul'da Neler Olmuş kitabındaki kent anlatılarından biri olan Çerkes Rıdvan'ın dolabı İstanbul'un merkezindeki tarihi bir handa yeniden doğmuştu Lara Lakay'ın uyarlamasıyla ve de geçen yılın tiyatro festivalinde premier yapmıştı. Tam da mekanında sahnelendi, çok sevildi. Bu yıl yine mekana özgü bir yapımla, yine Lara Lakay uyarlamasıyla aynı kitaptan başka bir hikaye var. Kafes Arkası Günahkarları, silahşör kızı Rabia Hanım. Sahne sanatlarında yapımcılık müessesesi hep vardı belki ama son yıllarda adlı adınca sahnede daha aktif, müdahil, işlevli ve yaratıcı hale geliyor. Uzun zamandır dikkatimizi çeken üretken, yaratıcı yapımcı Yağmur Dolkun'la merak ettiklerimizi konuşacağız. Ve de bahsettiğimiz projelerin müzik direktörü, çok değerli bir müzisyen Gökçe Gürçay da bizimle olacak. Merhaba Yağmur Dolkun ve Gökçe Gürçay, hoş geldiniz Matine Suare'ye.
4: Selamlar, merhabalar herkese. İyi yayınlar şimdiden.
3: Teşekkürler. Gökçe Gürçay, duyabiliyor musunuz beni?
5: Duyabiliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk.
3: Uzun zamandır takip ettiğimiz bir Dolkun Production var. Çok da merak ettiğimiz. Yağmur Dolkun'la uzun süredir de konuşmak istiyorduk ve geçen festivalde Çerkes Rıdvan'ın Dolabı, bu festivalde de biraz da onun devamı gibi ama daha farklı bir hikaye. Silahşör kızı Rabia Hanım çıkınca karşımıza artık konuşalım istedik. Yağmur Dolkun, mesela herhangi bir projede yapımcıyla çok konuşmuyorum ben, bir yapımcı varsa bile, ama bu projede sizinle konuşmak istedim. Çünkü başta da söylediğim gibi artık daha aktif, müdahil ve yaratıcı bir biçimde yapılıyor ya da siz öyle yapıyorsunuz. Çok kısaca bu yapımcılık müessesesi nasıl başladı ve nasıl bir değişim oluyor artık burada, böyle anlatabilir misiniz bize?
4: Tabii, yani aslında nasıl bir değişim olduğundan çok bahsedemem. Çünkü bu değişim benim çok gördüğüm bir şey değil. Ben biraz daha kendi bildiğim alandan, kendi disiplinimden konuşabilirim. İşte fotoğrafçılıkla başlayan yolculukta aslında prodüksiyonu, organizasyonu, prodüksiyonu çok sevdiğim için hızlı bir şekilde yapımcılığa kaydım ve birçok medyumda iş ürettim. Dizide, sinemada, fotoğraf çekimleri de, dergi projeleri de bunların içinde ve daha sonra bir şekilde tiyatroya kaydım. Zaten tiyatro çok takip ettiğim de bir alandı. Çok fazla oyun izliyordum. Daha sonra da bunun içinde buldum kendimi. Yaratıcı yapımcılığı biraz şöyle tarif edebilirim aslında. Biraz projeyi en temelden masa başında diğer yaratıcılarla birlikte kurgulamak diyebilirim. Burada temelde aslında ilk ateşi atan, ilk ateşi yakan ben oluyorum. Ve etrafına bir ekip koyarak hep birlikte kolektif bir iş çıkartıyoruz. Haliyle bir işi en başından hayal edip kurguladığım için de yaratıcı tarafta çok belirleyici de bir rol oynamış oluyorum.
3: Belki hani olması gereken bu diye düşünüyorum şu anda. Benim sizin yaptığınız işlerde dikkatimi çeken özellikler her projenin dinamiğinin farklı olması ve ezbere bir yerden yürümemeniz oluyor. Ki sizinle çalışan yönetmenlerle, oyuncularla konuştuğumda da buna benzer geri bildirimler aldım şimdiye kadar.
4: Yani bunu duymak çok sevindirici. Biraz aslında bu iş aynı zamanda tabii sıkıcı tarafları olan da bir iş, zorlukları olan da bir iş. Belki onları biraz bertaraf etmek için her defasında yeni bir şey araştırmak, yolda bir şeyleri öğrenmek, biraz sonuçtan ziyade sürece odak olmak, o sürecin getirdikleriyle biraz eğlenebilmek benim temelde gözettiğim bir şey. Ve tiyatroda aslında oyun demek, oyun oynamak demek. Ben de her defasında her işte bir oyun bahçesi yaratıyorum. Ve o yüzden de bütün işler birbirinden farklı dinamiklere, farklı yapılara sahip oluyor. Bu da işi daha sürdürülebilir ve daha heyecanlı kılıyor bana kalırsa.
3: Kesinlikle. Ben de not almışım. Sürdürülebilirliği sağlamanız hem ülkenin hem dünyanın ekonomik koşullarında da çok önemli ve çok zor. Onun da farkındayız. Ve de şu iki şahane projeden bahsedelim hemen. Geçen senenin tiyatro festivalinde Aşk Yolunda İstanbul'da neler olmuş? Çerkes Rıdvan'ın Dolabıyla başladınız. Böyle müzikli bir meddah anlatısı. Bir kere o anlamda bile çok kıymetli. Bir meddah anlatısını bugün çok da eğlenceli ve çok güzel müziklerle ve çok özel bir mekanda sahneye taşıdınız. O proje nasıl çıktı? Nereden aklınıza geldi?
4: Bir süredir zaten kamusal alanda, tiyatro sahneleri olmayan mekanlarda oyun yapmak, oyun oynamakla ilgili bir düşünce içerisindeydim. Aynı dönemde İMÇ'de Açık Mülk diye bir oyunun araştırmasındaydık. Onu da yine tiyatro festivali kapsamında gerçekleştirdik. Biraz tabii tiyatro sahnesi olmayan alanlara özgü oyun düşünmek, bununla ilgili hikayeyi kurgulamak keyifliydi. Zaten bu böyle bir araştırma süreci içindeyken Lara'nın önerisiyle Reşit Ekrem'e bir dalalım mı? Çok güzel hikayeleri var. İstanbul'la çok ilişkili. Biraz hani şehri hatırlayalım, şehirdeki hikayeleri hatırlayalım gibi bir duyguyla karıştırmaya başladık. Sonra Tülin Özen dahil oldu. Bir diğer yaratıcı yapımcısı da o işin. Ve hep beraber önce mekanımızı bulduk Kuveloğlu Hanım. Zaten bildiğimiz gittiğimiz bir yerdi. Benim atölyeme İMÇ'ye yakın bir yerdi. Sonra hikayeyi seçtik ve Han'ın öyle bir akustiği, öyle bir atmosferi vardı ki dedik ki burası müziksiz olmaz derken benim zaten dinlediğim, hayranı olduğum, fanı olduğum Gökçe'yi aradım ve dedim ki sana bahsetmem gereken şeyler var, hadi gel bir işe dalıyoruz derken devamını Gökçe anlatabilir. Sonra hep birlikte girdik.
3: Şimdi ona döneceğim. Ben bu yaz Bergama'da tarihi Arasta Çarşı'da seyrettim oyunu. Oraya da çok yakışmıştı bu arada. Tabii kendi hanında seyretmeyi de çok istiyorum. Şimdi önce müzikli bir meydan anlatısı dedik ve müzisyeniyle konuşacağız. Müzikleriyle de 2026 Afife ödüllerinde yılın sahne müziği ödülünü aldı. Şimdi çok kısa dinleyelim, sonra da Gökçe Gürçay'la konuşalım.

0: Gökçe Gülçay, şimdi mikrofon sizde. Hem projenin müzik direktörü hem de sahnedeki müzisyenlerinden biri. Aslında neredeyse oyuncularından biri gibi. Müzisyenler de oyunculardan biri gibi. Bergama'da öyleydi en azından. Seyirciler için şahane bir gösteriydi. Nasıl bir çalışmaydı sizin için? Yani şimdi Yağmur Dolku'nun bıraktığı yerden devam edelim. Ne hissettiniz önce bu proje geldiğinde?
1: Bu hali hazırda güzel bir fikirler topluluğuyla karşılaştık en baştan. Hem bir Reşat Ekrem Koç'u hikayesi, hem bir Meddah anlatısı, hem de yapacağımız performans yapacağımız yerin akustik özellikleri öncelikle bizi çok heyecanlandırdı. Buna yönelik nasıl bir müzik üretebiliriz? O zamanının yaklaşık 18. yüzyıl sonlarında geçen bir hikayeyi nasıl tekrar canlandırabiliriz? Sanki 18. yüzyıl müziğinin şimdiki yansıması nasıl olabilir gibi bir beyin jimnastiğiyle, fikir jimnastikleriyle başladı. Aynı Yağmur'un da bahsettiği gibi, yani bir ekip kurmanın hem sorumluluğu hem de keyfiyle beraber, hani bir müzik direktörlüğü etiketi altında hem doğaçlamacı, hem bestekar, hem de güzel sesli arkadaşlarımı bir araya getirmiş oldum aslında. Bunlar bir araya geldiğinde, hani hem kişiler, hem mekan, hem hikaye, hem burada çok az konuştuğumuz bir sevgili meddahımız Cem Zeynel'den de bahsetmek
0: gerekir. Şahane da, bir oyunculukla şahane bir meddah gösterisi sunuyor Cem Zeynel Kılıç.
1: Evet, onun da performansı da bizi yükselten, heyecanlandıran, bizim de yaratıcı kanallarımızı açan bir yaklaşımı vardı. Hep beraber bunu nasıl yapabiliriz? Elimizde bazı sözler var. Lara'nın bize Reşat Ekrem Koçu'dan naklettiği dörtlükler var. Bunlarla nasıl bir oyun bahçesi yaratabiliriz? Oranın akustiğine nasıl adapte edebiliriz gibi çok zevkli ama bir yandan da birçok tarafıyla da yeni olduğu için bizim için de heyecan verici bir süreç oldu. Sahnelemek işte İstanbul Tiyatro Festivali'nin içinde gerçekleşti ama seyirci de doyamadı, biz de doyamadık. Bu bakımdan geçen sezonu o hanın içinde defalarca oynayarak ve hatta günde iki kez oynadığımız han performansları halinde devam ettik. Şimdi hala canımız oynamayı da çekiyor ama bir taraftan da müzikleri de ağzımıza takılıyor, yollarda, tatillerde söyler halde buluyoruz kendimizi. Bu bakımdan da hem müzisyen arkadaşlarım Volkan İncüvez, Özlem Kaya, Miray Estek'le beraber herkesin yaratıcılığını ortaya koydu, herkesin besteciliğini, fikirlerini, kimi zaman doğaçlamalarını, kimi zaman taksimlerini, kimi zaman sözü müziğe dönüştürme, şarkılaştırma kabiliyetlerini hepsini bir arada kullandığımız, bizim de çok zevkle oluşturduğumuz ve sonra yine aynı zevkle o hanın birinci katından o güzel akustiği kullanarak performansını gerçekleştirdiğimiz bir oyun haline geldi.
0: Seyirci açısından şunu söyleyebilirim. Böyle canlı müzik olan ve müzisyenlerin olduğu oyunlarda benim çok dikkatimi çeker. Burada şu vardı sizde. Müzisyenler de bir şeyin taklidini etmeden, oynamaya çalışmadan ama eminim ki her oyunda bambaşka şekillerde oyuna dahil oluyorlar ve çok zevk alıyorlardı orada olmaktan. Yani sadece enstrüman çalmak ya da şarkı söylemek değildi yaptıkları. Bu çok önemli. Seyirciyi çok içine alan bir şey. Çünkü çok içine alan bir duygu.
1: Ya bu doğru. Biz tabii kendi alanımız da daha en güçlü olduğumuz alan bu oyunculuk alanı değil. Daha müzik alanı. Ama sevgili yaratıcı yapımcılarımızın da birazcık cesaretlendirmesiyle bizim küçük ses katkılarımız, oyunun kendi içindeki bazı sesleri, cümleleri seslendirişimiz yakıştığı kadar, lazım olduğu kadar biraz damlalıkla, birazcık oyunsulukla ne kadar katabiliriz diye bir süreç izlemiş olduk. Bu bakımdan da kimi zaman Cem Zeynel'in de söylediği gibi aslında oyuncular bunlar, ben anlatıcıyım evet, dediği bir hale büründü.
0: Çok da dozunda olmuş. Yani hakikaten çok oyuna hizmet eder. Sizin de keyif aldığınızı gösteren ve seyirciyi de çok mutlu eden bir dozda yakalamışsınız. Ve şimdi süremiz devam ederken bu senenin projesinden bahsedelim. Yine entrikalarla dolu bir aşk ve tutku hikayesi var İstanbul'dan ve 17. yüzyıl başından. Öyle değil mi Yağmur Dolkun?
2: Evet, bu sene Silahşör Kızı Rabia Hanım, Reşat Ekrem'in Kafes Arkası Günahkarları kitabından aldığımız yine bir başka tefrikası. Burada Rabia Hanım'ın yalısındayız ve orada entrikalarla dolu, işte Rabia Hanım, cariyesi Letaif, genç oğlan Yusuf ekseninde bir aşk hikayesi, bir aşk entrikası dinliyor olacağız. Bu sefer müzayededeyiz, Febus müzayede evindeyiz. Orası gerçek bir müzayede ve zaten iki haftada bir orada tarihi bir takım belgelerin, efemeraların, işte eşyaların, resimlerin satışları yapılıyor. Bu sefer anlatıcımız bir münadi, yani bir müzayedeyi yürüten kişi. Ve kurgusal olarak vakti zamanında Rabia Hanım'ın sandığına ulaşıyor ve oradaki eşyaları satmaya başlıyor. Ve biz de aslında canlı kanlı bir satışa şahit olacağız. Satış sırasında da Rabia Hanım'ın, Reşat Ekrem'in hikayesini dinliyor olacağız. Yine müzisyenlerimiz var fakat bu sefer başka bir şekildeler, başka bir haldeler. Burası da sürpriz olsun.
0: Sürpriz olsun.
2: Yine yoğun bir çalışma halindeyiz, evet.
0: Sadece oyuncumuz değişiyor. Bedir anlatıcı.
2: Evet. Bu sefer Bedir anlatıcı. Onun dışında bütün ekip aynı.
0: Aynı. Aklıma şu geldi, bu böyle bir seriye dönüşebilir mi acaba diye düşündüm. Gelmek gibi bir düşünce mutlaka soru vardır kafanızda.
2: Yani evet, tiyatro festivaliyle tabii ilk sene birlikte kurgulayınca çok keyif aldık. İkinci seneye de yine birlikte yapıyoruz. Ve böyle hani hayalimiz aslında bunu her sene bir Reşat Ekrem hikayesini böyle festivalde bir köşede seyircileri buluşturuyor olmak. Seneye için şimdiden düşünmeye başladık diyebilirim.
0: Ne kadar güzel. Ben şimdi müzayede fikri hakikaten çok çekici bir fikir. Bir kere o müzayede evinin olduğunu bile insanların bilmesi anlamında çok çekici. Ama dediğim gibi ezbere bir yerden yürümüyorsunuz. Bambaşka bir mekanda, İstanbul'da yine oluyor. Merakla bekliyoruz bunu. Şimdi Gökçe Gürçay'a soracağım. Peki bu oyunun müzikleri ne alemde?
1: Şu anda aslında size prova yerinden sesleniyorum. Şu anda hala hatta sevgili Volkan İncivez'in evinde Haliç'e bakan ve biraz da Haliç'e bakarak o zamanla birazcık bağ kurmaya çalışan bir müzikler üretirken, kendimizi dün gece finali için daha modern çizgilerde bir şeyler üretirken bulduk. Onun heyecanı içindeyiz aslına bakarsanız. Genel hattıyla oyunun genel müziklerini hazırladık. Yakında böyle hani fazla da şimdi Yağmur dedi ki fazla done vermeyelim. O yüzden hazırladıklarımızı pişirmenin hani zamanı geldi. Ama daha dün akşam yepyeni böyle içimizi kımıldatan yeni bir parçacık da çıkıverdi. Onu da grupla yavaş yavaş paylaştığımız bir haldeyiz. O bakımdan biz de 23-24 Ekim'deki bu performansa yetiştiriyoruz, yavaş yavaş pişiriyoruz yani kısık ateşte.
0: Zaten ikinizin de sesinde şu anda bir prova ve yaratım sürecinde olmanın enerjisi hissediliyor, inanın. En güzel zamanları böyle bir Gökçe Gürçay hepimizin çok sevdiği, yıllardır takip ettiği bir müzisyen ve böyle bir sahne işlerinin içinde olması da çok heyecan verici gerçekten. Eminim ki çok iyi şeyler çıkacak yine. Bu tanıtım yazısından şöyle bir paragraf okumak istiyorum. Silahşör kızı Rabia Hanım'ı tanıyacağız. Onun cüretkar fantezilerine kurban giden iki genç aşığın Yusuf ile Letaif'in gerilim dolu öyküsüne tanık olacağız. Gerçek bir müzayede evinde arzu nesneleri ve günah eşyaları açık artırmaya çıkarken hunhar ve hipnotik bir İstanbul kabaresinin de kapıları aralanacak. Hakikaten çok çekici seyirci için cümleler. Ne zaman sahnelenecek festivalin içinde?
2: 24-25 Ekim'deyiz. Günde iki seans. Siz İstanbul Tiyatro Festivali'nin sayfasından bilet alabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. efendim diyelim. Sonra da sezon boyunca devam edeceğiz.
0: Yine Febus Müzayede Evi'nde devam
2: evet.
0: edecek diye düşünüyorum. Harika yani ikinizle de daha sonra Yağmur Dolkun'la bu yaratıcı yapımcılık meselesi üzerine daha detaylı merak ettiğim çok şey var aslında ama süremiz az. İMÇ'ye yerleşmeniz, oranın dokusu, orada yapılan başka işler geçen yıl festivalde de vardı. Onlar ve de bu yılın iki oyunu daha var yapımcısı olduğunuz festivalde. Hem de oldukça merak edilen ve ses getiren oyunlar. Onlardan da çok kısacık bir dakikada bahsedelim.
2: Tabii ilki Elizabeth Costello bir yine bir edebiyat uyarlaması. Kotze'nin romancının romanı ismiyle çıkan romanını uyarlaması. Bahçe Galata ile ortak yapıyoruz. İki yapımcıyız. Saim Güveloğlu yönetiyor. Burada da Costello, Elizabeth Costello'nun bir kadın yazarın 7 ayrı konferansının sahneye uyarlaması olacak diyebilirim. O çok heyecanlıyız. Orada çok birbiriyle ilk kez çalışan çok yaratıcı bir ekip kurduk ve böyle tam bir kolektif bir iş çıkartıyoruz. İşte Tansu Biçer, Tülin Özen, Defne Koldaş ve Sezer Arıçay var. 4-5 Kasım'da yine tiyatro festivalinde oynayacağız ve sezon boyunca devam edeceğiz. Aynı sahnede, Paribuart sahnesinde. Bir diğer oyunda Dorian Gray'in Portresi. O da tesadüf gerçekten. O da bir edebiyat uyarlaması Oscar Wilde'ın. O da Mehmet Birkiye'nin yönetmenliğinde. İşte Engin Epiler'i, Salih Bademci ve Yiğit Sertdemir'in ve de 7 ayrı yetenekli genç koroda olacak oyuncunun olduğu. Dorian bir hepimizin bildiği ve hani benim de çok sevdiğim zaten romanlardan biridir. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi. O da Aralık ayında Zorlu PSM'de. O da sezon boyunca devam edecek.
0: Festivali heyecanla bekliyoruz hepimiz. Sizin yapımlarınızı da, diğer yapımları da. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ve kolaylıklar diliyorum premierlere kadar.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Hoşçakalın. Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Burhan Cengiz, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan, bugün Gökçe Gürçay ve Yağmur Dolkun'la birlikteydik. Sahnenin Sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
3: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Küçük bir saksının ya da uçsuz bucaksız bir bahçenin bağrına bırakılan o dilsiz tohum. Aceleye ve hırsa teslim olmayan, sadece sabrın, suyun ve vaktin o pürüzsüz nizamına inanan

0: içermesini sükunetle beklemek insanın kendi ruhunu da terbiye etme sanatıdır. Saadettin Ökten, medeniyetimizin toprakla ve nebatatla kurulan o estetik, incelikli ve rıza odaklı bağ ile şekillendiğini söyler. Ökten'in işaret ettiği bu bağ, bir saksıya toprak koyarken ya da bahçedeki bir fidanı sularken takındığımız o mahcup tavırda gizlidir. Kemal Sayar, modern insanın en büyük yarasının yavaşlamayı ve durup bir çiçeğin büyümesini izlemeyi unutması olduğunu savunur. Sayar'ın bu yavaşlama ve durulma vurgusunu tabiatın koynuna taşıdığımızda görürüz ki kimyasallarla doğanın dengesini zorlamak, bitkileri sadece evimizin birer dekoru gibi görüp onların canlılığına pürüzsüz bir hürmet göstermemek, Kemal Sayar'ın vurguladığı o tüketim odaklı insanın dünyaya karşı körleşme halidir. İncitici olan kendi aceleci isteklerimizi tohumun fıtratındaki o ilahi saatin nizamından daha önde görmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal ve mekansal alanlarda doğal olanın sınırlarına gösterilmesi gereken rızayı, nezaketi ve sınırları inceler. Goffman'a göre doğal olanın da sınırları ve hakları vardır. Bauman'ın derinleşmeyen, sabredemeyen ve her şeyi hızla tüketmek isteyen akışkan insan eleştirisi, bir tohumun çatlamasındaki o mucizevi emeği görmeden sadece hazır ve yapay olanın peşinden koşan modern bireyde vücut bulur. Oysa filizleniş, Henry Bergson'un tam olarak bahsettiği o saf süredir. Zamanı zorlayamazsınız. Tohum ancak kendi içsel saati tamamlandığında dünyaya merhaba der. Yunus Emre, toprak gibi olmalı kişi, toprakta biter her işi derken, toprağın o cömert, iddialı olmayan ve her şeyi sükunetle kabul eden asaletine işaret eder. Bir tohumun toprağın bağrında çatlamasına can kulağıyla, pürüzsüz bir ihtimamla eşlik edebilmek, Sadi Şirazi'nin bir ağacın yeşil yaprağını koparmak, bir canın kalbini kırmak gibidir uyarısıyla benzeşir. Çiçeğin açılışındaki o nazik nizamı bir tefekkür defteri gibi okumak, Şeyh Galip'in zübde-i alem dediği insanın yeryüzünün hakimi değil, toprağın sadık bir yoldaşı olduğunu idrak etmesi demektir. İncelik, bir tohumun toprağı delip göğe uzanmasındaki o sessiz emeğe kendi sabrınla ve sükunetinle siper olabilmendir. Gelin bugün saksılarımıza ve bahçelerimize ve kalbimize o kadim terbiyenin rikkatini ekleyelim. Tohumun fıtratını hırsımızla incitmeyelim. Unutmayalım ki dünya sadece koparanların, tüketenlerin değil, bir tohumu edeple büyütenlerin zarafetiyle ayaktadır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Sever Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, gönlünüzün toprağın cömertliğiyle ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı, huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda önemli kararlar alındı. O kararlara dair açıklama İletişim Başkanlığından geldi. Buna göre toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Yönetmen Osman Sınav, TRT 2 yayınında Hülya Koçyiğit'in Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldığı sorusuna cevap vermedi. Ama yıllar sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bir tanık, Sınav'ın diziden FETÖ tehdidiyle ayrıldığını savundu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede,

0: 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianame kapsamında 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. Şüpheliler arasında eski bakanın kız kardeşi ve yeğeni de var. Arap Koalisyonu 2 gün önce Medine-i Münevvere'yi besleyen elektrik santraline İHA'yla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıya Arap ülkelerinden ve uluslararası kuruluşlardan tepki yağdı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Harameyn-i Şerife'ne yönelik her saldırının İslam'ın ortak hassasiyetine yönelik hadsizlik olduğunun altını çizdi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, 9 şüpheli gözaltına alındı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüne ilişkin dava başladı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamaları reddetti. Annem arkan dönükken düştü dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iklim kriziyle mücadelede kadının rolünü artırmak için çalışmalara hız verdi. Gaziantep'te konuşan Bakan Göktaş kadınlarla atıksız sürdürülebilir yaşam projesini anlattı. Sıfır atık bilinci oluşturmak için Türkiye'nin 81 ilinde kadın sıfır atık elçisi belirleneceğini söyledi. Sinop'ta 30 Eylül'de alabora olan teknede kaybolan polisten acı haber geldi. Ekipler polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaştı. Olayın yaşandığı gün denizden çıkarılan polis memuru Orhan Gazi yetişti, kurtarılamamıştı. Tüm yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Yeni haftada yağışlar etkisini kaybetmeye başlayacak. Ekim ayının ikinci haftasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre bu kış daha ılık ama çok yağışlı geçecek. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın Slovyansk bölgesini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Yozgat İl Sınırı Yıldız Eli yolunun 45-51. Kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Yozgat Sivas istikameti taşıt trafiğine kapatılmış olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Of Çaykara Karaçam yolunun 20 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Bosch Car Service, Bosch Car Service, iyi ki varsın gönlümde.
5: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Service noktalarında.
6: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var, kaybetmek yok.
7: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklamlar.

Genç Yaşam. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Trabzon Radyosu'nda Genç Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve mikrofon başında ben Özgür Kömürcü. Aramıza hoş geldiniz diyoruz.

Genç Yaşam programında bugün Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünden doktor öğretim üyesi Serdar Yılmaz ve öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri Fatma Taş, Kübra Ertem ve Kübra Sarı bizlerle birlikte olacak. Resim sanatını ve eğitimlerini konuşacağız ama bir müzik daha dinleyelim. Sonrasında sizlerle olacağız yeniden. Ezgi Yelen bizlerle. Numaramı sakla.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Genç Yaşam programında bugün resim sanatını konuşacağız dedik. Eğitimden bahsedeceğiz, atölye çalışmalarını konuşacağız. Konuklarımız Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Serdar Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
1: Hoş
0: yayınımıza.
1: bulduk.
0: Ve yüksek lisans öğrencileri Fatma Taş, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Kübra Ertem
3: Hoş buldum.
0: ve Kübra Sarı, hoş
3: Hoş
0: geldiniz.
3: buldum.
0: İyi ki geldiniz.
4: Teşekkürler.
3: Teşekkür ederiz.
1: İyi ki buradayız.
0: Evet, iyi ki buradasınız. Hocam şöyle, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çok güzel çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Artık yeni bir eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenciler atölyelerde yerlerini aldılar. Bu yıl Trabzon Güzel Sanatlar Fakültesi olarak yeni bölümler açıldı. Yeni öğrenciler burada eğitim almaya başladı. Yeni açılacak olan bölümler de var. Dilerseniz fakülte hakkında biraz bilgi alalım sizden.
1: Tabii. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiğiniz için ve burada olmaktan çok mutluyuz. Şöyle söyleyeyim. Bizim fakülte Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak eğitim öğretim hayatına devam ediyor. Daha öncesinde KTÜ bünyesinde

0: Değildi. Tabii Trabzon Üniversitesi katılımına ayrılınca Trabzon Üniversitesi bünyesine katıldı. İlk başlarda resim bölümüyle heykel bölümü adı olarak açılmıştı ama aktif halde olan resim bölümüydü. 2006'da kuruluşu ama öğrenci alımına 2007'lerde falan başlayıp bu sene biz nereden baksanız 14. mezunlarımızı
1: Evet,
0: verdik.
1: siz de artık
0: Evet,
1: eskidiniz.
0: aynen 14. mezunlarımızı verdik. Sonradan heykel bölümü pasif halde halen daha. Bu sene grafik bölümü aktif hale geçti. İlk defa bu sene grafik bölümünü öğrenci aldık. Bir
1: Kaç öğrenci
0: 20
1: aldınız
0: öğrenci
1: yıl
0: aldık bu
1: olarak?
0: sene. Resim bölümüne yine 30 öğrenci aldık. Önümüzdeki dönemde nasip olursa işte hoca kadrosunu tamamlamaya çalışıyoruz. 3 hocamız hemen hemen başlayacak aşamaya geldi. Çizgi film ve animasyon bölümü seneye nasipse öğrenci alacak. Daha sonrasında işte nasip olursa seramik cam bölümü işte bunlar da aktif hale geçecek. Bu şekilde devam edeceğiz.
1: Evet, şimdi çizgi film ve animasyon aslında günümüz şartlarını düşündüğümüzde en fazla eleman ihtiyacı duyulan alanlardan birisi.
0: Evet.
1: Belki dünyada birçok ülkede bu alanda çok başarılı çalışmalar yapılsa da ülkemizde daha yeni, son yıllarda çok güzel çizgi
0: Evet.
1: film,
0: Evet.
1: animasyon, başarılı animasyonlar yapılmaya başladı ve sinema sektöründe de artık
0: Kesinlikle.
1: bu değerlendiriliyor. Özellikle Trabzon'da kurulmasının belirli bir amacı var mı? Ya da Türkiye'de kaç tane bu bölümden üniversite var?
0: Şöyle söyleyeyim, dediğiniz gibi yani çok önemli bir alan aslında bir bölüm bu çizgi film animasyon ve özellikle de genç nesil bu Z kuşağı diyelim güzel sanatlar liselerinde özellikle eğitim görenler çok fazla talep ediyorlar yani bu bölümü çok istiyorlar bir de bilgisayar işte teknoloji çağı işte bilgisayarla da haşır neşir olunca bu iş imkanları da biraz tabii iyi olunca gençler buna çok talep ediyorlar. Türkiye'de baktığımız zaman işte bir Kütahya'da ve Eskişehir'de bu iki bölüm çok aktif halde hizmet veriyor. Diğer illerde de var ama ön plana çıkan genelde Eskişehir ile Kütahya illeri. Bizde tabii ana şeyde o bölümlerin Ege'de işte İç Anadolu bölgesinde olmasından kaynaklı olarak Trabzon'da bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz için burada yıllardan beri bayağı bir Sayın Dekanımız Profesör Doktor Raif Kalyoncu gerçekten bu anlamda çok fazla emek sarf etti bölüm burada açabilmek adına. Gerekli girişimleri yaptık. Biraz uzun sürdü. Zahmetli oldu gerçekten. Ve bölümü açtık ve bu sene de şu anda halihazırda iki hocamız başlamaya
1: Var,
0: hazır. Yani
1: evet.
0: buraya geldiler. Onlar da Eskişehir'den Eski Üniversitesi'nden mezun olan hocalık yapan hocalar. Yine üçüncü bir hocamız tekrar nasipse oradan gelecek ve burada kadrolaşmayı sağlayacağız ve Karadeniz'de aslında nasıl ki animasyon deyince Kütahya Eskişehir deniliyorsa Karadeniz bölgesinde de belki Doğu Anadolu'ya,
1: Evet.
0: İç Anadolu'dan animasyon için öğrenci çekmeye gayret edeceğiz ve o anlamda da bir marka şehir olmaya adayız diyelim.
1: Evet,
0: İnşallah da
1: çok
0: güzel
1: güzel.
0: olur.
1: Peki bu bölümler grafik bölümü, animasyon bölümü ve resim bölümü özel yetenek sınavıyla
0: Evet.
1: öğrenci alan bölümler olarak
0: Evet.
1: geçiyor. Burada hazırlıklar hangi aşamada olabiliyor? Yani öğrenci yeterliliği neyle ölçülüyor? Birazcık da bu süreçten bahsetmek istiyorum. Çünkü her yıl yeni öğrenci hazırlanıyor.
0: Tabii.
1: Bu alanda yetenekleri doğrultusunda ilerlemek istiyor. Acaba animasyon çizgi filmde yine özel yetenek sınavıyla yine altyapıda resim başarısı mı gerektiriyor? Grafikte de yine aynı şey geçerli mi? Birazcık da bu sınav
0: Tabii
1: sürecinden
0: ki.
1: bahsedelim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu hepsi tabii Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde oldukları için tabii bunların sınavı da temelde aynı oluyor. Süreç nasıl işliyor? Liseden mezun olan yani herkes Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir potansiyel bir adaydır aslında. Tabii bu süreçte Güzel Sanatlar Liselerinden mezun olanlar da zaten hani ne derler potansiyel aday da bunlar. Buradan mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar Fakülteleri sınav düzenliyor. Bu tabi bu sınava girmek için de ÖSYM'nin yapmış olduğu YKS ve sınavına girmek gerekiyor. Oradan da bir Güzel Sanatlar Fakültesi için bir 150 barajını geçtiğin zaman girme
1: 150 bin barajı,
0: 150
1: 150 barajı.
0: puan aldığın zaman
1: Evet.
0: buna sınava girmeye hak kazanıyorsun. Bu sınav Örneğin mesela eğitim fakültelerinde bu 800 bine girme kriteri
1: Evet.
0: var. Dolayısıyla bu bizim adımız aslında bu 800 bin barajı bizim Güzel Sanatlar Fakültesi adına bir olumlu bir gelişme oldu. Tabii eğitim fakültelerinden çıkanlar tabii formasyon şu bu aldıkları için
1: Evet.
0: öğretmen olabilme imkanları daha iyiydi. Ama günümüzde şu anda son yıllarda işte şimdi mezun olan öğrencilerimiz de burada. Son 2-3 yıldır formasyon hakkı Güzel Sanatlar Fakültelerine de tanındı. Dolayısıyla eğitim süreçlerinde bu formasyonu alıyorlar. Aldıktan sonra zaten öğretmen olabiliyorlar. Aynı eğitim fakültesinden mezun olan bir öğrenci gibi hakları var. Yani özellikle önceden gidenler şey için gidiyordu. Hani öğretmen olurum diye eğitim fakültesine gidiyordum. Ama şimdi fark etmiyor. İkisi de aynı standartta. İkisinden de öğretmen olabiliyorsun, sanatçı olabiliyorsun, akademisyen olabiliyorsun vesaire. Bu alanda boy gösterebiliyorsun. Bu 150 barajını geçtikten sonra Güzel Sanatlar Fakülteleri sınav ilanına çıkıyor ve o ilanda herkes başvurabiliyor bu 150'yi geçen. Sınavı nasıl yapıyoruz? Sınavı da iki aşama yapıyoruz. İki aşamada, ilk aşamada modelden desen çalışması yapılıyor. Bunları tabi hazır sınava girmeden önce öğrenciler özel kurslara gidebiliyorlar ya da Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmeden direkt gelebiliyorlar. Bir altyapısı olduğu zaman daha avantajlı konumda oluyor. Ve şeyden modelden desen sınavından sonra da imgesel sınavı dediğimiz ikinci bir sınav
1: Evet,
0: yapılıyor.
1: hayali.
0: Hayali bir çalışma. Bir konu veriliyor ya da bir paragraf veriliyor. Sadece belki bir kavram verilebiliyor. Bunlardan yola çıkarak çocukların yaratıcılığını, işte yeteneklerini ortaya koymaları sağlanıyor. Totalde sınavdan sonra da bunların ikisinin ortalaması alınıyor ve giriş puanları hesaplanıyor. Ona göre sıralamayla beraber Güzel Sanatlar Fakülteleri'ne yerleşiyorlar. Grafik bölümüyle bu sene biz sınavı beraber yaptık. Yani tercihle beraber
1: Resimle grafik
0: aynen.
1: aynı oldu.
0: Giren öğrenci birinci, ikinci tercih şeklinde bir sıralama yaptı. Puan hangisine yeterse ona girdi. Şu andaki bölüm olduğumuz için tek sınavla bu sene işi götürdük. Seneye belki ayrı sınavda olabilir. İşte çizgi film animasyon daha değişik olabilir ama temelde hepsinin aradığı şey aslında yetenek, yaratıcılık, çalışmak, çizmek, eline hakim olmak, desen çizebilmek, görebilmek, yorumlayabilmek gibi kriterler zaten başat kriterler bunlar.
1: Evet. Hocam yüksek lisans ve doktora kısmında konuşacağız ama burada gençlerimize de dönmek istiyorum. Fatma Taş, senin sanatla olan yolculuğunu dinlemek isteriz. Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olarak mı geçtin fakülteye yoksa özel bir yeteneğin vardı ve özellikle bu bölümü mü okumak istedin?
2: Şöyle, bu arada kusura bakmayın sesim bugün biraz kötü.
1: Geçmiş olsun.
2: Teşekkürler. Kız meslek çıkışlıyım. Kız mesleği bitirdikten sonra oradan bir grafik tasarım bölümü okudum. Geçiş hakkımız var kız meslekte. Onu kullanıp grafik tasarım bölümü okudum Giresun'da. Ondan sonra bu benim aslında grafik okumadan önce de hep hayalimdi. Mezun oldum, çalıştım 4 sene ajansta. Sonrasında hep aklımda olduğu için aklımdakini artık icraatı dökmek istedim. Sonra yetenek sınavına girdim. Zaten istediğim bir şeydi. Öyle oldu. O sırada yani sınava girmeden önce çocuğum da oldu. Evliyim.
1: Evet. Maşallah Allah
2: Teşekkürler.
1: bağışlasın.
2: Zorlu bir süreç oldu benim için ama sevdiğim mesleği yaptığım için de keyifli.
1: Evet. Ya insanın hayalini geç de olsa yapması, kavuşması çok güzel bir şey bence.
2: Evet. Yani çok güzel bazıları mesela hayal ediyor, gerçekleştiremiyor
1: O adımı
2: ama
1: atamıyor bir
2: evet
1: türlü.
2: atamıyor. Ve bir yaştan sonra da artık geç kaldım diye yarıda da bırakabiliyor. Ki ben bunun en güzel örneğim.
1: Evet.
2: O yüzden insanın kafasında bir hayali varsa hiçbir zaman geç değil. Geç değil. Böyle önerebilirim
1: Evet,
2: gençlere.
1: sonrasında yüksek lisans yapmaya karar
2: Evet.
1: verdiniz. Akademik olarak mı ilerlemek istiyorsunuz?
2: Evet
1: Tam
2: yani.
1: olarak hayaliniz ne peki?
2: Zaten üniversiteye başlarken kafamda dediğim gibi her şeyi oturttum. Akademisyen olmak istiyordum. Ve bunun da istiyorum. Şu anda da onun için uğraşıyorum. Tabii olurum olmam. O ilerleyen zamana
1: Zaman
2: kalmış.
1: gösterecektir elbette.
2: Ama bu yolda işte adım adım süreç nasılsa onu ilerletmeye çalışıyorum.
1: Şu an ders aşamasında mısın, tez aşamasında mısın?
2: Ders aşamasındayız.
1: Ne gibi dersler alıyorsunuz?
2: Seçmeli teorik derslerimiz var 3 tane. Onları alıyoruz. Bir de 2 tane zorunlu dersimiz var. Bu da tez aşamasında aslında ön bize hazırlık gibi bir şey oluyor.

0: Evet, sonrasında hangi tez üzerinde çalışmayı düşünüyorsun? Buna bir karar verdin mi yoksa danışman hocalarınla mı karar vereceksin?
1: Aslında danışman hocayla birlikte karar vereceğimiz bir şey, tabii ki kafamda bir takım şeyler var. Ama dediğiniz gibi işte danışman hocayla paslaşarak, karşılıklı nasıl olur konuşarak öyle karar vereceğiz.
0: Evet. Kübra'ya dönelim. Kübra'nın hikayesini dinleyelim. Trabzon Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Nasıl başladın?
1: Şimdi benim yolculuğum da daha çocukluktan beri
0: Evet.
1: başladı. 5. sınıfta karar verdim. Dedim ki ben güzel sanatlar okumak istiyorum. Lise için
0: Nasıl
1: öncelikle
0: karar verdin peki? Yani durup dururken ben güzel sanatlar okurum demek çok iddialı olabilir. Sizi biri keşfetmiş olması lazım.
1: evet annem.
0: Evet.
1: En çok annem destekledi beni. Ben çok resim çiziyordum. Sürekli resim çiziyordum. Derslerde de dersi dinlemek yerine hem dersi dinleyip hem de kağıda bir şeyler karalıyordum. Çok seviyordum. Annem de benim yeteneğimi fark etti. Sonra beni çok desteklediler. İşte çalışmaya başladım. Desen için hazırlıklar yapmaya başladım. Sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdum işte. Sınava katıldım. Kazandım. Güzel Sanatlar Lisesi'ne de birincilikle girmiştim.
0: Bu bir avantaj olmuştur sonrası için,
1: Evet, sonrası
0: üniversite
1: için
0: için.
1: güzel bir avantaj oldu ama işte o süreci yönetebilmek önemli olan. Orası da bana çok şey kattı. Yani şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversitesi'nde okuyor olabilirim ama aslında temelim liseden iyi, daha bilgili öğrendiğim için benim için üniversite daha kolay oldu.
0: Evet, Akçabat
1: Evet,
0: Güzel
1: Akçabat
0: Sanatlar
1: Güzel
0: Lisesi'nde
1: Sanatlar
0: okudun.
1: Lisesi'nde
0: Evet.
1: okumuştum. Sonrasında bir Erzincan'a gidiş oldu benim için. Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi'nde başladım.
0: Evet.
1: Güzel Sanatlar
0: Yetenek sınavları olduğu
1: Fakültesi'ne.
0: için oraya gittin. Orada
1: Evet,
0: sınava girdin. Tarihi mi kaçırdın
1: buranın
0: yoksa?
1: tarihini kaçırmadım aslında. Orası buradan daha önceydi. Sonra orayı kazandığımda buraya da girmek istemedim sınava.
0: Evet.
1: Sonra öyle gittim. Bir sene orada devam ettirdim. 2. sınıfta geldim. Yine Serdar hocamızın atölyesinde
0: Başladın.
1: başladım. 4. sınıfa kadar da orada devam ettim. Hep bir atölyedeydik zaten. Sonra yüksek lisans için hazırlanmaya başladık. O da ben akademisyen olmak istiyordum. Akademik olarak ilerlemek istiyordum. Bu şekilde şu an devam ediyorum
0: Devam
1: yani.
0: ediyorsun. Aynı sınıftasınız
1: Evet, aynı
0: sanırım.
1: sınıftayız.
0: Yine ders aşamasındasınız şu an.
1: Evet.
0: Çok güzel konuşmaya devam edeceğiz. Kübra, senin de hikayeni dinleyelim. Sonra bir müzik arası vereceğiz.
1: Tabii ki. Benim aslında resimle pek alakam yoktu. Ortaokulda beni bir hocam keşfetti. Şans
0: Evet.
1: eseri oldu yani.
0: Nasıl oldu peki?
1: Ben şimdi hocalarımı sevdiğimi çok bağlanan bir insanım ve bir teneffüs gitmiştik. O da resimle ilgili tiyolar veriyordu öğrencilerine. Böyle bir portre yapmıştı ve portrenin yarısını yapmıştı. Onu da tesadüfen bana verdi ve diğer yarısını tamamla dedi. Ben tamamlayıp ona götürdüğümde o sırada beni keşfetti ve onunla beraber resim çalışmaya başladık. Oradan beni yönlendirmesiyle işte Güzel Sanatlar Lisesi'ne yönlendirdi. Orayı kazandım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Oradan sonra da yine aynı şekilde resim üzerinden ilerlemek istediğim için resim bölümünü Trabzon Üniversitesi'nde kazanınca orayı seçtim. Orada da böyle ilerledim. Aslında benim yüksek lisans şeyim akademisyen olmak istemiyorum. Yani pek akademisyen
0: Evet.
1: tarafında değil de ilerideki sanat hayatımda bana bir katkısı olabilir. Kendimi daha iyi geliştirebilirim. Yeni bilgiler edinebilirim düşüncesiyle yapmaya başladım. Böyle
0: Böyle
1: diyebilirim.
0: diyelim. Tamam. Şöyle yapalım. Bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimize devam edeceğiz. Serdar Hocam, özellikle yüksek lisans ve doktora programları hakkında da bilgiler almak istiyoruz.
2: Tabii ki.
0: Evet, sevgili dinleyicilerimiz, Emre Aydın bizlerle. Gidiyorum.

0: resim sanatını ve eğitime konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Serdar Hocam, şimdi ilk bölümde lisans üzerinde konuştuk. Yüksek lisans öğrencilerimiz de burada. Özellikle Trabzon Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans hangi alanlarda eğitim veriyor? Kaç öğrenci alıyor? Doktora programları hakkında da bilgi alabilir miyiz sizden?
1: Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bizim lisans eğitimimiz zaten dediğim gibi hani bu sene belki 15. dönem mezunlarını nasipse vereceğiz. Bu sene başladı. Yüksek lisans programı olarak da devam ediyoruz. Ama doktora programımız şu anda yok. Yani gene de güzel sanatlarda bu sanat yeterlilik,
0: sanat yeterlilik adı
1: altında
0: oluyor,
1: geçiyor.
0: Evet.
1: Yüksek lisans programlarımızı her sene 8 öğrenci falan alıyoruz. Bu alan dışından oluyor, yabancı uyruklu oluyor falan. Totalde 8 öğrenci alıyoruz. Bu sene de yine kontenjanımız full doldu. Bu sınavlara genelde işte Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan herkes girebiliyor. Önceki dönemlerde ALES puanı diye
0: ALES puanı.
1: O şimdi şöyle, önceden ALES puanı vardı. Güzel sanatlarda da vardı ama son belki de 10 yıldır falan ALES'i kaldırdılar. Dil isteğe bağlı. Üniversite istiyorsa bir 50 barajı koyabiliyor. Ya da 55 barajı
0: sadece
1: koyabiliyor.
0: Sadece İngilizce için İngilizce. Farklı diller de olabilir
1: farklı
0: mi?
1: Farklı dil de olabilir. Yabancı dilden istiyor. Almanca da olur falan. Bunlardan bir baraj koyabiliyorlar ama bizim fakültede şu anda dil barajı diye bir yani dil şartı falan yok. Dolayısıyla mezun olan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin resim bölümünde yüksek lisans da bu arada sadece işte bu sene grafiği aldık ama inşallah ileride o da olabilir ama şu anda yüksek lisans sadece resim bölümünde
0: olarak
1: veriyoruz. Ve mezun olan herkes bu sınavlara girebiliyorlar. Yine benzer sınavlar şeklinde imgesel, desen ya da portfolyo değerlendirmesi, yazılı sınav gibi bunların arasından bir iki tanesini seçiyoruz. Öğrencilere sınav yapıyoruz ve kazananları bu sürece dahil ediyoruz ve 2 yıllık bir süreçte işte ilk yıl ders aşaması sonradan tez aşamasına geçip başarılı derslerde başarılı olana tez aşamasına geçiyorlar ve böylece işin sonuna geliyorlar. Güzel bir ne derler literatüre katkı sağlayacak güzel bir tezle beraber mezun ediyoruz ama inşallah önümüzdeki dönemlerde akademik kadromuz da gerçekten yavaş yavaş büyüyor. Kaliteli ve alanında çok başarılı hocalarımız var ve bunlarla beraber doktora programına da önümüzdeki dönemlerde talip olacağız. İnşallah o da açılır.
0: Evet. Yine öğrencilere dönmek istiyorum. Tabii ki resim sergileri çok önemli. Resim çalışmalarını yapıp sonrasında sanatseverlerle buluşturmak çok kıymetli. Sevgili Fatma, senin bununla ilgili olarak çalışmaların, deneyimlerin oldu mu? Kişisel sergi ya da böyle karma sergilere katılma fırsatı buldun mu?
2: Şöyle Trabzon'daki karma sergilere de katıldım ama kendi atölyemiz içerisinde de grup sergimiz de oldu. Herkesin atölye içerisinde kendi ilerlediği bir konu ve bir çıkışı var. Ben de çıkış noktamdan yani devam ederek çocuk resimleri ve kendim arasındaki işte o birleşim yani şu andaki halimle çocuk halimde yaptığım resimlerin yani toplumun ortak hafızasındaki yani referans alarak öyle resimler yapıyorum. Tabii ki Serdar hocamızla birlikte sergimiz oldu bizim. Öyle.
0: Evet. Acaba Söğütlü'deki sergi hemen bir tablo gözümün önüne geldi. Bir çocuk resimleri vardı ve çok ilginç gelmişti bana. Şimdi tanışmış olduk.
2: Teşekkür ederim.
0: Sadece oldu. Çok da güzel bir tabloydu ve çok ilgimi çekmişti benim.
1: Evet. Bizim şimdi Fatma Kübra'ların ikisi de İşte biz 4 yıl birlikte bir atölyede çalıştık. İşte mezun oldular. Son biz aslında 1. sınıftan 4. sınıfa kadar bunlar bu öğrencilerimizle beraber bayağı bir sergi açtık. Yani atölye olarak bir 4-5 sergi açtık. En son dediğiniz sergi mezuniyet sergisinden sonra bir büyük bir karma sergi açtık bizim atölye öğrencileri olarak. Yani o bayağı bir 6-7 sergileri falan oldu. Ve güzel şeyler, eleştiriler aldılar. İşte siz de söylediğiniz gibi falan.
0: Evet, çok ilgimi çekmişti
1: hatta geçen programda gelmiştik Sezai Bey'le beraber burada. Güzel oldu. Buradan dilerseler aynı konular üzerinden ya da başka bir şey üzerinden okudukça, kendilerini geliştirdikçe, yeni şeyler öğrendikçe, kafalarının içinde yeni hikayeler canlanacaktır. Yeni ne bileyim fikirler oluşacaktır ve onları tuvallerine geçirecekler ve inşallah da başarılı olacaklar. Ben onlara sonuna kadar güveniyorum.
0: Evet. Sevgili Kübra, sen özellikle resimde ne tür çalışmaları seviyorsun? Kendini daha çok resme mi, grafiğe mi yakın tutuyorsun?
3: Resme daha yakın tutuyorum.
0: Ne tür çalışmalar yapıyorsun? Akrilik mi çalışıyorsun? Teknik
3: akrilik
0: olarak?
3: Boyayla çalışıyorum. Çalışmalarımda da kadın temasını kullanıyorum. Kadınların üzerinde kumaşlar, aynalar, işte eski zaman koltuklarından yine. Yani aslında benim çalışmalarım içimdeki oda başlığı altında ben toparladım.
0: İçimdeki oda.
3: Evet. Kendimden yola çıkarak çalışmalarımı yaptım. Şimdi çalışmalarımdaki kadınlar da yalnız kadınlar ama dışarıya kendilerini farklı göstermek istiyorlar. O ikisi arasında bir duraksama dönemindeler aslında. Mücadele ediyorlar, kendi işlerinde savaşıyorlar. Oradaki üzerindeki kumaşlardaki motifler de Osmanlı motifleri. Yani orada demeye çalışıyorum ki ben aslında dışarıya kendimi Osmanlı dönemi muhteşem, işte şaşalı bir dönem hepimizin bildiği gibi. O kumaşlara da o yüzden lale motifleri yaptım, çiçek motifleri yaptım o zamana ait. Oradaki işte şaşalı hayatı kumaşlara yansıttım. O şekilde de kadının aslında içinde farklı bir kişi olduğunu, dışarıya farklı kendini göstermeye çalıştığını aktarmaya çalıştım yani.
0: Evet, şimdi böyle söyleyince günümüz özellikle sosyal medyanın da etkisiyle bu iki kavramı belki çok tartışır olduk.
1: Kesinlikle. Evet,
0: belki bunun yansımasıdır.
3: Evet, ben de aslında biraz maskeler, oradan yola çıkarak başladım. Evet. Orada bambaşka birisi.
0: Herkes çok mutlu ama kendi içinde farklı. Görünen tarafı bir de görünmeyen tarafı olabiliyor çoğu zaman.
1: Dün sözünüzü böldüm. Dün bir şeye gittik, toplantı vardı. Orada hocanın bir tanesi şey söyledi. İşte insanlar artık kendini işte sosyal medyada sosyalleşmeye başladı falan deyince ben de hocam aslında ironi var ya, sosyalleşiyor mu yoksa bunun getirisi olarak asosyal bir kişiliğe mi bürünüyor yani falan, hani sürekli orada haşır neşir olan insanlar işte o mutluluğu orada arıyor ya da işte ne bileyim mutsuz ama kendini mutlu sergiliyor falan filan, ama aslında buradan baktığın zaman sosyal yapıdan kopuyor bence. İnsanlar bir araya geldiğimiz zaman bile herkes telefonu eline alıyor, onunla konuşuyor. Asosyal bir durum aslında. Evet. Haklısınız hocam dedi.
0: Bir sanatçının da herhalde en önemli görevlerinden birisi de budur. Toplumsal

0: olayları içselleştirerek, tekrar sentezleyerek
1: Tabii ki.
0: tuvale
1: Tabii
0: aktarması.
1: ki.
0: Kübra, sen böyle düşünür ve hisseder misin? Mesela çevrede, toplumda böyle gördüğün, dikkatini çeken şeyleri tuvale yansıtırken böyle kendine özel bir tarzın var mıdır? Düşünür müsün? Dikkat eder misin? Empati kurar mısın?
2: Şöyle diyebilirim aslında. Şimdi en başından anlatmak gerekirse benim ilk yaptığım özgün tuvallerim şöyle başlamıştı. Serdar hocamızın bir dersi vardır, rastlantısal estetik diye. Oradan fotoğraflar çekip hani size onlar yönlendirecek demişti. Öyle başlamıştı ve ilk çalışmalarım böyle taşıt içi, metro içi çalışmalar yapmıştım. Şimdi o zamanlar onları başladığımda Serdar hocamızla da istişare yaptığımızda aslında ilerleyebilirsin o konudan demişti ve konumu tamamı da yolculuk olarak seçmiştim ve bedenler üzerinden ilerledim. Konumu şöyle özetlemem gerekirse aslında çalışmalarımda o insanların kısa süreli bir araya gelip herkesin farklı yaşamı var, herkesin farklı deneyimi var. Kısa süreli bir ortak noktada buluşuyorlar, sonra ayrılıyorlar. Kimsenin birbirinden bir bağlantısı olmuyor. Şimdi düşündüğümde eskiden küçükken çok şey yapardım. Acaba yolda gördüğüm insanları veya evleri merak ederdim. Nasıl yaşamları var? Acaba bu abla şu an nereye gidiyor gibi düşünürdüm.
0: Evet.
2: Şu an düşündüğümde konumu o yönden bağdaştırıyorum. Bunu da yeni yeni bağdaştırmaya
0: Çocukluğunla bir bağ
2: başladım.
0: kurdun
2: Evet, bu da
0: aslında.
2: çok yeni oldu. Şu an oturttum kafamda. Hani bir anda düşündüm ve aa evet ben böyle düşünüyordum ve şimdi çalışmamla da tesadüfi bir şekilde çok bağlantılı olduğunu fark ettim.
0: Yolculuk yapmayı sever misin?
2: Severim. Henüz yapamadım ama çok yani ileride gezmek istiyorum.
0: Ne yapmak istiyorsun mesela? Yurt dışı hayalin var mı? Orada eğitim almak, sanat eğitimi almak, farklı kültürleri tanımak gibi bir hayalin var mı?
2: Eğitim alabilir miyim? Aslında var ama gezmeyi daha çok istiyorum. Oranın sanat düşüncelerini, müzelerini falan gezip oradan bilgiler almak çok isterim. Onları yerinde görmek tabii ki de daha güzel olur. Burada derslerini alıyoruz hocalarımızdan çok güzel bir şekilde ama orada canlı görmek daha
0: Çok
2: güzel
0: daha
2: olur.
0: farklı.

0: Yavaş yavaş boy gösterecekler. Proje şartları falan oluyor zaten mezun olmadan önce. İşte yayın şartı, bir projeye katılma şartı. Daha yeni oldukları için önümüzdeki dönemlerde şekillenecek ama şu ana kadar baktığımız zaman Kübra dediği gibi mesela iki tane ulusal düzeyde yarışmaya katıldı. İşte sergileme ödülü falan aldı. Şu anda halihazırda belli olmayan yarışmalar var. Onlara eserler gönderdiler. İnşallah onlara da
1: Güzel
0: güzel sonuçlar
1: haberler,
0: alırlar.
1: evet, gelir inşallah.
0: Evet. Hocalar olarak ben bir tane yarışmaya girdim yine. Ben kazandım
1: Oh,
0: falan
1: hayırlı
0: diye bir şey.
1: olsun, uğurlu olsun
0: Teşekkür
1: hocam.
0: ediyorum.
1: Evet.
0: Keşke bunlar kazansaydı, ben kazanmasaydım falan
1: Ama daha
0: ama
1: sonuçlar
0: çok daha
1: açıklanmadı. Belki devamı da gelecektir hocam.
0: devam açıklanacaklar da ben umutluyum hepsinden. Çünkü çok güzel çalışmalar yaptılar gerçekten. Hepsi belli bir tema etrafında eserler ürettiler. Çok başarılı sergiler açtılar. Ben zaten ısrarla kendilerine hep söyledim. Hani yüksek sanat düşünmelisiniz, yapın falan diye. Üçü kazandı, girdi ve çok ileride de çok başarılı olacaklarını düşünüyorum.
1: Evet, çok güzel. Fatma, senin hayalin ne? Mesela şöyle bir hayalin var mı? Şu konuda bir sergi hazırlamak istiyorum ve Anadolu'nun her yerine bu sergimi taşımak istiyorum.
2: Ha,
1: Ya da farklı bir hayal.
2: şöyle kendi kişisel sergimi açmak çok istiyorum. Çünkü tabii ki ben ürettikçe üretiyorum ama bunları sadece kendimle kalmasını istemiyorum. Yani herkesin görsün istiyorum. Ve artık Trabzonlu da değil, tabii ki de ilkten şehir dışında, ondan sonra yurt dışı olarak da gönül bunu istiyor. İnşallah da bundan sonra da öyle olacak. Üretimler yapmaya devam ediyoruz ki

0: şey sebeple de yüksek lisans bizim için çok önemli. Çünkü hala da okulda o üretimlerimizi yapmaya bize destek oluyor açıkçası. Kopmuyoruz sanat
1: Evet.
0: alanından.
1: Sen böyle söylerken hemen benim üniversite yıllarından aklıma gelen sanat sanat için midir yoksa sanat halk için midir şeklinde bir soru. Bu hep sorulur.
2: Tipik çözülemeyen konu.
1: Çözülemeyen bir soru ama yapılan bu çalışmaların başkaları tarafından görülmesi çok hoşuma gidebilir
0: Evet.
1: diye bir ifade kullandın. Hemen aklıma o geldi. Sevgili Kübra, senin için resim yapmak, paylaşmak mı yoksa tamamen içsel yolculuğunu tuvale aktarmak mı?
3: Yani aslında her ikisi de bence olmalı. Sadece bir tanesi olduğu zaman kendi içsel yolculuğumdan evet bahsederim. Ama bunu dışarıya anlatamadıktan sonra işte aktaramadıktan sonra bilmiyorum. Çok da kendimi gösteremem gibi hissediyorum yani ifade edemem gibi
1: Evet.
3: hissediyorum.
1: Peki Kübra Sarı, sergide tabloların, resim çalışmaların var ve eleştiriler de var. Bazen çok acımasız olabiliyor. Bazen de sen bir resim yapmışsındır duygularınla ama oradaki bir sanatsever bambaşka bir konuya değinmiştir ve o tabloda aslında sen onu anlatmıyorsundur ama başka bir boyutta o resmi tanımlayabilir. Bu sana ne hissettirir?
0: Yani bu bana iyi hissettirir öncelikle. Yani benim gördüğüm şeyi herkesin o şekilde görmesi gerekmiyor. Herkes farklı hissedebilir o resim hakkında. Not alırım öyle şeylere çünkü çok güzel şeyler. Sonuçta seni biraz daha geliştirmeye yönelik etmeye eleştiri almamız gerekiyor yani bu iyi veya
1: Eleştiriden
0: kötü.
1: korkmazsın, değil mi?
0: Yani korkmam. Sonuçta ben orada kendimi yansıttım ama o insanlar bana eleştiri yapacak ki ben oradan ders çıkaracağım kendime.
1: Evet, şuraya bağlayacağım hocam.
2: Tamam.
1: Resimde ben oldum kelimesi olmaz, değil mi?
2: Yok.
1: Hep üzerine koyarak, hep üzerine koyarak,
2: Kesinlikle.
1: geliştirerek.
2: Ben öğrencilerime de çok söylerim. İşte Sokrates'in sözü vardır yani. Tek şey biliyorum, o da hiçbir şey
1: Evet.
2: bilmediğim. Aslında insan büyüdükçe küçülür derler falan. Şimdi aslında öğrenmenin sınırı yok. Bence bilgili ya da kendini dolduran bir insan o ukalalığa girmez bence. Mütevazı olur. Aslında öğrendikçe aslında ne öğrenmedi, ne kadar daha çok öğrenmen gerektiğini anlarsın. Hani terzi 40 kere
0: Evet.
2: ölçer bir kere biçer misali var ya. O aslında bir ne derler öğrendikçe aslında ne kadar hata yapma riskini aza indirgenmesinden. Yoksa böyle Palas Panduras talebi al bir tane ameliyat yapacaksın. Al ben ameliyat kes doğru adam yani bir şey
1: Evet.
2: bilmen gerekir değil mi? Daha dikkatli davranırsın. Şimdi az önce konuştuklarınızla ek yapmak istersem şöyle söyleyeyim. İşte sana sanat için midir, toplum için midir falan. Yani bence insanın sanatçı kendi istediğini bence ortaya koymalı. Bu toplumu eğitmek gibi bir misyonu
1: Görevi
2: olduğunu
1: olmamalı.
2: düşünmüyorum ben. Picasso'nun da dediği gibi sanat senin benden istediğin dedi, benim sana verdiğimdir. Ayrıca sanatçı duvara resmini astığı zaman açıklama yapmaz, açıklama yapmamalı. Sanatçının öyle bir görevi de yoktur. Sanatçı sadece açıklamaz, bence soru sordurur, düşünmeye sevk eder. Yani ünlü bir ressam var, Paul Klimt'in sözü olması yanlış hatırlamıyorsam ya da Klimt olabilir. Şey der, içinde zeka pırıltısı olmayan hiçbir şey sanat eseri değildir. Yani dolayısıyla sanat eseri olabilmesi için işte bir zeka barındırması gerekir, bir ne derler akıl boyut olması gerekir. Yoksa işte ben şunu yapayım da insanlar buna meyletsin, insanlar bunu sevsin, alsın. Sanatçı öyle düşünür zaten en büyük hatayı orada yapmış olur.
0: Evet.
2: Sanatçı istediğini yapar ortaya koyar, ondan isteyen istediğini alır, isteyen istediğini almaz. Kaldı ki bir sanatçının da eser yap ortaya koyduğu zaman bunu izleyen herkesin beğenmesi ya da beğenmemesi gibi bir olay söz konusu değil. Yani günümüzde en bilindikleri Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu. Tamam bir sanat eseri, dünyaya damga vurmuş, çığır açmış bir eser olabilir. İşte çok çeşitli şeyler söylüyorlar hakkında. İşte ne bileyim işte öyle bakıyor, böyle gülüyor. Bunlar aslında olayın medyatik yönü bence. Bunlar içine barındırmıyor. Aslında oradaki en büyük yenilik Leonardo da Vinci'nin orada sfumata tekniğini uygulaması. Yani
0: Evet.
2: hava perspektifini uygulaması aslında. Onu özel kılan resim o. Yoksa işte herkes bir resim beğenemez ya da Mona Lisa'dan birçok kişi hoşuna gitti bu resim mi diyordur.
0: Evet.
2: İşte Edvard Munch'un çığlık tablosu dalga
0: Ama
2: geçenler oluyor dönem
0: dönemin tablosu ama
2: yenilik
0: şimdi.
2: katmak
0: Evet.
2: bir ne bileyim çığır açmak ortaya olmayan bir şeyi koymak budur esas olan yoksa diğer dediğim gibi yani sanatçı niye öyle misyon edilsin ki yani bu eski dönemlerde olabilirdi işte hani
0: Evet.
2: ekspresyonizm
0: Evet.
2: döneminde sanatçılara görevler düşüyor. Çünkü teknoloji yok, ne bileyim internet yok, gazete yok, haber yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla sanatçı da o kaotik ortam içinde yaşayan bir birey olarak insanlara bir şeyler anlatma ihtiyacı duymuştur ya da resimleriyle beraber, evet. Ama eski dönemler, Rönesans, öncesi Rönesans dönemlerinde dini anlatmak için resimler yapılmıştır falan filan. Ama günümüzde öyle bir şey bence olacağını düşünmüyorum. Zaten anlasa da kim takar ki sanatçı yani. O da ayrı bir şey. Yani ya da insanlar sanatçı değil miyim yani? Birine bir şey anlatmaya kalksan herkes her şeyi biliyor zaten. Dolayısıyla benim düşüncemi, benim karakterimi, hissettiğimi, işte beslendiğim duyguları, ne bileyim beslendiğim o ortam, bu savaş ortamı olabilir, mutluluk olabilir falan filan. Bunları sanatçı kendi boyutunda bir fabrika misali beyninde harmanlayıp ortaya yeni bir şey koyuyorsa bu bir sanat eseri oluyor. Bunu insan beğenir beğenmez. Yani herkes sanat eseri dediğimiz zaman bu anlamda şey oluyor. Hep mutluluk aşılasın. Hep güzel şeyler çizelim, evet, falan. Böyle değil. Bazen yok. Sanatçı öyle bir ortamda yaşıyor ki mutlu resim çizmesinin imkanı yok. Şimdi bu sanat olmuyor mu? Oluyor.
1: Oluyor elbette.
2: Dolayısıyla diyorum. Kendi için bence üretir. Yaşamışlarını, içsel duygularını ortaya koyar. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez, isteyen, evet, alır, isteyen almaz.
1: Evet, şimdi sanatın iyileştirici gücünü de gerçekten kabul muhakkak etmek gerekir. Gerçekten, ve sanat hep hayatımızda olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Serdar Hocam.
2: Geldiniz,
1: anlattığınız zaman ayırdınız. Ve yüksek lisans öğrencileri Fatma Taş, teşekkür ederiz. Kübra Ertem, teşekkür ederiz. Ve Kübra Sarı, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyoruz.
2: Bizler çok teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiğiniz için, ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve bizler de sizleri sergilerimizde, ne bileyim etkinliklerimizde görmeyi diliyoruz. Ve şimdiden buradan davet ediyoruz.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümünden doktor öğretim üyesi Serdar Yılmaz ve Fatma Taş, Kübra Ertem, Kübra Sarı yüksek lisans öğrencileri bizlerle birlikte oldu. Güzel bir müzikle devam edelim.

Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Atilla Kurt ve spikeriniz ben Özgül Kömürcüm. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Besirgen. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda önemli kararlar alındı. O kararlara dair açıklama İletişim Başkanlığından geldi. Buna göre toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Yönetmen Osman Sınav, TRT 2 yayınında Hülya Koçyiğit'in Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldığı sorusuna cevap vermedi. Ama yıllar sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bir tanık, Sınav'ın diziden FETÖ tehdidiyle ayrıldığını savundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa katıldı. Uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölgede Husiler tarafından hedef alındı. Yemen ordusu da Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Harameyn-i Şerife'ne yönelik her saldırının İslam'ın ortak hassasiyetine yönelik hadsizlik olduğunun altını çizdi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. 2 işçi kurtarıldı.

0: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüne ilişkin dava başladı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamaları reddetti. Annem arkam dönükken düştü dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iklim kriziyle mücadelede kadının rolünü artırmak için çalışmalara hız verdi. Gaziantep'te konuşan Bakan Göktaş kadınlarla atıksız sürdürülebilir yaşam projesini anlattı. Sıfır atık projesini bilincini oluşturmak için Türkiye'nin 81 ilinde kadın sıfır atık elçisi belirleneceğini söyledi. Sinop'ta 30 Eylül'de alabora olan teknede kaybolan polisten acı haber geldi. Ekipler polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaştı. Olayın yaşandığı gün denizden çıkarılan polis memuru Orhan Gazi yetişti, kurtarılamamıştı. Tüm yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Yeni haftada yağışlar etkisini kaybetmeye başlayacak. Ekim ayının ikinci haftasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre bu kış daha ılık ama çok yağışlı geçecek. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın Slavyansk bölgesine hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.

0: Tüketici Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Programı Ayla Sert hazırladı, teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Tüketici Günlüğü'nde bugün bir tüketici olarak hakkımızı ararken karşımıza çıkabilecek önemli bir çözüm yolundan, arabuluculuktan söz edeceğiz. Hepimizin hayatında zaman zaman tüketici uyuşmazlıkları yaşanabiliyor. Satın aldığımız bir ürünün ayıplı çıkması, aldığımız hizmetin sözleşmeyi uygun şekilde yerine getirilmemesi, ödediğimiz bedelin iade edilmemesi ya da bir hizmet sağlayıcı ile yaşadığımız anlaşmazlık bunlardan sadece birkaçı. Peki böyle bir durumda mutlaka mahkeme kapısını mı çalmak gerekiyor? İşte bu noktada arabuluculuk önemli bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak karşımıza çıkıyor. Arabuluculukta taraflar bağımsız ve tarafsız bir arabulucunun yardımıyla uyuşmazlığı kendi iradeleriyle çözmeye çalışıyor. Amaç tarafları bir araya getirerek karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulabilmek. Bizler de program konuğumuz avukat arabulucu Doktor Umut Metin'le arabuluculuğun tüketici açısından neden önemli olduğunun detaylarını konuşacağız. Umut Bey hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk İmren Hanım. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Çok naziksiniz. Sağ olun. Şimdi biraz girişte bahsettik ama sizden dinleyelim. Vatandaşlarımıza en basit ifadeyle anlatacak olsanız arabuluculuğu nasıl anlatırsınız?
2: Arabuluculuğu şöyle anlatıyorum. Arabuluculuk aslında aşktır. Neden? Bunu ifade etmem lazım. Eğer sorunları varsa insanların, eğer sorunları varsa kurumların, işte bu sorunları mahkemelere hiç gitmeden, adliyelerdeki stresi hiç yaşamadan kendi aralarında tarafsız bir arabulucu huzurunda, yani bir moderatör huzurunda aslında bir manada çözebilme imkanını sağlayan kuruma biz arabuluculuk diyoruz. Bu kurum öyle güzel ki aslında bir hakimin karar vermesi yerine bir arabulucunun önderliğinde tarafların kendi kararını vermesini sağlayan kurumdur arabulucu.
1: Şimdi böyle söyleyince aslında biz genelde yaşadığımız sorunlar karşısında işte mahkemeye başvurma yoluna gidiyorduk çoğunlukla ve orada da bizi uzun süreçler yıpratıyordu. Siz böyle anlatınca arabuluculuğun aslında bizi yıpratan bu uzun süreçlere artık gerek kalmadığını, daha kısa sürede de uyuşmazlıkların çözümlenebileceğini söylemiş oluyorsunuz. Bu açıdan sevindirici, güzel bir durum ama acaba her uyuşmazlıkta arabulucuya gidebiliyor muyuz? Yoksa gene mahkeme kapılarını çalmak zorunda kalacağımız durumlar var mı?
2: Evet, şöyle aslında arabuluculukla çok geniş bir alanda uyuşmazlıkları çözebiliyoruz. Ama her uyuşmazlığı elbette arabulucu huzurunda çözebilmek mümkün değil. Neden değil? Örneğin savcılığı ilgilendiren bir uyuşmazlık varsa veya kamu düzeni açısından idari yargıda çözülmesi gereken bir konu varsa, bu tür konularda mahkemelerin doğal olarak yetkisi olacaktır ya da tahkim gibi alanlar var. İşte buralarda elbette tahkim hakemlerinin karar vermesi gereken durumlar olabilir. Ama o kadar geniş bir alanda arabuluculuk uygulanabiliyor ki tarafların sözleşme ile düzenleyebildiği alanlarda yıllarca sürecek davalar yerine, yıllarca yaşanacak stres yerine arabulucukla çözüm üretmek mümkün olabiliyor. Tahmin ediyorum ilerleyen konuşmalarımızda ben alanları da somut somut anlatmama imkan verecektim.
1: Evet tabii ki. Zaten dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Şimdi bir giriş yapıyoruz. Sevgili dinleyenlerimize de bunu söylemiş olalım. Aslında bu bahsettiğiniz arabuluculuk Türk toplumunun, Anadolu kültürünün içinde de olan bir şey. Hani barıştırma, uzlaştırma, genelde büyüklerin eşliğinde o anlaşmayan, uyuşmazlık yaşayan taraflar çağrılır. Biraz daha görmüş, geçirmiş, bilgili kişinin önderliğinde bir barış, bir uzlaşı sağlandırılırdı. Biraz da buraya mı acaba atıfta bulunuyor bu arabuluculukla? Kültürümüzde de olan bir şey sonuçta, öyle değil mi?
2: Mutlaka şu şekilde yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir kurum, bu kurumun yaşandığı toplumda kültürel karşılık buluyorsa onu kabul etmek, onu geliştirmek çok mümkün hale geliyor. İşte arabuluculuk da tam da bu. Aslında bizim hepimizin kültüründe var olan bir şey var. Nedir? Yani, Türk toplumu kendi içimizde bir sorun yaşadığımızda içeriden herhangi bir akil insan, değerli bir büyük, değerli bir abla, değerli bir abi, değerli bir amca rol alarak aslında insanları buluşturup sorunları geride bırakmasına güç katardı. Hatta öyle ki kültürümüzde işte burada çok değerli büyük insanlar var geçmişte hepimizin yüreğinde eden Hacı Bektaş Veli gibi, Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Ahmet Yesevi gibi. Bakın bu insanların sözlerine, öğütlerine hep burada arayı bulmaktan bahsediyoruz. Hep arayı bulmaya ilişkin sözlerini dinlendiriyorlar. Kavga eden iki insanı karşı karşıya getirmek değil, konuşturmak, birbirine sarılır hale getirmekten bahsediyorlar. Bu halde bizim kültürümüzde arayı bulmak, anlaşmak, el sıkışmak elbette var ve arı bulgulukta bunun bu çeşit kurum olarak modern dünyada bugünkü yaşamda karşılığındaki isim olarak karşımıza bulunuyor.
1: Peki bu modern yaşamdaki ara bulucu uyuşmazlığı çözüp kendisi mi karar veriyor? Yani bir hakimden farkı nedir?
2: Şöyle ara bulucu aslında karar vermiyor. Hakim karar verir. Hakemler de karar verir. Ama ara bulucu karar vermez. Ara bulucu tarafların menfaatlerini görerek el sıkışmasını ve kendi kararlarını kendilerine vermesine imkan sağlar. Peki şu akla gelecek. Arabulucu karar vermiyormuş. Taraflar zaten kendileri anlaşamıyorlardı. Arabulucu ne yapıyor ki, nasıl anlaşacaklar? Arabulucu burada tarafların aslında menfaatini görmesini ve iyi yönlerini altını çizerek anlaşmasını destekliyor. Bir moderatör gibi görev görüyor. Haklı haksız tartışmasından müzakereyi tamamen çıkartıyor. Anlaşmanın önemini ve faydasını ifade ederek tarafların sempatik bir iletişim sağlamasını, konuşamaz durumdan çıkmasını ve sorunlarını geride bırakmasını onlara sağlayacağı faydayı ifade ediyor ve böylelikle toplumda barışı, uzlaşıyı, anlaşmayı arabulucular bolca yaratıyor.
1: Yani aslında tarafsız olmak zorunda, öyle değil mi? Bir tarafı destekleyen kişi arabulucu olamaz diyebilir miyiz o zaman? Ya da arabulucuyu biz kendimiz seçebiliyor muyuz?
2: Şöyle, arabulucu elbette tarafsız olmak zorunda. İki tarafın, belki çok tarafın, sadece arabuluculuktaki sorunlarda iki taraf da olmuyor. Bazen 10 kişinin birlikte sorun yaşadığı bir konu da olabilir. Miras meselelerinde, arazi meselelerinde, ortakların gidelim

0: Buna iyi örnekler. Arabulucu tam tarafsız olmak zorunda. Üzerinde ufacık bir taraf olduğu konusunda bir algının oluşmaması lazım. Bu nedenle arabulucu toplantıya başlarken tarafsız olduğunu ve tarafsız davranma hükmü içerisinde olduğunu da taraflara ifade eder. Taraflı davrandığını düşünen birisi varsa toplantıda bunu da arabulucuya hemen dile getirmeli. Arabulucu da bu konuda eğer tarafsızlığını gölgeleyen gerçekten bir şey varsa görevini sonlandırmalı ve başka bir arabulucunun görev almasına imkan vermelidir. Aslında hakemlerde de bakın bugünlerde çok konuşuluyor. Gündemde olduğu için konu. Orada da tarafsızlık önemli. Hakimlerde de konuşuluyor. Orada da tarafsızlık çok önemli. Kim adalet sonucuna varacak bir anlaşmayı, bir sonucu yaratıyorsa elbette saygın olmalı, tarafsız olmalı. Arabulucu da buna dahil.
1: Peki şimdi arabulucuya gittik. Bir konumuz var ve takdir edersiniz ki zaten bir anlaşmazlık varsa taraflar hep kendini haklı gördüğü içindir. Ama bir de bunun hukuki, yasal düzlemdeki konumu vardır konunun. Şimdi biz orayı çok bilmiyoruz. Bize göre biz haklıyız diyoruz ama İş maddelere, yasalara, kanunlara döküldüğünde biraz daha farklılaşıyor ve bizim de bu her kanuna, her maddeye hakim olamayacağımıza göre bu konuda bilir kişi ve daha iyi bilen bir kişinin huzurunda, yani arabulucunun huzurunda fikirlerimizi beyan ediyoruz ve taleplerimizi söylüyoruz. Şimdi arabulucu sadece tarafları dinleyen ve onların teklifleri üzerinden mi yön verir, yoksa yönlendiren olabilir mi, farklı alternatif sunabilir mi?
0: İmren Hanım, aynen isminiz gibi imrenilecek bir soru sordunuz bana. Ben de keyifle cevap vereceğim buna. Çünkü çok önemli. Arabulucu aktif olması gereken kişidir. Arabulucu tarafları dinleyip pasif bir durumda bulunamaz. Çözüm önerisi sunması gerekir. Taraflar hukuk bilemeyebilir ama arabulucu nihayetinde temelde hukukçudur. Ve kanuna uygun çözümler konusunda bir zihin zenginliğine de sahiptir. Bu halde arabulucu çözümü dayatamaz. Bu olacaktır. Sizin için şöyle bir karar veriyorum diyemez ama tarafların çözümü göremediği yerlerde onlar için öneriler getirebilir. Hem de mahkemelerde olmayan, çünkü mahkemelerde hakimler kanun ne diyorsa onu uygulamakla yükümlüdür. Görevleri budur. Ama arabulucular hayatta karşılığı olan çözümleri üretebilirler. Örneğin bir para borcu mu var? Parayı ödeyemiyor mu? Karşına mal verilmesini sağlayabilir. Hizmet mi verebiliyor, hizmet sunabiliyor? O zaman para artı hizmet de sunum sağlayabilir. Yani karma nice çözümü arabulucular kendi mesleki tecrübelerini de kullanarak sunabilir ve böylelikle yeni anlaşmalara, özgün anlaşmalara güç katabilir, zenginlik katabilir.
1: Hem kısa sürede anlaşma sağlayabileceğiz hem de farklı alternatif yolları da öğrenerek hayata geçirebileceğiz. Evet. Bu çok keyifli, evet. Çok güzel bir durum ama şimdi arabulucuya gittik ve bir anlaşma sağladık diyelim. İmzaladığımız metnin hukuki geçerliliği nedir?
0: Evet, bu arabulucunun en güçlü olduğu yanlardan birisi. Bir hakimin kararı ne anlama geliyorsa bir arabulucu huzurunda imza edilen anlaşma da aynı güce sahiptir. Yani bir anlaşmaya varıldıysa artık o konuda bir daha dava görülmez. Bu da arabulucunun yarattığı hukuki güvenliktir. Zaten arabuluculuğu hukuki uyuşmazlıkların çözümünde bu derece tavsiye etmemizin temel nedenlerinden birisi de budur. Bir hakim kararı, bir mahkeme kararıyla eşdeğer güce sahip bir anlaşma belgesine sahip duruma gelir vatandaşlarımız.
1: Şimdi adaletin olmadığı yerde toplumda çürümeye mahkumdur deniliyor. Adalet gerçekten bizim için çok önemli. Hakkımızı da aramalıyız. Her zaman arkasında durmalıyız. Zaten bizim programımızın amacı da bu. Bilgilendirmek, bilinçlendirmek tüketicileri hakları konusunda. Şimdi arabuluculukta sadece adliyelerde acaba davayı azaltan bir yöntem olarak mı çıkmış, yoksa adalete başka bir katkısı var mı?
0: Arabuluculuk sadece tarafların anlaşmasını sağlamak gibi bir katkı sunmuyor. Ne demiştik az önceki sorularımızın karşısında? Arabuluculuk toplumsal barışa hizmet ediyor dedik. Konuşmayanları konuşturuyor, küsleri barıştırıyor ve bir mahkeme kararıyla eşdeğer gücü sağladığı için hukuki güvenlik de yaratıyor. Ama bir taraftan da aslında adliyeye gidebilecek sorunları adliyeye hiç gitmeden, mahkemelere hiç gitmeden ayıkladığı için mahkemeler üzerindeki iş yükünü de azaltıyor. Bu haliyle aslında adliyelerde daha etkin bir yargılama, daha hızlı bir yargılama yapılabilmesinde arabuluculuk destekliyor. Bakın son zamanda yargı paketlerinin 12. paket özellikle yakın zamanda yürürlüğe girdi. 13 günden de bunların hepsine yargının hızlı işlemesi, etkin işlemesi hedefi var. Arabuluculuktan daha iyi bir kurum yoktur ki yargının etkin işlemesini sağlasın. Ben ilerleyen paketlerde arabuluculuğun mahkemelerin iş yükünü azaltan halinin gözetleyerek uygulama alanında genişletilmesini öneriyorum. Bunu tavsiye ediyorum. Toplum da zaten bunu bekliyor.
1: Peki arabuluculuk sürecine gittik diyelim. Şimdi biz bu

0: buluculuğuyla tüketici olarak bir hak arayan kişi olarak sadece kendimiz direkt olarak kendimiz konuşabilir miyiz, yoksa bizi temsilen bir avukatımızın olması da mecburi mi, gerekli mi?
1: Türkiye'de arabuluculukta avukat zorunluluğu bulunmamakta. Böyle bir zorunluluk yok. Ama konunun komplike olmasına göre, karışıklığına göre ya da belki de üretilebilecek çözümlerde kişinin kendisinin belki müzakere tecrübesi olmadığı gibi düşünceleri halinde. Evet, ben beni temsil etme konusunda uzman olan iyi bir avukattan da hizmet alarak toplantıda bulunmak istiyorum diyebilir. Bu halde de avukatıyla birlikte arabuluculuk toplantısına katılabilir. Ya da avukatı hiç kişinin böyle bir zamanı yoktur, yurt dışındadır, çalışıyordur. Bu tür nedenlerle mazeretleri varsa tek başına avukatı da temsil edebilir arabulucu toplantılarında tarafı.
0: Evet.
1: Ama ben hani avukat yardımını özellikle hukuki değeri, maddi değeri yüksek olan konularda tavsiye ediyorum. Tarafların bilinçli olmasına arabulucu toplantılarında faydası var. Neden? Oradaki bulunan diğer kişiler de avukatlar da destekleyici durumda olurlarsa gerçekten anlaşmama olabilecek yerlerde anlaşmayı sağlamak kolaylaşabilir.
0: Şimdi programın başında çok kısaca bahsedip ilerleyen dakikalarda örneklerle açacağız dediğimiz yere geldik. Hadi bakalım, bu arabuluculukları hangi konularda acaba çözüme kavuşturabiliyoruz?
1: Evet, burası en somut yeri aslında. Bizi dinleyenlerin en çok belki de faydalanacağı alan burası. Nerede faydalanılabilir arabuluculuktan? İşçi işveren uyuşmazlıklarında faydalanılabilir. Ticari uyuşmazlıklarda alacak tazminat tartışmaları varsa faydalanılabilir. Kira uyuşmazlıklarında ki ülkemizde maalesef son yıllarda hemen hemen bu sorunu yaşamayan kimse kalmadı diyebiliriz. Buralarda uygulanabilir. Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulanabilir. Ortaklığın giderilmesi sorunlarında, özellikle mirastan kalan mallarda ailelerin bir anda konuşamaz duruma gelmesine neden olan sorunları ortadan kaldırmak için kullanılabilir. Komşular arasında komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk uygulanabilir. Bakın, bunların hepsinde arabuluculuk zaten davadan önce zorunlu olarak uygulanması yönünde yasal düzenlememiz var bu saydıklarımda. Ama bunun dışında bir sözleşme ile düzenlenebilir her alanda, bir para alacağında, bir tazminat meselesinde, her konuda arabuluculuk yapılabilir. Bu haliyle şunu sormak lazım: hangi alanda arabuluculuk uygulanacağı, uygulanıp uygulanamayacağı konusunda vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. İlk soru şu: ben acaba sorunumu arabulucukta çözebilir miyim? Eğer bunu sorarak başlıyorsak, emin olun alacağımız cevaplar birçok uyuşmazlığın aslında mahkemeler, adliyeler yerine, oradaki uzun yıllar sürecek stres yerine arabuluculukla mutlulukla çözebileceğini göreceklerdir.
0: Evet. Şimdi dediniz ya, hani tüketicilerin özellikle uyuşamadığı konularda, ama bu bir tüketici, yani iki şahısla değil de biri firma, şirketse, biri özel şahıs işte, biri de şirket. Bu ikisi arasında da anlaşmazlıklarda acaba arabulucular yer alıyor mu? Rol oynuyor mu?
1: Arabulucu tüketici uyuşmazlıklarında da rol alabiliyor, görev alabiliyor. Orada yalnız bir ayrıntı var. Tüketiciler bu yıl itibariyle, 2026 yılı için söylüyorum, 186 bin TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvuru yapmak zorundalar. Eğer uyuşmazlık bunun üzerindeyse, evet, bu değerin üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında bu özellikle aklıma otomobil alımları geliyor. Değerli tüketicilerin yine alım yapabileceği rakamlar olabileceği için, bunlar daha yüksek rakamda olabilecekleri için buralarda arabuluculuktan faydalanabilirler. Burası önemli bir alan. Bakın, tüketici uyuşmazlıkların arabuluculuğun uygulanması çok önemli. Çünkü tüketici hakem heyetinde her ne kadar bir miktar hızlı da olabilse kararların gelişi, mahkeme deyince yıllar sürebilecek bir yargılama yerine arabuluculukta bir günde, birkaç günde, bir haftada bir anlaşma ile çözüm üretebilmek mümkün hale gelebiliyor. Otomobil örneğinden ilerleyeyim. Eğer firma otomobilde bir arıza olduğunu artık anlamışsa, kronik giderilemeyen bir arıza, arabulucukta bu konuda anlaşmaktan daha kolay ne olabilir? Yenisinin alınması, evet, konusunda, verilmesi konusunda bir anlaşma hayli yaratılabilir arabuluculukta.
0: Şimdi bu arabuluculuk görüşmesine davet edilen tarafla ilgili, tüketici davet edildi diyelim, bir mesajla mı davet ediliyor, aranıyor mu, işte bunu da bilgilendirmek lazım. Çünkü mesaj yoluyla çok fazla özellikle hukuki anlamda dolandırılan vatandaşlarımız da var. Bugün son gün, akşam 5'e kadar şu kadar yatırın, işte avukatınız, biz şu hukuk bürosundan arıyoruz diye ya arıyorlar ya mesaj gönderiyorlar. İnsanları panik haline sürükleyip faydalanıyorlar bu durumdan. Şimdi bir mesaj gelecek mi acaba arabuluculuğa giden taraf, karşı tarafa mesaj mı gönderiyor? Bana bir mesaj ya da telefon geldi, gerçekten bir yere gitmek zorunda mıyım diyen vatandaşlarımıza ne söylersiniz? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
1: üzülerek ifade etmem gereken bir şey var ki ülkemizde dolandırıcılar yeni sistemleri uygulamaktan hiç geri durmuyorlar. Bu kötü niyetli insanlar ise maalesef resmi işlemler yapılacağı bilgilendirmesiyle insanlarımızı suistimal etme çabalarından vazgeçmiyorlar. İşte buna karşı dikkatli olmak lazım. Bu bazen bir hakim savcı ismi, adliye ismi kullanarak, bazen bir avukatın ismi kullanarak, bazen polisin, bazen de arabulucu ismi kullanarak yapılabilir. İşte burada dikkatli olmak lazım. Hiçbir arabulucu şu güne kadar para ödemezseniz işte şöyle bir sorunla karşılaşacaksınız şeklinde bir mesaj göndermez. Bunlara dikkat edelim. Arabulucular tarafları anlaştırmak için diyaloğa geçer, taraflarla iletişime geçer. Ve burada arabulucunun kimliğini sorgulamakta hakkınızdır. Vatandaş olarak, şirketlerimiz olarak hakkınızdır. Arabulucunun Adalet Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nda açık şekilde, kamuya açık bir şekilde sicil sorgulaması yapılabilir. Arayan arabulucunun bu sicilde kayıtlı olup olmadığı Adalet Bakanlığı tarafından oradaki kayıtlar üzerinden kontrol edilebilmektedir.
0: Peki belli bir mesai saati var mı arabuluculuğun? Yani çalışan insanlarız, 9-6 çalışıyoruz, çoğumuz izin alamayabiliriz ve o saatler içinde mi illa bu görüşmenin yapılması gerekiyor?
1: Arabuluculuğun en güzel yanlarından birisi mesai saati kavramı olmamasıdır. Hafta sonu, bayram tatili, gece, gündüz arabulucu müsait olduğu, tarafların müsait olduğu sürece arabuluculuk yapılabilir. Yani anlaşmanın saati yoktur diyor arabulucular ve her saatte anlaştırmak için çaba sarf edebilirler.
0: Şimdi biz tüketici olarak tüketici hakem heyetine başvururken bile bazı belgeleri yanımızda bulundurmak zorundayız. İnternet ortamından başvuru yaparken oraya da yüklemek zorundayız. Bir fatura varsa, bir belgemiz varsa mutlaka, ya da ürün arızalı, eksik, kullanılamaz geldiyse onun görselini yüklemek, göndermek durumundayız. Arabulucuyla bu işlemler hızlandırılırken acaba yine bu belgeleri yanımızda bulundurmalı mıyız? Ya da işte neler yapmalıyız, nelere dikkat edeceğiz?
1: En önemli konu vatandaşın aslında talebinin, sorununun ne olduğu konusunda farkında olması. Elindeki belgenin ne olduğunun farkında olabilmesi. Aslında arabulucukta bir yargılama yok. Yani belgesiz gidildiği zaman arabulucu yani neden belgesiz geldiniz demez. Böyle bir şey yok. Çünkü yargılama yapılmıyor. Ama tarafların birbirlerini ikna etmesi, bir noktada buluşabilmesi açısından belgelerin konuşulması, yazışmaların konuşulması, işte ödeme dekontu, garanti belgesi, sözleşme varsa sözleşme, fatura varsa fatura, bunların masada gösterilmesi gerekebilir. Çünkü tarafların bilgi eksikliği olabilir. İşte bu noktada tüketicilerin arabuluculuk görüşmelerine belgeleriyle gelmesi elbette ki anlaşmayı destekler, anlaşma umudunu yükseltir.
0: Anlaşmaya varıldı. Artık imzalar atıldı. Ama sonra vazgeçmek istedik ya da değiştirmek istediğimiz noktalar olduğunu fark ettik. Değiştirilebilir mi? Ne kadar süre içinde yapılır?
1: Arabuluculuk aslında tercih nedeni de şu: hukuki güvenlik yaratması. Bir konuda anlaşma varsa artık o konuda dava olmaz. Bu nedenle ben arabuluculuk anlaşma belgesini imzaladım ama sonra fikir değiştirdim diye bir şey gündeme gelemez. Bu nedenle az önce de sorduğunuz konu bununla bağlantılı. Avukatla arabuluculuk görüşmesine gidilebilir mi? Evet, o yüzden belli konularda tereddütleri varsa vatandaşların, şirketlerimizin bu arabuluculuk toplantılarına hukuki yardım alarak gitmeleri yerinde olur. Çünkü imza ettikleri belgenin hukuki karşılığını, anlamını bilmeleri gerekir. Burada dikkatli olalım. Arabulucukta anlaşma varsa sorun geride kalır. Artık oradan da vazgeçmek olmaz.
0: Peki bir anlaşmaya varamadık. Artık mahkemeye gidebilir miyiz?
1: Elbette gidebiliriz. Arabuluculuk insanların dava hakkını, hak arama hürriyetini elinden almaz. Sadece anlaşmak için bir fırsat sunar. Önce anlaşmayı deneyin diyoruz arabulucu olarak biz. Önce anlaşmayı deneyin. Önce barışmayı deneyin. Sorun varsa kavgayı değil, uzlaşmayı deneyin. Ama burada anlaşamıyorsanız dava yolu açıktır. Ama dediğimiz gibi bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz, öncelikle yıllar sürecek yargılamalar, stres yerine arabulucukta anlaşmayı mutlaka ısrar etmek, burayı denemek.
0: Arabuluculuğun bizler açısından bir maliyeti var mı peki? Yani özellikle anlaşma sağlanamadığı takdirde ücret nasıl karşılanıyor? Kim tarafından karşılanıyor?
1: Evet, şöyle aslında vatandaş açısından bir maliyet yok. Ne arabulucuya başvurmanın bir harcı var. Bu mahkemelerden vesaire tamamen farklı. Bir harç, bir işte ödeme, bir gider, herhangi bir isim altında bir ödeme durumu içerisinde değiller. Anlaşma halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor bu tür ücretlerde. Bu haliyle vatandaşlarımız anlaşırlarsa zaten hani orada taraflar istediği gibi belirleyebilecekler arabulucu ücretinin nasıl paylaşılacağını. Ama anlaşma halinde herhangi bir şey yok, yüküm yok. O yüzden gönül rahatlığıyla tüketici sorunlarında arabuluculuktan faydalanabilir insanlar.
0: Şimdi Umut Bey, o kadar güzel anlattınız ki arabuluculuk bize maliyeti olmadan kısa sürede hakkımızı almamız için çok güzel bir yol, arabuluculuk yolu. Biz bunu anladık bu programda. Peki nasıl başvurabiliriz?

0: Aslında birden fazla yöntem var ama en çok uygulananı söyleyeyim. En çok vatandaşlarımızın alışık olduğu, insanlarımızın alışık olduğu yöntem adliyelerde arabuluculuk büroları bulunmaktadır. Bu bürolara gidilerek doğrudan bir başvuru yapılabilir. Eğer adliyeye gitmeyi ben hiç istemiyorum, böyle bir isteğim hiç yok diyorsanız, tanıdığınız bir arabulucu varsa doğrudan ona başvurabilirsiniz. Ama en önemlisi arabuluculuk kurumsallaşmakta. Gün geçtikçe daha çok kurumlar eliyle hizmet sunmakta. Arabuluculuk merkezleri var. Bunları ilerleyen zamanda daha da çok göreceğiz. Arabuluculuk merkezlerine de başvurarak arabuluculuktan faydalanmak isteyebilirsiniz. Ve bu konularda hizmeti de buralardan alabilmektesiniz. Yani 3 ana yöntem adliyelerdeki arabuluculuk büroları, tanıdığınız, bildiğiniz bir arabulucu, bireysel olarak görev yapan ya da arabulucuların birlikte hizmet sunduğu kurumsal yapılar arabuluculuk merkezleri diyebiliriz.
1: Peki Umut Bey, bu arabuluculuğa gittik ve konuştuk. Birçok şeyi ortaya döktük, belgeler haricinde de kendi fikirlerimizi de beyan ettik. Ama daha sonra anlaşmaya varamadık ve mahkeme yoluna gitmeyi tercih ettik. Bu mahkemede arabuluculukta konuştuklarımız bizim lehimize ya da aleyhimize kullanılabilir mi?
0: Önce net cevap vereyim. Kullanılamaz. Kesin cevap vereyim. Çünkü burası çok önemli bir soru burası. Vatandaşların, insanların arabuluculuk görüşmesinde özgür ve güvende olması lazım. Eğer söyleyecekleri mahkemede aleyhine kullanılırsa iyi bir müzakere yapamayız. Burada kanuni bir düzenleme var. Arabulucukta gizlilik var. Ve burada kullanılan bilgiler, belgeler ve sunulan söylemler işte sen arabuluculuk görüşmesinde anlaşamazsa taraflar. Sen ama arabuluculuk görüşmesinde kusurlu olduğunu kabul etmiştin. Bak şimdi ben mahkemede bunu ifade ediyorum şeklinde kullanılamaz. Bu nedenle arabuluculuk müzakereleri hukuken tam güven içerisindedir. Vatandaşlarımız özgürce istedikleri gibi müzakereleri yapabilirler. Eğer böyle bir delil sunulursa mahkemeye, mahkeme bu delili hukuka aykırı delil olarak görür ve yargılamada dikkate almaz.
1: İçimiz rahat bir şekilde, inşallah yaşanmaz tabii ki ama insanız neticede, olursa böyle bir problemimiz arabuluculara içimiz rahat bir şekilde gidebiliriz, kapılarını çalabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi ki TRT var, iyi ki sizler varsınız.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, program konumuz avukat arabulucu doktor Umut Metin'le arabuluculuğun bizler açısından önemini konuştuk. Tüketici günlüğünün sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Reklamlar. İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla Otosor'da. Otosor.

0: Zamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Zamanlar Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Reklamlar. Eğitim Koçu.
5: Merhaba, ben Hakan Çiğdem. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, bugün okul sendromu, devamsızlık, ilk haftaların geride kalmasına rağmen adaptasyon süreciyle ilgili problem yaşayan öğrencileri anlatacağız. Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, aslında ilk haftalar bitti. Hala okula gitmeyen, bununla ilgili sabahları karın ağrısı çeken çocuklar gerçekten de şu an ön planda ve bununla ilgili inanılmaz şekilde velilerden mesaj alıyorum. Hocam ne yapmalıyız? Yani bunun arkasındaki pedagojik nedenler neler? Neler yapmalıyız? Mutlaka bunun arkasında sebepler vardır. Bunu nasıl halletmeliyiz gibi aslında gerçekten de önemli noktalar var. Evet, uyum süreci aslında ilk 2-3 hafta böyle geride kalıyor. Bununla ilgili aslında çoğu öğrenci uyumu sağlıyor. Özellikle ilk defa okulla tanışan ya da ilk defa yeni bir kademeyle tanışan. Örnek verelim. Ortaokuldan liseye geçiş, aynı şekilde ilkokuldan ortaokula, hatta ana sınıfından kreşten ana sınıfına, ana sınıfından ilkokula geçiş süreçleri gerçekten de ilk 2-3 haftada adaptasyon sürecini öğrenciler halletmiş oluyor. Tabii şunu da söylemiş olalım. Bu adaptasyon sürecinde hala okulu reddeden, hatta kronikleşen böyle sabah şikayetleri genelde ön plana çıkabilir. Şunu sakın yanlış anlamayın. Şimdi bazen velilerimiz şunu anlayabiliyor. Ya bizimkisi de çok şımarık. Ya da işte bakıyorsunuz ailelerde, ya çok şımarıklık mı bu, ne değildir nedir? Hani bizim sabrımızı taşırıyor değil. Neden? Şöyle baktığınız zaman gerçekten de hani bunun şımarıklık olmadığını, çocuğun dilinden dökülen psikolojik bir imdat çağrısı olduğunu yakalamamız gerekiyor. Çünkü her çocuk ister istemez o süreci düşündüğünüz gibi geçirmemiş olabilir. Ya da alışma sürecinde biraz daha vakit anlamıyla kendine vakit tanınması gerekebilir. Çünkü her çocuk ayrı bir birey. Ayrı bir yapısı var. Tabii ki ister istemez hani okul sendromu çok daha farklı bir şey. Tabii ki hani burada devamsızlık yapmaya başlayabilir, karnı ağrıyabilir. İşte o okula adaptasyon sürecini biraz daha uzun geçirebilir. İlk önce şuradan başlayalım. Her ne olursa olsun bu adaptasyon sürecinin illaki işte 2 hafta, 1 hafta, 3 hafta öyle bir süreci yok. Yani her öğrenci kendi içerisinde farklı şekilde yaşayabilir. Şimdi şunu da söyleyelim. Bugün tabii ki evlerin en sancılı saatleri değil mi? Hani ne yapıyorsunuz? Sabah kalkıyoruz. Telaşla okula gitmek istemeyen aslında öğrencilerle karşılaşabiliyor veliler. Evet, tamam. İlk haftalar dediğimiz gibi o heyecan, oryantasyon yani tanıtım süreçleri bitti. Tabii ki burada baktığınız zaman bazı evlerde bu hala gidiş süreçleri savaş alanı gibi, ister istemez gideceksin gitmeyeceksin noktalarına dönebilir. Özellikle şunu yaşayabilirsiniz: gitmeyeceğim, midem bulanıyor, karnım ağrıyor gibi. Aslında buna benzer birçok sebep görebilirsiniz. Gerçekten ağrıyor da olabilir ama tabii ki özellikle birçok anne baba bu durumun hani derslerden kaçma bahanesi şeklinde de düşünebilir ki biraz önce söyledik, şımarıklık olarak da görebiliyor. Burada baktığınız zaman ister istemez burada bazı öğrencilerin, evet, fizyolojik olabilir, bazılarında pedagojik anlamda olabilir. Özellikle öğrencilerin hani bu noktada neden bunu yaşadıklarını, bununla ilgili ne şekilde neler yapılması gerektiğini birazdan anlatacağız. Ama sakın şunu unutmayın. Sonuçta bu bir süreç. Her öğrenci bu süreçte belli noktalarda olumsuzluk yaşayabilir. Bir kere anne baba olarak, özellikle yetişkinler olarak bunun normal bir şey olabileceğini yakalamamız gerekiyor. Tabii ki çok uzun süreçlerde, uzun süren noktalarda birazdan anlatmaya çalışacağız. Rehber öğretmenlerinden, gerekirse PDR noktasında yine dışarıdan yardım alabiliriz. RAM'lardan yardım alabiliriz. RAM dediğim rehberlik araştırma birimlerinden. Yani burada baktığımız zaman bunun bu noktada her birey için değişebileceğini, bu noktada öğrencinin daha uzun yaşayabileceğini, bu süreci bilmeniz gerekiyor.
4: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.
5: Okul reddi dediğimiz aslında okul fobisi dediğimiz şeyin aslında ayrı ayrı şeyler olduğunu bilelim. Yani burada olay şu. Şimdi okul reddi, hani

0: Burada basit isteksizlik değil mi? Hani çok da böyle hani gitmek istemiyor anlamında, kalkıp da okulu reddediyor anlamında değil de, burada baktığın zaman tabii ki okul sendromu, hani fobisi farklı bir noktada yaşayabilir öğrenci, okul reddini farklı bir şekilde yaşayabilir, böyle çok hafif isteksizlik de yaşayabilir. Şimdi bazen şunu yaşıyor velilerimiz ya da işte öğrencilerimizin biraz daha bu noktada neyi ne şekilde yaşadığını yakalayamıyor da olabiliriz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şimdi burada baktığın zaman çocuk okuldan değil, anne babadan veya güvende hissettiği yuvadan korktuğu için de bu anlamda aslında bu sorunu yaşayabilir. Yani biz bazen şuraya yüklüyoruz. Ya okulda kötü bir şey mi yaşıyor? Ya da okul fobisi, işte okulda sıkıntı var, okulu reddediyor değil aslında. Çocuk ne yapıyor? Ki özellikle bunu çok küçük yaşlarda daha rahat görüyoruz. Özellikle ilkokul seviyesinde, ana sınıfından ilkokula geçen, ilkokuldan ortaokula geçen, kısmen orada da görebiliyoruz. Ama ilkokul seviyesinde bunu çok böyle yoğun yaşadığı için velilerimiz söylüyorum. Ne yapıyor? Çocuğun güvenli bir ortamı var, ev. Evde çok rahat anne baba, yani gördüğü sayılı kişiler vardı. Belki bunu şeyde kırıyor tabii ki öğrenci. Nerede kırıyor? Ana sınıfında, kreşte kırabiliyor, ama bazen ana sınıfına da hani çalıştığı ya da işte annenin çalıştığı ortam ya da işte buna benzer, zaten benzer gördüğü kişilerle ana sınıfına devam edebiliyor. Bu da eşittir. Aslında çok da böyle geniş kapsamlı kişilerle öğrenci muhatap olmamış oluyor. Böylelikle ne oluyor? Yine ilkokula gittiğinde daha kapsamlı, daha geniş bir alan gördüğünde bu sefer kendini güvende hissetmiyor. Yuvadan koptuğunu zannediyor. Tabii ki bu kopmalar eşittir, öğrenci de korkuyu tetikliyor. Evet, şunu söyleyelim. Bazı noktalarda bunu takip etmemiz gerekiyor. Öğrencinin belli noktalarda olumsuzluk yaşayıp yaşamadığını görmemiz gerekiyor, ama bunun sadece işte okuldaki olumsuzluklar değil, aslında evdeki yaşadığı o olumlu hayatı bırakma noktasında da yaşadığını düşünelim. Şunu da söylemiş olalım. Yani özellikle çocuğumuzun bugün okula gitmesem olur mu diyorsa, bunun bir isteksizlik olduğunu yakalamamız gerekiyor. Yani şunu da söyleyelim, arada bir de olabilir. Yani 40 yılda bir bunu yaşıyorsa, bu şu demek değildir: ya benim çocuğumda problem var. Ya bu isteksizlik olabilir yani ara sıra. Ama şöyle baktığımız zaman bu kronik hale geliyorsa, yani şundan bahsedelim, sürekli bunu yaşıyorsa, örnek vermek için söylüyorum, bugün okula gitmesem olur mu, pazar gecesinden itibaren başlayan bir kaygı nöbetine dönüşüyorsa, ki bunu nasıl anlarsınız? Çocuk terler, İşte sürekli bunları tekrarlamaya çalışır, mutsuzluk başlar pazar gününden itibaren. Yani özellikle bunu neden söylüyorum? Öğrenci size sinyaller gönderiyor. İşte bu sinyalleri yakalamak açısından değerli. Biz maalesef bu sinyalleri yakalayamıyor biliyoruz. Ya da işte biraz önce söyledik, maalesef bunları yanlış yere de yükleyebiliyoruz. İşte şımarıklık gibi. Ya çocuk tabii ara sıra isteksizlik olabilir, ama bunun özellikle fobiye ya da işte olumsuzluğa dönüştüğünü nereden anlıyoruz? Pazar gecesinden başlıyor kaygı nöbetleri. Buna ne diyoruz? İşte okul reddi diyoruz aslında. Yani buradaki en büyük yanılgı şu: çocuğun okuldan ya da öğretmenlerinden nefret ettiği düşünülür. Yanlış. Yani kesinlikle ve kesinlikle buradaki en büyük problem şu değil. Hani öğretmen çok iyidir, oradaki arkadaşları çok iyidir, ama ne yapıyor? O kaygı, çünkü yeni bir ortama giriyor. Sadece tabii ki evin o güvenli ortamından çıkmak değil aslında, yeni bir ortama girmek de kaygı. Bizim için de öyle. Yani yeni bir işe başladığımız zaman aynı kaygıları yaşıyoruz, ama şöyle düşünün, o yaşta tabii ki psikolojik ve stres anlamında bunu doğru yönetemeyebilir. Çok daha ağır gelebilir. O yaş algısı için söylüyorum. Çocuğun işte, ben okuldayken anneme babama kötü bir şey olur mu mesela sorusuyla öğrenci kafasında bunu büyütüyor da olabilir. Ya da işte okulun kapısı değil de evin dış kapısına adım atabilme cesaretiyle ilgili problem yaşıyor olabilir. Yani aslında burada okul reddi dediğimiz, okul fobisi dediğimiz noktaların sadece okuldaki olan olumsuzluk değil de evdeki o olumlu noktayı bırakıp ilerleme kısmı da olabilir. Yani biz maalesef bazı şeylerin ayrımını yapamıyoruz. İşte mümkün olduğunca bu ayrımı yapabilmek, öğrencinin bunları yaşayabileceğini normalleştirebilmek gerekiyor.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: İster istemez burada kaygı noktası ile ilgili söyleyelim. Bazen hani bu kaygı noktası ne yapabilir? Gizlenmiş olabilir, maskelenmiş olabilir. Özellikle bunu beden diliyle göremeyebiliriz. Görebileceğimiz noktaları da anlatmaya çalışacağım ama şunu da söylemiş olalım. Net hani bir kere aklımızın en önemli noktasına yazacağımız şey şu: çocuklar duygularını yetişkinler gibi kelimelere dökemeyebilir. Bunu döken evet çocuklarımız vardır, biraz daha girişkendir, kelime dağarcığı, yani ifade etiş tarzları çok daha farklıdır ama bunu her çocuktan beklemenin gerçekten de hani ister istemez bunu onlardan beklemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. O zaman ne oluyor? Çocuklar yaşadıkları stresi bedenselleştirme, yani bedeniyle anlatır aslında. Size sinyaller gönderir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şimdi tabii ki bunu anlatamıyor ama siz bunu bedensel noktayla, ki birazdan dediğim gibi söyleyeceğiz ki hani terleme gibi, karın ağrısı gibi, kaygı, yani etrafa bakışından bile anlayabiliyorsunuz aslında. Kesinlikle öğrenci size aslında bir şeyleri kelimelere dökme noktasında anlatamıyor ama yaşayarak gösteriyor. Mesela sabahları yaşanan karın ağrıları, mide bulantıları veya baş dönmeleri aslında burada hani kortizol ve adrenalin mekanizması, yani şöyle söyleyelim, çocuk artık heyecanlanıyor, doğru mu? Hani heyecanlanıyor, strese giriyor, bunu işte bedeniyle anlatıyor, mide bulantısı dedik ya, ya da işte baş dönmeleri, terliyor ya da strese giriyor. Ne yapıyor? Size sinyal gönderiyor. Bak diyor, anne baba benim kelimelerle anlatamadığım ama benim içerisinde yaşadığım belli kaygılar var. İşte bu kaygıları sizin görmeniz lazım. Bir daha söylüyorum. Her çocuk bir yetişkin gibi kendi içinde yaşadığı o sorunları anlatamaz. Bakın, anlatamaz. Sizin bunu öğrenci, özellikle bakın ilk haftalar geçti, uyum süreci geçti, belli noktalarda bunu hala yaşıyorsa öğrenci, bununla ilgili lütfen, ki birazdan da anlatmaya çalışacağız, ona destek olmaya çalışın, onunla konuşun, onu konuşturun, anlatsın, rehber öğretmeninden destek alacaksınız, dediğim gibi RAM'lardan destek alacaksınız. Yani bunlar gerçekten de önemli süreçler, çünkü sonrasında belki tamir edemeyeceğiniz kalıcı hasarlar, daha da büyüyen aslında sorunlarla ileride karşılaşabiliriz. Tam bu noktada şunu söyleyelim. Hani sabah karın ağrıları devreye giriyor dedik ya. Hani öğrenci bize aslında psikolojik olarak neler yaşadığını bedensel olarak vermeye çalışıyor ya da veriyor. Çocukların duygusal zekası ve kelime hazinesi, dediğimiz gibi yaşadıkları yoğun stresi gerçekten tanımlamaya yetmez. Yani ister istemez ya o baskı, ufacık bir beden ya, zihinsel olarak baktığınızda bunu ne kadar yaşayabilir, anlatabilir, doğru mu? O yüzden sizden ricam, bu yükün bedene yansımasını görün. Lütfen çocuğunuzun sabah yaşadığı karın ağrısı ve mide bulantısı, belki buna benzer şeyleri bazı velilerimiz ya numara yap değil, numara gibi düşünmeyin. O an hissettiği yoğun kaygı aslında, vücudunda gerçekleşen stres hormonları bunları tetikliyor ve ister istemez sindirim sistemini doğrudan etkiliyor. Bakın bu kolay değil. Biz de yaşıyoruz. Çok stres yaşadığımızda, üzüntü, kaygı yaşadığımızda bu midemize vurabiliyor. İşte aynı şeyi yaşıyorlar. İşte en büyük ipucu şu: okula gitmeyeceğini önerdiği an ya da hafta sonları bu ağrılar bıçak gibi kesiliyorsa, bu anlamda öğrencinin problem yaşadığını görmemiz gerekiyor. Yani aslında şöyle söyleyelim, çocuk yalan söylemiyor. Ne yapıyor? Bedeni tehlikeye sinyal veriyor. Yani bu noktada şunu yapmayın, bu sefer yaftaladığınız anda çocuk üzerinde psikolojik baskı da oluşturursunuz. Ya sen yalancısın, sen şöylesin böylesin. Bu sefer ister istemez bu anlamda öğrencinin kendini ifade noktasında da bir oraya duvar örmüş olursunuz. Bakın, öğrenci belki kendini anlatacak, zaten içinde bir şeyler yaşıyor, fırtınalar kopuyor. Bunu anlatabilecek, bunu işte kendini ifade edebilecek bir liman arıyor. Siz bu limanı kapatırsanız ya da işte sen yalancısın ya da yaftalarsanız ya da bu anlamda sert çıkarsanız, öğrenci bunu boşaltacak bir yer bulamaz. Dediğimiz gibi daha sonra daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Önemli bir noktaya geldi. Karnımız ağrıyor, strese giriyoruz. Gerçekten konunun ciddiyetini kavranması ve bakın pedagojik anlamda bunun doğru bir yere koyulması açısından hani gerçekten de sakin ya da ruhuna hitap edebilecek bir çocuğun hani ruhuna hitap edecek bir ses tonuyla aslında ne yapmamız gerekiyor? Karşılık vermemiz gerekiyor. Yani burada özellikle biraz önce de anlattık. Bunun nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Ona sert çıkılmaması gerekiyor. Çünkü burada baktığınız zaman onu oradan koparmamamız gerekiyor. Gerçekten de bunu ona hissettirirsek o da bize yaklaşım olarak daha doğru bir şekilde adım atar. Peki okul sendromunu tetikleyen en derin aslında burada baktığımızda birçok neden var ama üç nedeni ana başlık altında toplayalım. Bunlardan bir tanesi gerçekten de akran zorbalığı ya da sosyal dışlanma olabilir. Yani bu sadece ev içerisindeki tabii ki o güzel rahat ortamı bırakmak değil. Tabii ki ister istemez bu akran zorbalığı ya da dışlanma korkusu, sosyal dışlanma gibi birçok aslında sebepler de olabilir. Yani burada biraz önce söylediklerimizin yanında bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki performans kaygısı ve başarı korkusu, üç evdeki düzen değişiklikleri, bunlar da maalesef öğrenciyi ister istemez etkiliyor. Şöyle başlayalım. Tabii bununla ilgili daha detaylı programlar yaptık, yapıyoruz, yapacağız da. Bir akran zorbalığı ve sosyal dışlanma. Gerçekten de son dönemde çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum akran zorbalığı programlarının. Bunun dikkatlice dinlenmesi gerektiği. Çünkü öğrencinin dışlanma sebepleri, bununla ilgili yaşadıkları ve bunun başkalarına yaşattıkları durumlar gerçekten de tamir edilemez bir aslında noktaya gelebiliyor. Bu anlamda özellikle akran zorbalığı yaşadığını bunu böyle nazik bir dile sorarsanız karşılığını alabilirsiniz. Çünkü ya da dışlanıyor da olabilir. Çünkü bunları anlatma noktasına biraz önce dediğimiz gibi sert çıkarsa bunları ifade etmeyebilir. Size anlatmak noktasında utanıyor olabilir. Bu anlamda özellikle sizden ricam bu noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. TRT Radyo 1'in arşivinden lütfen bu akran zorbalığı ile ilgili birçok program yaptık. Bunun çeşitlerini anlattık. Aslında aile tiplerini anlattık. Bu anlamda akran zorbalığı olan, yaşayan, izleyen birçok aslında çocukta, bireyde benzer tabii ki sorunlar yaşayıp yaşatabileceğini görüyoruz. Bu anlamda bununla ilgili noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Ama dediğimiz gibi okulun aslında kabul edilmeme temelinde bu da yatıyor olabilir. Bence yine en önemli noktalardan bir tanesi ikinci sırada aslında karşımıza başarısızlık korkusu geliyor. Ya burada şunu da söyleyelim. Bununla ilgili de program yaptık. Özellikle çok mükemmelliyetçi ailelerin çocuklarında aşırı derecede gördüğümüz aslında problem. Dediğim gibi ben bununla ilgili koçluk da yapıyorum. Öğrenciler geliyor bizimle konuşuyor. Şimdi anne baba çok güzel bir tablo çiziyor. Sıkıntı yok. Çok böyle hani çocuğunu anlayan, hiç baskı yapmayan. Sonra çocukla konuşuyoruz ki inanılmaz mükemmelliyetçi bir aile. Tabii ki bunun çocukta karşılığını görüyoruz. Yani olumsuz görüyoruz. İster istemez bu da okula gitmeme. Çünkü adam stres yaşıyor. Yani okula gittiğinde başarılı olmak zorunda. Aile baskısı var anne baba. Şunu hissediyor biliyor musunuz? Bununla ilgili program yaptık. Daha detaylı lütfen programlarımıza baktığınız zaman ulaşabilirsiniz. Yani başarılı olmayınca anne babasının onu sevmeyeceğini düşünüyor. Lütfen bunu yapmayın. Yani sevgisiz de eğitiyorsunuz çocuğunuzu. Bence yine üçüncü noktalardan bir tanesi evdeki düzen değişiklikleri. Ne olabilir? İşte yeni bir kardeş olabilir. Boşanma olabilir. Maalesef son dönemde biraz daha bunun Türkiye ortalamasında çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu da öğrencileri, çocukları çok etkiliyor. Hastalık veya evde aşırı derecede serbest konfor olanı. Bakın yani ikinci madde ne dedik? Mükemmelliyetçi aile yapısı. Tam tersi aslında burada. Aşırı serbest konfor alanı da öğrencilerin bu sefer dışarı çıkmamasına sebep oluyor. Burada baktın şimdi çok güzel bir konfor alanı var. Doğru mu? Yani bu anlamda dışarı çıkmaz ya da evde anne baba arasında büyük gerginlik varsa, doğru mu burada baktığınız zaman işte bu da ne oluyor? Problem oluyor ya da yeni bir kardeş diyor ki öğrenci. Şimdi nasıl der hocam? Ben okuldayken kardeşim annemle babamla kalacak ve beni unutacaklar. İşte bunlar öğrencide özellikle pedagojik anlamda problem oluşturup okula karşı soğukluk oluşturabilecek aslında üç temel maddeler.
1: siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken

0: Eğitim koçunuz yanı başınızda.
1: Tabii bunları anlatırken üçüncü noktada kriz anları yaşıyoruz. Bu kriz anları da tabii çözümsel anlamda mutlaka sonuca ulaştırmamız lazım. Yani özellikle hocam anlattınız ama bunun sonucunda ne yapmamız gerekiyor? Yani bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Özellikle lütfen bu kriz anlarında en önemli noktalardan bir tanesi soğukkanlılığınızı korun. Özellikle sabahları. Bu anlamda öğrenciyi anlamak ilk önce ona saygılı olmak, onun dilinde konuşabilmek, biraz daha o sakinliği koruyabilmekle aslında aşılıyor ya da doğru yere geliniyor. Bence net, yani şunu söyleyeyim, okulla işbirliği yapmanız bu anlamda çok önemli. Çünkü okul bizi yönlendirecek. Bazı noktalarda biz bilemiyor olabiliriz. Oradaki rehber öğretmen, danışman öğretmen, PDR dediğimiz psikolojik danışman öğretmenlerimiz var. O sizi belki RAM'lara, yani rehberlik araştırma merkezlerine yönlendirecek gibi. Bu anlamda gerçekten de öğrencinin daha doğru bir yol izlemesi bakımından önemli. Tabii ki net ve kararlı duruşunuz olmalı. Ev içindeki konfor alanının lütfen okul saatlerinde sınırlandırılması gibi birçok aslında strateji sunabiliriz. Öğrencinin ne yapacağını oluşturabiliriz. Özellikle şunu net söyleyeyim. Yani çocuğu zorla arabaya binip okula bırakma kafası yanlış. Neden? Tamam, bugün de gitmeyebilirim. Hani pes edelim, hadi kalsın. O da yanlış. Yani burada şu var. İster istemez sakin kararlı bir tutumla seni anlıyorum. Bakın onu anlayan, yani onu gerçekten de onun yanında olduğunu gösteren bir dil. Seni anlıyorum, kaygılarını paylaşıyorum ama okul senin sorumluluğunda ve oraya gitmeliyiz gibi buna benzer net mesajlar verilmeli. Okulun olumlu noktaları anlatılmalı. Evde kaldığı günlerde okul saatlerinde ev burada baktığınız gibi böyle sıkıcı gibi değil ama okulun ayrı bir modu, evin ayrı bir modu olduğu aslında ifade edilmeli. Özellikle okulla ortak bir adımla ilerlenmesi gerekiyor. Çünkü okulla ayrı gidilirse bu sefer farklı noktalar ortaya çıkabilir. Ve en önemlisi, bence biraz önce söyledim, rehberlik servisiyle işbirliği yapılarak aslında bunun bir kökeni olduğu bulunabilir. Bazen veli kendinden olduğunu bilmeyebilir ya da bunun ne olduğunu anlamayabilir. Bu anlamda gerçekten bunu yaptığımız zaman öğrenciyi en azından bu süreçten daha rahat kurtarmış olabiliriz. Çünkü çocuğa hani güven veren, sabırlı ve kararlı bir yaklaşımın okul sendromundaki aslında bunu aşma noktasındaki en güçlü nokta olduğunu söyleyebiliriz. Yani sevgili anne ve babalar, hatta öğretmenler, gerçekten okul sendromu aşılmaz bir dağ değil, bunu söyleyelim. O sadece çocuğumuzun ruh halinin, yolunda gitmeyen bir şeyi size anlatma biçimi, sabırla, şefkatle ve aynı zamanda kararlılıkla atılan her adım o sabah karın ağrılarını hafifletecektir. Unutmayın, eğitim sadece kitapları açmakla başlamaz. Önce çocuğun kalbindeki kaygı kilidini açalım. Önümüzdeki noktalarda, gelecekte olan problemleri daha rahat aşarız. Çocuğun daha doğru bir yol çizmesi açısından ilk önce onun psikolojik anlamda rahatlığını sağlamamız gerekiyor. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt ile. Hepinize başarılı günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Eğitim Koçu.

Bir soru, bir cevap. Konuşma becerisini geliştirmek için neler yapılmalı? İzmir Ekonomi Üniversitesi

0: Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, iletişim, davranış ve hitabet uzmanı Cengiz Üzün cevaplıyor.
1: Kent ölçeğinde bak.

0: iştirmenin ilk adımı olarak bunu görüyoruz. Şu anda bile hangi yaşta olurlarsa olsunlar, insanlara bu amaçla konuşmalarını geliştirmek istediğimiz insanlara yüksek sesle kitap okumaya başlatarak başlıyoruz. Bunu yaparken okuduğunu anlamama durumuyla karşılaşacaktır. Onun da sebepleri var. Onu başka bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bizim burada amacımız, lütfen yüksek sesle kitap okumaya başladığınızda anlamayın. Anlamasanız da okumaya devam edin. Bir gün anlayacaksınız. Bir kere temel öğrenim davranışı buysa, olaya biraz da daha genel açıdan bakalım. Bir laf vardır bizde, ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani uygulama ne kadar çoksa, konuşma o kadar çok gelişecek demektir. O zaman bir eğitim sistemimize bakmak gerekir. Ya da kültürel yapımıza bakmak gerekir. Ve bu zeminde bizlerin, küçük çocuklarımızın belli bir yaştan sonra ilk önce alkış alan konuşma becerisi, daha sonra susma zemininde neden olumsuz olarak yönlendirir. Bunlara bakmak gerekir. Bu bir kültürel olay. Bu olayın çözülebilmesi için bütün insanlarımızın, hepimizin konuşma becerimizi geliştirecek uygulamalar içerisinde olacak bir zemine ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir. Çocuklarımıza, hatta bize her fırsatta konuşma hakkı verilip her fırsatta bu konuşma hakkını sürdürülebilir hale getirecek düşüncenin içerisine girmemiz gerekiyor.
1: Bir soru, bir cevap.

İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikinci düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa katıldı. Uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. 2 işçi sağ kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da 8 katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtardı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'da önce dolu ardından sağanak etkili oldu. Bismil ilçesinde ise fırtına nedeniyle cami minaresi devrildi. Batman'da etkili olan kuvvetli sağanakta bazı evleri su bastı. Hatay'da ise yağış heyelana neden oldu. Arap Koalisyonu 2 gün önce Medine-i Münevvere'yi besleyen elektrik santraline İHA'yla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıya Arap ülkelerinden ve uluslararası

kuruluşlardan tepki aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan son saldırıya Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de kınama mesajı yayımladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrail işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail, Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti. Katil İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiye Avrupa Parlamentosu'nun insan hakları ödülüne aday gösterildi. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol gruplar insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verilen Saharov ödülü için Ebu Safiye'yi aday gösterdi. ABD ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi ise saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'ı saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: İnegöl Bozüyük yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29'da 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu. 4 mevsim.
3: Reklamlar.
4: Boş Car Service, Boş Car Service, iyi ki varsın gönlümde.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Car Service noktalarında.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 4'e 64 GB 8.7 inç Android tablet 5.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanda.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında...

0: da yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
3: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim bugün okul gıdası logosunu konuşmak istiyoruz. Okullarda açıldı, çocuklarımız okullara başladı biliyorsunuz. Ülkemizde 17 milyon öğrenci var. İşte onları çok yakından ilgilendiren bir konu var. Okul gıdası. Okul gıdasının sağlıklı olması, kantinlerde satılan gıdaların çocuklarımızın sağlığını bozacak nitelikte olmaması. İşte bunun için çok büyük bir mücadele yürüyor aslında 6 yıldır. Bu konuyu Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'le konuşmak istiyoruz. Kendisi de bu mücadelenin içinde yer alan isimlerden biri. Hoş geldiniz efendim İyilik Sağlık programına.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim geçtiğimiz günlerde önemli bir basın toplantısı gerçekleştirdiniz tam okullar açılmadan önce ve okul gıdası logosuna ne zaman geçilecek sorusunun cevapları arandı. Aynı zamanda bu okul gıdası logosu ne anlama geliyor? Bununla ilgili detaylı bilgilendirme yaptınız kamuoyuna. Biz de İyilik Sağlık Programı olarak bu konuyu konuşmak istiyoruz detaylı olarak sizinle. Bu ne zaman gündeme geldi acaba? Çünkü kantinlerde her nevi gıda, ultra işlenmiş gıdalar maalesef yer alabiliyor, satılabiliyor. Çocuklarımız da bunları gidip satın alabiliyorlar. Çünkü o sırada yanında bir ebeveyni yok. Yanına bir harçlık verilmiş oluyor ve o harçlıkla istediği şeyi gidip alma özgürlüğüne sahip çocuk. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl başladı bu mücadele?
1: Tam 6 sene evvel yine bu tarihlerde okul periyotları başlama, okullar açılmadan evvel Cumhuriyet tarihinde ben hemen hemen 45-50 seneden beri bu işlerin içindeyim, sivil toplumun içindeyim. 3 bakan bir araya geldi. Sağlık Bakanı, Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı, o zaman ismi öyleydi. Gıda da vardı. Şimdi Genel Müdürlük olarak ayrılmış durumda. Ve Milli Eğitim Bakanlığı. 3 bakan bir araya geldiler. Bir deklarasyonu imza attılar. Arkasından pandemi oldu, ötelenme oldu ve arkasından tekrar bir sene ötelendi. Şimdi 6 senenin sonuna gelmiş durumdayız. Büyük umutla beklenti içindeyiz. Tarım Orman Bakanlığı, özellikle Gıda Kodeks Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü bu işi tasvip ediyor. Bir an evvel başlanmak istiyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda destek veriyor. Çünkü 17 milyon öğrencinin sağlığı ve sağlıklı nesiller yetişmesi için olmazsa olmazımız. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda gerekli evet demesini bekliyoruz. İnşallah umudumuz yok olmaz. Tekrar bir sene daha geçmez. Çünkü 17 milyonun geleceği bizim için çok önemli. En ufak bir sağlıklı beslenmede herhangi bir falso ne yapıyor? Böbrek sağlığını ve kalp sağlığını eder ediyor. Dolayısıyla bir ufak yanlışlık, aşırı tuzlu, aşırı şekerli, aşırı trans yağlı beslenmeler kantinlerde satılmaya devam ettiği zaman bir sağlıklı nesile yetişemeyiz. Bir diyaliz hastası sağlıklı beslenmenin getirdiği bir hastalık olarak doğduğu zaman yılda diyaliz olarak 35 bin dolar maliyeti var. Dolayısıyla biz orta gelir durumunda bir ülkeyiz. Zengin bir ülke değiliz. Onun için sağlıkta maliyet yoktur. Masraftan kaçınılmaz ama buna rağmen biz kaynaklarımızı iyi kullanmak durumundayız.
0: Çok haklısınız. Çok güzel özetlediniz. Paketli bir ürünün okul kantininde satılabilmesi için yalnızca Türk Gıda Kodeksine uygun olması yeterli değil. Ürünün çocuklar için belirlenen beslenme kriterlerini karşılaması, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan okul gıdası onayı alması ve ambalajında da okul gıdası logosu taşıması gerekiyor. Peki bu gıdalar hangi gıdalar? Onay alan 675 gıda var. Bunlar hangileri acaba?
1: Şimdi bunlar çok ciddi bir elebeden geçti. Çünkü aradan 6 sene geçti. İlkten 420 civarında piyasaya çıkmıştı. Onların içinden hak etmeyenler de ne yazık ki vardı. Tekrar elebeden geçti. Bugün artık yeterli miktarda bütün talep edilen ürünlerin hepsi içinde 675 tane hak etmiş sağlıklı okul gıdası logosunu taşımaya hak kazanmış ürün var. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken ne? İçinde raf ürünü uzatmak için aşırı şekerli, aşırı tuzlu ve aşırı trans yağlı ürünler sistemin içinde değil artık. Olmayacak. Bu da tabii ki çok önemli bir tedbir. Bunun bir an evvel uygulamaya geçilmesini istiyoruz. Ve şöyle diyoruz. bir yerde başlamak lazım. Artık 6 sene çok önemli. Hazırlık için çok uzun bir süre. İnşallah uygulamaya geçilir. İyi bir denetimle de bu uygulama devam eder.
0: Evet efendim. Peki bu gıdalar dışında okul gıdası logosu taşımayan diğer ürünlerin kantinlerde yer alması mümkün olmayacak değil mi? Sadece evet. Bu ürünler yer alacak.
1: Ama Fatma Hanım yetişmeyecek. Okullara 200-300 metrede o metreyi de yönetmeliğe mutlaka koymak lazım. Yakındaki marketlerde de aynı sistem geçerli olmalı. Bu bazı yerlerde uygulamaya geçti bile. Yani yönetmeliğin çıkmamasına rağmen şimdilik bitirilmiş olmasına rağmen var. Dolayısıyla çocuk cebinde para kantinde beğendiği ürünü bulamadı. Markete gelip yine onun için sağlığına uygun olmayan bir gıdayı alabilir. Bunlar geçerli olması lazım. Yani yakındaki marketler, okullara yakın marketlerde de bu uygulama olması lazım.
0: Çok önemli bir konuya da temas ettiniz. Çünkü çocuklar okuldan çıkıp yakındaki markete, yakındaki bakkala gidebiliyorlar ve birbirlerini de etkiliyorlar o yedikleri ürünlerle ilgili. Çünkü bir ara noodle modası vardı.
1: Şöyle diyelim, noodle'ların içinde ne yazık ki monosodyum glutamat denilen MSG başlıklı akronim bir Çin tuzu olarak bilinen tuz var. Bu ne yazık ki çocuklarda bağımlılık yapabiliyor ve aşırı şekilde gazlı içeceklere talebi artırıyor. Dolayısıyla bunlardan uzak durmamız lazım. Noodle yani hakikaten artık yakın marketlerde ve okul kantinlerinde olmamalı.
0: Olmamalı değil mi efendim? Peki o içeriklerine baktığımız zaman hangi ürünler o okul kantininde yer almayı hak etti? Hangi nevi yiyecekler bunlar? Biraz onlardan içeriklerden bahsedelim isterseniz.
1: Evet. Süt ve süt ürünleri, yoğurt. Yani bakın aromalı süt bile sistem dışında kalmalı kalıyor. Çünkü aromayı sağlayan kimyasal. Eğer bu bitkisel şekilde üretilmiş bir aroma değilse o zaman sıkıntı var. Kimyasallar ne yazık ki uzun sürede mutlaka negatif etkiler oluşturabiliyor. Katkı maddeleri bunun içinde değil. Çocuklarımızı biz çok sağlıklı beslemeliyiz ki ileride sağlıklı nesiller oluşsun.
0: Süt ürünleri dediniz. Bunun içine dondurma örneğin yer alacak mı? Paketli çünkü o da paketli ürün kapsamına giriyor.
1: Kantinlerde çok fazla dondurmaya yer verilmiyor. Bu konuda çok detaya bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla dondurma dışında kalacak. Kalması da gerekli. Çünkü genelde tatlandırıcı olarak nişasta, bal, şeker kullanılıyor. Bu konuda da uzun yıllar mücadele verdik. Yaklaşık 10 yıl bunun negatif taraflarını, zararlılığını uzun ve orta vadede özellikle çocuk çağındaki çocuklar için sıkıntı yaratabileceğini söyledik. İleride kanserojen etkisi olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla nişasta bazlı ürünlerin olduğu dondurmalara dahil mutlaka sistemin mümkün olduğu kadar dışında kalmalı.
0: Değil mi? Siz aynı zamanda kimya sektörünün içinde yer alan birisiniz.
1: Evet, gıda kimyasını bilen bir kişi.
0: Gıda kimyasını bilen birisiniz ve bunu çok iyi söylerken aslında ne demek istediğinizi çok iyi anlıyoruz. Ve insanların da bunu anlaması gerekiyor, ebeveynlerin. Belki çocuklar şu anda anlamayabilir bunu ama sağlığa ne derece etki edebileceğini ebeveynlerin anlaması gerekiyor. Çünkü toplumda gerçekten ultra işlenmiş gıdaların tüketimi çok çok fazla. Ve ne kadar siz söylerseniz söyleyin, uzmanlar bunu dile getiriyor, bizler dile getiriyoruz. Ama karşı taraf ne kadar anlıyor, bunu ne kadar hayatına uyguluyor, gerçekten onu bilemiyorum.
1: Bunun için ne yapıyoruz? 60 tane ile gittik. Yani 81 ilin 60'ına ulaştık. Pandemi döneminde 9 milyon öğrenciye ulaştık. Maksat biz çocuklara anaokuldan başlayarak 12 yaşa kadar devamlı eğitimler verdik. Hem EBA'dan hem yani her türlü imkanları kullandık. Ve anaokullara ayrı eğitim verdik. İlkokul çağındaki çocuklara 7-12 yaş grubuna özellikle hedef aldık. Çocuklarımızı seven bir ülkeyiz. Nereye varmak istiyorum? Çocuk diyorsa ki annesine, anneciğim sen bir çorba hazırladın. Bunun içinde yeterli miktar tuz bizim için koydun. Ama niye ilave tuz koyuyorsun dediği zaman o iş orada bitiyor.
0: Değil mi? Çocuk annesini eğitiyor bir nevi. Aynen. Siz
1: yani
0: eğitim verdiğiniz için.
1: Eğitim diyoruz. Anne çocuğu, anneler çok önemli. Çünkü mutfağın patolojisi onlar. onlar sağlıklı beslenmeyi çocuklarına alıştırırsa çok iyi bir sağlıklı nesil elde etme imkanı var. Ama çocuk anneye ikaz ederse anne onu yerine getiriyor.
0: Bir de şu vurgulanıyor sürekli, gıda okuryazarlığı.
1: Bravo.
0: Çok önemli bir konu.
1: Biz ne yazık ki peçetelere okumuyoruz. Hele hele ufak basılmış, ufak ambalajı, süslü püslü ambalaj, sadece onun süsüne müsüne, rengine kanıyoruz. Ama içinde neler var? Ne gibi zararlı ev maddeleri, katkı maddeleri var? Onu okumuyoruz. Halbuki okumamız lazım. İçinde bir glikoz şurubu yazdığı zaman ona mutlaka yetkilmemiz gerekir. Halbuki o mısır nişasta şurubu. Yani nedir? Herkes anlayamaz ama şöyle bir açıklama yapalım. Glisemik endeksi diye bir faktör vardır. Bu pancar şekerinde 60'tır, nişasta bazlı şekerinde 160'tır. Yani ise 300'te. Ne kadar glisemik endeksi yüksek olsa o kadar büyük sorun var demek.
0: Değil mi?
1: Biz onun için glisemik endeksli ürünleri mümkün o kadar okul kantin raflarından uzak tutmalıyız.
0: Değil mi? Sadece okul kantin rafları değil aslında. Bütün toplumun bunu bilmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Çünkü bu ambalajdaki yazılan yazıları da anlamak için de gerçekten uzman olmak, biraz bu işe kafa yormak gerekiyor. Etiketteki şeker, tuz, yağ, enerji miktarını anlayabilmek, içindekiler listesini değerlendirebilmek, son tüketim tarihiyle tavsiye edilen tüketim tarihini ayırt edebilmek.
1: Evet. Porsiyon bu yalnız iyi mi? Gelişmeler oluyor Fatma Hanım. Yani şöyle diyelim, Türk Gıda Kodeksi Daire Başkanlığı çok iyi çalışıyor. Şu aromalı ürünler vardı, tamamen yanıltıcı etiketler. Yani içinde diyelim ki binde bir muz aroması var. Yani bir kimyasal var, o da bitkisel bile değil. Ne oluyordu? Muzlu kek. Şu alakası yok. Yani muzla alakası yok.
0: Değil mi? Ne muz var ne kek var içerisinde.
1: Aynen aynen yani. Kek vardı tabii ki ama içinde buz miktarı yok. Sadece bir binde bir oranında konmuş bir kimyasal var. Hadi bitkisel olsa yine yüreğim yanmaz. Dolayısıyla yanıltıcı konular bertaraf edildi. 6 sene içinde çok iyi gelişmeler oldu. Artık halkta bilinçlendi. Basit karbonhidratlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bir sıkıntı var. Biz karbonhidrat fazla seven bir ülkeyiz. Çörek börek kültürümüz oldukça yaygın. Bir de işin içine hayat pahalılığı girdiği zaman ne oluyor? Mümkün olduğu kadar makarna, mümkün olduğu kadar ekmek ve benzeri türevlere, pilav dahil olmak üzere geçiyoruz, onları tüketiyoruz. Bunlardan mümkün olduğu kadar uzak kalmak lazım.
0: Belki okullarda sağlıklı beslenme, gıda okuryazarlığına ilişkin de bilgi verilebilir, çocuklara dersler konulabilir. Çok önemli aslında. Çünkü çocuklarımızın geleceği söz konusu. Ne demek olduğunu aslında çocuklarımıza öğretebilsek, çocuklar çünkü çok kolay öğrenebiliyorlar. Bir şey öğrettiğiniz zaman çok çabuk kapabiliyorlar. Belki öğretmenler bu alanda eğitilebilir. Öğretmenler çocuklara bu konuyla ilgili zaman zaman bilgi verebilir. Çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gıda okuryazarlığı kazanan çocuk sağlıklı ve sağlıksız seçenekleri ayırt edebilir. Etiketleri karşılaştırabilir. Porsiyon kontrolünü öğrenebilir. Reklamların yönlendirmesini fark edebilir. Daha bilinçli beslenme alışkanlıkları geliştirebilir. Çünkü anne baba bunu söylediği zaman yeme diye çok fazla dikkate almıyor çocuklar.
1: Evet.
0: Belki biraz daha detaylı olarak onların anlayabileceği bir dilden söylemek gerekiyor belki.
1: Aynen.
0: Onlara.
1: Demek ki hedef kitlemizde kimler olmalı? Öğretmenler ve özellikle anneler olmalı. Her şey 15 sene evvel annelere eğitimle başladı.
0: Değil mi?
1: Arkasından öğretmenleri dahil ettik. Arkasından çocuklara. En büyük etkiyi çocuklara

0: Terkin'le bütün bunları hem basılı bir takım broşürlerle, Böbrek'te de tapçıklarıyla vesaire muhtelif renkli ve de dijital ortamdaki muhtelif videolarla bunları yaygınlaştırdık. Hala devam ediyoruz. 81 ilde bu konuda dağıtım devam ediyor. Hedef kitleye bu şekilde ulaştığımız zaman ilerisi için ben umutluyum. Ama işin göbeğinde olan, odak noktasında olan kantinlerde mutlaka bu sistem başlamalı.
1: Peki efendim, siz ne zaman başlayacağını öngörüyorsunuz? Bununla ilgili 6 yıl gibi uzun bir süre geçti aslında. Ne zaman başlaması öngörülüyor acaba?
0: Başlamalıydı. Okulların açılmamasıyla beraber. Bu konuda umutlarımız var. Henüz Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda deklarasyonu yahut da yönetmeliğini yahut da yayını yahut da açıklamasını dinlemedik. Ben umutluyum. İnşallah pozitif olur. Olmasa da iyi. Mutlaka bir şekilde kervan yola çıkmalı.
1: Değil mi? Çünkü başladığı zaman bir şekilde en doğrusu dediğiniz gibi o yolda yürürken tespit edilecektir. Siz Türk Böbrek Vakfı olarak çok sayıda işte merkezinizde insanlara diyaliz hizmeti de veriyorsunuz. Bu anlamda bakıldığında çok fazla insanla da temas ediyorsunuz. Yanlış beslendiği için, bu şekilde beslendiği için insanların böbreklerini kaybettiğine de şahit oluyorsunuz. Değil mi? Çocuklar, ileri yaşta insanlar, böbrek ne kadar kıymetli ve yediğimiz, içtiğimizle de direkt bağlantılı bir organ. Kesinlikle. Ve siz tuzla da mücadele ediyorsunuz aslında bakıldığı zaman. Tuz oranlarının azaltılması, sofralardan tuzlukların kaldırılması konusunda bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yol kat ettik değil mi? Bir noktaya geldik bu anlamda.
0: Bakın, bu işi 20 sene evvel ya da 15 sene evvel sahaya inip de başladığımızdan beri devamlı temel gıdalardaki tuz oranını azaltmakla işe başladık. Halk ekmekle anlaşma yaptık. Kadir Topbaş zamanında İBB Başkanı iken başlayan bu sistem bugün hala devam ediyor. Tuz da iki kere, ekmekteki tuz oranı iki kere %50 azaldı. Siz bile belki farkına varmadınız.
1: Doğru.
0: Yani eskiden çok tuzlu ekmek yerken artık biz az tuzlu ekmek yiyoruz. Artık bütün mümkün olduğu kadar masalarda, restoranlarda erişimi zorlaştırmaya çalıştık. Buna uçaklar dahil. Bazılarında muvaffak olduk, bazılarında olamadık. Daha da çalışmalar yaptık. Çünkü şu anda bu böbrek yetmezliğini doğuran, oldukça sinsi bir hastalık olduğu için doğuran iki tane büyük etken var. Bir tanesi tuz, yani ona bağlantı olarak hipertansiyon, yüksek tansiyon, diğer ise diyabet, yani aşırı şeker. Bu iki unsur üzerine mücadelemize devam ediyoruz. Ne yaptık? Tuzla 18 gramda bir kişi başı yetişkin günlük tüketim varken bu 11-12 grama düşürebildi. Çok iyi. Ama nereye inmemiz lazım? 6 grama. Dünya Sağlık Örgütü onu istiyor. 50 gram şeker için yeterli. 13 tane küp şeker demektir. Biz 150 gram dedik. O konuda çok başarılı olamadık. Ancak 10 gramcık düştü. Yani 140 gram yetişkin bazı günde tüketiyoruz. Buna hiç olmazsa 100 grama inmemiz gerekir. Bu konuda nişasta bazlı şekerden başlayarak mücadelemizi sürdürüyoruz.
1: Efendim, çok kıymetli yaptıklarınız gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık.
0: Bir şey daha söylemeye müsaade edin.
1: Buyurunuz.
0: Bütün bunlar için gelişmiş, Batı ülkesi diyeyim, gelişmiş ülkelerde, Japonya dahil, bir trafik ışıkları modeli var. Bizim insanımız okuma alışkanlığı pek yok. Hele hele böyle kargacık burgacık yazılmış ufak baskıları okumuyor, okuyamıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Göze batacak şekilde kırmızı, turuncu ve yeşil daire konduğu zaman bütün bu endüstrileştirilmiş, paketlenmiş gıdalara işimiz daha kolay olacak.
1: Gerçekten güzel bir model. Kırmızı dediğimizde duracağız, sarı dediğimizde evet, geçmeye hazırlanıp evet, yeşil dediğimizde de geçeceğiz değil mi?
0: Aynen, aynen.
1: Gelecek nesillerimiz çocuklarımızın sağlıklı olmasına bağlı. O nedenle yürüttüğünüz bu çalışma çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz emekler için Türk Böbrek Vakfı olarak.
0: Biz de size TRT olarak çok teşekkür ederiz bu konuda en büyük desteklerden birisini verdiğiniz için.
1: Timur Er kendisi Türk Böbrek Vakfı Başkanı. Efendim, sağlıksız beslenme çocuklarda hangi hastalıklara yol açıyor? Okul gıdası logosunun hedeflediği temel sorun çocukların şeker, tuz, doymuş yağ ve enerji oranı yüksek ürünleri sık tüketmesi. Tek bir ürün

doğrudan hastalık oluşturmuyor ancak bu beslenme biçiminin sürekli hale gelmesi önemli halk sağlığı sorunlarına yol açıyor. Çocukluk çağı obezitesi, insülin direnci, tip 2 diyabet, çocukluk çağı hipertansiyonu, kolesterol yüksekliği, aynı zamanda trigliserit yüksekliği, karaciğer yağlanması, diş çürükleri, demir eksikliği, yetersiz beslenme aslında saymakla bitmiyor. Çocuklarımız ultra işlenmiş gıdalarla adeta zehirleniyor. Lütfen ebeveynler olarak onları bu gıdalardan uzak tutalım ve onlara aslında eğitim verelim. Hangi gıdaların ne anlama geldiği konusunda, çünkü çocuklar öğrenmeye çok açık varlıklar diyoruz. Umarım bir an önce okul gıdası logosuna geçilir ve sağlıklı gıdalar kantinlerde yer almaya başlar. Efendim, bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında iyilikle ve sağlıkla kalın diyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Kaşar, Sütaş kaşar,
3: omlette tadan şaşar,
2: börekte lezzeti coşar. Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
4: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı sizler için Fahri Akıcı hazırladı. Teknik yapımda Harun Balaban, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz. Ekonomi gündeminden başlıkları konuşmak üzere ama bugün özel bir konuğumuz var. Şimdi daha önce de telefonla konuk olmuştu programımıza. Vakfı tanıtmaya çalışmıştık çünkü çok saygıdeğer işler yapıyor vakıf. Eğitim, geriatri, ekolojik tarım, turizm Vakfı, EGET'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Özlem Uzman stüdyomuzda. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Gazeteci arkadaşım Mehmet Kaya ile birlikte ağırlayacağız Özlem Hanım'ı. Mehmet'in vakıfla da organik bir bağ var. Gönül bağı da var. Ona da istersen bir açıklık getirelim. Senin o konudaki hassasiyetin tam bir gazeteci hassasiyeti.
2: Aslında rahmetli Safaye ile Özlem Hanım bunu ilk kuruluş aşamasında, hani fikir aşamasındayken haberdar oldum ben ve ondan sonra da gönüllü olarak katkı vermeye çalıştım şeyde. Hepimiz için yani çok olumlu sonuçlar da elde edilen bir dönem oldu. Gelişmeye de devam ediyor. Umuyoruz çok daha güzel şeyler olur.
0: Evet. Mehmet Kaya'nın vakıfla organik bağını bilen, bak kendi vakfının reklamını yapıyor diyen olursa diye bu açıklamayı yaptık. Bu tür vakıfların tanıtımı da reklamı da bizce her zaman yapılmalı zaten. Peki, ama bu yeterli değil vakfı tanıtmak için. Siz EGET'i nasıl tanıtırsınız mesela şu anda bize?
1: Evet, aslında artık gitgide EGET'i tanıtmak zorlaşıyor. Çünkü ilgi alanlarımız da büyüyor ve gönüllülerimiz, EGET'i destekleyenler çoğalıyor. Yeni yeni projeler geliyor. Siz de başta ifade ettiniz, Eğitim, Geriatri, Ekolojik Tarım, Turizm Vakfı. Vakıf senedimizin değiştirilemez bir maddesi var. O da eğitim görmekteyken maddi zorluk yaşayan gençlere burs sağlamak. Bu hiçbir şekilde değiştirilemez. Şimdi biz Safaye Bey'le vakfı kurarken vakfın iki kurucusu var, onu da belirteyim. Çok yakın zamanda kendisini kaybettik. Çok değerli bir insan, mimar, ressam, yazar, ozan, birçok özelliği var. Vizyoner kişiliğiyle aslında vakfın da bugünlere gelmesini sağladı. Sevgi ve saygıyla anıyoruz kendisini. Ekolojik tarım ülkemizin ve dünyanın olmazsa olmaz kalemlerinden biri. Ne yazık ki kimyasallarla zehirleniyoruz, topraklarımız zehirleniyor. Biz bu konuya özellikle dikkat çekmek istedik. Fakat şunu da düşündük, vakfın sürdürülebilirliği çok önemliydi. Yani kurucular bu dünyayı terk ettikten sonra bu sivil toplum kuruluşuna ne olacak? Daha vakfı kurmadan ilk düşündüğümüz buydu. Mehmet Bey'le de o dönemlerde konuşuyorduk. Çok değerli mütevelli heyet üyelerimiz var. Biraz önce Mehmet Bey çok açıklamadı aslında, biraz böyle yüzeysel geçti ama ben söyleyeyim. Danışma kurulu üyemiz olarak ilk bizimle çalışmaya başladı Mehmet Bey. Danışma kurulundan sonra da kendisini mütevelli heyetine davet ettik ve sağ olsun kabul etti. Şimdi biz nasıl sürdürülebilirliği sağlarız diye düşündüğümüzde, ekolojik tarımdan tarıma yatırımlar yapalım. Buradan edindiğimiz geliri de öğrencilere burs olarak aktaralım dedik. Ve vakfı kurduktan kısa bir süre sonra EGET Vakfı İktisadi İşletmesini kurduk. %100 vakıf işletmesi. İktisadi işletmemizden edinilen gelirin tamamı burslara ayrılıyor. Bu anlamda da sanıyorum EGET'i nasıl anlatırsınız diye sordunuz. Sanıyorum en önemli konu bizim vakfımızı diğer sivil toplum kuruluşlarından ayıran örnek bir sosyal girişim olması. Yani biz bir taraftan iktisadi işletmemiz kanalıyla üretiyoruz ama o ürettiklerimizin edindiğimiz gelirini tamamen EGET Vakfı burslarına ayırıyoruz.
0: Tamam işte, yani az önce söylemeye çalıştığım tam da bu. Buydu. Yani ekonomik zorluk yaşayan öğrencilere giden paranın kazanıldığı bir yerin tanıtımı da olur, reklamı da olur. Bunda hiçbir kural engelleyememeli diye düşünüyorum. Şimdi bir de sadece üretim aşamasıyla kalmıyor bildiğim kadarıyla. Katma değerli ürüne dönüşüyor. Yani sadece lavanta üretmekle kalmıyor Edip Vakfı.
1: Evet.
0: Bunu katma değerli ürüne dönüştürüyor. Hatta şöyle bir proje var. Bu lavanta bitkisel yağ, daha doğrusu sadece lavanta değil, bitkisel yağ ve suların ithalatını tamamen bitirmeye yönelik bir proje. Umarım biter tabii de.
1: Evet, evet tabii bu hani çok iddialı bir söylemde bulunmak istemeyiz ama bunun için üretiyoruz ve aslında bir taraftan da iyi örnekler oluşturmaya çalışıyoruz çevremizdeki çiftçiler için. Şimdi Eget Vakfı

0: İktisadi işletmesi sahil kentlerinin ilk lavanta tarlasını kurdu. Türkiye'nin en geniş ilk özel türf işletmesini kurdu. Muğla'nın organik tarım sertifikalı ilk distilasyon ünitesini hayata geçirdi. Lavantaları biz diktikten sonra çevreye 900 tane kovan getirdiler arıcılar. Oradan lavanta balı elde ettiler. Biz de elde ettik. Şimdi lavanta dışında da biz tıbbi aromatik bitkilere ağırlık verdik. Mesela Türkiye'de çok yaygın değildir. Lemongrass adlı limon otu diye geçen bir bitki var. Gerçekten pek çok alanda kullanılıyor. Birçok ürünümüz var. Ben onlara değinmek istemem tek tek ama daha doğrusu zaman almak istemem. Şimdi yeni bir serimiz var mesela. Belki siz de duymamışsınızdır bilmiyorum. Mehmet Bey aktardı mı ama Efilyun adı. Efil esmekten, öz Türkçe yunda yunmaktan geliyor. Biz bunu marka tescilinde de aldık. Safay Bey özellikle ürünlerimizin adında Türkçe sözcüklerin kullanılması konusunda çok hassastı. Kendisi de Türkçeyi çok iyi kullanan biriydi. Efilyun bizim lemongrass yağlı serimiz. Türkiye'de çok fazla kullanılan bir uçucu yağ değil bu. Biz bunun da aslında tanıtılmasını istiyoruz. Çünkü şu anda biraz önceki konuya girişinizle bağlayayım. Hindistan'dan ithal ediliyor bu yağ. Türkiye'de üreten oldukça az bunu. Biz bunu tabii seralarımızda çok büyük üretimler yapamamakla birlikte diğer üreticilere de bu yönde örnek olmaya çalışıyoruz.
1: Bütün bu faaliyetler sonuçta Bursa dönüşüyor. Bu burslu öğrencileri nasıl seçiyorsunuz?
0: Evet,
1: burs verilecek öğrencileri.
0: Valla şimdi bu kıvanç duyduğumuz Eget Vakfı'nın özelliklerinden biri daha, öyle söyleyeyim. Çünkü bizim tamamen tarafsız, şeffaf bir yazılımımız var. 2015 yılında kuruldu Eget Vakfı. 2016'dan itibaren burs vermeye başladık. Ve bu yazılım, adı da BUSET, Bursiyer Seçme ve Değerlendirme Sistemi. Tamamen şeffaf, tamamen tarafsız, bütün öğrenciler başvurularını yapıyorlar. Eğitim ve burs komisyonumuzun belirlediği çeşitli kriterler var. Bu kriterler doğrultusunda bu gençler sıralanıyor. Belli bir baraj puanımız var. Bu baraj puan da o yıl burs verebileceğimiz öğrencilere göre belirleniyor. İşte efendim o yıl 100 öğrenciye burs vereceksek 1000 öğrenci baraj üzerinde kalacak şekilde. Çünkü başvurular geliyor ama sadece öğrencilerin o bilgileri vermesi bize yeterli değil. Biz onu belgelerle doğruluyoruz. Yani insan eli bizde sadece o belgelerle bilgileri eşleştirirken devreye giriyor. Yoksa tamamen yazılım kanalıyla oluyor ve bugün bizde bir de kendimizi bilişimi çok etkin kullandığımız için Türkiye'nin en yenilikçi vakfı olarak lanse ediyoruz. Çünkü bugün hala birçok sivil toplum kuruluşunun kendi yazılımı yoktur. Biz bu işe çok ciddi yatırım yaptık ve zaman harcadık. Çünkü zaten kısıtlı sayıda burs verebiliyoruz. Bunun da en doğru öğrenciye, en çok ihtiyacı olana gitmesini istiyoruz. Şunu da söylemek istemiyorum. Gençlerin gerçekten çok fazla ihtiyacı var. Yani onun ihtiyacı var, bunun demek istemiyorum. Ama kısıtlı sayıda burs verebildiğimiz için bunu mecburen bu değerlendirme sistemini uyguluyoruz. Şunu da belirteyim, biraz sayıları Mehmet Bey vereyim. Bugüne kadar hala bu arada lisans burs başvurularımız devam ediyor. Bugüne kadar 42.980 genç başvurmuş, yani 2016'dan bu yana 290 öğrenciyi destekledik. Bu yılkiler hariç, daha belli değil. Geçen dönemde 72 aktif bursiyerimiz vardı.
2: Anladığım kadarıyla, yani şimdi sayı düşük gibi gelebilir dinleyicilerimize, bana öyle geldi çünkü. Anladığım kadarıyla tatmin edici bir burs. Sizden bir meblağ söylemenizi istemiyorum elbette.
0: Şöyle, bizim şimdi 3 farklı burs programımız var. Eget Vakfı lisans bursları, Safay Bey'den sonra Yaşayan Safay lisans bursları. Bir de sadece Muğla'da öğrenim gören öğrencilere açık lise burslarımız var. Biz öğrencileri sadece bir yıl desteklemiyoruz. Öğrencileri eğitimleri boyunca 4 yıl, tıp fakültesi ise işte 5 yıl, 6 yıl destekliyoruz. Dolayısıyla bizden burs alıyorsa ve önümüzdeki yılda devam etme hakkı kazanıyorsa biz onu 4 yılın hesabını yapmak zorundayız. Şunu da özellikle ifade etmek isterim. Gerçekten hani Eget Vakfı'nı sadece sosyal medyadan görüp ya da işte işte yaptıkları işi takdir edip gelen bağışçılarımız var. Bu vesileyle onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar çok destek, bağışçımız arttıkça keşke 1000 öğrenciye burs verebilsek, bunu canı gönülden istiyoruz. Çünkü o öğrencilerin formları geldikçe bir boş alanımız var. Bazen kendi düşüncelerinde yazıyorlar oraya. O kadar vahim tablolar var ki gerçekten insanın psikolojisi bozuluyor o dönemlerde.
1: Bir de eğitimden kopma riski aşamasında insanlara, yani bu esas kriter o. Yani çok yüksek burslar, yani çok fazla insana, gence ulaşan bu şey var. Çeşitli büyük kuruluşlar var, yani köklü kuruluşlar var, ama bu sayılar inanın bizim ölçeğimizde gelişme aşamasında olan vakıflar için gayet iyi sayılar. Yani ne yazık ki öyle. Hatta bu vesileyle söylemiş olalım. İnsanlar daha fazla bu alana, yani eğitimden kopma riski olan gençlerin eğitimde kalmasını sağlamak üzere daha fazla eğitsinler. Bir de bu işin organize oluyor olması çok önemli. Hepimizin çevresinde vardır bireysel olarak yardım eden insanlar, öğrencilere, evet, şeylere, ama gözden kaçan, erişilemeyen ne yazık ki ve hakikaten bir kaynak bulmadığı zaman eğitimden kopacak olan gençler var. Yani Özlem Hanım'ın biraz vahim dediği, üzücü dediği tablo o, yani gelen şeyde. O insanlara erişme fırsatı sağlıyoruz ve hakikaten elimizde de bu anlamda bir veri tabanı var. Yani insanlar eğer bu alanda çalışmak, bu o gençlere yardım etmek istiyorlarsa rahatlıkla bizle temas kurabilirler. Yani bir de şeyi merak ettim ben şimdi. Sosyal girişim diyoruz ya.
0: Evet.
1: Ya elde edilen gelir sonuçta bir yerde birikmesi gerekiyor. Yani bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu mekanizmayı nasıl sağlıyorsunuz? Ha, sivil toplum örgütünden öte sosyal girişim niye diyoruz mesela?
0: Çünkü biz bir şirket gibi çalışıyoruz ya, iktisadi işletmemiz kanalıyla ve ilkleri yaratıyoruz, geliştiriyoruz.
1: Kar amacı yok ama.
0: Kar amacı şöyle var, kar ettiğimiz her şey burslara gidiyor, yani kişisel kar amacı yok, ya da yani edinilen gelirin tamamı zaten, belki hukukçular vardır, dinliyordur programı, bir vakıf iktisadi işletmesi %100 vakfın. Dolayısıyla zaten istese de harcayamaz. Özellikle onun için bir iktisadi işletme kurduk ki şeffaflık bizim vakfımızda çok önemli. Yani biz bazen işte 10 lira diyelim ki bağış geldi, diyorlar ki bu bankadan geldi, buna neden bağış makbuzu kesiyorsunuz? Çünkü o bağışçı için onu görmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim her şeyimiz şeffaf. Şeye geleceğim yalnız, ödüllere mi geleyim Mehmet Bey, yoksa ya da Zafer Bey, yoksa şu burslarla ilgili bir nokta daha var önemli, oraya mı değineyim?
2: O zaman bursları bitirelim
0: önce. Değil mi? Şöyle, şimdi hani dediniz ya, sayılar biraz aşağıda, mecburen öyle, çünkü biz sadece öğrencilere işte bir maddi yardım yaptık, ondan sonra çekildik değil. Bizim burslarımızın bir farkı var. Bir kere öncelikle bizim burslarımız geri ödemeli. Ama nasıl geri ödemeli? Herhangi bir faiz işletmiyoruz. Bir tıp fakültesi öğrencisi bugün başvurdu, bizden 3500 lira burs aldı. 6 yıl sonra mezun oldu, atandığında, çalışmaya başladığında aldığı burs tutarı kadarını geri ödüyor. Bu neden? Bir, sürdürülebilirlik için. İki de o bilinci, sosyal sorumluluk bilincini o genç edinsin istiyoruz. Ya bana bir yerden para geldi, tamam ben de okudum değil. Bazen gerçekten akıllarına gelmiyor çünkü. Şöyle bir örnek vereyim. Bir veterinerlik fakültesinde okuyan öğrencimiz vardı. Şimdi mezun oldu veteriner. Orhan. Sağ olsun, bizde bir de sosyal sorumluluk projesi yapma zorunluluğu var. Yani bursun devamını istiyorsa 3 gün gidecek herhangi bir sivil toplum kuruluşu, nereyi isterse, ücretsiz çalıştığını bize belgeleyecek. Bu belgeyi getirmediği için bursunu kestiğimiz çok öğrenci var. Yani öyle sadece kural olsun diye koymadık. Bunu çok ciddi olarak uyguluyoruz. Orhan, bizim Lavanta Festivalimiz zamanı gelmişti. Böyle izledi izledi, dedi ki Özlem Hanım ben bir şey söylemek istiyorum size. Söyle Orhan dedim. Siz dedi yani ekip olarak ne kadar çok çalışıyor musunuz dedi. Ben sanıyordum ki bir yerde para var, siz o parayı bize dağıtıyorsunuz. Yani gelince gerçekten onun içinde bu sosyal sorumluluk projeleri çok önemli. Hatta yaşayan safayı burslarını biz sadece işte gerontoloji bölümü, güzel sanatlar bölümündeki öğrencilere veriyoruz ve onların geri ödemesiz bursları, sosyal sorumluluk projesi zorunlulukları da 10 gün ve mutlaka EGET Vakfı'na yapmak zorundalar. Çünkü bizim onların hepsi iştigal alanlarımız. Gelsinler, görsünler ve gelecekte de EGET'in birer savunucusu olsunlar, bireyi olsunlar, çalışanı olsunlar istiyoruz.
2: Veya kendi gibi bir öğrenciye dönüşü olacağını bilerek o bursu geri ödemek aslında çok da büyük bir keyif olsa gerek zaten öğrenci içinde. Peki ödüllere geleceğim ama vakfın isminde bir şey eksik bıraktık. Yani işte eğitim ayağını konuştuk, ekolojik tarım ve ona bağlı olarak evet, turizmi de aslında çok ayrıntılı konuşmadık ama konu geriatri.
0: Geriatri, şimdi geriatri, biz daha çok geriatrinin gerontoloji ayağıyla ilgileniyoruz. Gerontoloji çok çok önemli. Yani ülkemizde de önemli, dünyada da önemli. Çünkü bu sadece bir biyolojik süreç değil, yaşamın bütününe yayılıyor. Ve artık işte tıbbın da gelişmesiyle birlikte insanlar uzun süreler yaşıyorlar. Ama bu uzun süre yaşamayı daha sağlıklı hale kılmak gerekir. Yani yatalak birinin o hale gelmesini engelleyecek bir takım girişimlerde bulunmak gerekir. Biz bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Başka bir projeyi de aslında ismimize geriatriyi koyarken ama bir takım gelişmeler gereği olmadı. Dolayısıyla farklı bir yönde değerlendiriyoruz. Bunu toplumun her bireyinin sağlıklı yaşlanmakla ilgili bilgi sahibi olması lazım. Geçenlerde mesela 2025'in Aralık ayında Muğla Menteşe Belediyesi ile ve Ulusal Sosyal Gerontoloji Derneği var. Onlar ve Hasbahçe Vakfı ile bir etkinlik yaptık. Burada farklı disiplinlerin gerontolojiye bakışını, ekolojik gerontoloji ve yaşlanmaydı bunun adı. Hem orada işte belli bir yaşın üstü, 50 yaşın üstü insanlar geldiler. Onlara tıbbi açıdan haklarını anlattık. Yapmaları gerekenleri, hukukçumuz vardı ve gün boyu etkinliklerle dolu bir gündü. Bunun gibi dikkat çekici çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz.
2: Peki, ödüller. Zeytinyağı ile ödüller alındığını biliyorum ama ödüllere gelelim derkenki tavrınızdan sadece zeytinyağı ile sınırlı kalmadığını da anlıyorum.
0: Yani şöyle, ödüller şu anda zeytinyağıyla herhalde ama Avrupa Birliği projesi de aldık. O nedenle onu da sayabiliriz belki. Birçok ödül var. Onun için ödüller dedim. Bir tane ulusal, 7 tane de uluslararası ödülümüz var ve zeytinyağında. Öyle bizim büyük bir zeytinliğimiz de yok. Küçük bir zeytin bahçemiz var. Ama bunu neden yapıyoruz? Zeytin ve zeytinyağı ülkemiz için çok önemli. Yani ülkemizdeki zeytinyağının kalitesi ne İtalya'dan eksik, ne Fransa'dan evet, eksik, ne İspanya'dan eksik. Ama ne yazık ki Türk markaları hep geri planda kalıyor ya da fason üretici olarak başka markalara güzelim soğuk sakım sızma zeytinyağımızı etiketleyip gönderiyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani aslında hani EGET Vakfı'nın farkı biraz da burada ortaya çıkıyor. Biz bu konuları görüyoruz. Yani bu bir şeyle başladı. Zeytinyağı tadım eğitimine gittik Safai Bey'le yıllar önce. Ve sonra anladık ki ya bizim marketten aldığımız zeytinyağı, zeytinyağı falan değilmiş. Zeytinyağı bambaşka bir şeymiş. Ve tam da zeytinin kalbinde vakıf merkezimiz Muğla'da. Öyle olunca biz bunu aslında hem kendi geliştirdiğimiz eğitimlerde anlatıyoruz, hem de en doğru zeytinyağı üretmeye çalışıyoruz. Bunun toplanmasından sıkılmasına, yetiştirilmesine kadar çok detaylı bir süreç ve biz butik bir üretim yapıyoruz ama o ödülü ülkeye getirdiğimizde belki başka birilerini de heveslendirebiliriz. Yani belki başka bir ülkenin de ya evet Türk zeytinyağı da kaliteli denilebilir. Çünkü en son mesela altın madalyalarımız da var. gümüşler var, Japonya'dan var, Londra'dan var. En son da İtalya'nın Palmi kentinde. Gerçekten çok dikkat çekti. Sahneye çağırdıklarına herkese söz hakkı vermediler. Ama bize verdiler. Çünkü yaptığımız iş bir sosyal girişim. Hani Mehmet Bey de sormuştu, neden bir sosyal girişim? Dolayısıyla ödüllerimizle kıvanç duyuyoruz.
2: Yani sosyal girişim ayağı zaten çok saygıdeğer. O bir kenarda dursun ama söylediğinize sonuna kadar katılıyorum. Program olarak da biz çok önemseriz zeytini ve zeytinyağını. Ve bu sektörün gelişmesi için de aslında elimizden geleni de yaptığımıza inanıyorum. Ama bu sektörün en önemli sorunlarından biri markalaşma zaten. Ve işte bu, evet, bu tür butik üretimler, bu tür uluslararası ödüller... Türk zeytinyağı markası diye bir marka varsa, Türk zeytinyağı markasının dünyada tanınmasına, gelişmesine de katkı sağlayacak.
1: Evet, diğer üreticilerin fiyatlarını da yukarıya çekiyor yani. Elbette. O sağlanan başarılar.
2: Elbette, yani zeytinyağı üreticileri de bunun farkında aslında. En büyük, evet, sorunun markalaşma olduğunu, ama işte İtalyan, İspanyol tekelini ne yazık ki marka konusunda henüz kırabilmiş değiliz. Evet. Coğrafi işaretlerle ufak tefek girişimler var bunu kırmaya yönelik, ama işte hala bizim zeytinyağımızı İtalyan markası altında satmaya devam ediyorlar.
0: Bu arada diğer konuya geçmeden, şimdi biraz önce söyledi, Necla Hanım dinliyordur, bizim ziraat yüksek mühendisimiz, bana şimdi gidince diyecek ki ödüller neden sadece zeytinyağı, coğrafi işareti deyince aklıma geldi. Çok fazla konu olunca coğrafi işaretli ula sarımsağı ürettik bu yıl ilk defa, yine organik yöntemlerle ve sarımsak festivalinde birincilik kazandı ula sarımsağımız. Hatta Necla Hanım'a diyorum ki bu kadar uluslararası ödülümüz var, sevinmiyorsunuz, sarımsağı bu kadar sevin. Şimdi ben gidince bana diyecek sarımsağı, onu da unutmayalım. Çok da değerli dinleyiciler bilmiyorlarsa lütfen araştırsınlar. Ula sarımsağı hem böyle hafif pembemsidir, hem iri dişlidir, tatmalarını öneririm.
2: Peki, Avrupa Birliği projesinden bahsettiniz. Evet. Onun da ayrıntılarını anlatır mısınız?
0: Anlatayım. Şimdi HEFTA, Holistic Environmental Education from Training to Action, yani eğitimden eyleme, bütüncül çevre eğitimi. Aslında bu bizim Doğayla Yaşam Akademimizden doğdu. Bizim bir de Doğayla Yaşam Akademimiz var. Bu arada bunun da isim hakkı tescillidir. İlk defa 2024 yılında kendi öğrencilerimizle yaptık. Multidisipliner, çok disiplinli ekoloji eğitimi. TED Üniversitesi de, TED Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünden ilk böyle bir teklif gelmişti. Ve TOVAK Vakfı da onların tesislerini kullandık. Orada ekoloji eğitimi verdik. Teorik eğitimler orada yapıldı. Sonra uygulamalı eğitimler içinde bizim alanlarımıza, organik sertifikalı alanlarımıza gelindi. Şimdi daha sonra bunu Muğla Büyükşehir Belediyesi ile kadın ve ekoloji temasıyla yaptık. Bunları anlatıyorum, haftaya geleceğim bağlı olduğu için. Sonra da en son Muğla Valiliği bu yılı gençlik yılı ilan etmişti. Gençlik ve ekoloji temasıyla Muğla Valiliği ile birlikte işbirliği içinde yaptık. Şimdi bizim bütün bu deneyimlerimizle bir Interreg NextMed aracılığıyla geçen yıl sonuçlandı. 630 başvuru arasında ki 60 projeden biri bizim projemiz ve Türkiye'deki 3 gençlik projesinden biri. 6 ortağız bizimle beraber İspanya, İtalya, Mısır, Yunanistan ve Tunus'daki ortaklarımız var. Yani bu Akdeniz ülkelerine açık bir projeydi zaten. Biz eğitim içeriğinin geliştirilmesi ve eğitimlerin Türkiye'de gerçekleştirmesinden sorumluyuz. Büyük bir proje ve hakikaten bundan da kıvanç duyuyoruz. Bundan sonra da devamı gelecek diye düşünüyorum.
2: Peki ekolojik tarım konusunda, tamam, siz vakıf olarak ve vakfın iktisadi işletmesi olarak yürütüyorsunuz ama ekolojik tarım konusunda küçük küçük farklı girişimler olduğunu da biliyorum. Özellikle Ege bölgesinde, evet, de yoğunlaşmış girişimler. Bunlarla bir ortak proje gündeme gelebilir mi? Çünkü yani amiyane tabiriyle bağışçılara nereye kadar güvenelim? Yani vakfın ekonomik büyüklüğünü çoğaltmak gerekir düşüncesinden yola çıkarak öneriyorum ve soruyorum bunu. Onlarla bir kooperatif benzeri bir bütünleşmeyle bir ortak çalışma gündeme gelebilir mi? Hiçbir temasınız oldu mu yani?
0: Soru için teşekkür ederim. Şimdi düzgün çalışan herkesle, şeffaf çalışan herkesle bir araya gelebiliriz. Çünkü biz aslında ülkemizi çok seviyoruz ve ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu tür teklifler tabii ki geliyor. Uygun görünenler yönetim kurulu tarafından, mütevelli heyet tarafından uygulanmaya başlıyor. Biz her türlü doğru çalışılmış, doğru insanlarla olan projeyi açığız Zafer Bey.
1: Evet, benim bir de merak ettiğim örnek olmak gibi bir kaygısı var Eget'in. Çevredeki çiftçilere, başka üreticilere bu örnek olma kaygısının amacından da biraz söz edebilirim.

0: Türkler lavanta tarlaları oluşturdu ve zaten biz bunu yapsınlar istiyoruz. Çünkü iyi örnekler, yani ekolojik tarımda biz orada organik tarım sertifikası, o belgemiz olmasa da zaten organik tarım yapıyoruz. Ama bunun böyle olması gerektiği için ve bilimsel yöntemlerle çalıştığımız için bütün bu belki maddi yükün altına da giriyoruz. Bu da bu örnekleri gördükçe, ya evet o bunu yapıyor, ben de yapayım diyor. Ya da geliyorlar bize akıl soruyorlar, şundan şu kadar kazanır mıyız, bunu yapalım mı diye. Çok mutlu oluyoruz. Her zaman da herkese kapımız açık.
1: Peki, biraz bahseder misiniz dediği gerçekten birazdı, bir dakika kadardı. Siz de bunu bilmeden o kadar bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum onun için de. Eğitim Geriatri Ekolojik Tarım Turizm Vakfı Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben de davet ettiğiniz için ve yıllardır bir aradayız. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.
1: Mehmet Kaya, sana da çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Hem programı hem haftayı pazartesi 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Anadolu'ların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara puslu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi.
2: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 2 Ekim 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, serin ve yağmur eşliğinde haftanın son iş gününü akşam saatlerine ulaştırdık. Birçok dinleyicilerimiz eve dönüş yolunda trafik yoğunluğuyla baş etmenin yollarını arıyor. Gün boyu İstanbul'a ve yurdun farklı bölgelerine yağan yağmur trafik akışını da olumsuz etkilemekten geri kalmadı. Bu nedenle sürücülerimizin seyahat anında kurallara harfiyen uymalarında asabi ve aceleci

0: olmamalarında yer var. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun diyelim ve günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda din görevlerine başarı diledi. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları 13. toplantısında konuştu. Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye ilişkin farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak Kaan'ın hızlı taksi testlerine hazırlandığını belirterek, orada da herhangi bir aksaklık ve gecikme olmazsa çok yakın zamanda, belki bu ay içerisinde, belki önümüzdeki ay ama inşallah bu sene içerisinde P1'imizi göklerde buluşturacağız dedi.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'ya uzanıyoruz sevgili dinleyiciler. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Doğancan Aksoy aktaracak. Doğancan Aksoy, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, merhaba.
0: Teşekkür ediyoruz. Doğancan Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 24 saatte verdiği ve öne çıkan mesajlarını hatırlatarak başlayalım. Neler aktaracaksınız?
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün İstanbul'da sürdürdü. Öncelikle onunla başlayalım. Bahrettin Köşkü'nde bir dizi kabul gerçekleştirdi. Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti. Bu anlamda bu görüşmeleri söyleyebiliriz ve bu görüşmelerde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve yine AK Parti ilçe başkanları da yer aldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle bir mesaj da yayınladı ve bu mesajında Erdoğan bugün başlayan camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle görevini ihtimamla yerine getiren tüm imamlarımıza, müezzinlerimize, vaizlerimize, müftülerimize, Kur'an kursu öğrencilerimize selamlarımı iletiyorum dedi ve her bir din görevimize Allah'tan muvaffakiyetler diyorum açıklamasında bulundu.
0: Doğancan Aksoy, Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Gelişmelerin ayrıntılarını da dinlemek isteriz.
2: Önemli bir günden başlığı, kritik bir koordinasyon kurulu toplantısı daha tamamlandı. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi. Siz de belirttiniz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti bu toplantıya. Bu toplantıda sermaye piyasası kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. Bu anlamda yapılacak ödemeler, net yatırım tutarlarının belirlenmesi konuları toplantının gündemindeydi. Yine toplantı kapsamında sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılması ilişkin taslak üzerine çalışıldığı da belirtildi ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatların iletildiği açıklandı. İletişim Başkanlığı tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada ve bu toplantıda ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayışta vurgulandı. Öte yandan toplantıya ilişkin bir açıklamada İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçeve doğrultusunda

0: temel önceliğimiz yatırımcılarımızın meşru haklarının korunması, sürecin hakkaniyet ve adalet içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesidir ifadelerini kullandı.
1: Sonbaharın kendine özgü serinde yağış havasını iyiden iyiye hissetmeye başladık Doğancan Aksoy. Önümüzdeki hafta sonu yetkililerden hava durumuna ilişkin uyarılar var mı?
0: Evet, tabii yağışlı hava kendisini hissettiriyor. Özellikle başkent Ankara'da yaşayanlar da hissediyordur. Oldukça soğuk bir hava var. Ama hafta boyu yurt genelinde devam eden bu yağışlı ve soğuk hava etkisini yeni haftayla beraber kaybedecek. Yağışlar kuzeybatı kesimlerde ve Akdeniz kıyılarında sürecek. Pazardan sonra özellikle kademeli olarak geçişlerle beraber salı gününe doğru, önümüzdeki salı gününe doğru yurttaki bu sistem yavaş yavaş yüksek basınca ve alçak açık bir gökyüzüne dönüşecek gibi gözüküyor açıklamalarında bulundu uzmanlar. Yine bu noktada Ekim ayının ikinci yarısından itibaren Kasım'a doğru da bir havada sıcaklık artışı, pastırma yazının gelmesi ihtimalde söz konusu. Özellikle pastırma yazının gelmesiyle birlikte mevsim normallerinin birkaç derece üstüne çıkmasının da beklendiği ifade edildi. Dediğimiz gibi yağışlı havanın hafta başı itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ekim ayının ikinci yarısından itibaren de sıcaklıkların biraz daha yükselmesi bekleniyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz Doğancan Aksoy. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.
2: Gün ötesi bilim teknoloji.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Şanlıurfa'ya dönüyoruz. Teknofest Güneydoğu'da 3. gün heyecanı yaşandı bugün. Etkinlikleri takip eden arkadaşımız Serkan Kızılbayır telefon hattımızda. Serkan Kızılbayır, iyi akşamlar.
3: Öncelikle iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Festival alanındasınız. Aslında atmosferi de merak ediyoruz. İzlenimlerinizi ve festivalin hafta sonu programının detaylarını almak istiyoruz. Neler aktaracaksınız?
3: Evet, bugün gerçekten yine çok güzel bir etkinlik oldu. Bu yıl 15. kez düzenleniyor ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye sahip yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest yine muhteşemdi. 4 Ekim'e kadar devam edecek. Bugün zaman zaman yağış vardı ama tabii ki etkinliği hiçbir şekilde etkilemedi. Güneş tekrar kendisini gösterdi. Şanlıurfa'nın köklü tarihiyle geleceğin teknolojisi aynı yerde buluştu. Bu gerçekten de oldukça anlamlıydı. Şimdi şu bilgileri verebilirim. Gerçekten de etkinlik içerisinde sergiler muhteşemdi. Sahne gösterileri yine aynı şekilde çok iyiydi. Eğitici atölyeler yine karşımıza çıktı. Ve bilim şovlarıyla da çocuklar oldukça etkilendi. Gerçekten Teknofest zaman tüneli, işte zaman zaman kara ve hava araçlarının sergisiyle fuar etkinliklerini ve öğrencilere özel ilk uçuş deneyimlerini de yine göstermiş oldu. Çocuklar bu konuda gerçekten de çok meraklıydı. Alanda inanılmaz derecede bir kalabalık vardı. Bunu da özellikle sizlere aktarmak istiyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Serkan Kızılbayır. İyi akşamlar ve kolaylıklar diliyoruz size.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, Teknofest Festival alanından etkinlikleri Serkan Kızılbayır arkadaşımız aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Salim Salimoğlu. Salim Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi akşamlar Mantı Eker Aksu, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz Salim Bey. Her zaman olduğu gibi sıcak gündem maddeleri eşliğinde haftanın son iş gününü tamamlıyoruz. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Meclis üyelerini yoğun bir tempo bekliyor dersek yanlış olmayacak tabii. Açılış töreninde ve sonrasında yapılan resepsiyonda verilen görüntüler de dikkat çekmişti. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta içinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Beştepe'de kabul etmesi haftanın öne çıkan gelişmelerinden biri oldu. Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının yapıldığına tanık olduk. Gelişmelerin başkentte siyasetin kulislerinde nasıl yankılandığını soralım ve anlatacaklarınıza kulak vermek üzere mikrofonu size bırakalım.
4: Fon soruşturmasıyla başlayayım dilersen, sondan başa doğru gidelim.
1: Evet.
4: Fon soruşturmasıyla ilgili yani yapılan toplantı, birincisi önemli olan yol haritası belirlenmiş oldu. Yani ödemeler işte hani 1 milyona kadar olan ödemeler, 1 milyon ve altında olan ödemeler ilk etapta yapılacak. 1 milyon üzerindeki ödemeler işte bu fon soruşturmasına neden olan firmaların varlıkları zaman içerisinde nakde dönüştürüldükten sonra o nakit üzerinden yapılacak, yani oluşturulacak bir havuz üzerinden yapılacak ödemeler, bunların yol haritası belirlenmiş oldu. Bu nedenle fonda parası olan işte ağırlıklı olarak küçük yatırımcıların özellikle merak ettiği sorulardan birisi bu şekilde çözümlenmiş oldu. Onun haricinde ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem meclisin açılış konuşmasında yaptığı açıklama, hem daha öncesinde yapmış olduğu açıklama, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın yapmış olduğu açıklamalar, hem Hazine Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar, yani devletin tüm ilgili kurumlarının yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman bu fon soruşturması ile ilgili hani nereye kadar uzanırsa, sonu nereye kadar giderse gitsin, sorumlular ciddi bir şekilde hesap verecek. Bu da önemli noktalardan birisiydi. Yani hani bu bizim partiden ya da bu bizim arkadaşımız ya da bu bizim dostumuz gibi bir durumuna bakılmayacağını yapılan açıklamalardan anlıyoruz. Yani yanlış yapan varsa bunun cezasını mutlaka ki çekecek.
1: Evet.
4: Öyle görünüyor. Zaten işte mal varlıklarına ilişkin dondurma haberleri de geliyor. Yani savcılıklardan ki hani savcı bunu talep ediyor. Mahkemede mal varlıklarının dondurması yönünde kararlar veriyor. Bakıldığı zaman yani bu fon soruşturmasıyla ilgili en azından şimdilik müşteri olabilecek bir durumda yatırımcılar. Neden? Çünkü paralarının ödeneceğine ilişkin garantiyi de almış durumdalar. Bu garantinin işte hani yol haritası da belli olmuş durumda. Bu paraların şu an itibariyle baktığımız zaman devlete ekstra bir yük olacakmış gibi bir görüntüsü de yok. Hani önümüzdeki süreçte ne olur bilmiyoruz ama bahsedilen paralar çok büyük çünkü. Ama şu an itibariyle devlete yük olmadan, yani devlete yük olmadan derken hazineye ve dahi bizlere yük olmadan bu bir şekilde çözülecek gibi görünüyor şu an itibariyle. Dolayısıyla fon soruşturmasında işte az önce söylediğim gibi yapılan açıklamalara baktığımız zaman da kimin kusuru varsa, kimin sorumluluğu varsa cezalarını da çekecekler. Sonuna kadar gidilecek bu konuda. Söylenecek çok fazla şey şimdilik yok gibi görünüyor. İç siyasete yönelik olarak belki biraz daha uzun konuşmamız gerekecek açılışıyla birlikte. Birincisi hani CHP'nin ve yeni partinin tutumuyla ilgili CHP'liler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını takip ettiler. Sadece ayağa kalktılar Cumhurbaşkanı gelirken ve hani bu şimdi anayasa gereği aslında kişi olarak bakmamak lazım. Yani Cumhurbaşkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır, yarın Ahmet Mehmet'tir, öbür gün başka biridir. Hani Cumhurbaşkanlığı makamına saygı nedeniyle anayasa gereği, bunun da altını çizmek lazım, aslında ayağa kalkılması lazım. Yani nasıl ki işte bayrağa karşı bir saygı vardır anayasa gereği.
1: Evet.
4: Onun gibi bir şeydir aslında bu. Yani makama saygı, Cumhurbaşkanlığı makamına saygıdır. Ama yani orada işte CHP'lilerin kendince açıklamaları vardı. Fakat daha çok tartışılan yeni parti milletvekillerinin arkalarını dönüp konuşmayı dinlemeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk etmeleri oldu. Yani bir anlamda protesto etmeleri oldu. Yani protestoya ilişkin olarak hani yeni partinin de ya da o protestoya katılan milletvekillerinin de farklı farklı gerekçeleri olabilir. Ama ne olursa olsun sonuç itibariyle orada bir Cumhurbaşkanlığı makamı vardır ve o makamın protesto edilmesi anayasa gereği en azından. Çünkü Cumhurbaşkanı anayasanın verdiği yetki çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasını yapıyor. Dolayısıyla anayasaya aslında aykırı bir hareket ettikleri yönünde eleştiriler de oldu. Dolayısıyla bu konu biraz daha konuşulacak gibi görünüyor. Onun haricinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında atacağı adımlarla ilgili beklentiler var. İşte bir yeni bir yargı paketi bekleniyor malum. O yeni yargı paketi içerisinde en çok tartışılan, en çok konuşulan ve en çok beklenen boşanma davalarından sonra işte süresiz nafaka tartışması ki süresiz olarak yani 2000 evli kalıyorsunuz ama ömür boyu nafaka ödüyorsunuz. İşte bunun bir standarda oturtulması, örneğin 5 yıl evli kaldıysan bu kadar, 10 yıl evli kaldıysan bu kadar sene nafaka ödemen gerekiyor gibi bir standarda oluşturulması, standardın oluşturulması yönünde beklenti vardı. O beklentiler işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılında öncelikli gündem başlıklarından biri olacak. Onun haricinde
0: terörle mücadele, terör

0: sürecine ilişkin malum bir yasa çıkarıldı. Hatta çok ciddi bir şekilde de yani iktidardan muhalefetten destek alarak çıkartılan bir yasaydı. Çerçeve yasadan bahsediyorum. Bu çerçeve yasanın uygulanmasına ilişkin önümüzdeki süreçte beklentiler var. Ama o çerçeve yasanın uygulanabilmesi için terörsüz Türkiye sürecinde işte terör örgütünün de üzerine düşenleri yapması gerekiyordu. Bunun beklentileri var. Bu yeni dönemde işte terör örgütü tamamen silahlarını bıraktı. Tamamen beklentiler karşılandı. Sonrasında çerçeve yasa uygulanmaya başlanacak gibi yapılan açıklamalar zaten en başından beri vardı. Hem Adalet Bakanlığı tarafından hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte meclis başkanı dahil olmak üzere ilgili taraflarından grup başkan vekilliklerinden gelen açıklamalar vardı. Bunlara baktığımız zaman yeni dönemde terörsüz Türkiye süreci yine nasıl ki yeni anayasa beklentileriyle ilgili ya da işte az önce bahsettiğim gibi yeni yargı paketiyle ilgili beklentilerde olduğu gibi çerçeve yasanın uygulanmasına yönelik olarak sürecin nasıl işleyeceği yine iç siyasete yönelik bizim beklentilerimiz arasında. Onun haricinde yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına geri dönecek olursak orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem DEM partilerle hem MHP sıralarıyla hem diğerleri bu muhalefet partileriyle oradaki genel kurul konuşması sonrasında yaptığı sıcak sohbet, tokalaşması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yine hakeza salona girdiği zaman DEM partililerle tokalaşması, İYİ Parti Genel Başkanı'yla tokalaşması, sohbet etmesi. Sonrasında akşam resepsiyonda, yani aynı günün akşamında resepsiyonda yine tarafların yakın ilişkileri diyebileceğimiz görüntülerin ortaya çıkması, Türk siyasi, Türkiye siyasetinde önümüzdeki günlerde aslında yeni bir kapının da yeni bir perdenin de aralanacağını da gösteriyor. Ki Cumhurbaşkanı'nın da açıklamasında, açılış konuşmasında, meclisin açılış konuşmasında yaptığı açıklamada önümüzdeki süreçte iktidarıyla, muhalefetiyle Büyük Türkiye'yi, Büyük Türkiye idealini gerçekleştirmekten bahsetmişti. Kutuplaşmanın bir kenara bırakılmasından bahsetmişti. Bu kutuplaşmanın bir kenara bırakılmasıyla ilgili olarak hani AK Parti, MHP cephesinden baktığımızda, yani Cumhur İttifakı cephesinden baktığımızda ilk gün o adımların atıldığını görüyoruz. Muhalefet buna ne kadar cevap verecek? Muhalefet bu atılan adıma ne kadar karşı adımla karşılık verecek? Bunları da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız ama biliriz ve umarız ki kutuplaşma dediğimiz ya da ayrışma dediğimiz, yani tabii ki farklı görüşler olacaktır. Yani iktidarla muhalefetin arasındaki zaten iktidar ve muhalefet olmasının gereği budur. Yani iktidar partisi bir şey savunurken yani muhalefet tabii ki başka bir görüşü savunabilecek. Bu yüzden muhalefet partisi zaten, ya da iktidarı eleştirecek. Bu yüzden zaten muhalefet partisi. Bu siyasi eleştirilerden bahsetmiyorum ama hani körü körüne kutuplaşmaktan bahsediyorum. Biraz da umarız ki bu körü körüne kutuplaşma önümüzdeki dönem itibariyle bu yeni yasama yılının başlangıcıyla birlikte sona erer ve önümüzdeki süreçte o körü körüne kutuplaşma yerine sadece siyasi farklılıkların öne çıktığı ama Büyük Türkiye idealinde birleşmiş olan bir siyasi gelişmeyi hep birlikte görürüz umarım. Yani fon soruşturmasından başlayıp iç siyasete kadar gelen böyle geniş bir
1: teşekkür ediyoruz.
0: Ama hani mümkün mertebe kısa kısa her konudan bahsetmeye çalıştım. Vaktimizin dolduğunun da farkındayım ama atladığım başka bir konu varsa lütfen buyurun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, süremiz doldu. Dünya gündemine geçeceğiz. Biz değerlendirmeleriniz için size çok teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz Salim Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakın.

0: puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
7: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
8: Ben dijital arkeolog.
9: Ben iklim mühendisi olacağım.
10: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.
2: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.26 dakika geçiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Hazar Vural stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Mahpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız?
3: Çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Oldukça yoğun program var. Dolayısıyla bunları da sizinle konuşacağız bugün. Hocam, bölgemiz ABD-İsrail-İran savaşının etkisini hissetmeye devam ederken komşular ...larımızdan da önemli gelişmelere tanıklık ediyoruz. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekildiğini gördük. ABD'nin bu hamlesinin nedenleri konusunda arayışlar ve tartışmalar sürüyor. Bir yandan da Irak'ta dengelerin bir anda değişmesinin ardından ortaya çıkan sorulara yanıtlar aranıyor. Herkesin kafasındaki ilk soru, bu gelişme bir boşluk oluşturacak mı? Olası boşluk kim tarafından nasıl doldurulacak? Sizin henüz daha sıcak olan gelişmeye ilişkin ilk izlenim ve değerlendirmeleriniz neler olur?
3: Aslında tabii komşumuzda 23 yıl süren büyük acılar, işgal, müdahale, terör örgütlerinin ortaya çıkışı, beslenmesi, büyütülmesi, de facto yaşanılan bölünme, güç mücadeleleri ve hayatını kaybeden sayısını telaffuz edemeyeceğimiz kadar çok Iraklının arkasından Amerika'nın aslında 2011'de ve daha sonrasında birkaç sefer daha bu kademeli çekilmeleri olmuştu. Fakat şimdi artık koalisyon güçleriyle birlikte tamamen gidiyorlar.
2: Evet.
3: Yani aslında Irak kendi sahiplerine tekrardan devletin toplumun her köşesinde, ülkenin her köşesinde egemenliğini yansıtabileceği şekilde ayağa kalkıyor. Tabii bu bir süreç meselesi aslında. Türkiye ve Irak arasındaki Kalkınma Yolu projesini hatırlayalım. PKK ile ortak mücadele noktalarını hatırlayalım. Şimdi ya da IŞİD'le olan mücadelede, daha bunun gibi birçok kalemde aslında orada ilmek ilmek dokunan bir politika var. Bir destek söz konusu, ama bir taraftan da Amerikan eliyle yaratılmış bu Irak Anayasası, ki dışarıdan bir müdahale olduğu için aslında o anayasa da Irak'a çok iyilik güzellik getirmedi. Çok zordu onun süreci de. Şimdi sonrasında Irak'ın tekrardan toparlanmaya başladığı bir zaman. Aslında organik olmayan

0: olmayan müdahale çekilmeyle sonuçlanıyor. Ve Irak o günü bir bayram ilan etti. Egemenlik bayramı dediler adına. Ve Irak açısından bu iyi bir haber. Ancak devam eden savaşlara baktığınızda Irak'ın bunların tam ortasında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. İran'la Amerika arasında bir mücadele sahası olarak kaldığını görüyoruz. Bununla birlikte maalesef çözümlenmemiş diğer konular ya da mesela geçtiğimiz hafta bir de Sincar konusu vardı. Evet. Yine Türkiye ile Irak'ın ortaklaşa PKK'yı oradan silip atmak üzerine. Bakın ne kadar hassas, ne kadar riskli konular ve bütün bunlar olurken Amerika pardon dediği, yanlış raporla girdim dediği, kitle imha silahı yokmuş dediği Irak'tan, Iraklı'nın petrol gelirlerinden nemalandığı yılların sonucunda ve bugün hala devam eder bu nemalanma, şimdi artık ait olmadığı bu topraklardan gidiyor. Ama tarih hep tekerrür mü edecek? Bu dış müdahaleler bölgeye ne getirecek? İşte aslında istemediğimiz de tam olarak bu.
1: Evet. Hocam peki Bağdat'ın attığı ve de atacağı olası adımlar, Tahran'ın gündeminde tuttuğu planları ve sahadaki silahlı gruplar yeni bir dönemin kapısını mı aralıyor? ABD'nin attığı bu adımın arkasında henüz

0: Su üstüne çıkmayan, tartışılmayan başka başka nedenler olabileceğini düşünür müsünüz?
1: Şimdi devam eden savaşlar, karşılaşma, İsrail'in yayılmacılığı, terör örgütlerinin çok uzun yıllar bir uluslararası ilişkiler aktörü gibi maalesef kullanılıp şimdi artık başka bir gerçekliğe geçtiğimiz noktada aslında bölgesel perspektif dahilinde bunu okumamız gerekiyor. Şimdi az önce bir kelime kullanmıştım, organik olmayanlar geri çekiliyor diye. Şimdi Irak'sa kendine özgü toplum yapısı, zengin kimlikleriyle bu kadar acıdan sonra şimdi bir arada devam etmek durumunda olan bir aktör, ama bu kadar riskin ortasında devam etmek durumundalar. Şimdi riskler de bölgesel ya küresel diğer aktörlerce kaşındığında yine kaybeden aslında Iraklılar oluyor. Ama Iraklılar artık kaybetmek istemiyorlar. Onlar ülkenin refahı için, toplumun ilerlemesi ve artık savaş, kan, gözyaşı, terör dışında bir şeyler görmek istiyorlar. Bunun için de dış hiçbir müdahalenin olmaması gerekiyor. Bu noktada tabii Türkiye'nin Suriye'de de gerçekleştirdiği gibi komşusuna verdiği destek öne çıkıyor. Beraber sorunlar bir arada çözülecek, güvenli ortam tesis edilecek ve beraber ekonomik açıdan ne inşa edebileceksek beraber yapacağız. Beraber kazanacağız ve bu toprakları dünyaya bu şekilde bağlayacağız. Çünkü dışarıdan gelenler sadece kendi çıkarları için buraya gelip yakıp yıkıyorlar. Aslında bu bizim felsefemiz, kültürümüzün sonucunda doğmuş bu politika. Şu anda Türk dış politikasının baktığınızda Mekke İttifakı'nda da okuyabilirsiniz. Ya da İran'a dayatılan savaşta Türkiye'nin İran'ın toprak bütünlüğünü öncelemesinde de görebilirsiniz. Suriye ve Irak'la yaptığımız işbirliklerinde de görebilirsiniz.
0: Evet.
1: Aslında bu Türkiye'nin karakterinden kaynaklanıyor. Ama riskler hep var. Maalesef onlardan tamamen kurtulamıyoruz. Bu sürecin de bu yüzden iyi yönetilmesi gerekiyor Irak açısından da.
0: Evet hocam, peki İran ABD'nin, siz de bahsettiniz aslında, 2003'te işgal ettiği Irak'tan 23 yıl sonra çekilerek bu ülkedeki askeri varlığını tamamen sonlandırmasını tarihi bir zafer olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump Irak'tan çekilirken geride hiçbir şey bırakmadıklarını, onurlu ve saygın bir şekilde ayrıldıklarını söylüyor. Sizin yorumunuz ne olur ve bu gelişme bölgede devam eden krizleri, savaşları nasıl etkiler?
1: Tabii Afganistan örneğinde, Vietnam'da, Irak örneğinde ya diğer tüm hukuksuz yapılan emperyal müdahalelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından ne bıraktığını tarih yazdı.
0: Evet.
1: Ya da o toplumların ne kaybettiğini, ki rakamsal istatistikler bu işin belki bilimsel verilerine katkıdır. Ama baktığınızda yaratılan psikoloji, savaşla yaşama ve bütün bunun dolaylı etkileri, bunlar çok çok daha fazlası. Onları rakamlarla anlatamazsınız. Ne yaşadıklarını onlar biliyorlar, ne kaybettiklerini. Aslında geleceği çalınan ülkeler dedik biz Afganistan ve Irak için. Nasıl geleceği çalınan ülke haline girdiler? Küresel hegemonya mücadelesinde emperyal aktörlerin onların ülkelerine kendi çıkarları için geldiklerinde bunu yaşadığı Afganlarda, Iraklı komşularımızda. Dolayısıyla Donald Trump'ın söylemleri maalesef bir popülist propaganda söylemi gibi kalıyor, ama gerçekler bundan apayrı. Tıpkı İran Savaşı'nda da istediği gibi gitmediği noktada sürekli bir tarih vererek 3 güne bitiyor, 5 güne bitiyor, 1 aya bitiyor demesi, ama baktığınızda dünyanın en ileri teknolojiye sahip ordusu Hürmüz Boğazı'nda itibarını da kaybetti, savaşı da kazanamadı. Bu da bir gerçek.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir diğer başlığımıza da geçmek isteriz. Tabii yine güncel bir gelişme, Yemen'de Husiler arasında yaşanan çatışma ve karşılıklı saldırılar olarak izleniyor. Savaş Kızıldeniz'e sıçradı yorumlarını okuyup işitiyoruz hocam. Bölgede neler oluyor dersiniz?
1: Şimdi Yemen krizi, Dışişleri Bakanımızın BM toplantısında hatırlattığı gibi artık 12. senesinde ve dünyanın iç savaş yaşayan ülkelerine baktığınızda, sosyoekonomik açıdan baktığınızda Yemen toplumunun yaşadıkları diğer toplumların kaldırabileceğinden çok daha aslında acı göstergelere işaret ediyor. Fakat Yemen'de Husilerin gerek 3 yıldır İsrail'le giriştikleri mücadele Filistin için. Bir taraftan da şimdi son zamanlarda Suudi Arabistan'da artan karşılıklı çatışmalara baktığınızda, bunları bölgede devam eden savaşlar perspektifi dışında okuyamıyorsun.

0: diyorsunuz. Yani bugün Yemen nasıl de facto üç parçaya ayrılmış haliyle yönetiliyor? Tamam, çoğunluk Husilerin ve Babülmendeb Boğazı Kızıldeniz kıyılarının da onların kontrolünde olduğu, yani en jeostratejik açıdan önemli noktaların Husilerin kontrolünde olduğu bir ülke, ama baktığınızda orada Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan mücadelesi, karşılaşması, ayrışması da var.
1: Evet.
0: Orada İran'ın Husilerle kurduğu 90'lı yıllara dayanan önceleri belki şimdi mezhepsel olarak okumaya bazı analistler yöneliyor, ama alt mezhep bazında baktığınızda Husilerle İran'ın alt mezhebi çok bambaşka yapılar. Ancak İsrail karşıtlığında, Amerikan karşıtlığında birleşiyorlar ve Husilerin elinde, yani o sosyoekonomik seviyedeki bir grubun elinde hipersonik balistik füze teknolojisi görüyoruz. Tabii ki bu İran'ın verdiği destekle aslında inşa ettikleri bir noktaydı. Fakat uzun yıllardır Husiler artık kendi silahlarını kendileri üretiyorlar. Ve 2000 kilometreyi geçiyor bu silahlar. İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'i vuruyor. Filistin'in soykırımında İsrail'i yavaşlatmak için, durdurmak için, onların gücünü bölmek için Husiler orada bir irade koymuştu ortaya. Fakat şimdi Suudi Arabistan'la aralarında yaşanan konu hem Mekke Anlaşması perspektifinde hem de İsrail'in aslında dünyaya göstermek istediği noktadan bakıldığında işi başka bir boyuta getiriyor. Bölgede silahlanmanın arttığı, biraz propaganda ve maalesef temiz haberlerden de uzak kaldığımız bir noktadayız.
1: Evet.
0: Ama şunu söylemek lazım. Yemen bu toplumuyla, bu endeksleriyle yine de bir anda Amerikan koalisyonunun, Amerika öncülüğündeki çok uluslu koalisyonun bombardımanına uğruyor ve birçok sivil hayatını kaybediyor ve bu dünyaca normalleştiriliyor. Yani hangi aktörle Husiler ne yaşıyor olursa olsunlar, Yemen halkının da hakkı, yaşam hakkı, bütün bunların önemsenmesi gerekiyor. Çünkü orada gerçekten insani bir dram var çok uzun yıllardır.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yeri gelmişken hocam, ABD-İran sürecine de bakmak isteriz. ABD Başkanı Donald Trump Teksas'taki seçim konuşmasında İran'a karşı yürütülen savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerden sonra veya hemen sonra zaferle sonuçlanacağını belirterek Tahran yönetimine ya akıllıca bir şey yapacaklar ya da uzun süre ortada olmayacaklar sözleriyle gözdağı verdi. Bu tehdit dili başından bu yana kullanılıyor. Size göre etkili olur mu?
0: Mahpeker Hanım, çok ilginç bir nokta.
1: Evet.
0: Çünkü Trump sürekli bir olmasını istediği şeyleri dile getiriyor. 28 Şubat'ta İran'a savaş açtı. 3 güne 5 güne tamam dedi. Donanmayı yerle bir ettik, bittiler dedi. Tarihler Ekim'in bugün ikisini gösteriyor. Bir ay sonra Amerika'da ara seçimler var. Temsilciler Meclisi zaten gidiyor. Senatosu kaybolmak üzere, gücü gidiyor. Azil süreci başlayacak belki Trump'ın. O hala 30 güne tamam. Şimdi bakın, bu
1: yani sürekli bir zamana yayma aslında.
0: Popülist bir propaganda yöntemi olarak düşünüldüğünde evet, böyle kulağa dolu geliyor. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Askeri stratejistler çok net şekilde söylüyorlar ki, uçak gemilerini hatırlayın. O uçak gemilerinde bu savaşa ikna edilememiş Amerikan askerleri, uzun süreli görev yaptıkları için ve bu savaşı niye yaptıklarından da razı olmadıkları için, Amerikan toplumunun da böyle bir arzusu olmadığı için Hürmüz krizinde İran'ı yenemedi Amerika ordusu. O İran ki 47 yıllık ambargo yaptırımı altında,
1: evet,
0: kendi yerli savunma sanayileriyle, evet Çin Rusya'nın da bir takım desteği olmuştu, ama nihayetinde hipersonik balistik füzeyi üreten İranlı yerel mühendisler ve insanlar. Dolayısıyla Amerika'nın 47 yıllık başarısızlığıdır aslında bu. Bu işin askeri boyutu, ama bunun ötesinde baktığınızda Trump 2 yıl önce seçimleri bu senaryo için aday olup kazanmamıştı. O Amerikan toplumuna bambaşka bir hayal satmıştı. Amerika'daki sağlık sistemi, göçmen krizi, işte fiyatlar, enflasyon, daha birçok konu için oradaydı. Ama o geldi, dünyaya savaş açtı ve de diyor ki, hayır 7'sini bitirdim, 8.'yi bitiriyorum. Hayır, yeni savaşlar açtı, Grönland kriziyle NATO'yu dinamitledi, yetmedi, bütün boğazlara, yollara kendi adını verecek kadar tuhaf bir psikoloji. Ama tabii bütün bunlar işin görüntü kısmı. Biz aslında Amerika'nın hegemonya mücadelesinde şu anda koltuğunu tutmaya çalışırken yaptığı yanlış politikalar ve hatalar silsilesini izliyoruz. Amerika hiç mi bir şey kazanmadı?

0: iki senenin sonunda diye sorarsanız, 30 gün sonra seçimleri izleyeceğiz. Eğer düşündüğümüz ve anketlerin söylediği gibi olmaz da Amerikan halkı Trump'ı alkışlarsa, bir sonraki programda bunu konuşalım.
1: Evet hocam, birazdan reklama gideceğiz ama biraz değindiniz aslında. Trump'ın savaşın sonlanmasını, ülkesindeki ara seçimleri endekslemesini nasıl değerlendirirsiniz peki?
0: Şimdi seçimler tabii aktörler, karar alıcılar açısından hesap verme günü ve Amerika'da bu biraz farklı işliyor. 2 yılda bir neredeyse. Şimdi Trump 2 yıl önce güçlü bir şekilde seçimleri kazanmıştı. Yani sadece aldığı oyla değil, devlet mekanizmalarındaki işte Senato ve Temsilciler Meclisi'nde de birleşen gücüyle aslında sağlam bir şekilde gelmişti Beyaz Saray'a. Üstelik 4 yıllık aranın ardından. Ama Amerikan toplumu işte onu bunun için mi seçmişti sorusu, hayır. Bu 4 yılda Amerika'nın itibarı için çılgınca söylemleri, Elon Musk'la ilk günlerde yaşadıkları o tuhaf şeyleri hatırlayın. Yani Amerikan toplumunu biz konuşmuyoruz ama Amerikan toplumu da aslında hep şu soruyu soruyor dönüp: bizi bu insanlar yönetiyor ve biz nereye gidiyoruz? Şimdi o kadar alışmışız ki savaşların bu kıtada yaşanmasına, işgallerin, müdahalelerin, terör örgütlerinin araç olarak kullanılmasının. Halbuki Amerikan toplumu da geleceğini görememeye başladı. Yani insanlık nereye gidiyor sorusunu onlar da biz bu yöneticilerle nereye gidiyoruz diye soruyorlar. Dolayısıyla tam 30 gün kaldı. Çok önemli bu seçimler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Devam edeceğiz tabii sevgili dinleyiciler. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Hazar Vural hocamızla değerlendirmeye devam edeceğiz konuları.
2: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Telefon deyince vatan.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
6: Reklamlar.

0: gün ötesi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dünya gündemini değerlendiriyoruz. Stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Hazar Vural. Hocam aslında bir giriş yapmıştık tabii. Şimdi de yayılmacı tavrından geri kalmayan İsrail'e bir bakalım isterseniz. Bu ülkede de yaklaşan seçim nedeniyle Netanyahu tarafından güvenlik kartının oynandığına ilişkin gelişmeler yaşanıyor. Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşanan olayın sahte bayrak operasyonu olup olmadığı sosyal medyanın gündemine oturdu. İsrail Başbakanı Netanyahu olaydan saatler önce saldırı istihbaratı olduğunu iddia etmişti. Buna ilişkin yorumunuz ne olur sizin?
2: Şimdi tabii İsrail'de de söylediğiniz gibi bu ay gerçekleşirse seçimler olacak. Aslında Netanyahu'nun meşruiyeti Gazze soykırım savaşına başladığı günden öncesinden beri mevcut, ama tabii sonrasını düşündüğünüzde 3 senedir küresel anlamda meşruiyeti sorgulanıyor, ama hakkındaki tutuklama kararı da uygulanmıyor ve hatta soykırım suçlusu bir karakter BM Genel Kurulu'na hitap edebiliyor. Bu ayrı bir akıl tutulmasıydı. Şimdi İsrail'i konuştuğumuz zamanlar İsrail tabii sahte bayrak operasyonları çok makul ve çokça olabilecek bir nokta, çünkü sürekli kendi yaptıkları saldırılar ve hukuksuzlukları sanki kendilerine yapılıyormuş gibi böyle dünyaya anlatma hali çok. Böyle travmalardan bunları kullanarak maalesef bir beslenme haline ya da gündem saptırma, konu dağıtma noktasında İsrailli karar alıcıların çok mahir olduğunu biliyoruz. Fakat bu uçak olayı gerçekten çok ilginçti. Çok spekülasyona mahal verildi. Açıkçası benim aklımda sadece şu görüntü kaldı. Yani bir şekilde Suudi Arabistan'a o uçak indiğinde orada yolculara verilen psikolojik destek bile çok ilginçti. Yani yine bir şekilde hizmet aldılar, tabii ki alabildiler. Zaten İsrail, yani Suudi Arabistan'da bunun aksi düşünülemezdi. Ama maalesef şu anda biz İsrail'deki bir demokratik seçimle yönetim değişikliğinin sonuçlarında dünyanın oh diyebileceğini düşünmüyoruz. Çünkü aşırı, onun yerine gelenlerin de aşırıcı olma ihtimali çok yüksek. Ve hala İsrail'de birkaç milyon insan maalesef kendilerinden başkasına hayat hakkı tanımayacak şekilde Filistinlilere zulmetmeye devam ediyorlar. Bundan sonra gelenler için daha iyi bir yönetim olacağını ya da iki devletli çözüm BM'nin söylediği ve kabul ettiği, oyladığı gibi gerçekleşeceğini söylemek maalesef çok mümkün görünmüyor. O zaman uluslararası toplum ve bugün Filistin'i tanıyan 150 küsür devlet sesini arttırmaya devam edecek, Filistin vardır demeye devam edecek, hatta bu sayının artması için çalışmalara devam edecekler.
1: Evet. Hocam bir diğer başlığımıza geçelim. İki süper güç sıfatlı ABD ve Çin liderlerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdikleri görüşmede son dönemin gündem maddelerinden biri olmuştu. Hem Trump'ın hem de Xi Jinping'in gündeminde olan yapay zeka konusu giderek diplomasinin gündemi olmaya devam ediyor. Ne dersiniz? Dünya yapay zeka merkezi bir diplomasi trafiğinin işletildiği döneme mi giriyor? Bu anlamda izlenimleriniz ne olur sizin?
2: Artık yapay zeka sadece üretim ya teknolojide ya da günlük iş hayatlarımızda gördüğümüz bir gerçekliğin ve hızın, 5. vites bir hızın ötesinde günümüzde devam eden ve bitmeyen savaşlarda da yeni nesil çok gelişmiş teknolojik silahlarda aslında aktörleri öne geçiren bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bundan geri kalmak ve bunun ötesinde bir gerçeklik düşünmek mevcut dönemin hibrit ötesi savaşlarının dünyasına çok uymuyor. Şimdi ABD-Çin rekabetine baktığınızda, iç içeliğine baktığınızda, onların mücadelesine baktığınızda karşılıklı bağımlılıkları da olduğunu görüyorsunuz. Bakın, o kadar ilginç ki iki yıldır Trump Çin'le olan karşılaşması, Pasifik'e hazırlanması, dünyadaki işte farklı noktalarda politikalarını bitirip Çin'e yöneleceğini söylediği yerde en büyük saygıyı Çin devlet başkanına gösteriyor ve onların buluşması, Trump'ın çok sevdiği güçlü karakter buluşması, bu sene birkaç kere daha buluşacaklarını söylüyorlar. Evet. Ve konuştukları kalemlere bakıyorsunuz, evet zaten ekonomi anlamında onların inanılmaz bir iç içeliği var. Ya da hatırlayın, Amerikan başkanının uyguladığı ekonomik o tarifeler konusu aslında ekonomik anlamda uygulanamaz tarifelerdi. Ama Trump yine de bu söylem savaşına, bu nasıl diyelim, cezalandırma gibi bu uygulanamaz tarifeleri yürürlüğe koydu bin bir tehditle. Ama sonunda yine Çin'le mineraller üstüne, işte nadir toprak elementleri üstüne, yapay zeka üstüne, çeşitli iş anlaşmaları üstüne birçok kalemde anlaşmalarla görüşmesini tamamladı ve bir sonrakini hazırladı. Ama bir taraftan da Tayvan'a da geleceğim, orayı da kaşıyacağım, oraya da güç aktarımı yapacağım, oraya da NATO'yu mesela partner yapıyor ve hazırlık halinde. Dolayısıyla Amerika-Çin küresel hegemonya rekabetini bağımlılıklarıyla okumamız gerekiyor. Birbirlerinden vazgeçemezler, birbirleriyle mücadeleleri de bitmez. Çünkü Rusya'nın şu anda Ukrayna'da ayağında bir, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, bir pranga var. Batı ile savaşıyor orada. Batı da Rusya ile savaşıyor ve Rusya bu mücadelede geriye kalıyor. Çünkü her gün bir şeyler kaybediyor. Ama Çin birçok göstergede Amerika'yı geçmiş durumda. Birçok planlamada da Amerika'nın koltuğunu sarsıyor.
1: Evet hocam, son olarak aslında sizinle sohbet fırsatı yakalamışken Karadeniz'e bakmak da olmaz tabi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 5. yılına yaklaşırken Moskova ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilim de yeni bir aşamaya taşındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kaliningrad'a yönelik olası bir saldırıya karşı Rusya'nın elindeki tüm silahları kullanabileceği uyarısında bulunurken Ukrayna savaşta ilk kez balistik füze kullanıldığı açıkladı. Anlaşılan gündemde yine nükleer silahlar var. Avrupa ülkeleri bir yandan vatandaşlarını olası savaşa karşı hazırlamaya çalışırken bir taraftan da nükleer silah tehditlerinin gündeme gelmesi bize ne söylüyor dersiniz?
2: Maalesef demin bıraktığım yerden tam devam edeyim. Ukrayna toplumunu, devletini, Ukrayna'yı bir mücadele sahasına çevirdi birçok aktör el birliğiyle. Ve Ukrayna yeni nesil silahların test alanına dönüştü. Milyonlarca Ukraynalı topraklarından, yurtlarından oldular bu süreçte. Ve bu savaşta Amerikan, İngiliz ileri teknoloji füzelerini de gördük Ukrayna'nın kullandığını. NATO üstünden de birçok şeyi gördük. Ve bunun da ötesinde nükleer kelimesinin normalleştirildiğini gördük. Şimdi İsrail'in Filistin söylemlerinde de bunu görüyoruz. Ve bu aslında bütün dünyanın sorunu. Kaliningrad'la ilgili de sadece şunu eklemek lazım. Rusya'nın belki de Moskova'dan sonraki en önemli stratejik bölgesi Kaliningrad. Avrupa'nın kalbinde çok önemli bir noktada. Orada olacak bir kaşıma, bir müdahale gerçekten Putin'in söylemlerindeki şiddeti eyleme dökmesine sebebiyet verebilir. Haritada dinleyicilerimize açıp bakmalarını isterim. Kaliningrad şehrinin nerede olduğuna ve neden bu kadar önemli olduğu o zaman aslında ortaya çıkacaktır.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli başlıklarda, önemli değerlendirmelerde bulundunuz. Sevgili dinleyiciler, dünya gündeminde bugün stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Hazar Vural hocamızdı.
2: Ben
1: İlk kez daha hocam
2: ediyorum.
1: Size çok teşekkür
2: çok
1: ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Biz de artık gün ötesini burada noktalayalım. Program hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle iyi hafta sonları, iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Bugün tren yolculuğu deyince aklımıza uzun raylar, istasyonlar, düdük sesleri ve uzak şehirlere yapılan yolculuklar geliyor. Peki hiç düşündünüz mü? Türkiye'de ilk demiryolu nerede yapıldı? Ve daha da ilginci, neden ilk demiryolu hattı İstanbul'da değil de İzmir'le Aydın arasında kuruldu? Hikayemiz Osmanlı Devleti döneminde 1856 yılında başlıyor. O yıllarda demiryolları Avrupa'da hızla yayılıyor. Buhar gücü ulaşımın çehresini değiştiriyordu. Osmanlı Devleti de bu yeni teknolojinin önemini fark etmişti. Ve Anadolu topraklarındaki ilk demir yolu için İzmir-Aydın hattı seçildi. Yaklaşık 130 kilometrelik bu hattın yapımı ise hiç de kolay olmadı. Dağlar, vadiler, nehirler ve zorlu arazi koşulları. Üstelik o dönemde demir yolu yapımında kullanılan teknoloji bugünkü kadar gelişmiş değildi. Bu nedenle çalışmalar uzun yıllar sürdü. Ve sonunda 1866 yılında İzmir-Aydın demiryolu tamamlandı. Böylece Anadolu topraklarında yeni bir dönem başlamış oldu. Ama burada çok önemli bir soru var. Neden İzmir ve Aydın? Cevabı aslında İzmir'in o dönemdeki ekonomik öneminde saklı. İzmir, Osmanlı Devleti'nin en önemli liman kentlerinden biriydi. Aydın ve çevresi ise tarım açısından son derece verimliydi. Bölgede özellikle incir, üzüm, pamuk ve çeşitli tarım ürünleri üretiliyordu. Ancak bu ürünleri iç bölgelerden İzmir limanına taşımak oldukça zahmetliydi. Kervanlarla, arabalarla, hayvanlarla yapılan taşımacılık hem yavaştı hem de maliyetliydi. Demiryolu ise bütün bu sistemi değiştirebilirdi. Tarlalarda ve üretim merkezlerinde bulunan ürünler trenlerle çok daha hızlı bir şekilde İzmir'e ulaştırılabilecek, oradan da gemilerle başka ülkelere gönderilebilecekti. Yani ilk demiryolunun güzergahı yalnızca bir ulaşım tercihi değildi. Ekonomiyle, ticaretle ve İzmir limanının öneminin artmasıyla yakından ilişkiliydi. Bir başka deyişle tren yalnızca insan taşımayacaktı. Ürünü de taşıyacaktı. Ve bu Anadolu'nun ekonomik hayatında önemli bir değişim yaratacaktı. Peki ilk trenler nasıl görünüyordu? Bugün gördüğümüz modern trenlerden elbette çok farklıydı. Buharlı lokomotiflerin çektiği vagonlar o dönemin insanları için başlı başına büyük bir teknoloji harikasıydı. Düşünsenize, hayatları boyunca atlarla, arabalarla ve kervanlarla yolculuk etmiş insanlar. Bir gün önlerinden duman çıkararak ilerleyen dev bir makinenin geçtiğini görüyorlar. Üstelik bu makine arkasındaki vagonları peşine takıp insanları ve yükleri daha önce görülmemiş bir hızla taşıyor. Demiryolu yalnızca mesafeleri kısaltmadı. Zaman algısını da değiştirdi. Eskiden günler sürebilen yolculuklar tren sayesinde çok daha kısa sürede yapılabilir hale geldi. İstasyonlar çevresinde yeni hareketlilik başladı. Ticaret hızlandı. İnsanların farklı yerlerde kurduğu bağlantılar arttı. Ve demiryolu zaman içerisinde Anadolu'nun farklı bölgelerine doğru yayılmaya başladı. İzmir-Aydın hattının ardından başka hatların yapımına da girişildi. Bir demiryolu hattı sadece iki şehri birbirine bağlamaz. İnsanları, ürünleri, fikirleri ve zamanları birbirine bağlar. 1856'da İzmir'den Aydın'a doğru uzatılan ilk raylar. Bugün kullandığımız demiryolu ulaşımının da başlangıç noktalarından biri oldu. Belki bugün bir tren istasyonunda beklerken gördüğümüz raylar bize sıradan gelebilir. Ama o rayların üzerinde yürüyen ilk trenleri düşünürsek, her biri Anadolu'da yepyeni bir ulaşım çağının habercisiydi. İşte bunu biliyor muydunuz da?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da belediye başkanlarını kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı tamamlandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Yönetmen Osman Sınav'ı yıllar önce FETÖ'mü tehdit etti. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. 5 kişi hayatını kaybetti. Husiler Medine'de Taybe Elektrik Santrali'ni İHA'yla hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'e bir uçak gemisi daha gönderdi. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da kabulde hazır bulundu. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa katıldı. Uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmeleri de değerlendirdi. Türkiye ekonomisi üzerinde etkilerinin sınırlı olduğunu belirtti. Seçim sürecine ilişkin yol haritasına dair soruyu da yanıtlayan Şimşek, erken seçim iddialarının temelsiz olduğunu belirtti. Seçimlere giden süreçte Türkiye'nin ekonomik programında herhangi bir yön değişikliği olmayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar liralık kaynak tahsis ettik dedi. KKTC bizim milli davamızdır diyen Yılmaz, istedikleri kadar kapıları kapatsınlar, biz yenilerini açarız ifadesini kullandı.
2: Son derece verimli bir işbirliği yaptığımızı ifade edebilirim. Bunlarla birlikte 2026 yılı, sadece 2026'yı söylüyorum, iktisadi ve mali işbirliği kapsamında sağlık sektörüne sadece 1 milyar 514 milyon Türk lirası kaynak ayırdık. Ve bunu kullanıyoruz şu anda, sahada kullanıyoruz. Siyasi egemenliği olan bir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli davamızdır. Bu milli davanın önemli bir parçası da burada yaşayan tüm insanların müreffeh bir şekilde, kalkınmış bir şekilde ve dünyayla yoğun entegrasyon içinde yaşamasıdır. Bunun için de her türlü gayreti sarf ediyoruz, sarf etmeye devam edeceğiz. Geçen gelişimde de söyledim, istedikleri kadar kapıları kapatmaya çalışsınlar. Biz çok daha fazla kapıyı hep birlikte açarız.

0: Bugüne kadar öyle yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Masak raporunda hakem Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Yönetmen Osman Sınav, TRT 2 yayınında Hülya Koçyiğit'in Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldığı sorusuna cevap vermedi. Yıllar sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bir tanık, Sınav'ın diziden FETÖ tehdidiyle ayrıldığını savundu. Kozinoğlu soruşturması kapsamında Osman Aksu, bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aksu ifadesinde 2004 yılında İstanbul'a ziyaretine gittiği Tahsin isimli arkadaşıyla Osman Sınav arasında geçen diyaloğa değindi. Sohbet sırasında Sınav'ın arkadaşına Enver Altaylı tarafından tehdit edildim dediğini öne sürdü. Aksu ifadesinin devamında Osman Sınav'ın diziden ayrılması yönünde baskı gördüğünü de söyledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı, 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme resmi belgede sahtecilik ve yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan uzman bir heyetle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir baş müfettiş de görevlendirildi. 5 işçinin ölümüne neden olan göçüğün sebebi incelemeler neticesinde ortaya çıkacak. Yaralı olarak kurtarılan 2 işçiden biri hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Diğer işçinin tedavisi ise sürüyor. Kazada hayatını kaybeden işçilerden Kerim Ören ve Ömer Karakaya Manisa'da, Ramazan İnce Balıkesir'de, Halit Ersay da Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. İsa Olcay'ın cenazesi ise Kütahya'da defnedilecek. Sinop'ta 30 Eylül'de alabora olan teknede kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Polis memuru için görev yeri Sinop Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şen'in cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verilecek. Olay günü hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi ise memleketi Malatya'da defnedildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında her yıl kapasitesini artırdığını söyledi. Yıllık patent başvuru sayısının 11 bini geçtiğini belirten Kacır, Türkiye'nin kadın mucit oranında da dünya birincisi olduğunu paylaştı. Bakan Kacır, Teknofest kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası Buluş Fuarı ödül töreninde hitap etti.
2: Bu yıl 11 ülkeden 367 buluş burada Uluslararası Buluş Fuarı'nda sergileniyor. Fikri mülkiyet alanında her yıl kapasitesini daha ileri seviyelere taşıyor. 23 yıl önce bu ülkede yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi yılda 11 binden fazla patent başvurusu yapılıyor. Ve Türkiye, burada kadın buluşçularımız, kadın araştırmacılarımız da var. Gururla söylüyoruz ki kadın buluşçu oranında dünya birincisi.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da yapılıyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival, birbirinden renkli etkinlikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları, yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı buluyor.

Diyarbakır'da önce dolu ardından sağanak etkili oldu. Bismil ilçesinde ise fırtına nedeniyle cami minaresi devrildi. Batman'da etkili olan kuvvetli sağanakta bazı evleri su bastı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dolu etkili oldu. Yerler beyaza büründü, tarım arazileri zarar gördü. Siverek ilçesinde de aniden bastıran sağanak ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Hatay'da ise yağış heyelana neden oldu. Hakkari'nin Yüksekova ve Siirt'in Pervara ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Tüm yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Yeni haftada yağışlar etkisini kaybetmeye başlayacak. Ekim ayının ikinci haftasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Yağışlar kuzeybatı kesimlerde ve Akdeniz kıyılarında sürecek. Uzmanlara göre El Niño'nun da etkisiyle kış ayları daha yağışlı geçecek. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sıklaştı. Husiler son olarak Medine-i Münevvere'yi besleyen Taybe Elektrik Santrali'ni hedef aldı. Arap koalisyonu saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Saldırı sonucu trafolardan birinin devre dışı kaldığını ancak elektrik şebekesinin olumsuz etkilenmediğini duyurdu. Açıklamada bu saldırı dünya çapındaki milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtma çabasıdır denildi. Husilere karşı caydırıcı adımların atılmaya devam edileceği vurgulandı. Saldırıya Arap ülkelerinden ve uluslararası kuruluşlardan da tepki yağdı. Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de açıklamalar geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştığına dikkat çekildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta düzenlenecek. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. İttifakın geleceğine dair de konuşan İshak Dar, ittifak genişleyecek mi sorusuna yanıt verdi. En az 6 ülkenin daha savunma ortak paktına katılmak istediğini açıkladı. İttifak tam olarak işler hale gelmeden yeni katılım taleplerini değerlendirmek mümkün değil dedi. Bu sürecin bir yıl kadar sürebileceğini ifade etti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma işbirliğini genişletmek amacıyla 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapı hedef alındı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerine hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır. Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz açıklaması yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de kınama mesajı geldi. Çelik, "Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz." dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. İşgalciler çiftçileri bölgeden uzaklaştırmak için ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı ve Filistinlilerin hasadını çaldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti. Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası da insani krizi derinleştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'ye tıbbi malzeme girişini geciktirdiğini ya da engellediğini vurguladı. Örgüte göre tıbbi malzeme sevkiyatının onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için ortalama 74 gün bekleniyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda hali hazırda iki uçak ve bir amfibi hücum gemisi bulunuyor. Yeni filoyla birlikte ABD'nin bölgede 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra yüzlerce uçaktan oluşan bir gücü olacak. ABD İran'a ekonomik baskıyı da artırıyor. Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımların hedefinde İran'ın otomotiv ve demiryolu sektörü var. Moskova ve Kiev hattında tansiyon yüksek. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da belediye başkanlarını kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı tamamlandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Yönetmen Osman Sınav'ı yıllar önce FETÖ'mü tehdit etti. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. 5 kişi hayatını kaybetti. Husiler Medine'de Taybe Elektrik Santrali'ni İHA'yla hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'e bir uçak gemisi daha gönderdi. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Euroleague'in 3. haftasında iki temsilcimiz bu akşam sahne alacak. Beşiktaş saat 20'de Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Tarfin ise saat 20.45'te Dubai basketbolu konuk edecek. Anadolu Efes'e Mike James'ten kötü haber geldi. Lacivert Beyazlılar, Yıldız ismin dün geceki Kızıl Yıldız maçında Aşil bölgesinden sakatlandığını duyurdu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. Son şampiyon Vakıfbank Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 14'teki mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kayseri ve Nevşehir 8, İstanbul, Çanakkale, Kahramanmaraş, Sinop ve Şanlıurfa 15, İzmir 17, Antalya 19, Bursa, Zonguldak ve Gaziantep 13, Balıkesir, Denizli, Samsun ve Ordu 14, Sakarya ve Muğla 12, Edirne, Isparta, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır 11, Çorum, Afyonkarahisar ve Kütahya 9, Adana, Trabzon ve Rize 16, Erzurum 7 ve Van 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Of, Çaykara, Karaçam yolunun 20 ile 26. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çıldır, Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.

tarihleri arasında TCL 75P 8K 190 santim 4K Ultra HD Smart QLED TV 59.999 liraya, Onvo 65BQ 90F 3UA 165 santim 4K Ultra HD Smart QLED TV 27.999 liraya vatandı.

Special. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Reklamlar. Soralım bakalım. İklim, su sorunu ve tüketim alışkanlıklarımız arasında nasıl bir ilişki var? Dönüşüm Derneği kurucusu ve sanat eğitmeni Niyazi Selçuk'a sorduk.
6: İnsanlığın sorunu bu iklim meselesi. Bence önümüzdeki en büyük tehlike su sorunumuz. Dünyanın %70'i sularla kaplı yani. Ve bu suyun %97'si okyanuslarda. Ve bu suyun %3'ü tatlı su ve bu %3'ün de sadece %1'e erişilebilir. 300 gram bir tişörtün su yapımında 1 ton 850 litre su kullanılmakta. Siz 100. tişörtünüzün yanına 101. tişörtü almayı tercih ediyorsanız sadece bir tişört almıyorsunuz. Beraberinde 1 ton 850 litre suyu alıyorsunuz. Tayland gibi, Hindistan gibi, Çin gibi ülkelerde bunların üretimi esnasındaki çalıştırılan çocuklar, atölyelerde yine çocuk işçilerin çalıştırılması, siz bunlara da ortak oluyorsunuz. Bir yandan da o endüstriyi teşvik etmiş oluyorsunuz. Bizim görmediğimiz üretim esnasındaki tüketimlerden de sorumluyuz. 500 milim su alırken aslında 5,5 litre suyun da kirlenmesine ortak oluyorsunuz. Meseleyi bu hassasiyette algılayıp insanların tüketimlerini ve yaşam biçimlerini buna entegre etmesi gerekiyor. Başka türlüsü güç. En çok atık ürettiğiniz yerleri gözden geçirmeniz. Sürekli kahve içiyorsanız dışarı çıktığınızda, kağıt bardakta bir kahve alıyorsanız sonuçta o kağıt bardağın yapımındaki süreçten de yine sorumlusunuz. Neyle çözebilirsiniz? Bir mug almak ve düzenli olarak o kendi termos bardağınızı kullanmak bir çözüm olabilir. Hem reddetme hem azaltma yöntemleri, poşet kullanmak yerine çantanızı düzenli 2-3 tane bez çantayı taşımak ve size poşetle bir şey verildiği zaman poşeti reddetmek, onun yerine bez çanta kullanma alışkanlığı.

0: Bu tarz alışkanlıklar başladıktan sonra zincirleme aslında siz nerede atık oluşturuyorsanız devamını da çözüyorsunuz ve kendi çözümlerinizi bulmaya başlıyorsunuz. Ama bunun için bir yerden başlamak gerekiyor. Yani bu bir günde yapılacak bir şey değil. Uzun edimli bir şey. Bunun için önce bir yerden başlamak gerekiyor. Yani ilk adımı atmak gerekiyor. İlk adımı attıktan sonra devamı geliyor. Yani buradaki temel felsefe atığı oluşmadan engelleyebilme becerisi aslında. Yani bunu toplumsal olarak başardığımız zaman bu anlamda hem üreten firmalar da artık buna çözüm bulmak zorunda. Bu tüketimden gelen gücümüzü kullanmak aslında temelde.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Spor servisinden herkese iyi akşamlar. Haftanın son iş günündeyiz efendim. Son iş gününde yine birbirinden değerli konuklarımız olacak. Bu akşam sadece basketbolu konuşacağız. Burhan Cengiz sesimizi güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletecek. Ali Yıldırım programı hazırladı. Spikeriniz ben Tolga Avcı. Sporun servisi, spor servisi başlıyor. Efendim basketi konuşacağız, basketbolunu, Türk basketbolunu konuşacağız. Bu akşam çok değerli konuklarım var her hafta olduğu gibi. Antrenörlerimiz var ve çok sevdiğim bir kardeşim. Sizlerin de çok yakından tanıdığı TRT Spor'da basketbol spikeri, spor spikeri sevgili Ejder Yasin Turhan'la Ümraniye Belediyesi basketbol antrenörleri. Değerli isimler var. Şu an stüdyomuzdalar. Diğer iki isim stüdyoda. Diğer iki isim de reji tarafında. Kürşat Falay, Zikri İskender, Kadir Yavuzer ve Oğuzhan Taşçı bizlerle beraber. Şu an stüdyoda Zikri İskender ve Kadir Yavuzer var. Hepiniz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kırmayıp geldiniz bizi. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü basketbolun içindeki insanlarla konuşmak çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Spor yazarlarıyla zaman zaman futbolu konuşuyoruz ama yazmakla içinde olmak arasında bence biraz fark var. Spor yazarları içerisinde de içinde olan da var. Fakat özellikle basketbol programında biraz daha bence işin içinde olanlarla konuşmak istedim. Bir kez daha geldiğiniz için teker teker çok teşekkür ediyorum sizlere.
2: Biz davet için teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biraz daha mikrofonlara şöyle yaklaşırsak evet ses daha çok daha güzel gidecek. Hemen başlayalım biz aslında Türk basketbolunu konuşmaya. Sevgili Ejder'cim sesin tüm Türkiye'de çok yakından biliniyor. Hele 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda hop oturdun hop kaldırdın bizi. Gerçekten çok keyifliydi. Anlatımın da çok keyifliydi. Takım da çok keyifliydi. Ben burada Ayhan abiyle program yaptım. Maç öncesi, maçlar öncesi. Hatta turnuva başlamadan önce. Hani bunu beklemiyorduk. Yani hani belli bir yere kadar gideriz diyorduk. Ama ondan sonrası soru işaretiydi. Çünkü çok çok kuvvetli takımlar var. Biz de kuvvetliydik. Fakat bu kadar finale kadar çıkabileceğimizi bir tek Ergin Ataman verdiği röportajdaki çok da güzel röportajlar yaptın Ergin Ataman'la da. Ben seni kaçırmıyorum yani seni iyi takip edenlerdenim yani, sevgili.
2: Ergin Hoca'yla klasik her yıl evet, 3-4 röportajımız var.
1: Evet evet yani 24 yıl önce gelen bir madalya demişti. Ben burada dedi madalyaya geldim dedi. Evet. Şeyin başında.
2: 2022'de başında. Dedi bunu hatta. Evet. İmza töreninde dedi.
1: Evet evet ve Ergin Hoca kafasına koyduğunu yapar mı? Yapar yaptı da.
2: Evet. Teşekkür ederim önce güzel sözler için. Ben hala geçen Tufan Ersöz'le de konuştuk. Maçları beraber anlatmıştık. Çok mutlu bir şekilde hatırlıyorum bir yıl öncesini. Evet. Benim de kariyerimde 2012'de stajyer olarak başladığım kariyerimin en güzel bir ayıydı herhalde.
1: Evet.
2: Çünkü Euroleague şampiyonluklarını hep takip ettim muhabir olarak ama milli takımla yani Türk oyuncularla bir Türk koçla bunu yaşamak çok farklı.
1: Çok keyifli.
2: Euroleague'de Efes'in, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarında görev yaptık ama yabancı oyuncular fazla, yabancı koçlar. Milli takıma tabii büyük bir özlem vardı. Büyük bir de bir kopuş vardı açıkçası. Milli takımın o jenerasyon değişimi, 2010 sonrasında hiçbir turnuvada istenen başarıyı yakalayamamamız bunda büyük pay sahibi oldu.
1: O neye bağlıyorsun Ejder?
2: O jenerasyon değişimini bir türlü yakalayamadık. Evet, koç istikrarı. Evet. İşte Ergin Hoca geldi. Oyun kurucularımız artık Kerem Tunçeri ile Ender Aslan'ın son dönemleriydi. Hidayet Türkoğlu'nun son dönemleriydi. Mehmet Okur basketbolu bıraktı ki zaten son dönemde milli takımda yoktu. Ersan'lı bir dönemimiz vardı. Bir de çok kritik iki turnuva oynadık. 2019 Çin'de Amerika maçı unutulmaz. Hı-hı. Orada kazandık diye biz röportaj yapmaya indik. Bir evet. anda kaybettik diye
1: evet.
2: oradan çıktık. 2022 evet. Fransa maçı Berlin'de yani 19 sayıdan döndük. Maçı kazandık derken yine serbest atışlar kaçtı. Orada büyük bir hayal kırıklığı yaşandı ama.
1: Sonunu getiremiyorduk.
2: Evet
1: yani.
2: Kadro biraz kendini belli etmeye başladı. Doğru devşirmeyi bulduk Larkin. Hı-hı. Formda olduğunda bence hala Avrupa'nın en iyi 1-2 oyuncusundan biri.
1: Doğru.
2: Ve Ergin Ataman zaten o hedefi koydu. Turnuvanın gidişatı da bize biraz yardım etti. Şimdi biz Sırpları yendik. Ağacın diğer tarafına gidince daha güzel bir yola düştük. Sırplar zor tarafa düştü ve ilk maçta Finlandiya'ya kaybettiler.
1: Evet.
2: Biz İsveç, Polonya, Yunanistan diye gittik.
1: Evet.
2: Yunanlara karşı kadro kalitemiz ortaya çıktı. Hı-hı. Cedi mükemmel bir turnuva oynadı. Evet. Larkin çok formdaydı.
1: Finalde iyi oynamadı.
2: Evet. Ama Cedi sakat sakat oynadı.
1: Sakat sakat.
2: 40 dakika final Yunan maçını 40 dakika dakika.
1: Ercan Osmani evet. Finalde yine.
2: Ercan harika bir yarı final.
1: Harika bir yarı final.
0: Yarı finalde evet. Ercan.
1: Çok iyiydi. 4-3'lük mü? 5-3'lük mü? Öyle bir şey vardı.
2: Alperen evet. Alperen final maçının son bölümünde evet. Çok kritik bir atışı vardı hatırlarsanız evet. Evet. Pozisyonda. Evet. Bir de evet. Schröder insanüstü oynadı.
1: Evet. O da 4. çeyrekte çok
2: oynadı. 4. çeyrekte oynadı. Evet. Isaac Bonga kariyer evet. rekoru kırdı bize. 20 evet. sayıyla oynadı.
0: Çok sürpriz oldu.
2: Evet. Bir pozisyonda Adem çıkamadı hatta.
1: Evet.
2: Onun üçlü. Evet. Danny Tyson üçlüydü.
0: Beklenmiyordu uzun ömür kadar çok şut atması.
2: Evet.
1: Evet.
2: Onlar çok ekstra soktu. Biz evet. sokamadık derken Ergin Hoca hastaydı bu arada. Yani ben maçtan önce Ergin Hoca'yı görmedim. Kalmadı. Ekranda bir geldi önümüze. Ergin Hoca'nın gözler kıpkırmızı. Çünkü basın toplantısında iyiydi. O gece Ergin Hoca hastalık geçiriyor. Hı-hı. Serum alıyor. Gece 3'e 4'e kadar uyumuyor. Hı-hı. Ve büyük bir stres. Yani ilk Avrupa şampiyonluğu ve favori olarak çıktık bence. Evet. Almanya evet. çünkü 2023 Dünya Kupası'ndaki Almanya değildi. Hı-hı. Yani biraz daha geridelerdi.
1: Ama Apoleti dünya
2: ama,
1: şampiyonu.
2: Evet, olimpiyatlarda geldiler. Yarı final oynadılar. Avrupa şampiyonasında bir öncekinde başarılı oldular. Dünya Kupası'nı kazandılar. Ve Schröder orada o tecrübeyi gösterdiler.
1: Evet.
2: Bizim için büyük bir tecrübe oldu ama ben turnuva olarak bizim için büyük bir şanstı o turnuva. Neden? Fransa elendi. Sırplar evet. elendi. Evet. Yunanları biz eledik. Evet. İspanya iyi değildi. Evet. Slovenya iyi değildi.
1: Evet.
2: Bu baba takımlar evet. bu şekildeyken orada çok büyük evet. bir şansımız evet. vardı. Evet. Şimdi Dünya Kupası'nda önümüzdeki yıl Avustralya gelecek. Amerika, Kanada, evet. Brezilya, Arjantin. Evet. Avrupa'daki takımlar daha iyi olacak. Bir daha böyle bir turnuva yakalar mıyız?
1: Bence yakalarız.
2: İnşallah yakalarız. Tabii oyuncuların yaşı da önemli. Cedi artık 30 yaşında. Larkin 34 yaşında. Alperen'in daha çok uzun yılları var. Evet. Ama inşallah o altın madalyayı görürüz. İnşallah. Ya ikincilikle şampiyonluk arasında çok büyük fark
1: var. Sen anlatırsan senin uğrun var zaten. Görürüz diye düşünüyorum. İnşallah. Kadir Hocam ve Zikri Hocam şu an bizle beraber. Kadir Yavuzer ve Zikri İskender. Kadir Hocam'la devam edeyim. Hocam farklı farklı dönemlerde çok özür dilerim. Farklı farklı dönemlerde şimdi o jenerasyonu yakalayabiliriz. Bilmek. Şimdi biz 1999'daki Avrupa Şampiyonası'nı biliyoruz. Daha sonra 2001'deki Avrupa Şampiyonası'nı biliyoruz. Orada aldığımız bir gümüş madalya var. Ama 90'lı yıllarda daha mı iyi koçlarımız vardı? Daha mı iyi adamları bulabildik? Ya da biraz da tesadüfler var mı Kadir Hocam bunun içinde?
0: Aslında şöyle. Zikri abi de yayından önce bahsetti. Biz altyapılarda çok başarılıyız aslında.
1: Evet, evet.
0: Yani 96 altın jenerasyon deniyordu biraz da. Benim de jenerasyonum olduğu için hakimim evet, o konulara. Evet. Avrupa şampiyonlukları, dünya ikincilikleri evet. vesaire.
1: Aha.
0: Ama bize seminerlerde de şunlardan bahsediyorlar. Biz altyapılarda çocukları mehter maçlarıyla çıkartıyoruz sahaya.
1: Evet.
0: İşte Fransızlar, İspanyollar işte gidin keyif alın. O ülkenin tadını çıkartın. Sonra genç takımdan sonra bir ağırlık yüklemeleriyle bir kütleleri artıyor. Sonra o takımlar A takımlarda başarılı oluyor.
1: Evet, evet.
0: İşte bizde ya gazımız mı kaçıyor diyeyim A takıma çıktıktan sonra ya da bu duyguları mı yakalayamıyoruz diyeyim.
1: Hı hı. Ya kopuşlarımız biraz oluyor. Bir gidiyoruz, bir geliyoruz. Bir gidiyorum. Yani öyle bir kopuşlarımız çok fazla oluyor, öyle değil mi? Yani ben onu basketbolda, futbolda sanki hep kopuş varmış gibi var ama basketle zaman zaman kopuşlarımızın dışında çok güzel şeyler de yapıyoruz gibi düşünüyorum. Yani o yaşın, o yaştaki o yaş kuşağının çok kabiliyetli olması bir sürü faktör vardır herhalde, öyle değil mi?
0: Tabii olmaz
1: evet,
0: mı?
1: Evet, evet, evet. Şimdi de buna benzer bir hava yakaladık. Umarım az önce Ejder'in dediği gibi bunun devamını da getirebiliriz diye düşünüyorum. Ama Türk basketbolunda Zikri Hocam, hani futbola ilgiyi zaten biliyoruz. Ama Türk basketbolunda da ilgi her geçen gün çok daha fazla artıyor. İşte 99'daki Avrupa Şampiyonası, 2001'de 12 Dev Adam şarkısı çıktıktan sonra bile çok büyük bir hava yakaladık. Yani psikolojik olarak da güzel bir hava yakaladık yani diye düşünüyorum.
0: Aslında şöyle ilk Efes Bilsen, Efes Anadolu Efes'te başladı bu süreç.
1: O zaman Efes Bilsen.
0: Evet, Aydın Örs'le birlikte başlayan bir süreç. Onun meyveleri yavaş yavaş evet, verdi. Şu anda Ergin hocamız da Aydın Örs'ün yetiştirmesiyle gelen bir süreci.
1: Evet.
0: Ve biz o dönemden beri hep üstüne koyduk.
1: Hı-hı.
0: Hep üstüne adım adım koyarak geldik.
1: Bir aslında, Namoski'nin bir Türk basketbolunda bir kırılma noktasıydı.
0: Kırılma noktası. Şimdi benim jenerasyonumdaki büyük abilerimiz, babalarımız hiçbir zaman basketbolu bilmiyorlar. Ama Namoski ismiyle herkes basketbolu öğrendi.
1: Evet, evet.
0: Bu süreden sonra biz üzerine koyduk. Mesela 2010'dan sonra arada bir boşluk var gibi gözükse de aslında o kırılma noktalarını Ejder Bey çok güzel açıkladı. Hani bir basketle kaybettik aslında. Amerika'yı yenerken bir basketle kaybettiğimiz süreç var.
1: Evet.
0: Bunlar çok anlık şanssızlıklar.
1: Evet, evet.
0: Yoksa o süreçte de biz başarılıydık. O süreçteki arkadaşlarımız da, oyuncularımız da çok güzel işler yaptılar. O süreçte en çok NBA'de oyuncumuzun aynı anda oynadığı dönem o dönemler aslında baktığımızda. Evet, altyapılarda da her zaman biz bir çeyrek final, yarı final, final oynayan bir ülkeyiz.
1: Aha.
0: Ama o geçiş dönemi, altyapıdan A takıma geçiş dönemindeki o profesyonellik kısmında bizim, belki altyapı antrenörü olarak belki bizim bir eksikliğimiz var. Ya da oyuncuların oradaki geçişteki o mentaliteyi çözememenin verdiği de bir eksiklik var.
1: Evet,
0: o kısmında çözdüğümüz zaman aslında her zaman üst seviyelerde varız.
1: Varız, evet.
0: Antrenör seviyesi olarak da şimdi, şimdi futbolda da çok başarılı antrenörümüz var ama bir Ergin Ataman seviyesindeki bir antrenörümüz şu anda hani bir numaralı kupada.
1: Evet.
0: Hatta bütün kupaları almış bir antrenörden bahsediyoruz.
2: Türk Avrupa sporunun en başarılı ismi başarılı diyebiliriz Ergin
0: Ataman. Diyebiliriz. Ergin Ataman yani basketbolda hemen hemen bütün kulüpler seviyesindeki bütün kupaları aldı.
1: Doğru.
2: 6 Avrupa şampiyonluğu var.
0: Yani 6 Avrupa ve bunun 3 tanesi EuroLeague yani şampiyonluğu var. Baktığımız zaman bu konularda çok başarılıyız. Hı-hı. Bence o kırılma anlarını çok iyi yönetemiyoruz. Hmm. Belki eksikliğimiz oradan geliyor bizim.
1: Ama onun yetiştiği toprakları, onun yetiştiği dönemleri de iyi analiz etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: İşte Efes Pilsen dönemindeki ismiyle Aydın Örs ve onun ekibinin içerisindeydi. Öyle değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
2: Tabii. Evet. Oktay Mahmuti, Hakan Oktay Demir.
0: Hepsi oradan beraber onların çıktılar. Ve kendilerinin üzerine çok koydular.
1: Evet, evet.
0: Bu süreç hani kısa bir süreç değil. Aslında baktığımız zaman 90'lı yıllardan bir başlayan çıkışımız başladı. Hı-hı. Bence hala devam ediyor. Evet, şu an için milli takımlarda bir altın madalya eksikliğimiz var ama
1: bir o kaldı zaten.
0: Bir o kaldı.
1: Evet,
0: ama hemen hemen hepsinde bir finalimiz olması da çok güzel. Bir de olimpiyatlarda final yaparsak bence bunu da bu canlar sonuna yaparız. Küçük eksiklerimizi tamamladığımız zaman altyapıdan üst yapıya geçerken ki o kısmı da çözdüğümüz zaman hani bence basketbol çıkışımız devam etmeye devam edecek.
1: Bir de kulüpler düzeyiyle ilgili bir soru sormak istiyorum sizlere. Hazır sizin gibi profesyonelleri burada bulmuşken. Şu mesela, şuna çok dikkat ediyorum. Zaman zaman biz Ejder'le aynı servise denk geliyoruz. Orada da konuşuyoruz. Şimdi Koraç Kupası'nı Efes Pilsen o dönem alırken bir kural vardı. Maksimum iki yabancı oynatabilecektin. Biz Türk ağırlıklılarla Koraç Kupası'nı kazanabildik. Ama şimdi Euroleague'de Fenerbahçe bazında bakınca, Anadolu Efes bazında bakınca, şimdi Beşiktaş da var tabii. Artık Türk ağırlığı neredeyse çok az. Belki sıfıra yakın oldu. Yani biz Koraç Kupası alıp da, hatta 2010 Dünya Kupası'nda da Türk ağırlığı çok fazla. Devşirme neredeyse belki de hiç yok 2010'daki Dünya Kupası'nda.
2: Ersan
1: hepsi
2: var.
1: Ersan var bir tek. Ama Ersan da bildiğimiz isim yani. Senin benim mahallede Ersan'ımız var yani.
0: Altyapıda İstanbul, Türkiye'de yetişti.
2: Evet, yani, sınıftı o sene.
1: Shane Larkin yok mahallede yani.
0: Evet,
1: onun gibi diyorum yani. Evet. Hani biz o Türk basketbolcu sayısının az olmasını nasıl açıklamamız gerekiyor?
0: Ben burada
1: giderek azalmasını. Yani EuroLeague maçında niye biz tamamen hepsi yabancı çıkıyoruz? Bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş,
2: aslında
1: bir şey.
2: Aslında Partizan'da bile azaldı. Yani Kızılyıldız'da Partizan'da bile azaldı. Evet, hep onların alışığı Sırplarla ağırlıklı olmasına. Yani Sırp milli takımında bile dönem dönem devşirme tartışması oluyor.
1: Evet.
2: Şimdi 11-12 yabancı ile Efes sezona başlıyor. Fenerbahçe sezona başlıyor. Hı. Beşiktaş öyle. Çünkü EuroLeague'de şampiyonluk hedefliyor Fenerbahçe, Efes. Bu noktada şimdi ben de onu sorguluyorum. Hı. Mesela yıllardır altyapı operasyonları var. Efes mesela Lokomotif altyapıda.
1: Evet.
2: Ama Furkan'la Cedi'den sonra Efes'in A takıma çıkardığı, oynattığı bir genç oyuncu oldu mu?
0: Yok.
1: Evet.
2: Ömer Kutlay Real Madrid'e gitti. Şimdi bir de tabii Amerika'da üniversite olayı, orada büyük paralar. Oyuncular A takımı oynamadan artık oraya gidiyor.
1: Evet.
2: Bu ortamda altyapılar çok anlamsız bir hale geliyor.
1: Evet.
2: Yani oyuncu sayısı çok azaldı. Ben demiyorum ki Koraç Kupası'nda artık o olmayacak herhalde.
1: İki kişi var. Ramoski vardı, bir de bir Amerikalı vardı.

0: Mark Weaver.
1: Bir de yanılmıyorsam Rus vardı, forvet.
0: Karasev.
2: Bench'ten giriyor.
0: Karasev'den.
1: Bench'ten giriyor.
2: Oynayan iki kişi oluyor.
1: Oynayan iki kişi var.
0: Evet. Yani ama en azından altyapıdan 3-4 senede bir oyuncu çıkarsa bu takımlar biz artık ona da kabulüz.
2: Evet, evet. Yani çıkmıyor o zaman. Yani oralarda bir problemler var.
1: Tamamıyla yatırımla da. Şimdi bu en son şu anki milli takımın ana temelini Banvit'in aslında altyapıdan oluşturduğu oyunculardan şu anda kurulu.
2: Ama gençler kupalarında falan bayağı şampiyonluklar falan var Kadir hocam. Geliyor yani. Dünya şampiyonluğunda falan var yani. İyi, çok iyi çocuklar var. Lise takımları, çok iyi lise takımları var. Dünya liseler arası şampiyonasında çok iyi şeyler yapan çocuklarımız da var diye düşünüyorum.
1: Ya dünya şampiyonu liseler arası biraz farklı bir kategori. Evet. Orada biz biraz milli takım topluyoruz öyle diyeyim yani. Genç milli takım gibi gidiyoruz. O yüzden artılarımız oluyor. Aha. Onu çok kıstası alamayız. Orası biraz daha farklı bir kısım. Ama milli takımlar altyapılarda ve her zaman bir dereceye giriyoruz. Demek istediğim şey o işte. Biz o geçiş sürecini yani altyapıdan profesyonelliğe geçiş sürecini beceremiyoruz. Yani mesela final oynuyoruz Avrupa'da. Final oynadığımız bizim kadrodan hiçbir oyuncu Efes'te veya Euroleague'de oynayamazken karşı rakibin final oynayan oyuncuların birçoğu NBA, birçoğu da Euroleague'de oynuyor.
0: Şimdi Darius Karutos'u bu sene Efes aldı A takım kadrosuna. En azından Süper Lig'de bir süre bekliyoruz ondan mesela.
1: Yani şimdi işte bu aslında antrenörler oynatmamazlık yapmıyorlar. Yani yabancı antrenörler var deyip de oynatmamazlık yapmıyor. Niye oynatmasınlar iyi oyuncu? Bence burada bizim dediğim gibi altyapı antrenörlerinin ve oyuncuların kendini sorgulaması lazım. Biz buradaki geçişi niye yapamıyoruz? Buradaki problemimiz bizim ülke olarak ana problemimiz bu bence. Yani altyapıdan sonra geçişi yapalım. Çok iyi antrenörler var. Altyapıda çok başarılıyız. Evet. Gerçekten
2: bu akşam burada da işte 4 tanesi burada bu akşam.
1: Yani ama biz buradan sonrasını şimdi BGL'yi kuruldu. Bence çok başarılı bir düşünce yapısı.
2: BGL dediğin hocam?
1: Bölgesel Gençler Ligi.
3: Basketbol Gençler Ligi.
2: Gençler Ligi.
1: Yani artık genç takımlarda deplasmanda bildiğiniz maçlara çıkıyor gençlerimiz. Bu bir katkı sağlar diye umuyoruz. Belki buradan da çıkabileceğini düşünüyoruz ama buradaki problemimiz hala tam olarak çözülmedi. Bence biraz altyapılarda maç kazanma ağırlıklı olmasından da dolayı biraz maç kazanmayı değil de oyuncu yetiştirmeye ağırlıklı verirsek ve oyuncu mentalini düzeltmek için uğraşırsak bence bu yetenekleri oraya da aktarabiliriz.
0: Tabii Bamit örneğinde oyuncular yatakhanesi vardı salonda ya. Çıkıp idman yapıyorlardı. Orada beraber kalıyorlardı. Zaman geçiriyorlardı. Şemus Batman'dan geldi. Alperen Giresun'dan geldi. Erkan herhalde Mersin'den ya da Antalya'dan geldi. Şimdi hepsi amili takımda. Ercan Arnavutluk'tan geldi. Şu anda böyle bir örnek var. Biraz da tabii ekonomiyle de alakalı. Bu operasyonu sürdürmek takımlar için zor. Ama bu örnek çok güzel bir örnek.
1: Çok güzel.
0: Çok
1: başarılı bir örnek. Bir de yapılan emeğin de karşılığı hem maddi hem manevi olarak karşılığını oyuncular da verdi. Antrenörler de aldı.
0: Bu oyuncular aylık 30'ar bin lira maaşla Alperen, Hakan Sayılı, Şemus, işte Ercan Osman Beşiktaş'a geldiler. Yani Erkan yoktu. Banvit'ten, Banvit kapanınca Beşiktaş sadece 30'ar bin lira maaşla o dönem. 4-5 sezon önce bu oyuncuları İstanbul'a getirdi.
3: 22 sezonuydu galiba.
0: Evet, 21-22 Ahmet Kandemirli Beşiktaş sezonu.
2: Evet, evet. Ama hani güzel şeyler de oluyor anladığım kadarıyla. Oldu da
0: mesela Karşıyaka hep deriz. Şu an Karşıyaka çok zor durumda. Evet. Geçen sezon son baskette, son saniyede ligde kaldı.
3: Evet. O çok acayip
0: bu örnekler.
1: Tofaş bu konuda her zaman yıllardır altyapıya bu şekilde önem veriyor. Efes zaten yapıyor. Fener yapıyor ama dedim ki kırılma noktalarını, iyi geçişleri biraz daha bence Türk altyapı antrenörü olarak biz de kendimizi sorgulamamız lazım. Aynı zamanda da oyuncularımız da, sporcularımız da bu konuda.
2: Ama hep dolu tarafını da görmek gerekiyor. Yani sonuçta bir Avrupa ikincisi bir takımımız var.
1: Evet.
2: Öyle değil mi? Avrupa'nın neredeyse ilk üçünde olan bir koçumuz var.
1: Şu anda formalar birinci bence.
2: Evet.
0: Dünya Kupası'na giden ilk takımız.
2: Evet. Yani şu an durumumuz çok iyi. Çok iyi. Biz biraz altyapıdaki neler yapabiliriz biraz ona da kafa yormaya çalışıyoruz program içerisinde.
1: Ya aslında devamlılığı konuşmamamız gerekiyor. Yani biz niye dediğiniz gibi bir inip bir çıkıyoruz. Aslında devamlı. Mesela İspanya her zaman var. Sırplar her zaman var. Yunanlılar her zaman varsa biz de aynı kategorideyiz. Aynı hem milliler seviyesinde hem kulüpler seviyesinde bu ülkelerle eşdeğeriz. Hatta zaman zaman kulüpler seviyesinde üzerlerindeyiz. Biz bu dalgalanma olmadan her zaman bir çeyrek final oynayan, yarı final oynayan bir takım haline gelmek için konuşuyoruz bence.
2: Evet.
1: Yoksa başarı şimdi Alperen diye oyuncumuz NBA'de en iyi oyuncular arasında.
2: Evet.
1: Baktığımız zaman işte birçok

0: kaliteli. Cedi Osman'ın evet. şu anki seviyesini görüyoruz. Hı hı hı. Yani Avrupa'da çok önemli seviyede oynadığı pozisyonda. Hani bunun devamlılığı için. Evet. Yani sürekliliği nasıl yapabiliriz nasıl konuşmak yapabiliriz? Gerekiyor evet.
1: bence. Bir de evet. NBA çok yanıltıcı oluyor milli takımda. NBA'ye bir oyuncu gidiyor. Mesela Alperen. Tabii NBA'nin en büyük yıldızlarından biri ama milli takımda kış döneminde yararlanamıyoruz. Şimdi evet. Cedi, Ömer Faruk ve Furkan aynı anda Avrupa'ya döndüler. Euro Cup, Euro League oynamaya başladılar. Bir anda milli takımın eleme performansı çok yukarı çıktı. Şimdi Ömer Faruk, Cedi milli takımda çok iyiler. Furkan ne yazık ki eski performansında değil. Elemeleri biz artık çok rahat geçiyoruz. Biz 2023 Dünya Kupası'na gidemedik.
2: Evet.
1: Önceden elemelerde özellikle deplasmanlarda çok sıkıntı yaşadık. Belaruslara kaybettik, İsveçlere kaybettik. Kadro kalitemiz çok düşüktü. Eğer sizin Euro Cup ve Euro League seviyesinde sürekli oynayan oyuncularınız varsa milli takım çok başka seviyeye gidiyor.
2: Evet, evet.
1: Yani NBA'den çok önemli olan Euro League ve Euro Cup. Oranın sertliği çünkü NBA'de yok.
2: Evet, evet. Bir de hiç beklemediğimiz ülkelerden çok iyi takımlar çıkıyor. Mesela bana 2010 Dünya Kupası'nda Costa Rica mı ne çok zorlamıştı bizi ya. Ben o maçı hatırlıyorum. Yani son periyot son dakikalarda aldık maçı diye hatırlıyorum. Çok iyiydi çünkü.
0: Onların ama o jenerasyon iyiydi. O orada çok iyi oyuncular vardı.
1: Bir ara Makedonya geldi.
2: Makedonya.
0: Evet yani şimdi onlar da jenerasyon yakalamıştı.
2: Ama basketbolun güzelliği de o değil mi?
0: Tabii ki de.
2: Bence yani. O yani çok böyle sürpriz takımlar çıkıyor.
1: Finlandiya son şeyler. Turnuvada.
3: Costa evet. Rica'da da Arroyo vardı yanlış hatırlamıyorum.
1: Porto Rico'da.
3: Porto Rico'da.
2: Evet, evet, evet.
3: O sonra
2: evet.
3: yıllarca ülkemize de basketbol oynadı. Yani çok önemli yıldızdı. O da memleketine karışıyordum onunla. Evet,
1: Ayuso evet. vardı, Arroyo vardı.
2: Evet, evet.
1: Porto Rico.
0: Evet. Bir ara Arjantin muazzam evet. müthişti yani. Ginobili mi? Kadrosu.
2: Evet, evet.
0: Yani müthiş bir kadroydu. Onların
1: Skola.
2: Evet. Ama Euroleague artık hani mesela bizim bu topraklarda Euroleague keyfi NBA keyfinin önüne geçti diye düşünüyorum. Ya ben mesela... Euroleague'den çok keyif alıyorum. Bilmiyorum öyle mi? Yoksa hani orası daha çok şov amaçlı. Burada gerçekten insanlar profesyonel olarak bir mücadelenin içerisinde.
0: Ya ben şahsi olarak
2: herkesin farklıdır tabii düşüncesi.
0: Bence kesinlikle Euroleague şu anda seyir anlamında çok daha zevk oluyor. Ben NBA'yi seyredemiyorum. Finaller haricinde NBA'yi seyredemiyorum.
1: Ya o saatte kalkamıyoruz.
0: Kalkamıyoruz bir de çok uzun çok gerçekten final haricinde evet. NBA'yi de izlemek beni evet. sıkılıyorum. Açıkça evet. söyleyeyim basketbolun içinde olan evet. bir kişi olarak da. Evet. Ama Euroleague'in her maçı hangi
2: çok
0: yani
2: keyifli.
0: Türk takımları olmayan maçları evet. bile bir keyifli evet. izliyorsun. Ben yani evet. bir anda evet. oradaki mücadele çok başka.
2: Alba Berlin miydi? Hep en alttaydı ama onun bile keyifliydi.
1: Bizde Euro Cup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi bir de FIBO Euro Cup. Diğer 3 turnuvanın yayın hakkı bizde TRT evet, Spor'da anlatıyoruz. Evet. Ama anlatırken de Euro Lig seviyesiyle Euro Cup'ın çok farklı olduğunu görüyorsun. Yani.
2: Evet,
1: Euro Lig
2: evet.
1: çok iyi bir ürün. Aynı evet. şekilde pazarlanamıyor.
2: Evet.
1: Ama ürün harika gerçekten.
2: Evet, evet, evet.
1: Yani tribün, ben Amerika'da da 2 kere maça gitme şansı buldum. Yani insanlar 3 çeyrek içeride geziyor. Zaten içerisi AVM. Araba galerileri var. Türlü türlü işte restoranlar. Evet. Herkes orada takılıyor. Son 10 dakika geliyorlar evet. maç izlemeye.
2: Evet, evet.
1: Euro Lig'de böyle bir şey yok.
2: Yok doğru doğru. Ben de çok keyif alıyorum. Kadir hocam sen?
3: Yani NBA playofflardan sonra başlıyor diyebiliriz. Yani onun dışında yani şimdi ya kendimden örnek vereyim. Biz şimdi basketbol oynarken Zikri abi de benim eski antrenörüm de aynı zamanda. Eyvallah. Bize hep şunu söylerdi. Bizim hedefimiz...
2: Zikri abi neler yetiştirdi böyle ya. Maşallah.
3: Bizim hedefimiz 70-75 sayı derdi atmak. Ve rakibi de 69 sayıda tutmak derdi. Evet. Şimdi NBA'yi izliyoruz. 130 sayı attığın bir maçı kaybediyorsun. Şimdi bu hani basketbolun içerisinden gelen insanların yani özellikle Avrupa bölgesindeki insanların çok fazla aklına mantığına sığacak işler değil. Yani o anlamda zaten hani yani NBA'in saha ölçüleri de daha geniş. Biraz daha böyle hani hücuma yönelik performanslar olsun diye. Çok da fazla savunma ağırlıklı olmuyor normal sezon. İşte hani biraz görsel şölenler olsun biraz da seyirci çekelim ağırlıklı. Ama işte Euroleague'de her maç önemli mentalitesi aslında onun daha evet. kaliteli olmasını sağlıyor.
2: Evet.
3: O anlamda seyir keyfi anlamda Zikri abinin sözlerine katılıyorum o anlamda. Yani seyir zevki olarak kesinlikle Euroleague çok daha üst seviye bir
2: bak,
3: lig.
2: Akla mantığa bazı şeyler uymuyor dedin ya. Bak yine akla mantığa uymayan bir örnek vereceğim. Benim çalışmalarımdan bu da. 1957'de Beşiktaş Karagücü maçı. Muhtemelen bir ordunun bir takımı Karagücü. Hüdayi Bodur. 110 sayının Beşiktaş namına 110 sayının hepsini kendisi atıyor.
1: Erman Kuntur'a geçmiş.
2: Erman Kuntur hepsini Erman. Atmasından geçmiş. Toplamda belki geçmemiştir ama.
0: Toplamda geçemedi.
2: Toplamda geçemedi ama 110 sayının hepsini bir takımda tek bir adamın atması. Ya bu çok çılgınca bir şey değil mi ya? Bence çok çılgınca bir şey.
1: Tek başına
2: bu yaşanmış. Tek başına oynadı evet yani.
0: Yani hayır. Müthiş. 110 müthiş sayı ya. O kadar süre içinde boş potaya da atsan hani yine evet. büyük bir başarı.
2: Evet. Onu da söyleyeyim. 1988'de o da var benim notlarım arasında. Erman Kunter Fenerbahçe Hilal Spor maçında maç 175 101 Fenerbahçe lehine bitiyor. 153 sayı atıyor. Ve diyor ki bazı günler olur her attığın girer diyor. Maç sonu röportajında.
1: Yani 153 sayı Erman abi.
2: O dünya rekoruymuş.
0: O dünya rekoruymuş.
2: O dünya rekoruymuş. Evet. Evet. Yani. Ama hepsini atmamış işte. Bu adam hepsini atmış. Çok ilginç ama değil mi? Hani tarihine baktığın zaman Türk basketbolunun çok çok güzel hem başarılar da var, hem ilginç isimler, ilginç olaylar da var.
0: Erman Kunter yani kimsenin yetiştiği en büyük yeteneklerden. Hani evet. Şimdi o sıralamaya koyduğumuz zaten Erman abi bambaşka bir boyuta evet, geliyor zaten.
2: Evet. Evet.
0: Tabii yani antrenmanda bile boş şut atsan o kadar sayıyı o sürede atmak da kolay değil. Yani
2: doğru,
0: bu büyük
2: doğru.
0: Bir başarı. Hani sadece evet. Şey değil hani o gün eli tutmayla alakalı olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Erman abinin başarısı olduğunu düşünüyorum onu.
1: Erman Kunter çok orijinal bir karakter. Yani renkli bir karakter. Evet. Çok da iyi bir oyuncuymuş. Ben yetişemedim tabii hatırlamıyorum ama herkes öyle bahsediyor.
2: Evet, evet,
0: antrenör
2: evet.
0: Olarak da bence çok evet. Başarılı. Türk basketboluna bir katkı sağlayanlardan başında da Erman abi
1: Fransa'da
0: da Fransa
1: yani
0: çok başarılı.
1: Efsane sayılır. Evet. Loman Şole'yi şampiyon yaptı.
2: Harika. Yani çok değerli adamlarımız olduğunu da düşünüyorum. Yine Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na giden ilk takımımız 1958.
0: Ben bilmiyorum. Ben yetişemem.
2: Moda Spor.
1: Sonra
2: yani böyle ilçe takımları da var bizde. Semt takımları var bizde.
1: Evet.
2: Moda Spor 1958'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na giden ilk takım. O takımda Turhan Tezal NBA teklifi alan ilk Türk'müş.
0: Bunu da bilmiyordum.
2: Evet, evet. Bak 1958'de evet. Bir oyuncumuz NBA'den teklif alıyor yani.
1: Evet.
2: Evet. Güzel.
1: Efes'te Kadıköy Spor'u mu almıştı?
2: Kadıköy Spor. Evet. Kadıköy Spor'un bir önceki ismi de Damdösyon Lisesi'nin. O ismi kabul etmiyorlar. Ondan sonra şey oluyor. Kadıköy Spor oluyor falan. Öyle bir hikayesi var onun da. Doğru. Bir reklam arasına gidelim. Çok güzel anekdotlar da paylaşıyoruz. Çok da güzel insanlar var burada efendim. Basketbolu konuşuyoruz. Basketbolun içindeki isimlerle konuşuyoruz. Virgül attık. Bir reklam arasına gidelim, daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Reklamlar. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.

Eylül 5 Ekim tarihleri arasında De'Longhi Magnifica Evonex Ekam 310-80SB tam otomatik espresso makinesi 27.999 liraya. Arnica Aroma IH3250 filtre kahve makinesi 3.299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Ben spor servisi devam ediyor. Basketbolu konuşuyoruz bu akşam. Basketbolun içerisindeki isimlerle, çok değerli isimlerle konuşuyoruz. TRT Spor'dan spor spikeri, basketbol spikeri Ejder Yasin Turhan bizlerle beraber. Sesini çok yakından tanıyorsunuz. Ben hem sesini hem kendisini de tanıyorum ve tanımaktan da gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum Ejder'cim geldiğin için.
2: Çok sağ ol.
1: Ve değerli antrenörlerimiz, çok değerli antrenörlerimiz, Ümraniye Belediyesi basketbol antrenörleri Kürşat Falay, Zikri İskender, Kadir Yavuzer ve Oğuzhan Taşçı bizlerle beraber. Zikri Bey ile Kadir Bey'in sesini duyduk inşallah. Oğuzhan'la Kürşat'ın da sesini ilerleyen dakikalarda duyacağız diye umut ediyoruz. Artık nasıl hissediyorlarsa kendilerini, buyursunlar, stüdyomuz onlar her zaman açık. Kaldığımız yerden de devam edelim. Şimdi tarihi serüveni, ben işin tarihine de biraz baktım. Meraklıyım, tarihe de meraklıyım. Hani 1927'de bir İstanbul Ligi kuruluyor. İşte o günden bugüne, işte 2026 neresi, 99 yıllık bir serüvenimiz var. Ondan önce 1902'de, 1904'te Robert Kolej'de başlayan bir yapılanma var. Evet. İşte genelde

0: Amerikan eğitiminin olduğu yerlerde başlayan yapılanmalar var. Sonra bir Galatasaray Lisesi'nde 1911'de bir yapılanma var. Daha çok kurallar üzerine, bunun kitabını yazan bir hoca var orada. Ahmet diye bir hoca var Galatasaray Lisesi'nde. Daha sonra 1913'te Fenerbahçe ilk defa spor kulübü olarak şubesini açıyor Türkiye'de. Basketbol şubesini açan ilk kulüp Fenerbahçe. Daha sonra işte 40'lara geliniyor. Hatta Maccabi, az önce Ejder'le de konuştuk. Maccabi takımı dinleyenlerimizin de birçoğu bilmiyordur bu vereceğim bilgiyi. Maccabi takımı ilk kurulan 1927 İstanbul Ligi'nde Hasköy'de Yahudi vatandaşlarının kurduğu bir takım olarak lige giriyor. Ve 1920'den 40'a kadar da lige ambargo koyuyorlar. Tüm kupaları kendileri Maccabi alıyor. Yani o zamanlar gayrimüslim vatandaşların da kurduğu takımlar var. İşte Tatavla var Kurtuluş'ta, ki Tatavla Spor Kulübü Türkiye'nin en eski spor kulübü. 1895 yılında kurulmuş olan bir kulüp. Yani çok renkli bir dönemde, yani farklı etnisiteden, farklı inanıştan insanların olduğu dönemler de var basketbol tarihimizde. Çok da güzel maçlar oynanmış. İlk milli maçımız 1933'te Yunanistan'la yaptığımız maçı çok büyük sayı farkıyla kazanıyoruz, evet, falan. Çok güzel şeyler de var yani.
1: Maccabi bilgisini ben de bilmiyordum.
2: Yani ben de ilk defa duydum Maccabi bilgisini.
0: Bak ben mesele oldum. Bak, ileride anlatırsanız evet, kaynak Tolga Avcı diye var.
2: Sizin isminizi koyan bunu ilk defa ben de duydum.
0: Evet, evet. Yani
1: 1940'larda evet, İsrail kurulunca gidiyorlar.
0: Muhtemelen gidiyorlar, evet. Muhtemelen yani gidiyorlar. O zamanki siyasi konjonktör, evet, falan. Ondan sonra gayrimüslimlerin takımlarını bir tarafa çekiliyorlar. İşte Galatasaray uzun yıllar şey yapıyor, kimseye bırakmıyor şampiyonluğu. Sonra işte Fenerbahçe, Beşiktaş, tabii bir ara Eczacıbaşı, 70'ler ve 80'lerde şirket kulüpleri artık devreye girmeye başlıyor. Anadolu Efes de biraz ondan feyiz alarak aslında. Sonra Eczacıbaşı kendini 90'lı yıllarda kapatıyor. 92 yılında.
1: Voleybol operasyonu.
0: Evet, voleybol operasyonundan sonra. Evet, evet.
1: Levent'te şu an herhalde Kanyon AVM'nin olduğu yerde salonları. Hmm. Hmm. O dönemde.
0: Şeyde 70'lerde diyorsun,
1: evet,
0: değil mi?
1: 70'lerde. Evet, evet.
0: Sonra... Ama hiç bilekleri bükülmüyor Ejder.
1: Evet.
0: 70-80'lerde yani ambargo koyuyorlar lige.
2: Altyapılarda da aynı şekilde.
0: Altyapılarda da aynı şekildeler, değil mi? Evet, bayağı, evet,
2: o zamanlar
0: çok kuvvetliler.
2: Hani Efes oradan onun eli oradan Eczacıbaşı'ndan aldı diyebiliriz.
1: Paşabahçe, evet, Tuborg sonra,
0: evet,
1: Oyak,
0: PTT, evet,
1: PTT. Yani çok müessese takımı var.
0: Var, var. Hatta artık illerde de, yani Anadolu'ya da. Aslında onu da soracağım size. Şimdi İstanbul Ligi başlıyor. İstanbul Ligi'nde birinci olan mı, bir de Türkiye şampiyonası var, evet, evet. O diğer liglerde birinci olanlar, işte İstanbul Ligi varsa başka bir lig de vardı muhtemelen, evet, Ayhan, evet, abiye sorarız şimdi, az sonra bağlanacak Ayhan abi, Cemazi ile evvellerini hepimizden çok daha iyi bilir. Hani bunlar bir de Türkiye şampiyonası oynuyorlar muhtemelen, herhalde öyle bir statü var, tam bilmiyorum ben de.
2: Altyapılar olarak, evet, İstanbul'da şampiyon olduktan sonra belirli birinci kademe şehirler var, bunlar Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul.
3: Kesir de vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
2: Banvit döneminde Balıkesir'de vardı. Banvit'in olduğu dönemde de. Bütün illerde hani o ilin
0: ligi var.
2: Ligi var. Evet. Ligin şampiyonu, evet, önce elemeler olan Anadolu elemelerine gidiyor. Oradan da birincilik olanlar tekrar yarı finallere gidiyor. Sonra Türkiye şampiyonu. Yani Türkiye finallerine geliyor.
0: Ama İstanbul Ligi şampiyonu favoridir her zaman diye düşünüyorum. Değil
2: tabii
0: mi?
2: Her zaman muhtemelen favori.
3: Ama her zaman şampiyon değil.
0: Değil.
2: Tofaş, özellikle Tofaş.
0: Evet, Bursa tarafı,
2: Bursa
0: biraz.
2: Bursa tarafı. Karşıyaka, Tuborg zamanında. Evet, bunlar, evet, Ankara PTT'nin de dönemleri,
0: evet,
2: oldu.
0: Evet.
2: İstanbul'dan tabii 6 takım veya değişiyor, 5 veya 6 takım direkt şampiyona yapabiliyorlar. Diğer illerden birer tane gelirken Bursa'dan 2 takım, hani o derecesine göre illerden geliyorlar.
0: Geliyorlar, evet.
2: 16 takım orada Türkiye şampiyonasının altyapıları yapıyor. Evet, genelde, evet, İstanbul takımları her ne kadar başarılı olsa da Tofaş bu konuda İstanbul takımlarıyla baş eden bir kulübümüz altyapılarda.
1: Evet. Erdemir de vardı herhalde, Ayhan abi de.
0: Ayhan abi.
2: Evet,
0: ne zaman bağlıyoruz Ali'cim Ayhan abiyi? 10 geçin bağlıyoruz Ayhan abi. Tamam Ayhan abi, çünkü dediğim gibi geçmişe dair çok daha fazla bilgiler verecektir bize. Bazı isimleri de analım bence, basketbol programı yapıyorsak eğer. Mesela Selim Sırrı Tarcan'ı almamız gerekiyor, öyle değil mi? Çünkü çok basketbola çok emeği olan, hatta Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin hem kurucusu hem dönemde de başkanlarından bir tanesi. Bazı isimler hakikaten Türk basketbolunda çok önemli ve onları da bazı programlarda, özellikle basketbol programlarında anmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu, hani salon uzalım özellikle, mesela Gümüşsuyu spor salonu, finallerin yapıldığı, şimdi biz şimdi

Yeni salonlarımız var ama işte Lütfü Kırdar Spor ve Sergi Salonu. İşte 92'ye kadar, 1955'ten 1992'ye kadar tüm finallerin yapıldığı ve basketbolcular için özellikle yaşı belli bir yerde olan

0: oynanmış.
1: Sabahtan evet. akşama kadar insanlar maç izliyor.
0: Evet evet,
1: gidip
0: izliyor.
1: Yani, mükemmel.
0: Evet evet evet evet. Evet.
2: Cafer Ağa'ya giderdik daha çok. Evet. O çok yeni dönem.
0: Cafer Ağa Anadolu tarafında.
2: Kadıköy'deki. Aslında evet. Cafer Ağa da çok eski.
0: Evet. Eski. Ama bunlar kadar evet. eski olduğunu zannetmiyorum yok, Cafer Ağa'da. Değil mi? Bir de finaller genelde Cafer Ağa'da değil. Herhalde Avrupa Yakası'nda daha çok oynanmışlar.
2: Ahmet Cömert Spor Salonu'nda falan oralarda daha çok oynanmışlar.
0: Evet evet. Şimdiki statlar, sen dünyayı da dolaşıyorsun Ejder. Nasıl statlarımız? Sinan Erdem olsun, işte gelişim merkezi evet. olsun. Neler düşünüyorsun?
1: Şimdi bizdeki salonların bence en büyük sıkıntısı çoğu kulüp ortak kullanıyor. Hı-hı. Devlet, Spor Bakanlığı ve belediyeler çok güzel salonlar yapıyor. Ama bir takım bu salonu sahiplenmediği zaman o salonun ruhu bence olmuyor.
0: Evet.
1: Şimdi biz İzlanda'ya bile gidiyoruz. İşte Almanya, bütün ülkelere gidiyoruz. Bakıyorum Hı-hı. o salonun iç süslemeleri, işte müzesi var, koltukları, işte çok daha güzel geliyor
0: spor
1: bana.
0: Spor kültürü böyle evet. oluşuyor zaten.
1: Spor kültürü oluşuyor ama evet. bizde mesela Sinan Erdem işte kulüpler orayı kiralıyor. Hiçbir kulüp sahiplenemiyor orayı. Basketbol Hı-hı. gelişim merkezi çok güzel bir tesis yapıldı oraya. 3 tane altyapı salonu var. Hı-hı. Oteli var, kamp tesisi var, her şeyi var. Yine ortak kullanılıyor. Milli takımın salonu. Ankara aynı şekilde. Yani belli kulüplerin bir salonun olmaması Fenerbahçe dışında. Evet. Beşiktaş'ın akatları var işte. Galatasaray şimdi yeni yapıyor. Evet, Efes evet. 50 yıldır Efes Türk basketbolunun lokomotifi, bir salonu yok. Bu açıdan bir eksiğimizin olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yoksa devlet hem futbolda hem basketbolda, voleybolda çok büyük yatırım yapılıyor. Türkiye'nin her yerinde salonlar, statlar yapılıyor. Doğru. Ama bunların işletme kısmında istenen seviyede bence değiliz. Hı-hı. Ya futbolda zemin problemi yaşıyoruz mesela. Basketbolda yeni salonlar var. Salonların mesela şu an durumu bence çok iyi durumda değil. Çok daha iyi işletilebilir. Kulüpler tabii bu ekonomiyle de alakalı. Burayı çok daha sahiplenirse çok daha güzel ortamlar oluşturulabilir. Evet,
0: burada da aynı şey var. Yani biz Aksal abiyle zaman zaman evet. program yapıyoruz biliyorsun. Hayri abiyle yapıyoruz program. Yani devlet sıfır gıcır gıcır tesisi veriyor kulübe. Yok çimi yandı. Yok işte havuz oluşmaya başladı ortasında. Yani kulüplerde biraz artık kendilerine çeki düzen vermesi gerekiyor futbol kulüpleri. Size nasıl verildi? Siz nasıl baktınız? O da bence önemli. Ama basketbolun altyapı tarafındaki tesisleşmeden biraz bahsedelim. Neler düşünüyorsunuz sevgili Kadir Hocam? Altyapıda nasıl tesislerimiz? Fiziki şartlarımız nasıl?
2: Yani şöyle gençlik
0: belediye
2: sporun,
0: olsun genel bir soru
2: gençlik sordum. Spor Bakanlığı'nın İstanbul'da bize tahsis ettiği salonlarda biz maçlarımızı oynuyoruz. Bizim bu konuyla alakalı yani şikayetimiz aslında çok fazla yok. Hı hı. Çünkü Anadolu yakasında biz antrenörlük yapıyoruz. Anadolu yakasına nereden baksanız 7-8 tane bizim basketbol oynayabileceğimiz profesyonel scoreboard'u olan, zemini parke olan, hı hı. potaları gayet düzgün, soyunma odaları temiz olan spor salonlarımız var. Avrupa yakasında da aynı şekilde işte BGM açıldı. Hı hı. 3 tane yani 6 takımın aynı anda maç yapabileceği, altyapı takımının maç yapabileceği ve sadece basketbola tahsis edilmiş bir alanımız var. Hı hı. İşte Ahmet Cömert Spor Salonumuz var. Burada işte bahçeli evler var. Yani saymakla bitmez İstanbul'da evet, basketbol evet. anlamında. Ya o anlamda ben çok fazla şikayetçi evet, değilim açıkçası.
0: Evet, evet, evet, evet.
2: Yani sadece Lütfi, maçların...
0: Lütfi Kırdar ilk açıldığında zemin betonmuş zaten.
2: Ya evet zaten...
0: Beton zemin orada evet, hala yaşayan üstüne, basketçiler evet. var. Biz betonda oynuyorduk diye Lütfi Kırdar'da. Ya çok,
2: sadece
0: çok
2: şununla evet, alakalı evet. bir sıkıntımız olabilir. Şimdi bizim çocuklarımızın yani basketbol oynayan çocukların hepsi öğrenci oldukları için çocuklar mesela maçların bazıları hafta içi saat 5'te başlıyor. Şimdi çocukların okullarının 3'te biten var, 4'te biten var, etüte kalan var vesaire. Yani biraz daha bunların geç saatte başlaması yani çocukların spora daha fazla odaklanmasını sağlayabilir. O anlamda biz yani bunu bekleyebiliriz yalnızca.
0: İlgi nasıl her geçen sene? Artan bir ilgi mi var?
2: İlgi çok fazla. Yani geçen yaz burada biliyorsunuz U17 Dünya Şampiyonası yapıldı.
0: Evet.
2: Ben yarı final maçında oradaydım. 10.000 kişi vardı. Abi. Yani rekor yani altyapı evet. düzeyinde milli takımların seviyesinde oynanan. Tabii tabii 10.000 kişi vardı salonda evet. ve ya şu çok hoşuma gidiyor benim bir basketbol antrenörü olarak. Ya şimdi futbolda ofsayt bilirsin, işte kurallara bilirsin vesaire ama şimdi bizim seyircimiz artık hücum for nedir biliyor, steps nedir biliyor, ya kurallara hakim. Bir kural hatası olduğu zaman bütün tribün kalk itiraz edebiliyor.
0: Evet, evet.
2: Ya da işte yan tarafımda oturan teyze,
0: evet.
2: Yani niye molu almıyor falan filan diye evet, koça sistem
0: evet,
2: edebiliyor.
0: Evet, harika.
2: Şimdi
0: çok güzel bir gözlem Kadir Hocam ya.
2: Ya şöyle söyleyeyim güzel. Size, evet. yanımda. Bir tane hanımefendi 14 günlük bebeğini getirmişti Sırbistan
0: evet,
2: maçına.
0: Evet, evet.
2: Yani şimdiden başlasın demişti. Yani evet. biraz tabii o biraz daha romantik bakış açısı ama.
0: Evet.
2: Yani bu anlamda özellikle spora olan ilgi,
0: evet.
2: Basketbola olan ilgiden ben hani çok memnunum.
0: Evet.
2: İşte

0: 12 dev adam ruhunun yeniden gelmesi, işte altyapıya bunları indirgenmesi. Yalnızca
1: kavramları da bilmesi seyircinin bence artık gerçekten o kültürün de yavaş yavaş bizde oturduğunu. Eczacıbaşı ile ilgili bir basketbolcu, onun bir röportajını izliyorum. Bana ne oynuyorsun diye sordu diyor Eczacıbaşı'ndaki koç. Önümdeki adam pivottan bahsediyor, ben de pilot oynuyorum dedim. Ne oynuyorsun demiş. Adam ondan sonra antrenör falan oldu. Şu an ismi aklıma gelmiyor ama pilot oynuyorum demiş. Adam gülmekten yıkılmış antrenörde. İşte hani kavramlar bile 70'lerde, 80'lerde çok bir de İngilizce olması bize çok yabancı gelebiliyordu ama şimdi evet. Türkçe kullandığımız kavramlar gibi o kavramları hele genç kuşak çok çok daha çok rahat kullanabiliyor. Çok da hayatın içerisinde olan kavramlar oldular diye düşünüyorum.
2: Hem öyle, bir de bir ligin değerini belirleyen şey tribünlerin dolu olması.
1: Evet.
2: Daha mesela Almanya'da maçlara gidiyoruz özellikle. Hı hı. Hollanda'ya bile gittik. Lise hı hı. salonları gibi salonlar. Almanya'da biraz daha büyük ama tamamen dolu. Herkes ayakta. Yemeğini, içeceğini alıyor. Çoluğuyla çocuğuyla çok güzel, keyifli bir şekilde maçları izliyor. Bizde Anadolu'da özellikle bu biraz daha eksik. Yani bilet fiyatlarına da bakıyorum ben. Çok fazla yüksek değil. Aslında uygun. Mesela Trabzon'da daha dolu olabilir. Konya geldi. Gaziantep
0: çok
2: geldi.
0: Trabzon çok da uğraşıyor aslında.
2: Evet, Trabzon önemli yatırımlar da yapıyor. Bu salonların dolu olması biz maçı anlatırken bizim bile modumuzu çok yükseltiyor. Evet. Boş salonda tabii olması değeri kesinlikle çok düşüren şey. Kutu gibi salonlar, dolu tribünler, umuyorum ki bir gün biz de buna kavuşuruz.
1: İnşallah, inşallah.
3: Ya bunun yavaş için... yavaş bu kültürün altyapıdaki sayı arttıkça, sonuçta herkes sporcu olamayacak, herkes antrenör olamayacak o basketbolunda.
1: Ama bunlar, sevgisi olacak.
3: Sevgisi olacak, evet. Ve tribüne yansıyacak. Evet, evet. Bunlar da anne baba olduğu zaman o sevgiyi 16 yaşında, 16 aylık çocuğa evet. getirmesi gibi bu aşılama evet. yavaş yavaş evet. bence... Evet. Belki biraz daha yavaş ilerlemesine rağmen bence yavaş yavaş geliyor da zaten evet, tribünlerimizin evet, o evet. seviyeye gelmesi.
1: Bir de insan kalitesi bence çok daha yüksek. Yani basketbolda hani spikerinden tut, oyuncusuna, oyuncusundan tut, antrenörüne. Hani diğer sporlarda da tamam insan kalitemiz fena değil ama bence basketbol belki de en üstlerinden bir tanesi insan kalitesi olarak. Hani belli bir kültürde yetişmiş olan insanlar, ne bileyim daha sportman geliyor bana basketçiler, daha duruşları, daha böyle sporcu duruşu olarak geliyor.
2: Geçmişte daha bariz.
1: Daha bariz değil mi?
2: Mesela evet. Mesleğe yeni başladığımda eski basketbolcularla röportaj giderdim. Mesleklerine devam ediyor. Diş hekimi mesela, mühendis, hı-hı. doktor.
1: Evet, evet.
2: O seviye daha yüksek. Onlar evet. dediğin gibi hep çok iyi okullardan gelip İlenler. Basketbol oynuyor. Doğru, en doğru. elit liselerden gelip evet, basketbol evet, oynuyorlar. Evet, evet. Şimdi bence o kadar değil ama yine de futboldan ve diğer sporlardan iyi.
1: Futbola hiç referans vermem. Başka şeyle kıyaslasaydın keşke.
2: Ama bu zaten herkesin ortak kanaati gibi yani.
0: Bizim çocuklar yetişirken zaten en başa söylediğim şey bu. Yani basketbol oynamak istiyorsanız önce kendinizi bu işe atacaksınız ve sonra mutlaka bir üniversite mezunu olacaksınız.
1: Harika, çok güzel. Yani ama sizden feyiz alıp zaten onu da olurlar diye düşünüyorum hocam. Çünkü hepinizin ve diğer basketbol antrenörleri hepsini katıyorum. Orada bir kaliteyi veli olarak bakıyorum ben şimdi. Veli olarak da görüyoruz. Çünkü Ejder'in dediği gibi futbol antrenmanlarına götürdüğümüz zamanki laflarla sizin oradaki laflar arasında da fark var diye düşünüyorum. Bir virgül atalım. Bir ara verelim. Ufak bir jingle'ımız olacak. Çünkü bir jingle'ımız girsin. Diğer antrenör arkadaşlarla devam edelim.
0: Peki.
4: Spor servisi hafta içi her akşam saat 19.30'da sadece futbolun değil tüm sporların nabzını tutacak. Sporun her yönü, dünü bugünü uzman konuklarla spor servisinde. Spor servisi TRT Radyo 1'de.

0: spor servisi
1: devam ediyor efendim. Çok değerli sporun içerisinde, basketbol sporun içerisinde olan çok değerli konuklarım var bu akşam. TRT Spor'dan tanıyorsunuz. Belki daha

0: beni de bilen vardır dinleyicilerimiz arasında. TRT Spor Spikeri, basketbolda ismini ve sesini çok duyuyorsunuz. Ejder Yasin Turhan bizlerle beraber ve Ümraniye Belediyesi basketbol antrenörleri. Dört değerli antrenörümüz bu akşam bizle. Kürşat Falay, Zikri İskender, Kadir Yavuzer ve Oğuzhan Taşçı. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Boyu kısalttık dedi, takımın boyu düştü dedi sevgili Ejder. Zikri hocamızla Kadir hocamızı rejiye gönderdik. Reji tarafı da gönderdik şimdi. Camın diğer tarafı diyoruz biz burada. Radyoda, televizyonda reji diyorlar. Bizler akvaryumun diğer tarafı, akvaryum olarak isimlendiriyoruz burayı. Şimdi Kürşat Falay ve Oğuzhan Taşçı bizlerle beraber. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi görmek, sesinizi duymak güzel. Hakikaten çok güzel. Kaldığımız yerden devam edelim. Ayhan abi de bağlanacaktı. Ayhan Kalyoncu abi de bağlanacaktı. İki dakika sonra Ayhan abi de bize eşlik edecek. Muhtemelen programın bu zamana kadar olan kısmını da dinlemiştir sevgili Ali. Dinlemiştir. Ayhan abi de bir duayen olarak bizlerle beraber olacak. Kürşat hocamla başlayayım. Kürşat hocam, altyapıya ilgiden bahsediyorduk. Kadir hocam çok güzel bir cevap verdi. Hatta dedi yanımdaki teyze bile... Evet. Tabirleri biliyor, neyin faul olacağını biliyor, neyin steps olacağını biliyor. Evet. İşte hücum faulü biliyor. Sen nasıl görüyorsun altyapıdaki faaliyetleri ve ilgiyi?
1: Şu son zamanlarda bayağı ilgili bir ülke olduk.
0: Evet.
1: 7'den 70'e cidden herkes izliyor, meraklı. Hı hı. Küçük yaştan itibaren başlatmaya çalışıyorlar yani çocuklarını. Özellikle mesela 5 yaşında bile bize... gelebilir mi antrenmanlara diyen velilerimiz çok fazla.
0: Evet, evet.
1: Ama genelde biz 7 yaştan itibaren gidiyoruz spor okullarımıza. İlgi gayet yoğun.
0: Evet, evet, evet. Hatta Oğuzhan hocam nasıl düşünüyor onu soracağım. Basketbol oynayan, mesela başka sporla da ilgilense basketbolun verdiği farklı bir bakış açısı oluyor ve diğer sporlara da yansıyor Oğuzhan hocam. Hani mesela Can Bartu örneği verirler. Can Bartu aynı zamanda Fenerbahçe'nin basketbolcusuydu. Bazı büyük sporcular, futbolcular vardır ki basketten çok şey kazandım derler. Can Bartu en bilinen örneğidir bunun. Hakikaten basketbol bir bakış açısı kazandırıyor mu? Kazandırdığına inanamam ama ne düşünüyorsun sevgili Oğuzhan hocam?
2: Yani şimdi şöyle, basketbol oynayan bir insan genellikle işte de olsun, okul konusunda olsun gayet bilgili, tecrübeli, öğrendiklerini yansıtmaya çalışıyor her zaman.
0: Evet.
2: Yani futbola göre bence basketbolun öğrencileri bir seviye daha üstte diyebiliriz.
0: Evet, evet.
2: Okul olarak.
0: Evet.
2: Yani
0: evet.
2: Görmüşlük olarak.
0: Hı hı.
2: Daha önde diyebilirim bu konuda.
0: Evet. Sevgili Ejder, sen ne düşünüyorsun? Yani basketbolun bakış açısını geliştirmesi, yani ben kendi çocuklarımdan da biliyorum ama dışarıdaki izlenimim de o şekilde. Diğer sporlarla uğraştıklarında bak basketbolda hani görebilmeyi, o evet, görebilmeyi, o basketbol hani açıyı iyi ayarlayabilmeyi, nerede duracağını bilmeyi basketbol çok bence şey kazandırıyor o konuda.
3: Futbol biraz daha içgüdülerle hareket edebiliyorsunuz ama evet, basketbolda saha görüşü, oyun bilgisi bunlar çok önemli. Sizin farkınızı ortaya çıkaran şeyler bunlar oluyor. Taktik olarak basketbol çok detaylı bir spor yani. Çok fazla set var, çok fazla taktik var. Mesela voleybolda bu yok. Temaslı bir spor basketbol. Taktik açıdan ne kadar derinseniz bu sizi o kadar farklı noktaya götürüyor. Ve az önce dediğiniz nokta, daha üst seviyeden basketbolcu çocukların gelmesi, daha iyi eğitim alması belki bunda önemli pay sahibi oluyor. Yani ikisi birbirini besleyen şeyler. Bu çok bariz bir şekilde basketbolda ortaya çıkıyor. Diğer sporlarda da, futbolda da geçmişe göre bence artık biraz daha seviye yükseldi. Genel toplumun eğitim seviyesinin artmasıyla beraber, ama basketbolda hala daha yüksek.
0: Kesinlikle. Selim Sırrı Tarcan'ın bir röportajında basketbol kaba kuvvetin olduğu, hani kaba kuvvetinizin fazla olduğu, onun ön plana çıktığı bir spor değildir. Aklın daha fazla evet, işin içinde olduğu, hele son dördüncü periyottan sonra eğer başa baş gidiyorsa orada resmen bir satranç ustası mahiyetinde oynuyorlar. Hem basketbolcular hem de antrenörler orada tamamen bir strateji var yani. Sanki bir savaş stratejisi gibi neler yapacağına dair, saniyelerin ne kadar önemli olduğu. Bunu işte 2001'deki değil mi? 2010'da da 2001'de de evet, gördük onu.
3: Evet.
0: Son saniye basketi.
3: Uzatmaya giden.
0: Evet, uzatmaya giden maçlarda evet, hakikaten görmüştük. Şimdi bir duayen isim var telefon hattının diğer ucunda. Basketbolun duayen isimlerinden çok sevdiğimiz bir isim. Benim çok sevdiğim bir abim, çok değerli bir abim. Keşke stüdyoda olsaydı dediğim bir isim. Ayhan Kalyoncu telefon hattının diğer ucunda. Ayhan abi merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldin.
4: Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Bayağı bir övdün beni yine.
0: Abi, yani ben olanın onda bir...

0: Yine de %1'ini söylemedim şu an. Gerçekten söylemedim. Ben sevgili Kürşat'a, antrenörümüz Kürşat'a senin CV'ni göndermiştim. Herhalde o kadar uzun ki aşağı kadar gelmek zorunda diyor değil mi? Yetiştirdiğin insanlar, çalıştırdığın takımlar. Yani Ayhan Kalyoncu ismi herkesin çok yakından bildiği bir isim Ayhan abiciğim.
1: Estağfurullah, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada cennetten arıyorum sizi.
0: Öyle mi?
1: Köydeyim.
0: Harika, harika, harika. Neresi neresi abi bu cennet?
1: İğneada.
0: İğneada, evet.
1: Biliyorsun ki burada evet. Genelde buraya gelip gidiyorum ya.
0: En son buraya geldiğinde de buradan İğneada'ya geçmiştin. Aynen, evet. Hatırladım, aynen. Hatırladım.
1: Ama tabii basketbolu. Sizi son 25 dakikayı dinledim diyebilirim.
0: Eyvallah abi.
1: Ve zevkle dinliyorum. Bu arada Ejder Yasin'i zevkle dinliyorum ve takip ediyorum. Evet, her ne kadar tanışmasak da, gerçekten basketbolu bilen insanların basketbolu anlatması özellikle bizim antrenör zamanımızda çok önemliydi.
0: Evet.
1: Şimdi daha da önemli ama dediğim gibi TRT'de olması ayrı bir güzellik.
0: Evet. Aralarından yöneticiler de çıkıyor da sonra yöneticiliği beceremiyorlar abi. Yani, bir şey söyleyeceksen söyle işte.
2: Ayhan abi Erdemir'de başarılı oldu. Ben de Zonguldak doğumluyum.
0: Öyle mi?
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ama şimdi şöyle, ben yani işin açıkçası son 4-5 senedir TRT'de kaç senedir bilmiyorum ama takip ediyorum ve gerçekten ondan öncesini bilmiyorum. Keşke bilseydim veya da niye daha önce Ejder keşfedilmemiş diye de sorarım işin açıkçası.
0: Gökhan abi vardı işte.
1: Tamam, Gökhan vardı ama TRT'de miydi o zaman Ejder, bilmiyorum.
0: Yok, Gökhan abi varken TRT'de değil de Ejder.
1: Tabii şey geçmişini bilmediğim için ama gerçekten hakikaten çok zevkli izliyorum. Hı. Çünkü biz antrenörler için basketbolu bilen spikerlerle beraber olmak veya ne bileyim onlarla çalışmak veya onların anlatımından maçları, çünkü biz kendi maçlarımızı sonradan izliyorduk hep.
0: Evet.
1: Biraz sıkıntılar oluyordu geçmişte.
0: Doğru.
1: Yani o yüzden basketbolu çok iyi takip et farkındayım ve bildiğim de farkındayım. Evet. Hakikaten başarıdan devam ediyorum.
0: Teşekkür
1: çok
0: ediyorum abi.
1: Diyorum diyeyim.
0: Abi neler düşünüyorsun? Şimdi genç antrenörler de var yanımızda. Onlara söyleyeceğim bir şey var mı? Türk basketbolu ile ilgili söyleyeceklerin, o 25 dakikada dinlediklerine ilgili. Buyur abi, sözü sana bırakayım.
1: Ya gerçekten isimlerini bilmiyorum arkadaşların, genç arkadaşlar herhalde ama
0: Kürşat Hoca, Zikri Hoca, Kadir Hoca, Oğuzhan Hoca bizlerle beraber.
1: Hepsi de basketbolun çok içinde olduğu belli. Konuşmalarından ve takip yorumlarından farkındayım bazı şeylerin ve bence şöyle, tabii ki ben şimdi farazi konuşurum ama sadece şunu söyleyeyim. Çok dünyanın bana göre en güzel, en zor mesleklerinden biri. Bunu yapmak kolay değil, antrenör olmak kolay değil. Benim nacizane tavsiyem, kalabildikleri kadar amatör kalsın.
0: Evet.
1: Yani bu çok şey söylemem lazım ama kalabildikleri kadar amatör kalsın.
0: Bunu derken neyi kastediyorsun abi?
1: Şunu kastediyorum. Ben biliyorsun profesyonel olarak belli bir yere kadar geldim. Ama basketbolun her ne kadar futbolda da olsa, basketbolda da işin açıkçası çok sorunlar var. Ve özellikle son 10 yıldır bu sorunlar saha dışında da taşan sorunlar. Bu da şimdi tabii o konuları açmak istemiyorum ama maalesef önümüzdeki günlerde o konular, bu bahisle ilgili şeyler maalesef basketbola da sıçradı değil, vardı ve sıçrayacak.
0: Evet,
1: bundan dolayı da gelinen nokta maalesef çok kötü. Temiz kalmak kolay değil basketbolun içinde şu anda ama nacizane olarak antrenörlere arkadaşlar en büyük tavsiyem temiz kalmak için mücadelesinden.
0: Evet.
1: Çünkü altyapılarda yeni gelen jenerasyonu onlarla empati kurmak, onları yetiştirmek çok çok zor hale geldi. Çünkü dış etkenler çok daha fazla. Teknolojinin geldiği noktadan dolayı o çocukları kontrol etmek veya o çocukları etki edebilmek, daha fazla dokunabilmek çok daha zorlaştı.
0: Evet.
1: O yüzden çok değerli iş yapıyorlar ve çok önemli iş yapıyorlar. Basketbol okulları ile ilgili çok konuşacak şey var ama belediyedeki bildiğim kadarıyla arkadaşlar belediyede oranın biraz daha masum hani, iyi niyetle çalıştıklarını da biliyorum.
0: Evet.
1: Bu demek değildir ki özel basketbol okullarının hepsinde sorunlar var ama özel basketbol okullarının da birçok eleştireceğim şeyler var. En başta ticari olarak yapılmasını
0: kabullenmek
1: istemiyorum.
0: Evet.
1: Ama böyle.
0: Evet, maalesef.

0: Maalesef. O yüzden öğrenmenin sonu yok. Ben şu anda hala antrenör yapmasam bile hala antrenörlü. Ben evet. zaten biliyorsun işim olduğu için antrenörleri
1: evet.
0: izlerim daha çok.
1: Evet. Evet.
0: Yani dediğim gibi bu meslek çok güzel meslek ama dedim ya çok fazla profesyonel olduğu zaman adı profesyonel profesyonellikten daha farklı yerlere gitti iş. Yeter ki gerçek profesyonellik olsa zaten bu yorumları yapmam, bu eleştirileri
1: evet.
0: yapmam.
1: Evet.
0: Ne demek istediğimi o arkadaşlar zaten evet, anlamışlardır.
1: Anladılar abi. Çok teşekkür ederim.
0: Bir de bir şey düzeltmek istiyorum.
1: Buyur Ayhan.
0: Düzeltmek demeyeyim de. Şimdi bu Erman abinin deminden konuşulan altına imzamı atıyoruz zaten. Çünkü biz Erman abileri büyüyerek basketbola başladık. Onlardan etkilenerek. Erman abi okuduğu rekoru ben oyuncuydum. Pertemniyel'de.
1: Evet.
0: O zamanki TBL diyelim. Hı hı. Şimdi Hilal Spor'la oynamışlardı.
1: Evet Hilal Spor. Evet öyle yani, yazıyordu abi.
0: Hilal Spor
1: evet.
0: bir sene önce lige çıkmıştı ve yatırım yapamamıştı. İşte Karşıyaka vardı o zaman. Hilal Spor vardı Süper Lig'de. O zamanki birinci.
1: Evet.
0: Şimdi Hilal Spor'la bir hafta önce Levent'in oynadığı takım. Levent hangi takımla oynadığını hatırlamıyorum. Levent top takımla oynadığı takım.
1: Aha.
0: Hilal Spor yenince Hilal Spor'un küme düşmesi kesinleşti.
1: Evet.
0: Ama bu dipnot olarak söyleyeyim.
1: Aha, aha.
0: O başta da Levent Topsakal sanırım 78 filmini atmıştı. Ama gerçek A takım oyuncularına karşı atmıştı.
1: Evet.
0: Bir hafta sonra kesinleşince Hilal Spor'un bitmesi genç ağırlıklı çıktılar. Fenerbahçe karşısında.
1: Evet. Ama yine 101 sayı atmışlar abi. Şimdi, bakıyorum şimdi skora.
0: Şöyle işte maç farklı bir noktada oynandı. Çünkü İstanbul'u yaşadığımız için biliyorum. Doğal olarak da bütün takım karar aldı. Erman abi yaptığıma. Yani Levent Topsakal'ın rekoru kırmak için.
1: Anladım. Ha, bilinçli bir organizasyondu o.
0: Bilinçli organizasyon. Anladım. Ama bu demek değildi ki Erman abi onunla eleştirmanlar kesinlikle Erman abi bizim dönemin en önemli evet. oyuncularından ve evet. hayran olduğumuz oyuncularından biri.
1: Evet.
0: Ha kendi başına en az 60 sayı atardı o ayrı bir şey.
1: Evet.
0: Ama 153 rakamı birazcık orada cheating demeyelim.
1: Evet.
0: cheating demeyelim ama dediğim gibi evet. orada direk attırıldı Erman
1: abi. Abi Hüdayi Bodur'un 110 sayının hepsini kendisinin atmasına ne diyorsun?
0: Ya o başka bir şey yani. Ya şimdi şöyle bir megalomanlık yapayım.
1: Onu açıklamam biraz zor değil mi? Ya 110 sayının hepsini bir adam tek bir adam atar mı ya?
0: Ya benim de 87 sayım var şey okul arası maçta ama 210'a 20'mine yenmiştik. İşte evet. o zamanlar evet. işte biliyorsunuz acayip bir takım çıktı zaman o tip evet. şeyler oluyor ama dedim ki burada gerçek olan bana göre Levent Topsakal'ın attığı bileğin 78'de bir de Levent'in Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nın ne diye 70 küsürlük bir sayı rekoru var.
1: Evet.
0: Mesela
1: evet.
0: o hiç gündeme gelmiyor. O inanılmaz bir
1: evet,
0: şey yani.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Evet. evet. Senin gibi işi bilenler gündeme getiriyorlar. Profesyoneller gündeme getiriyorlar.
0: Ya abi. Şimdi tabii 153 evet. tarihe geçtiği için resmi rakam olduğu için gayet doğal.
1: Dünya rekoru.
0: Ama bu Erman abinin oyunculuğuna hiçbir zaman tabii...
1: Halel getirmez.
0: Tabii kesinlikle.
1: Kesinlikle. Yani, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Ayhan abi.
0: Rica ederim. Herkese başarılar, iyi
1: yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Görüşmek
1: İlerleyen üzere. Dönemlerde stüdyoda buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah. Umarım görüşürüz.
1: Umarım abi. Selamlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ayhan Kalyoncu telefon hattının diğer ucundaydı efendim. Bizler kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Kürşat. İlginin arttığını her geçen sene ilginin daha fazla arttığını sen de katılıyor musun? Basketbola ilginin arttığını aynı şekilde düşünüyor musun? Ve bunu neye bağlıyorsun? Bizim hem milli takımlarımızda hem de kulüp düzeyindeki başarılarımız belki en büyük etkenlerdir ama çocukları başka motive eden neler var baskette?
2: Şu anda medya çok önde olduğu için artık kolay erişebiliyor. Küçük yaştan itibaren erişebiliyorlar. Ve bu yeni nesil için çok avantajlı bir şey. Çünkü
1: evet.
2: istedikleri zaman izleyip dışarıda uygulayabiliyorlar hareketleri. Bir hevesle o atmosferi yaşıyorlar. Oradaymış gibi o atmosferi yaşıyorlar sonuçta.
1: Evet, evet.
2: Onun için ilgi de çok ailede buna destekliyor. Maçlara götürüyorlar. İşte mesela Cafer Ağa salonuna gittiğimde ben sürekli orada mutlaka 3-4 tane aile çocuklarını getirmiş maç izliyor.
1: Evet.
2: Bunların
1: evet.
2: çok büyük artıları var.
1: Evet. Oğuzhan hocam. Vardı senin ekleyeceğin.
3: Şöyle söyleyeyim. İlgi olmasa zaten yeni tesisler, yeni salonlar açılmaz. İlgi olduğu için devletimiz de bu tesisleri açıyor.
1: Evet.
3: Görüyorlar ilginin olduğunu. O yüzden buna yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet.
4: Cumhurbaşkanı da her hafta basketbol maçı yapıyor.
1: Evet, Hidayet Türkoğlu ile falan.
4: Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan.
1: Evet, evet.

0: Evet, yani. Onların kuşak hala da o kuşak daha aşılamadı herhalde değil mi Ejder? Hani şey olarak başarı ve performans olarak.
1: Yani 79 jenerasyonu 79 tabii jenerasyonu. Ki aşılamadı ama milli takımda o istenen başarıları yakaladık mı bir Avrupa ikinciliğimiz var. Evet. 2006'daki 6. olmuştuk, orada Hidayet Türkoğlu gelmemişti diye hatırlıyorum, daha farklı bir kadro. İspanyollar o jenerasyonun suyunu sıktı.
0: Evet,
1: bütün
0: evet.
1: Avrupa şampiyonaları, Dünya Kupası kazandılar. Biz hem takım içi o dönemki bazı çekişmeler, ne yazık ki o jenerasyonun o yeteneğini bence başarıya dönüştüremedik.
0: Evet, evet. Yani ben 80'li yılların çocuğuyum. O zamanlar çocukluğumu geçirdim 80'lerde. Ben hani mahallelerde potalar, mahallelerde basket sahaları, gerçi futbol sahaları da o kadar yoktu ama biz futbol sahasını mahallenin içerisinde oluşturabiliyorduk.
2: Okullarda bile pota yoktu yani.
0: Pota yok, okullarda bile pota yoktu dediğin gibi yani. Şimdi çok daha farklı bir dönemdeyiz. Çok yani çok rahat ulaşabiliyorlar gençler. Gece saat 1'e 2'ye kadar özellikle yaz akşamları mahallelerde basket topu sesi her yerde var.
3: Ya geçen bir velimizle görüştük. Sitesinde futbol sahası var ama basketbol potası yok. Futbol sahasına gitmiş kendi bütçesiyle pota almış. Oraya koymuş potayı. Evet. Şimdi çocuklar orada başladılar oynamaya.
0: Evet, evet, evet, evet. Yani giderek hem kamuoyunda olsun, hem seyirciler olsun ve statları, özellikle salonları dolduran kişi sayısının da çok fazla olması bence ülkemiz için de çok güzel diye düşünüyorum.
1: Şurada TRT'nin de bence büyük payı var. TRT'den maçların yayınlanması konusunda kulüplerin de hep bir isteği oluyor. Evet. Yani federasyonun da geçmişte olduğu ligle ilgili. Avrupa kupalarındaki takımların maçlarının TRT'de yayınlanması Euroleague dışında onlar için önemli. Bizden her yaz dönemi bu talepte bulunuyorlar. Özellikle maçların TRT Spor, TRT Spor yıldızı olmasını istiyorlar ki bu halk için de çok önemli. Çok İnsanların o platformlara girmesi.
0: Belki Euroleague bile gelir.
1: Evet, yani inşallah üyelik oluşturması çok zor yani. Doğru. Belli bir yaş seviyesinin üzerinde bunları yapmak çok kolay değil. Ben mesela babam benim yapamaz mesela. Ama TRT'de o maç olduğunda milli takım maçları TRT'de herkes çok kolaylıkla bunu izleyebiliyor. Biz milli takımlarımızı her yerde takip ediyoruz, röportajlar yapıyoruz. TRT'nin bence burada misyonu çok farklı.
0: Bitmeden önce aslında sevgili Ejder sana birkaç soru daha sorayım. Şunu sorayım. Çünkü sen anlatıyorsun. Şimdi kadınlar da vardır aramızda bizi dinleyenler. Hep erkek basketbolunu konuştunuz. Ejder kadınların da maçını anlatıyor. Evet. Niye kadın basketbolu ile ilgili birkaç cümle yapmadı diye serzenişte bulunabilirler. Türkiye'de kadın basketbolu ile ilgili birkaç cümle yapmanı istiyorum.
1: Daha yeni Berlin'den geldik. Hı-hı. Çok da tatsız döndük. İlk turda 3-0 yaptık ki çıkabileceğimiz bir gruptu. Aslında biz olimpiyatlara takım olarak ki kadın basketboluyla gittik. 50'lerde bir erkek basketboluna gidişimiz var ama
0: erkek kadın gitmedik değil mi ondan sonra?
1: Erkek ondan sonra gitmedik. 54 yanılmıyorsam en son. Ondan sonra gitmedik. Kadınlarda 2012 Londra, 2016 Rio'ya gittik. Evet, Avrupa finali oynadık. Dünya üçüncüsü olduk. Aslında kadın basketbolunda efsane bir jenerasyondan geldik ama onun arkası ne yazık ki gelmedi. Şimdi Nevriyeli, Birsel'li, Işıl'lı o kadronun devamı gelmedi. Kulüpler bazında evet Fenerbahçe 3 tane Euroleague kazandı, Galatasaray kazandı, Eurocup kazandı ama şu an milli takım bu tadı ne yazık ki vermiyor. Baş antrenör Matson takımın başındaydı en son. Ondan da istenen katkıyı alamadık. Belki orada bir değişim olabilir. Kadın basketbolunda şu an voleybolun, kadın voleybolunun ne yazık ki gerisinde kaldı. Böyle bir durum var.
0: Her şey herkes gerisinde kaldı.
1: Orada büyük bir popülarite var. İlgi de çok fazla. Kadın basketbolu milli takım başarılı olmazsa bu iş zor. Ya umuyoruz ki milli takımda o başarıyı yakalarız. Şimdi Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Önümüzdeki yaz Avrupa Şampiyonası var kadınlarda. Orada biraz daha başarılı olabilirsek, yarı final belki görebilirsek, çeyrek final, o ilgi artar. Yani bizde nasıl takım başarılıyken tribün doluyor.
0: Evet, evet.
1: Milli takım başarılıysa da insanların ilgisi artıyor.
0: Altyapı da nasıl kadın basketbolu? Altyapıda, tesisleşmede veya takım sayısında yani Avrupa'nın diğer takımlarıyla acaba hangi şeydeyiz diğer ülkeleriyle?
1: Tesis konusunda çok geride olduğumuzu düşünmüyorum yani. Az önce yine kadın bu konuyu konuştuk. De. Kadın basketbolu aynı tesisleri kullanıyorlar genelde.
0: Evet,
1: aynı o açıdan bir eksiğimizin olduğunu düşünmüyorum.
0: Belki
1: ama
0: belediyeler biraz daha kadın basketboluna da yer vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Bizim Ümraniye Belediyesi okulunda iyi hepsi Serie A ligindeyiz. U18'de,
0: kadın basket takımımız
3: kadın
0: da var.
3: Basketbolda, evet.
0: Harika.
3: U18, harika. U16, U14, U12,
0: harika.
3: U11, U10, U10'a kadar bütün yaş gruplarında varız.
0: Harika.
3: Hepsi de hemen hemen A ligi, A Serie A liginde oynuyor. Yani ilgi çok. Özellikle biz okullara gidip seçme yapıyoruz. Okullardan topluyoruz. Sonrasında zaten seneler geçtikçe bir jenerasyon yakalayabiliyoruz.
0: Evet.
3: Şu anda da yani takımlarımız neredeyse 15 kişilik takımlar.
0: Erkeklere göre baktığımızda yani performanslara
3: kızlar küçük yaşlarda daha performansı yüksek, daha etkili, yüksek oluyor.
0: Evet, evet.
3: Veliler ilk başta bir iyi bakmıyor aslında ama sonradan alışıyorlar spor
0: evet,
3: şeyine,
0: evet,
3: kültürüne.
0: Evet. Aha,
3: ama
0: aha,
3: erkekler de öyle değil. Erkekler de veliler biraz daha spor kültürüyle büyüdükleri için.
0: Evet.
3: Ama kızlarda biraz o ayrımcılık vardı. Hı-hı. Ama onu da kırıyoruz biz.
0: Evet. Bak, orada da bir görev düşüyor işte hocam size.
3: Kesinlikle.
0: Yani. Hani altyapı antrenörü bence en önemlisi. Yani orada da çok büyük görevler düşüyor. Hatta biz Aksal abiyle konuşurken hep şunu söylerim ben. Trabzon'dan öyle gençler çıkıyor ki Barcelona ile final oynuyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Yani ne oluyor sonra diyorum bu gençlere abi diyorum ya. Öyle liseler vardı ki Trabzon'da iki defa dünya şampiyonu evet, olan lise, liseler
1: Yusuf,
0: falan vardı.
1: Yusuf,
0: ne oldu oynadı peki bu? Hani bir tane çıkıyor. Ondan sonraki adamlara ne oluyor?
1: Şu hani, an hiçbiri Trabzon takımında bile oynamıyor.
0: Trabzon takımında bile oynamıyor. Barcelona ile oynayan 11'deki adamlar şu an nerede mesela? O gençler nerede mesela?
1: Arabistan'a transfer olan Malkoçoğlu vardı en son.
0: Yani onun dışında evet. Yani no işte yani böyle de
2: Süper Lig'de bile süre alan oyuncu yok.
0: Yok değil mi? Yani burada da işte o gençler, çünkü o genç antrenörler, bir beyefendi var orada, şimdi ismi aklıma gelmiyor, Trabzon'da o genç jenerasyonu yetiştiren, hani Eyüp Hoca zannedersem. Yani verdikleri bir emek var ama bu çocuklar A takıma çıktığı zaman yani ne oluyorlar? O zaman diyorsun ki acaba A takım antrenörleriyle ilgili bir seviye olarak bir problem mi var? Acaba yetemiyorlar mı o çocuklara, göremiyorlar mı? Yeterince değer verilmiyor mu falan diye şeyler de var. Bunları çok konuşacağız. Çok güzeldi. Hakikaten sizleri burada ağırlamak benim için çok önemliydi. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok noktaya dokunduk. Basketbolun neredeyse her noktasını dokunduk. Hatta sonlara doğru futboldan da bahsettik. Bir kez daha teşekkür ediyorum. TRT Spor spikeri, basketbol spikeri Ejder Yasin Turhan'a, Ümraniye Belediyesi basketbol antrenörleri Oğuzhan Taşçı'ya, Kadir Yavuzzer'e, Zikri İskender'e ve Kürşat Fala'ya bir kez daha çok ama çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık, gönlünüze, yüreğinize sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz davet için. Başarılar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim geldik sona. Spor servisi önümüzdeki hafta pazar günü yine burada olacak. Güzel bir akşamdı. Sevgili Ali Yıldırım programı hazırladı. Burhan Cengiz sesimizi sizlere iletti. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Pazartesi spor servisinde buluşmak dileğiyle. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
4: Spor servisi.
5: Müzik kutusu.

rüyalarımdasın. Sözler uçar yası kalır, ölüm kadar acıklıyım.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti.

etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı.

Yalova'da AK Parti teşkilatı ziyaretinde konuşan çiftçi, 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı, 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan son saldırıya Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kınama mesajı yayımladı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Halit Abdülkadir hayatını kaybetti. Sayın dinleyiciler, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti. ABD ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Haberleri sunduk.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralı

0: Hastaların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Güncel kültür sanat etkinliklerine dair bilgiler, meraklılarına tavsiyeler. Bünyamin Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Kültür Turu her cumartesi saat 12'de TRT Radyo 1'de sizlerle.

okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den

Hazar Denizi kıyısında bir güzel şehir Bakü. İpek yolu üzerindeki kadim duraklardan biri. Şirvanşahlar, Safeviler ve Rus egemenliklerini görmüş, 1991'den bu yana bağımsız Azerbaycan'ın başkenti olmuş. Bakü, klasik İslam ve Doğu mimarisinden tutun da fütürist modern yapılara kadar çok sayıda mimari türü bir arada barındırıyor. Tıpkı farklı kültürlerden insanları barış içinde barındırdığı gibi. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan içeri şehir, Bakü'nün tarihi kalbi adeta. Şirvanşahlar döneminden yani Orta Çağ'dan 16. yüzyılda hüküm süren Safevilerden, Akkoyunlu, Karakoyunlu devirlerinden kalma tarihi yapılar bugün hala ayakta. 18. yüzyıldan itibaren Rusya ve İran arasında çatışma konusu olmuş Bakü. 1723'te Çar 1. Petro şehri Rus topraklarına katmış. Bir yıl sonra şehir İran'ın eline geçmiş. Arada bağımsız bir Bakü Hanlığı kurulmuş. Sonra yeniden Rusya egemenliği başlamış. 1917 ihtilalinin ardından Azerbaycan Sovyeti'nin başkenti olan şehir, bugün bağımsız Azerbaycan'ın yönetim ve ekonomi merkezi. Tarihi kaynaklar 13. yüzyıllardan bu yana Bakü'de petrol çıkarıldığını söylüyor. Bakü'yü birkaç kez ziyaret eden Evliya Çelebi, şehirde 7 ayrı yerde neft madeni yani ham petrol çıkarıldığından bahsediyor. 1578'de Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla Şark seferine tezkereci olarak katılan Asafi Dal Mehmet Çelebi, şehri Bağd Güya diye andığı Bakü için şu dizeleri yazmış. Dinle tarif edeyim ol şehri ben, bülbülü dil methine açsın dehen. Dinle tarif edeyim o şehri sana, gönül bülbülü ağzını onu övmek için açsın. Çoktur ol şehri içre huldasa mekan, hasılı her bağ cennettir heman. Çoktur o şehrin içinde cennet gibi mekanlar, hasılı her bahçesi sanki bir cennettir. Mehmet Çelebi şiirin devamında Bakü Ovası'nın lale, gül ve sümbüllerle dolu olduğunu, gül mevsimi geldiğinde herkesin şehrin sıcak havasından kaçarak bu güzel bahçelere akın ettiğini, eğlence meclislerinde bu güzellik karşısında büyülendiğini de yazmış. Bakü'nün tarihi bölgesi içeri şehir, 12. yüzyıldan kalma surlarla çevrili bir kale ve çevresindeki yerleşim yerlerinden oluşuyor. Tarihi yapıları, taş döşeli yolları, geleneksel hediyelik eşya atölyeleriyle geçmişe yolculuk yaptırıyor ziyaretçilerini. İçeri şehirdeki Şirvanşahlar Sarayı, Kız Kulesi, Buhara ve Multani Kervansarayları, Hacı Gayip Hamamı gibi iyi korunmuş yapılar tarihin tanıkları. Bakü'nün ve Azerbaycan'ın en eski İslam mimari eserlerinden biri olan 1070'lerin sonunda inşa edilmiş Muhammed Camii de bu bölgede yer alıyor. Caminin minaresi 1700'lerde Rus donanmasının saldırılarında zarar gördüğü için halk camiye hasarlı kale anlamına gelen Sınık Kale Camii adını vermiş. İçeri şehirden uzaklaşınca birdenbire Bakü'nün modern mimarisi çıkıyor insanın karşısına. Bakü'deki Zerdüştlük geçmişini yansıtan ve üç dev gökdelenden oluşan alev kuleleri geceleri renkli görseller sunuyor. Irak asıllı ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan Haydar Aliyev Kültür Merkezi ve Kristal Salon'da modern mimarileriyle dikkat çeken yapılar. Sovyet döneminden kalma hükümet evi ve 1911 tarihli Azerbaycan Devlet Opera ve Balesi de görülmeye değer güzel binalar. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının başlangıç noktası olan kent, 3 milyonluk nüfusuyla Kafkasya'nın en büyük şehri aynı zamanda. Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan selam olsun. Bakü'den Azerbaycan'a

Azerbaycanlı opera sanatçısı Sara Kadimova'nın güzel sesiyle ayrılıyoruz. Bakü doğumlu soprano sanatçı 2005'te 82 yaşında Bakü'de hayata gözlerini yummuştu.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba, Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Her gün aynı şehirde yürüyor, aynı sokakları paylaşıyor ve kalabalıklar içinde bir hayat sürdürüyoruz. Fakat bizi sadece aynı coğrafyada yan yana duran insanlar toplamı olmaktan çıkarıp toplum haline getiren şey tam olarak nedir? Bizi birbirimize bağlayan görünmez ilişkiler, değerler, normlar ve kurumlar olmasaydı bir arada yaşamak nasıl bir şeye dönüşürdü acaba? Bugün programımızda geçmişten geleceğe uzanan bu ortak hayat örgüsünü ve insanı hem biçimlendiren hem de onun tarafından dönüştürülen o büyük yapıyı anlamaya çalışacağız. Aramızdaki fikir ayrılıklarını yok etmeden medeni bir biçimde adalet, eşitlik ve karşılıklı hürmet çerçevesinde yaşayabilmenin imkanlarını konuşacağız. Bugün konuğumuz Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Örnek hocamız olacaklar. Değerli hocam, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Günaydın, merhaba, hoş bulduk.
0: Sizinle hocam toplum felsefesine bir arada yaşamaya ilişkin söyleşmek istiyoruz. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, çok memnun oldum, memnuniyetle.
0: Hocam, topluma ilişkin konuşacağımız için dilerseniz toplum dediğimizde neyi kastediyoruz? Buradan başlayalım. Bir de aynı yerde yaşayan insanların toplamından toplumu ayıran şeyler nelerdir? İlişkiler, değerler, kurallar, kurumlar. Tüm bunlar herhalde toplum dediğimiz şeyi oluşturmak için kullanılan kurumlar, ilkeler. Ne dersiniz hocam?
1: Şimdi karıncalar da toplu halde yaşıyor. Arılar da toplu halde yaşıyor. Ama biz onlara toplum demiyoruz, farkındasınız. Biz insanların bir arada yaşadığı çok büyük bir yapıya toplum demekteyiz. Ve bu yapı o kadar büyük ki içinde bir sürü karmaşık sistemi barındırıyor. Bu insanların hepsi bir arada yaşıyor. Ama aileden itibaren yukarıya doğru gitmeye başlayın. Bunun içinde en küçük birim aile. Ondan sonra mesela muazzam bir eğitim sistemi var. Muazzam bir ekonomi sistemi var. Bu insanlar çalışıyor. Bu insanlar öğrenim görüyor. Bunun dışında bu insanları bir araya bağlayan duygusal bir takım değerler var. Birbirlerine güveniyorlar, birbirlerini seviyorlar. Bir takım ahlaki değerleri söz konusu. İnançları var. Bir dinsel örgütlenme söz konusu toplum içinde. Bir de nihayet tüm bunları bir arada tutacak, kontrol edecek, denetleyecek ve gerektiğinde bazılarını dışlayacak ya da cezalandıracak bir adalet sistemine ihtiyaç var. Bir yargı sistemine ihtiyaç var. Bir normlar bütününe ihtiyaç var. Böyle baktığınız zaman toplum koskocaman bir konglomera haline geliyor. Yani bunun tamamı toplum. Yani bir araya gelip de ne bileyim hep birlikte bir şey yapmaktan çok daha fazla bir şey toplum. Yani hemen aklınıza Türkiye toplumu geliyor. Bakınız 85 milyon. Bu insanları bir arada tutan işte bu sistemlerin birbirinin içinde dolaşan, birbirinin içinde hareket eden küreler gibi olduğunu düşünün. Sürekli bir gerilim halinde, sürekli birbirine dokunan, evet bazen içinde çatışmalar olan ama sonunda mutlaka bir çözüme ulaşılan, bir ileriye doğru giden bir bütün toplum. Ben böyle görüyorum.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Özellikle değerler, inanç, adalet sistemi ve tüm bunlar arasında karşılıklı konuşarak oluşturulan bütün sisteme toplum diyoruz. Yalnızca aynı coğrafyayı paylaşan bireyler toplamını aşan bir şey. Geçmişten geleceğe taşınan ilkelerle, kurumlarla örülen ve yaşayan ilişkiler bütününe aslında siz toplum diyorsunuz. Dolayısıyla fertler gerekiyor ama fertlerin sadece tek başına bir kitle olarak bulunması yetmiyor. Karıncaları, arıları örnek gösterdiniz. Şuraya geçmek istiyorum izninizle hocam. Fert ve toplum arasındaki ilişki. Bu aynı zamanda fail ve yapı sorununu da meydana getiriyor diğer taraftan. Yani şöyle bir soru yöneltmek isterim. Fert ve toplumun karşılıklı ilişkisini nasıl anlamalıyız? Zira burada kendi seçimlerimizin ve içine doğduğumuz ailenin, kültürün, sınıfın, eğitimin ve çağın ürünü olmakla kendimizle karşılaşıyoruz. Bir taraftan fert olarak biziz ama bir taraftan kültür rahmine doğan ve o kültürün toplumun

0: bir parçası olarak biziz. Burada fert ve toplum ilişkisini nasıl anlamalıyız hocam?
1: Herhangi bir toplum düşünebiliyor musunuz? İçinde fert olmayan, yani fertsiz bir toplum olmaz. Fert ya da birey dediğimiz tek varlık, yani tek olan toplum fertlerden oluşuyor. Ama bu fertler bir araya gelip biraz önce açıklamaya çalıştığım bütünlükler, sistemler içinde bir araya gelip toplumsal yapıyı oluşturuyor. Şimdi fert eğer toplum için bir sayıdan ibaret olur ise bu çok büyük bir problem demektir, biliyor musunuz? Neden? Çünkü fert koskocaman o toplumsal yapı içinde eriyip giden bir sayıdan daha fazla bir şeydir. Her fertli düşünün, siz, ben, çocuklarımız dünyaya geliyorlar. Büyük bir titizlikle, büyük bir ihtimam ile büyütülüyorlar. Bunların arzuları var, bunların istekleri var, bunların geleceğe dönük bir takım vizyonları var. Hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar, kendilerini gerçekleştirmek istiyorlar. Fertler çok önemli şeyler, çok önemli bireyler ve bunların gerçekleştirmek zorunda oldukları, yaşamak zorunda oldukları özgürlükleri var. Ve bu özgürlükler gelişmiş toplumlarda ve bizim ülkemizde anayasa ile sağlama alınmış olan özgürlüklerdir. Bu özgürlükleri fertlerin yaşamaları gerekiyor. Eğer bunları yaşamazlarsa o zaman ne olur? Koskocaman toplumsal işte bilmem şu kadar milyon insanın içinde bir sayıdan ibaret olurlar. Yok olup giderler. O halde toplumsal yapının öyle bir düzen kurması gerekir ki bireyler kaybolmasın. Bireylerin her biri kendilerine özgü hayatlarını yaşayabilsinler, özgürlüklerini yaşayabilsinler, kendi imkanlarını gerçekleştirebilsinler. Yani fertler sonuç itibariyle toplumun kendine koyduğu ve toplumu ayakta tutan değerleri, normları saygıyla karşılamak zorunda. Diğer taraftan toplumsal yapıda fertlerin tek tek kendilerine özgü olan imkanlarını hayata geçirebilmeleri için onlara bu saygıyı göstermeli, onların yolunu açık tutmalıdır. Bu şekilde olduğu takdirde fert ile toplum arasında bir çatışma çıkmaz. Eğer toplum ferdi ezerse mutlaka çatışma çıkar. Eğer fert toplumu ayakta tutan kurallara karşı çıkarsa orada da çatışma çıkar. Çıkmıyor mu? Zaten çıkıyor. Bütün ülkelerde çıkıyor, bizde de çıkıyor. Yani bütün bu kadar çok insanı bu kadar muazzam bir yapıda bir arada tutmaya çalıştığınız zaman doğal olarak bir takım sorunlar ortaya çıkacaktır. Ama toplumsal yapı işte bu sorunları çözmeye muktedirdir. Fertler de bu çözüme razı oldukları için zaten toplumun içinde yaşıyorlar.
0: Hocam çok güzel ifade etsiniz. Fertsiz bir toplum tabii düşünemiyoruz. Fert toplum için bir sayıdan, rakamdan da ibaret değildir, olmamalıdır. Her fert aslında biriciktir. Çünkü kendi doldurması gereken bir boşluk vardır, o boşluğun muhatabıdır diğer taraftan. Ve ifade ettiğiniz gibi özgürlük, özellik ve özgünlük meselesi burada devreye giriyor. Yani fert özgürlük alanını yaşamak istiyor. Toplum ferdi ayakta tutan düzenleri inşa ederse, fert de sanki bu düzenlere riayet eder, saygı gösterirse arada bir çatışma çıkmaz. Tabii çatışmasızlık da söz konusu olmuyor. Yani fert ve toplum arasında bu çatışmalar bir taraftan toplumun ve ferdin yerini belirlemeye dönük önemli çalışmalara da vesile oluyor. Sanki karşılıklı bir ilişki var gibi kıymetli hocam. Birey ve toplum, fert ve toplum birbirini karşılıklı olarak inşa ediyor. Toplumsal yapılar insanı biçimlendirirken insan da eylemleri, söylemleriyle bu yapıyı dönüştürmeye çalışıyor. Dolayısıyla karşılıklı ilişkiyle yerlerini, konumlarını belirleme, düzleme günümüzde de devam ediyor. Şöyle bir yere geçmek isterim. Fert ve toplum arasındaki ilişkiyi ifade ettikten sonra tabii fertsiz toplum olmaz ama fert de topluma sanki muhtaç. İnsan bir arada yaşamaya, sosyal bir canlı olduğu için ihtiyaç duyar ama neden? Böyle bir soru yöneltmek isterim hocam.
1: Şimdi şöyle düşünün, bir hayvan sürüsünü izliyoruz mesela. O doğa kanalları var ya televizyonda, o hayvan sürüsünde yeni bir birey doğuyor. Mesela bir kay, bir at yavrusu. Daha doğar doğmaz hemen ayaklanıyor, sürünün içinde koşmaya başlıyor. Hayvanların böyle bir özelliği var. İnsanlar öyle değil. Hayvanlar içgüdüsel varlıklardır. İçgüdü demek hayvanlar için onun doğası demektir. Hayvanlar doğa tarafından yönlendirilirler. Onların açlıkları, susuzlukları, çiftleşecekleri zaman hepsi doğa tarafından belirlenmiştir. İnsanda da içgüdüler vardır. Ne bileyim acıkma, susama bunlar da içgüdüseldir. Ama insan daha fazla bir şeydir. İnsanın

0: doğar doğmaz bir yapının içine doğması, bir kültürün içine doğması gerekir. Bunun da adı ailedir. Yani doğar doğmaz bir bebeğin yalnız kaldığını düşün. Yaşama şansı var mı? Asla yok. Annesine muhtaç, ailesine muhtaç. Birkaç yıl boyunca onun içinde kalmak zorunda. Ondan sonra da okula gidiyor. Ondan sonra eğitim başlıyor. Çok ünlü bir Alman filozofu var. Adını mutlaka duymuşsunuzdur. Immanuel Kant. Immanuel Kant der ki insanı insan yapan şey eğitimdir. Eğitim olmazsa insan olmaz. Eğitim olmazsa insan işte o sürüde giden at yavrusuna benzer. İçgüdüleriyle tamamen yönlendirilirse o insan değildir. O başka bir şey. Ve insan mutlaka eğitim sayesinde insanlaşır, daha bir insan olur ve bir kültürün, bir toplumun içinde yaşar. Başka türlü söz konusu olamaz. O nedenle toplumun içine, kültürün içine doğan bir insan yavrusunun en iyi şekilde eğitilmesi gerekir. Biz bunun neresindeyiz? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bütün ülkeler eğitimi tartışıyorlar. En son siz de eminim okumuşsunuzdur. Mesela İskandinav ülkelerinde okullara dağıtılan o tabletlerden vazgeçti İskandinavlar. Neden? Çünkü eğitimde çocuğun zihinsel gelişimini engellemeye başladığı için. Çocukların yeniden kalemle, kağıt üzerine yazmalarını istedi Finlandiyalılar. Bir bildikleri var herhalde. Bakın buradan bambaşka bir konuya geçiyor gibi görünüyoruz ama eğitim sürekli olarak düzeltilmesi, sürekli olarak iyileştirilmesi, sürekli olarak çağa ayak uydurulması gereken bir kurumdur. Bu şekilde olmalı. Aksi takdirde çağ dışı kalırsınız. Aksi takdirde ayak uyduramazsınız ve yürümez. Bu kadar önemlidir eğitim. Sorunuzun cevabını umarım verebilmişimdir.
1: Hocam, insanlaşma süreci olarak belki eğitimi anlamak. Yani o beşerin insan haline gelmesi, canlı olan ferdin insanlaşma süreci. Dolayısıyla aynı zamanda toplumsallaşma süreci gibi ben anlıyorum.
0: Doğru, tabii.
1: Kant'a vurgu yaptınız. Aristo'ya baktığımızda da canlıların tabiatına uygun yaşamından bahsediyor. İnsanın tabiatında da sosyallik gördüğü için sosyalleşmeyi insanın tabiatına uygun yaşam olarak altını çiziyor. Diğer taraftan Hobbes, kıymetli hocam, o sosyal sözleşmeci yapının önemli simalarından, güvenlik ihtiyacından bahsediyor toplumda bir arada yaşayabilmek için. Evet. Diğer taraftan baktığımızda bir de Hegel sanki kimliğin tanınması, ahlaki bir failin tanınması için topluma insanın ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Demek ki hem eğitim süreçlerinin, insanlaşma sürecinin, hem güvenlik ihtiyacının, hayatta kalma ihtiyacının, hem de tanınma ihtiyacının karşılanması için insan bir arada yaşamak durumunda. Tabii bir arada yaşarken nelere dikkat etmesi gerektiğini sorduğumuzda karşımıza temel ilkeler ve değerler çıkıyor. Özellikle insan hakları bağlamında. Hocam, şöyle bir soru yöneltmek isterim izninizle. Birbirinden çok farklı inançlara, hayat tarzlarına, değer yargılarına sahip olan insanlar bir ortak zeminde yaşamak durumundalar. Bu ortak zeminde nasıl buluşabilirler? Bir arada huzur içinde yaşayabilmek için ideal değerlerden bahsedebilir miyiz?
0: Yani bu ideal değerleri kağıt üzerine tabii ki yazabiliriz ama önemli olan bunları hayata geçirmek. Şimdi antik dünyada siz de çok güzel dile getirdiniz. Platon ve Aristoteles insanların bir arada yaşamasını neye bağlıyor? Diyor ki bir kent devleti kurmak zorundayız. Bir kent devletini, bir devletin amacı nedir? Bir arada yaşayan insanların barış içinde ve mutlu yaşamak. Aslında bu çok sade bir hedef var. Barış içinde mutlu insanların yaşayacağı bir küçük bir kent devleti düşünün. Onların yaşadığı Atina öyle miydi? İsa'dan önce 400 yıllarında tartışılır. Ama sonuç itibariyle hedef insanların bir arada yaşaması ve mümkün olduğunca mutlu olması. Mutluluk tabii ki çok göreli gibi gelecektir. Ama asıl sorunuz sizin bir arada yaşayan insanların birlikte yaşamalarını ayakta tutacak olan değerlerin hangileri olduğu doğrultusundadır. Bunlar tabii ki ortak iyi çerçevesinde düşünülebilir. Fakat insanların bir arada yaşaması için mutlaka ortak bir ahlaki zemin gerekir. Kant diyor ki çocuklara önce bir ahlak eğitimi verilmelidir. Daha sonra bilgi eğitimi verilir, verilmesi gerekir. Bu ne demek? Toplumu bir arada tutan değerler, insanların birbirine sevgiyle yaklaşması, saygı göstermesi, dürüst olması, azimli olması, çalışkan olması vesaire. Bütün bunları sayabilirsin. Bunlar toplumu bir arada tutar, insanlar arasındaki ilişkileri. Diyor ki Kant, önce bunları öğretelim, önce bunları öğrensinler. Ondan sonra malumatla yükleyelim bu çocukları. Bilgi verelim, işte matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler vesaire. İyi ahlakı öğrenmediğiniz zaman, işte buna felsefede daha çok etik diyoruz bildiğiniz gibi, felsefe disiplinde. İyi bir etik eğitimi vermediğiniz zaman ne oluyor? Çocuklar bir sürü bilgi sahibi oluyorlar ama gerçekten insanlaşmış oluyorlar mı? Çok şüpheli. Demin insanlaşmadan bahsedik. İnsanın insanlaşması onun aynı zamanda iyi bir insan olması, düzgün bir insan olması anlamına gelir. Bunu halledebiliyor muyuz? Halledebildik mi? Hiç emin değilim. Yani trafikte birbirine söven insanlar, birbirini tabancayla vuran insanlar, günde 3-4 tane kadının öldürülmesi, yani bunların hepsi bizim ahlakla ilgili bir sorunumuz olduğunu gösteriyor. Onun için bu eğitimin yeni baştan düşünülmesi, ben de sizin gibi bir üniversite hocasıyım. Karşıma gelen öğrencileri görüyorum. 8-10 yıldır sürekli çoktan seçmeli test çözen çocuklar ama hiçbir zaman bunları doğru dürüst konuşmamışlar. Ancak aileden aldıkları bir terbiyeyle karşınıza geliyorlar. Bunları konuşmaya başladığınız zaman da biraz şaşırıyorlar. Biraz sonra diyorlar ki ya evet hocam galiba haklısınız. Biraz yeniden düşünmek lazım bazı konuları vesaire. Yani Kant aslında haklı. Eğitim ancak insanı eğitim yapar ama nasıl bir eğitim? Hangi eğitimden bahsediyoruz? Önce insanlaşma eğitimi. Bu da çok ciddi bir etik eğitimi gerektirir. Ondan sonra çocukları bilgiyle, malumatla doldurabilirsiniz.
1: Hocam ifade ettiniz ya, kağıt üzerine bir takım ideal değerleri yazmayı değil de o değerleri hayata nasıl aktarabilmeyi konuşmak gerekiyor. Bunun da kuşkusuz en emin yolu güçlü bir eğitim. Başlangıcında ahlaki eğitimin, etik eğitimin olduğu, daha sonra teknik malumatlarla teçhiz edilen bir ferdin buradan çıkma meselesi. Böyle bir eksen kurulunca sanki çoğulculuk zemini de halledilir gibi geliyor bir tarafta. Yani farklılıklar var. Bu farklılıkların birbirini tehdit etmekten değil de birbirini zenginleştireceği ortamları nasıl oluşturulabileceğini belki bir taraftan düşünmek gerekir. Ortak hayattan bahsettiniz hocam, ortak iyiden bahsettiniz. Sanki böylesi bir hayatın amacı da farklılıkları silmekten ziyade herkesin hürce olabileceği adil ve makul bir ortak zemini inşa etmekten geçiyor gibi geliyor. Burada toplumsal barış da kuşkusuz söz konusu edilmeli. Tüm fikirlerin tek tipleşmesinden öte derin görüş aykırılıklarına rağmen karşılıklı saygı ve hakkaniyetle birbirini destekleyecek bir toplum. Hocam dediğiniz gibi tüm bunlar eğitime çıkıyor. Eğitim olmadan, insanlaşma sürecine yatırım yapmadan bunların konuşulabilmesi, ideal değerlerin kağıt üzerinden hayata aktarılabilmesi de herhalde çok zor görünüyor.
0: Kesinlikle öyle. Ama bu nasıl bir eğitim? Bu aslında bir felsefe eğitimidir, biliyor musunuz Enes Bey?
1: Evet,
0: bir
1: felsefe eğitim.
0: Yani etik eğitim dediğiniz zaman felsefe eğitimidir. Yani buna daha çok ağırlık vermek gerekiyor. Yani farklılıklar dediğimiz şey, farklılıklar aslında inanılmaz rengarenk bir bahçedir ya. Bir çiçek bahçesidir. Yaşar Kemal öyle söylüyordu rahmetli. Bu farklılıkları bana yabancıdır diye ötelemek, itelemek değil, tam tersi. Yani ben de onun için yabancıyım. Kimiz de birbirimize yabancıysak o zaman günün birinde ne zaman kafamızı gözümüzü yararız ona bakın. Ama ikimiz birbirimiz için eşit bir düzlemdeysek, yani ben karşımdaki ötekini olduğu gibi kabul ediyorsam, o da beni kabul ediyorsa, o zaman zaten arada hiçbir sorun yok demektir. Bu farklılıkları, yani çok kullanılır bir kavram haline geldi bu siyaset kurumu tarafından. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Yani bunun içeriğini doğru
1: doldurmak lazım.
0: Gerçekten doğru. Bu çok doğru bir söz. Yani farklılıklar toplumları zengin kılan şeylerdir. Bu farklılıkların içindeki tek tek fertler, bireyler ya da gruplar ne zaman ki ortak iyiye maksimum oranda fayda sağlıyorlar, işte onlar en erdemli olandır diyor Aristoteles. En erdemli olanlar ortak iyiye en çok katkıda bulunanlardır. Bunlar fertler de olabilir, gruplar da olabilir, ne bileyim ben partiler de olabilir vesaire. Bunu bu şekilde görmek gerekir. Yani o ötekileştirme, o yabancılaştırma, o itip kakma, yani artık bunlardan vazgeçmek lazım ya. Yani Türkiye 100 yıldan fazla cumhuriyete sahip, bilmem 1000 yıllık uygarlığa sahip bir millet olarak bunları çoktan aşmış olmak gerekir. Yani eğer hala kadın cinayetlerini konuşuyorsak, ne bileyim hala suç örgütlerini falan konuşuyorsak, yani artık bunları çoktan aşmış olmamız gerekir hocam.
1: Hocam yani. Birbirimizi insanca muhatap görebileceğimiz insani bir eşiğe ihtiyacımız hala var. Alişir Nevai önemli şairlerimizden Mahbubül Kulüp adlı eserinde şöyle başlıyor hocam serlevha olarak. Madem hiç kimseye faydan yok o zaman zararın dokunması. Sanki sanki insani eşiğin başlangıç ve giriş kapısı kimseye zararı olmama meselesindeki muhataplık. Hocam bu da bizi özgürlük alanına getiriyor sanki. Şimdi bir arada yaşamak evet ama insanın kendi özgünlüğünü ve özerkliğini koruması da son derece önemli. Dolayısıyla bir arada yaşarken özgür kalabilmek ve bu da bizi ferdin özgürlüğünün sınırları meselesine götürüyor. Bir özgürlük, ferdin özgürlüğü nerede başlar, nerede nihayetlenir hocam?
0: Siz de biliyorsunuz bunun felsefedeki en kolay tanımı benim özgürlüğümün bittiği yer karşımdakinin özgürlüğünün başladığı yerdir şeklinde çok böyle formel bir tanım yapılır. Ben bir sürü şey yapabilirim ama benim bu yapıp ettiklerimin bir başkasına zarar verdiği anda orada onun bir sınırı olmak gerekir diye tanımlanır. En kolay tanımı budur. Şimdi özgürlüğe gelmeden önce siz de sözünü ettiniz. Başka bir kavram var. O da özellik. Özellik ne demek? Kişinin kendisini belirleme yeteneği demek. Yani otonomi dediğiniz şey. Kendi kendisine kural koyabilmesi demek. Bu ne anlama geliyor? Kişinin evet kendi isteklerini hayata geçirmesi ama aynı zamanda kendine de sınır koyması gerekir. Özgürlük hiçbir zaman sınırsız bir özgürlük değildir. Özgürlük her zaman sınırlıdır. Ama bu sınırı özel kişinin kendi kendisine koyması gerekir. Tabii ki dışımızda pek çok etmen var. Ne bileyim ahlak var, kanunlar var, dinsel inançlar var. Bunların hepsi bizim özgürlüğümüze sınır koyabilir. Evet bir arada yaşadığımız için, yalnız başımıza yaşamadığımız için. Ama özgürlük genel olarak iki tane uç arasında bir orta yoldur Aristoteles'in deyimiyle. Nasıl bir orta? Eğer özgürlüğü iyice sınırsız, serbest bırakırsanız, kaotik bir ortam yaratırsanız onun adı özgürlük olmaz. Onun adı keyfiyet olur. Onun adı kaos olur. Ama özgürlüğü çok sıkı baskı altına alırsanız onun da adı yine özgürlük olmaz. Onun da adı baskı olur, otokrasi olur, ne olursa olur ama özgürlük olmaz. Yani özgürlük aslında çok ince bir iptir üzerinde yürünen. Yani buna hem ferdin dikkat etmesi gerekir kendi eylemlerinde, başka insanlarla olan ilişkilerindeki eylemlerinde hem de buna devletin dikkat etmesi gerekir. Hani bizim özgürlüklerimiz anayasada yazıyor hangileri olduğu. Devletin görevi bu özgürlüklerin yaşanmasını sağlamaktır. Eğer bu özgürlüklerin yaşanmasını sağlamaz ise devlet o zaman kendisi görevini yerine getirmiyor demektir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Özgürlükler yaşanabilmeli, yaşanmak için var. Özgürlükleri sınırladığınız zaman insanı insanlıktan çıkarırsınız.
1: Hocam o kadar güzel ifade ettiniz ki Aristoteles'ten hareketle erdem ona göre bir itidal orta olma durumu. Özgürlüğü de bu bağlamda aslında bir erdem olarak nitelemiş oldunuz bana göre. Başıboşlukla tahakküm arasında o insani orta noktası özgürlük. Bir de hocam önemli bir bu özgürlük üzerine düşünen sima var. Isaiah Berlin. Negatif ve pozitif özgürlük bağlamını da belki burada dinleyicilere hatırlatmak gerekebilir. Ama o sadece dış müdahalelerden azade olarak negatif özgürlük olarak bunu tebcil ediyor. Ama diğer taraftan siz özellikle altını çizdiniz. Hayatını yönlendirilebilecek gerçek otonomiye sahip olma kudreti. Yani Kant sanki burada karşımıza çıkıyor. Bunu da pozitif olarak değerlendirdiğimizde negatifi pozitife, pozitifi negatife ezdirmeden ikisini bir arada değerlendirecek bir özgürlük anlayışı sanki olmalı gerekir diye düşünüyorum hocam.
0: Tabii kesinlikle doğru. Çok güzel ifade ettiniz. Bu negatif pozitif özgürlük konusu benliğinden başka varoluş felsefesinde de çok yaygındır. Yani negatif özgürlüğü bir tarafa bırakın onu söyledik. Pozitif özgürlük insanın kendi varlığıyla ilgili kararları alabilmesi özgürlüğüdür. Kendi varlığını seçebilmesi özgürlüğüdür. Kendisini belirleyebilme özgürlüğüdür.
1: Bu da bizi tekrar eğitime götürüyor. Öyle tabii, insanlar tabii. Eğitim sisteminden çıkmalı ki pozitif anlamda, pozitif özgürlük anlamında gerçek otonomiye sahip olup kendisinin neyi engellediği noktasında da kararlılıkla mücadele edebilecek bir varoluş varlığını aslında evet. ifade etmiş oluyorsunuz. Doğru. Hocam o kadar güzel gidiyor ki söyleşimiz. Su gibi akıyor. Şu soruyu yöneltmek istiyorum. Eşitlik ve adalet birbirine karıştırılan, belki birbiriyle rekabet ettirilen kavramlar ama ikisi de bir arada yaşamak için insanın sahip olması gereken, toplumun sahip olması gereken iki önemli değer, ilke. Eşitlik ve adalet değerlerini bir arada yaşamak için sizce önemi nelerdir hocam?
0: Bence isterseniz adaletten başlayalım.
1: Buyurun hocam.
0: Adalet benim hukuk felsefesi derslerimde bütün semestr boyunca üzerinde durduğum kavram. Yani hukukun en temel kavramı. Bunun tanımını yapmak aslında çok zor. Bir sürü de tanımı var ama hukuk felsefecileri tarafından yapılan. Ama en güzel tanımını Platon yapıyor. Devlet adlı eserinde. Platon diyor ki adalet insanlara borçlu olunanın verilmesidir. Ne kadar sade, güzel bir tanım, farkında mısınız? İnsanlara neyi borçluysanız onu vereceksiniz. Eğer borç para aldıysanız geri vereceksiniz. O zaman adalet tecelli ediyor. Tamam. Bu kadarı çok kolay. Peki mesela devlet bana neyi borçlu ve ben devletime neyi borçluyum? Ben itaati borçluyum. Yasalara saygı göstermeliyim vesaire. Peki devlet bana neyi borçlu? Ya da mahalli idareler, belediyeler bana neyi borçlu? Su, elektrik, temizlik vesaire. Peki merkezi idare bana neyi borçlu? Bir, güvenliğimi borçlu. İki, özgürlükleri yaşamamı bana borçlu. Güvenliğimi sağlamalı. Ben yaşayabilmeliyim. Yani hayatta kalmalıyım. Eğer benim güvenliğimi tehdit eden konular varsa devlet bunların üstüne gitmeli. Suç örgütleri var, kadın cinayetleri var. Devlet bunların üstüne gitmek zorunda. Benim özgürlükleri yaşamamı sağlamalı. Benim toplanma özgürlüğümü, ifade özgürlüğümü. Bana bunları borçlu devlet. Bunları karşılıklı olarak verebiliyorsa o zaman adalet tecelli eder. Şimdi ama adaletin önünde biz nasıl duruyoruz? Adalet bizi normlarla yönlendiriyor. O normlar bizim işte bütün fertleri eşit görmek zorunda. Yani birisi daha zengin, birisi daha yoksul ise bunlar adalet idesinin karşısında eşit olarak muamele görmeli. Yani birisi siyahi, öteki beyaz, birisinin dini şu, öteki ateist. Bunları farklı göreyim deme lüksü yok devletin ya da adalet idesinin ya da yargı sisteminin. Eşitlik yasalar önündeki bir eşitliği gerektiriyor. Yoksa siz ve ben eşit değiliz. Demin çok güzel dediniz ki her fert, dediniz ki her fert iniktir. Her fert eşsizdir. Hiçbir ferdi bir başkasıyla karşılaştıramazsınız. Karşılaştırdığınız zaman onları sayı haline getirirsiniz. Hepimiz eşsiziz. Hiçbirimiz eşit değiliz. Yani biyolojik özellikler, yetenek bakımından. Ama yasalar karşısında eşit olmak zorunda. Hiç kimseye iltimas geçilmedi. İster siyasetçi, ister zengin, her neyse. O nedenle yani sosyal adalet dediğinizde toplumdaki bütün katmanların eşit düzeyde yaşam koşullarına sahip olmasını dikkate almak zorundasınız. Ben sabahtan beri haberleri izliyorum. Yine hep aynı sorunlar. Pahalılık, enflasyon, emeklilerin sorunu, asgari ücret vesaire vesaire. Belli ki halledemediğiniz konular var. Belli ki eşitsizlikle ilgili bir problem alanı var toplumun içinde ki bunlar sürekli olarak dile getiriliyor. Bu şekilde ifade etmiş oluyorum.
1: Hocam çok güzel ifade ettiniz. Özellikle Platon bahsi, borcun ödenmesi adalet. Sanki şöyle bir zemin ortaya çıkıyor. Bir arada yaşayabilmek için eşitlik, siz ifade ettiniz ya hocam, her insanın aynı temel değere sahip olduğunu, adalet de bu değerin hayatta hangi düzenlemelerle korunacağını hatırlatır. Hayata aktardığımızda borç ilişkisi oluşuyor. Bu borç ilişkisinde kimi alacaklı oluyor, kimi borçlu oluyor. Alacaklının borcunu ödenmesi meselesi burada adalet olarak karşımıza çıkıyor. Devletin de borcu var, ferdin devlete de borcu var. Her taraf borcunu ödemeyi samimi olarak adanırsa sanki o bahsettiğiniz sorunlar da hocam yavaş yavaş çözülür gibi geliyor. Temel mesele burada eşitlik ve adaletin toplumda içselleştirilme meselesi. Hocam bu da eğitim meselesini karşımıza yeniden çıkarıyor. Sizinle bir eğitim konusunu da konuşmayı çok arzu ederiz. Kıymetli hocam, programımızın sonuna geldik. Hakikaten bizim için çok keyifliydi. Öyle zannediyorum ve eminim ki dinleyicilerimiz için de öyledir. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam.
0: Rica ederim. Hoşça kalın. İyi yayınlar dilerim. İyi günler.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Yusuf Örnek hocamızla birlikte yaşamak üzerine söyleştik. Bir arada yaşamanın hangi değerlerle, ilkelerle temin edileceği, oluşacağını konuşmaya çalıştık. Vurgumuz temelde eğitime oldu. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarınıza, zihinlerinize misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle Hayat.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: Son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi aynı değildir. Son kullanma tarihi SKT veya son tüketim tarihi STT kısaltmalarıyla ifade edilir. Bu, bir ürünün sağlıklı ve kaliteli bir şekilde en son kullanılabileceği tarihi ifade eder. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta gibi riskli gıdalarda bu ifade kullanılır. Uygun şekilde saklandığında gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih, tavsiye edilen tüketim tarihidir. Ürünlerin üzerinde TETT kısaltmasıyla gösterilir. Tavsiye edilen tüketim tarihini gıda güvenliğini garanti etmediği için son kullanma tarihiyle karıştırmamak son derece önemlidir. Örneğin, aldığınız salça üzerinde yer alan tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş olsa bile, kavanozu açtığınızda koku, renk ve duyusal özellikler iyi ise bu, o ürünün kullanılamayacağı anlamına gelmez. Tahıllar, şeker, pastane ürünleri ve konserve gibi ürünler bu tür ürünlerdir. Son kullanma tarihi veya son tüketim tarihinden sonra o ürünü tüketmeyin, kullanmayın.
0: Akıl vermek gibi olmasın.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Öyle ya prens, kulunu tuttunuz. Soylu bir kişinin hem de toplum içinde böyle bir şeyi kaldırması kolay değildir. Gülerek haykırdı prens. Ama o da göğsümden itti beni. Düello etmemiz için bir neden yok ortada. Özür dilerim, kendisinden olur biter. Ama düello etmemiz gerekiyorsa da ederiz. Varsın ateş etsin bana, hoşuma bile gider. Tabanca nasıl doldurulur biliyorum artık. Tabancanın nasıl doldurulacağından haberiniz var mı sizin? Demin öğrettiler bana nasıl doldurulacağını. Siz tabanca nasıl doldurulur biliyor musunuz gelir? Önce tabanca barutu almak gerekir. Alacağınız barut kuru ve toplarda kullanılan çeşidinden değil, ince olacak. Sonra namluya barut koyacaksınız.

bir yerden, kapıdan falan bir parça keçe kopartacaksınız. Sonra da barutu koyacaksınız. Ama dikkat edeceksiniz. Baruttan önce kurşunu koymayacaksınız. Çünkü o zaman kurşunu atmaz. Duyuyor musunuz gelir? Yoksa kurşunu atmaz. Harika bir neden değil mi bu dostum? Ah gelir, biliyor musunuz? Şu anda sarılıp öpmek istiyorum sizi. Demin nasıl birden dikildiniz karşıma öyle? Bir ara şampanya içmeye gelin bana. Sarhoş olana kadar içelim. Biliyor musunuz? Lebedev'in mahzeninde tam 12 şişe şampanyam var. Önceki gün evine taşındığımın ertesi günü bir nedenle satmak istedi bana onları. Ben de satın aldım. Bütün takımı toplayacağım. Bu gece uyuyacak mısınız? Her gece olduğu gibi. Öyleyse iyi rüyalar size. Prens Keller'ı biraz şaşkın bir halde bırakıp yolun karşısına geçip parkın içinde kayboldu. Keller daha önce hiç böyle görmemişti prensi. Onu böyle görebileceğini düşünemezdi bile. Bunalım geçiriyor olmalı diye geçiriyordu içinden Keller. Sinirleri çok zayıf. Olaylar etkiledi onu. Ama korkmadığı kesin. Öyleleri korkmaz. Şampanya ha. İlginç, hoş bir haber bu. 12 şişe şampanya. Tam bir dizine. Bahse girerim. Lebedev verdiği borç paraya karşılık birinden almıştır o şişeleri. Doğrusu hiç de kötü biri değil bu prens. Böylelerini severim. Neyse, zaman kaybetmenin gereği yok. Prens gerçekten bunalım geçiriyor olmalıydı. Karanlık parkta uzun süre dolaştı. Sonunda iki yanı ağaçlı bir yolu adımlarken buldu kendini. Bu yolda bir bankla 100 adım ötesindeki görkemli yaşlı bir ağacın arasında 30-40 kez gidip geldiğini hatırlar gibi oldu. Parkta geçirdiği bu en azından bir saat içinde neler düşündüğünü istese de hatırlayamazdı. Ama bir şey düşünürken yakalamıştı kendini ve o anda gülmeye başladı. Oysa gülecek bir şey yoktu ortada. Ama yine de gülmek geliyordu içinden. Düello düşüncesinin yalnızca Keller'in kafasına doğmuş olmayabileceğini, tabancaların nasıl doldurulacağı öyküsünün de bir rastlantı olmadığını düşünüyordu. Vay! Aklına ansızın bir şey gelmiş gibi olduğu yerde çakılıp durdu prens. Ben verandanın bir köşesinde otururken aşağı indi. Benim orada oturduğumu görünce çok şaşırdı, güldü. Çay içmek isteyip istemediğimi sordu. Oysa o anda bu not kağıdı elindeydi. Demek benim orada olduğumu biliyordu. Peki öyleyse neden şaşırdı? Kağıdı çıkarttı cebinden, öptü. Ama o anda durdu, düşüncelere daldı. Aradan bir dakika geçtikten sonra biraz hüzünlü, ne tuhaf, ne tuhaf diye geçirdi içinden. Güçlü sevinç dakikalarında hep bir hüzün çökerdi içine. Bunun neden böyle olduğunu kendi de bilmezdi. Dikkatle çevresine bakındı, oraya nasıl geldiğine şaşırdı. Çok yorulmuştu. Gidip banka oturdu. Çevre çok sessizdi. İstasyonda orkestra susmuştu. Parkta da belki kimsecikler yoktu. Kuşku yok, saat en azından 11:30 olmuştu. Sakin, ılık, berrak bir Haziran başları Petersburg gecesiydi. Ama sık ağaçlı, gölgeli park, parkın iki yanı ağaçlı yolları neredeyse karanlıktı. O anda biri aşık olduğunu, hem de tutkulu bir aşık olduğunu söylese, şaşkınlıkla, hatta belki nefretle reddederdi bu düşünceyi. Ve biri buna Aglaya'nın bu notunun bir aşk notu, bir aşık randevusu olduğunu ekleseydi, bunu söyleyen adına utancından yerin dibine girer, belki düelloya bile çağırırdı onu. Ama bu düşüncelerinde tam anlamıyla içtendi prens. Ve Aglaya'nın onu sevebileceği, hatta kendisinin de onu sevebileceği olasılığını aklının ucundan bile geçirmiyordu. Kendisinin, kendisi gibi bir erkeğin sevilebilme olasılığını olamayacak bir şey gibi görüyordu. Bunun doğrudan doğruya Aglaya'nın gayet olağan bir yaramazlığı, şımarıklığı olduğunu düşünüyordu. O anda kafasında bambaşka bir şey vardı. Biraz önce general heyecanlanmış, Aglaya'nın herkesle, bu arada kendisiyle de, prensle de alay ettiğini ağzından kaçırmış, prens de buna inanmıştı. Ama kendisi için en küçük aşağılanma hissetmemişti bunda. Aslında bunun böyle olması gerektiği kanısındaydı da. Şimdi onun için önemli olan tek şey vardı.
Yarın tekrar görecekti Aglaya'yı. Sabah erkenden yeşil bankta yan yana oturacaktı onunla. Tabancanın nasıl doldurulacağını dinleyecekti ondan. Yüzüne bakacaktı. Başka bir istediği yoktu. Aglaya'nın ona ne anlatmak niyetinde olduğu, doğrudan onunla ilgili çok önemli konunun ne olduğu sorusu ancak bir iki kez şöyle bir geçmişti aklından, o kadar. Ayrıca Aglaya'nın onunla görüşeceği böyle çok önemli konunun varlığından kuşku duymuyorduysa da bunun ne olabileceğini bir dakika bile düşünmüyor, hatta düşünme gereksinimini duymuyordu. İki yanı ağaçlı yolun kumunda sessiz bir ayak sesi duyunca başını kaldırdı. Karanlıkta yüzünü seçemediği bir adam banka yaklaştı ve prensin hemen yanına oturdu. Prens ona doğru iyice uzanınca Rogojin'in soluk yüzünü gördü. Rogojin dişlerinin arasından "Buralarda bir yerlerde dolaştığını biliyordum," dedi. "Onun için hemen buldum seni." Otelin koridorunda karşılaşmalarından sonra ilk kez görüşüyorlardı. Birden karşısında Rogojin'i görünce düşüncelerini bir süre toparlayamadı prens. Yine de bir acı saplandı yüreğine. Rogojin yarattığı izlenimin farkındaydı. Başlangıçta biraz şaşkın, çekingen görünse de önceden hazırlanmış gibi bir rahatlıkla konuşuyordu. Ama prens onun böyle bir hazırlığının olmadığını, yine de hiç şaşırmadığını, çekinmediğini hemen anlamıştı. Konuşmasında, hareketlerinde belli bir sıkılganlık vardıysa bile dıştan öyle görünüyordu, ruhsal yönden değişmiş olamazdı Rogojin. Prens bir şey söylemiş olmak için "Burada nasıl buldun beni?" dedi. "Kelir'den duydum, sana uğramıştım. Parkta dolaşıyor," dedi. "Doğruymuş." Prens endişeli "Neymiş doğru olan?" diye sordu. Rogojin gülümsedi ama bir açıklamada bulunmadı. "Mektubunu aldım Lev Nikolayevich. Boşuna kaygılanıp duruyorsun. Hoş meraklısın da buna ya. Kendisi yolladı beni. Mutlaka seni çağırmamı emretti. Seninle konuşması gerekiyormuş. Bugün ona uğramanı rica ediyor." "Yarın uğrarım. Şimdi eve gideceğim. Sen benimle gelecek misin?" "Rogojin, nedenmiş o?" dedi. "Söylemem gerekeni söyledim ben sana. Hoşça kal." Prens sakin bir tavırla "Gerçekten gelmiyor musun?" diye sordu. "Çok tuhaf bir insansın Lev Nikolayevich. Şaşırıyorum sana." Acı bir gülümseme belirdi Rogojin'in yüzünde. Prens hüzünlü, heyecanlı bir tavırla "Neden?" dedi. "Neden bu kadar kızıyorsun bana? Öyle ya, şu anda neler düşünüyorsan hiçbirinin doğru olmadığını biliyorsun. Hem sonra bana olan kızgınlığının hala geçmediğini de tahmin ediyordum. Nedenini biliyor musun? Haksız olan sensin çünkü. Kızgınlığın da bu yüzden geçmiyor. Söyleyeyim sana, o gün haçlarımızı değiştirerek haç kardeşi olduğum Parfyon Rogojin'i hatırlıyorum ben. Dünkü mektubumda özellikle yazdım sana bunu. Bütün bu saçmalıkları aklının ucundan geçirmemen, bana bunun sözünü etmemen için. Neden uzak duruyorsun bana? Elini neden saklıyorsun benden? Geri çekiyorsun. Söylüyorum sana, o zaman olanların hepsini saçma kabul ediyorum. O gün ben seni kendimi tanıdığım gibi tanıdım. Düşündüğün gibi bir şey yoktu. Olamazdı da. Neden kızıyoruz ki birbirimize?" Prensin bu heyecanlı, duygulu çıkışına güldü Rogojin. "Kızgınlık nedir? Sen nereden bileceksin ki?" dedi. Bu arada Rogojin gerçekten iki adım geri çekilmiş, ellerini arkasına saklamıştı. Tane tane konuşarak duygulu bir sesle bağladı sözünü. "Bundan böyle bir daha görüşmemem gerekiyor seninle Lev Nikolayevich. O kadar nefret ediyorsun benden öyle mi?" "Sevmiyorum seni Lev Nikolayevich. Ne diye görüşeyim seninle?" "Eh prens, çocuktan farkın yok senin. Oyuncak istedi canın, tutturdun oyuncak diye laftan anlamıyorsun. Şimdi de dün mektubunda yazdığın şeyleri tekrarlıyorsun. Sana inanmadığımı mı sanıyorsun? Söylediğin her şeye inanıyorum. Beni hiçbir zaman aldatmadığına, ileride de aldatmayacağına inanıyor, biliyorum bunu.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar liralık kaynak tahsis ettik dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi. Uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da kabulde hazır bulundu. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı.

Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenleme

0: Li davamızdır ifadesini kullanan Yılmaz, istedikleri kadar kapıları kapatsınlar, biz yenilerini açarız dedi.
1: Son derece verimli bir işbirliği yaptığımızı ifade edebilirim. Bunlarla birlikte 2026 yılı, sadece 2026'yı söylüyorum, iktisadi ve mali işbirliği kapsamında sağlık sektörüne sadece 1 milyar 514 milyon Türk lirası kaynak ayırdık. Ve bunu kullanıyoruz şu anda, sahada kullanıyoruz. Siyasi egemenliği olan bir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli davamızdır. Bu milli davanın önemli bir parçası da burada yaşayan tüm insanların müreffeh bir şekilde, kalkınmış bir şekilde ve dünyayla yoğun entegrasyon içinde yaşamasıdır. Bunun için de her türlü gayreti sarf ediyoruz, sarf etmeye devam edeceğiz. Geçen gelişimde de söyledim, istedikleri kadar kapıları kapatmaya çalışsınlar. Biz çok daha fazla kapıyı hep birlikte açarız. Bugüne kadar öyle yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. MHP lideri Bahçeli, dilde, fikirde, işte birlik ülküsüyle mücadele edenleri de saygıyla yad etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı, 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Bakan Çiftçi, Yalova'da AK Parti teşkilatı ziyaretinde konuştu.
2: Şu anda terörsüz Türkiye süreci artık yürürlüğe girmiş durumda. İçişleri Bakanlığı olarak bu konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Sürecin herhangi bir şekilde akamete uğramaması noktasında üzerimize düşeni büyük bir hassasiyetle, özveriyle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çünkü 50 yıllık bir terör belasından kurtulmak üzereyiz. İnşallah bu sefer bu süreç başarıya ulaşacak. Çünkü 2 yıldır biliyorsunuz ocaklarımıza şehit ateşi düşmüyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge şu anda daha önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar hem iç konjonktür açısından hem dış konjonktür açısından son derece güzel ilerliyor. İnşallah bu şekilde de devam edecek ve süreç başarıya ulaşmış olacak. Bundan, bu terör belasından devletimizi, milletimizi kurtarmış olacağız. Bununla da sınırlı kalmayacak. Terörsüz bölgeyle beraber Suriye'de, Irak'ta da güzel gelişmeler oluyor. İnşallah İran'da da bu süreç başarıya ulaşacak ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge tamamen hayata geçmiş olacak.
0: Ankara, Türkiye ve Irak enerji işbirliği açısından önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi. Uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Bakan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının uzatılmasını istediklerini de belirterek, Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. Alparslan Bayraktar, Kalkınma Yolu projesine de değindi. Kalkınma yolunu yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, stratejik bir enerji yolu olarak inşa etmekte kararlıyız dedi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da yapılıyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival, birbirinden renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları, yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı buluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında her yıl kapasitesini artırdığını söyledi. Yıllık patent başvurusu sayısının 11 bini geçtiğini belirten Kacır, Türkiye'nin kadın mucit oranında da dünya birincisi olduğunu paylaştı. Bakan Kacır, Teknofest kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası Buluş

0: Fuarı ödül töreninde hitap etti.
1: Bu yıl 11 ülkeden 367 buluş burada Uluslararası Buluş Fuarı'nda sergileniyor. Vitrin ülke etalarında her yıl kapasitesini daha ileri seviyelere taşıyor. 23 yıl önce bu ülkede yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi yılda 11 binden fazla patent başvurusu yapılıyor. Ve Türkiye burada kadın buluşçularımız, kadın araştırmacılarımız da var. Gururla söylüyoruz ki kadın buluşçu oranında dünya birincisi.
0: İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Masak raporunda hakem Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Gündoğdu'nun ifadesinde hakem klasman değişiklikleri, atama süreçleri, maç öncesi hakemlerle görüşmeler ve gözlemci raporlarına ilişkin çok sayıda iddiaya yanıtları yer aldı. Hakemlik sınav sorularına dair sızdırma gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na soruldu. Gündoğdu, Eren Acar ve Burak Taşkınsoy'un hakemlik sınav sorularının bazı hakemlere önceden verilmesi hakkında bilgisinin olmadığını savundu. Bu süreçlerin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Hakem Ali Tuna'nın başarısız sayıldığı sınav evrakındaki el yazılarının sahte olduğuna ilişkin bilirkişi raporu da soruldu. Gündoğdu, evrakta sahtecilik yapılmadığını öne sürerek Tuna'nın kendisine husumet beslediğini iddia etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta düzenlenecek. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. İttifakın geleceğine dair de konuşan İshak Dar, ittifak genişleyecek mi sorusuna yanıt verdi. En az 6 ülkenin daha savunma ortak paktına katılmak istediğini açıkladı. İttifak tam olarak işler hale gelmeden yeni katılım taleplerini değerlendirmek mümkün değil dedi. Ve bu sürecin bir yıla kadar sürebileceğini ifade etti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma işbirliğini genişletmek amacıyla 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Arap koalisyonu Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Mushayt kentine balistik füze fırlattığını, saldırının önlendiğini duyurdu. Yemen ordusu da karşılık olarak Taiz'deki Husi hedeflerine 27 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Ülkenin güneybatısındaki çatışmalarda da 30 Husi'nin öldüğünü duyurdu. Sonu gelmeyen çatışmalar Yemen'deki sivilleri derinden etkiliyor. Son dönemde tansiyonun tekrar yükselmesiyle yerinden edilen sivillerin sayısı 200 bine yaklaştı. Bu kişilerin büyük bölümü çatışmaların yoğunlaştığı Taiz ve Hudeyde kentlerinden kaçtı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ise Yemen'de açlığın arttığı konusunda bir uyarı yaptı. Yemen genelinde 18 milyondan fazla kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapı hedef alındı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerine hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır. Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz açıklaması yapıldı. İletişim Başkanı Burhan

Muhittin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir kınama mesajı geldi. Çelik, "Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz," dedi. Yönetmen Osman Sınav, TRT 2 yayınında Hülya Koçyiğit'in Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldığı sorusuna cevap vermedi. Ama yıllar sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bir tanık, Sınav'ın diziden FETÖ tehdidiyle ayrıldığını savundu. Kozinoğlu soruşturması kapsamında Osman Aksu, bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aksu, ifadesinde 2004 yılında İstanbul'a ziyaretine gittiği Tahsin isimli arkadaşıyla Osman Sınav arasında geçen diyaloğa değindi. Sohbet sırasında Sınav'ın arkadaşına Enver Altaylı tarafından tehdit edildim dediğini öne sürdü. Aksu ifadesinin devamında Osman Sınav'ın diziden ayrılması yönünde baskı gördüğünü de söyledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik ve yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüten ekipler, Bankasya hesap hareketleriyle ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalara ilişkin kayıtlar saptamıştı. 20 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, aramalarda da birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirmişti. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. İşgalciler çiftçileri bölgeden uzaklaştırmak için ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı ve Filistinlilerin hasadını çaldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti. Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası da insani krizi derinleştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'ye tıbbi malzeme girişini geciktirdiğini ya da engellediğini vurguladı. Örgüte göre tıbbi malzeme sevkiyatının onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için ortalama 74 gün bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda hali hazırda 2 uçak ve 1 amfibi hücum gemisi bulunuyor. Yeni filoyla birlikte ABD'nin bölgede 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra yüzlerce uçaktan oluşan bir gücü olacak. ABD İran'a ekonomik baskıyı da artırıyor. Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımların hedefinde İran'ın otomotiv ve demiryolu sektörü var. Moskova-Kiev hattında ise tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar liralık kaynak tahsis ettik dedi.
İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi, uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma.

0: anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Spor. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede şu sıralar 2. yarı oynanıyor. Belçika mücadeleyi 2-0 önde sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, spor kamuoyunun gündemindeki Merkez Hakem Kurulu ve diğer adli süreçlerle ilgili açıklamalar yaptı. Yabancı hakem ve yabancı Merkez Hakem Kurulu konusuna sıcak baktıklarını belirten Adalı, gerekirse milli aradan sonra ligler 2 hafta ertelensin dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Okan Buruk ve Leslie Ugochukwu ile ilgili itirazları reddetti. Kurul, Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un 1, Ugochukwu'nun 2 maçlık cezalarını onadı. Euroleague'in 3. haftasında 2 temsilcimiz sahne aldı. İlk maçta Beşiktaş Barcelona'yı konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz rakibine 95-82'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe Tarfin ise Dubai Basketbolu ağırlıyor. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. Son şampiyon Vakıfbank Beşiktaş'ı konuk edecek. 14'teki mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Bilecik dışında Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 8, İstanbul, Trabzon ve Kahramanmaraş 15, Afyonkarahisar ve Van 9, İzmir 17, Adana 16, Antalya 19, Bolu 7, Samsun 14, Erzurum 6, Malatya ve Diyarbakır 11 ve Gaziantep 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 865 İstanbul Boğazı. Yat yarışları 3 ve 4 Ekim 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar Kınalıada, Caddebostan, Kalamış Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 960 Karadeniz. 1 Ekim 2026 saat 18.10'da 41 derece 23 dakika 0 saniye kuzey, 38 derece 20 dakika 0 saniye doğu mevkiinde sürüklenen gemi rapor edilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 962 Ege Denizi. Atışsız deniz hava eğitimleri 5 Ekim 2026 tarihinde saat 8'den saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 0 dakika 2 saniye kuzey, 26 derece 27 dakika 11 saniye doğu, 37 derece 58 dakika 21 saniye kuzey, 25 derece 11 dakika 48 saniye doğu, 37 derece 36 dakika 0 saniye kuzey, 25 derece 30 dakika 0 saniye doğu, 37 derece 54 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 36 dakika 0 saniye doğu, denizcilere duyurulur.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cuma olduğu gibi Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Saatimiz şu anda 23.24'e doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında birlikte olacağız. Programı Ömer Polat hazırladı, teknik yapımcımız Harun Balaban, mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri programımızın başında saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz. Bu gece programımızın birinci bölümünde psikiyatr, psikoterapist, uzman doktor Emel Koyuncu Kütük stüdyo konuğumuz olacak. Konuğumuzla insanın kendisiyle ilişkisini, iç sesini, bu sesin bize neler söylediğini, başkalarına kolaylıkla akıl verirken konu kendimiz olduğunda neden tıkandığımızı konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde konumuz Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi 2026. Bugünün gençleri, yarının sanatçıları anlayışıyla yola çıkan Fresh Ankara, 2026'da 5. edisyonuyla genç sanatçı adaylarını bir araya getiriyor. Bu yıl sergi 21-25 Ekim tarihleri arasında Ato Kongrezyum'da Arnuvo Sanat Fuarı'na paralel gerçekleştirilecek. Fresh Ankara'yı her yönüyle bize anlatacak konuğumuzsa akademisyen, sanat tarihçisi, yazar ve küratör Profesör Doktor Kıymet Giray. Programın üçüncü bölümünde seyahat yazarı Melih Uslu telefonla katılacak programımıza. Kendisiyle Bodrum'u konuşacağız ama Zeki Müren'in 30. vefat yıl dönümünde Bodrum'u. Bakalım bu gece Melih Uslu bize Zeki Müren'le ve Bodrum'la ilgili neler anlatacak. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek bu gece. Bu bölümde Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden Erol Günaydın var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Gecenin içinden de ilk konuğumuz şu anda stüdyomuzda bizimle birlikte psikiyatr, psikoterapist, uzman doktor Emel Koyuncu Kütük. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi geceler diliyoruz.
1: İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi efendim konuşmanın ya da üzerinde düşünmenin çok kolay olmadığı bir konuyu sizinle bugün masaya yatıralım istiyoruz. Başkalarıyla olan ilişkimiz ve kendimizle olan ilişkimiz arasında zaman zaman farklar olduğunu görüyoruz. Hepimizde bir iç ses var, değil mi? Hepimizde var.
1: Aynen öyle, hepimizde var. Bazen birden fazla.
0: Öyle mi? Konuşuruz bunları. Ve o ses zaman zaman başkalarına gösterdiği şefkati kendimize maalesef göstermiyor. Ve siz bunun için çok güzel bir ifade kullanıyorsunuz. İçimizdeki ikilik ya da başkalarına kendimiziz ama kendimize kendimiz değiliz. Şimdi bu bir cümle ama altında muazzam bir mana var. Buradan başlayalım. Neden böyle bir ikilik var? Niye içimizde böyle bir ikilik var? Ya da önce iç sesten mi başlasak acaba? Bu ses niye herkeste var? Niye birden fazla var? Ve ne zaman böyle bir iç sese sahip oluyoruz?
1: Bunu aslında en yalın haliyle şöyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Aslında büyürken bir de duygusal gelişim dönemimiz var. Yani evet, bizler dünyaya geliyoruz. Önce böyle sırt üstü uzanıyoruz. Sonra yavaş yavaş 6. ayda sağa sola dönmeye başlıyoruz. 8. 9. ayda emekliyoruz. Sonra 1-1,5 yaş böyle yavaş yavaş yürümeye başlıyoruz. Büyüyoruz filan ya. Aslında duygusal tarafımız da öyle. Yani sabit kalan akademik zekamız aslında. Dünyaya geldiğimiz zaman bir zekamız var ve hayatın içinde bir beyin hastalığı yaşamadığımız sürece o sabit kalıyor. Duygusal gelişimimiz de şöyle. Biz büyürken aslında daha önce konuşmuştuk, rahmetli Doğan Cüceloğlu der ya, akademik zeka hayattaki başarıyı %5, duygusal sosyal zeka %95 belirler. Duygusal gelişimimizin ilk 6 ayı yine rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun dediği gibi insanın ana vatanı. O dönemde gelişimin şöyle bir özelliği var. John Locke beyin boş bir tabeladır der ve ebeveynin duyguları çocuk için kutsaldır ve ebeveynin duygusunu, davranışını emen bir zihin vardır. Ben bunu bilgisayar programına benzetiyorum. Ve o program ilk 6 yaşta açılıyor ve ebeveynlerin duygularını emmeye başlıyor. Hani bunun eğitimi tabii ülkemizde belki duygusal zeka eğitimleri çok fazla verilmiyor ama daha gelişmiş ülkelerde aslında, özellikle Japonya'da, Finlandiya'da, Almanya'da bu eğitimler ebeveynlere daha çok verilebiliyor. Bizim ülkemizde de yavaş yavaş insanlar daha çok farkındalık kazanmaya başladı. Hani az önce dediniz ya, içimizdeki ikilik. Hani bebek ilk 6 yaşta büyürken iki sorunun yanıtını arıyor. Ben yeterli miyim? Ben değerli miyim? Ben özel miyim? Hatta biraz daha o dallandırırsak, ben biricik miyim? Duygularım değerli mi? Ama en temel iki soru: ben değerli miyim, ben yeterli miyim? Burada o koşulsuz sevgiyi aldığı zaman o hücreler o koşulsuz sevgiyi emiyorlar. Aynı şekilde kendi alanını yönettiği zaman yapabilirim duygusu gelişiyor ve o hücreler ben yeterliyim duygusunu emiyor. Ama bizim ülkemizde şöyle şeyler var. Şimdi tam siz bu soruyu sorunca aslında aklımdan şu geçti. Bizim kuşağımızda bir salon kültürü vardır, değil mi?
0: Evet.
1: Düşünün, ben dünyaya geldim. Benim ailemle yaşadığım bir evim var. Şimdi evin en güzel odası salon. İşte orada böyle en güzel koltuklar, kanepeler, işte en güzel masa orada, misafir takımı.
0: Evet, orası
1: diye bir
0: kapalıdır
1: var,
0: değil mi? Yasaktır.
1: Aynen
0: İçeri
1: öyle.
0: Giremeyiz.
1: Aynen öyle. Şimdi çocuğun kutsalı anne babanın davranışları. Şimdi bizim kültürümüzde ne var? Ayıp olur. Düşünün, komşunun çocuğu geliyor. O harika kanepelerde hopluyor, zıplıyor. Onun önüne böyle özel misafir takımı konuyor. Ama ben gündelik hayatta o odada değilim ve daha mütevazi bir masada ve daha mütevazi bir yemek takımıyla yiyorum. Yani benim zihnime ne kodlanıyor? Dışarıdaki insan benden daha değerli.
0: Yani aslında ebeveyn için belki de hiç önemli olmayan bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani değil mi? Eve gelen bir konuk var ve o konuk için yapılan her şey, önüne konan yemek, tabak takımı, oturduğu yer, bizim açımızdan konuğa gösterdiğimiz saygının, sevginin, önemin bir işareti. Çocuk açısından bunun ne anlama geldiğini çok da düşünmüyoruz.
1: Düşünmüyoruz. Aslında bakıldığı zaman bizim kültürel değerlerimizle örtüşen bir şey bu. Misafirimiz gelsin başımızın tacıdır. İnancımızla da örtüşür.
0: Evet.
1: Misafirimiz gelir, bereketiyle gelir ve ona ikramda bulunmak, onu ağırlamak son derece güzel bir şey. Aidiyet duygumuzu geliştiriyor, kültürel değerlerimizle uyumlu. Buradaki mesele kendimizden esirgediğimiz saygıyı başkasına göstermek. Yani çocuğa şu mesajı veriyoruz: bir başka insan bizden daha değerli. Evet. O zaman o çocuk büyüdüğü zaman da o içimizdeki ikiliğin bu tarafı ne? Biz kendimize büyüdüğümüz ortamda bize davranıldığı gibi davranıyoruz. Çünkü o alt kodlarımız büyüdüğü zaman iç seslerimize dönüşüyor. Ama bir başkası söz konusu olduğu zaman rasyonel, gerçekçi hareket ediyoruz. Hani başkasına kendimiz izlediğim o. Bir başkasına olması gerektiği gibi önerilerde bulunuyor ve olması gerektiği gibi tavsiyeler veriyoruz. Yani onlara daha akılcı. Hani şöyle düşünün. Mesela ben size şöyle bir soru sorsam. Şu an çok evde acil bir şey çıktı. Sizin stüdyodan hızlıca eve gidip gelmeniz gerekti. Şöyle 5-6 kilometre bir mesafe taksiye bindiniz, ön koltuğa oturdunuz. Şimdi taksi hareket etti, emniyet kemeriniz bozuk. İner misiniz?
2: İnme.
1: Peki aynı durum diyelim çok sevdiğiniz kardeşiniz için geçerli oldu. Böyle o size doğru geliyor, yolda telefon etti. Dedi ki: Sevda abla, senin yanına geliyorum, bir taksiye bindim ama yani güvenlik önlemi almamış. Sence ne yapsam diye sorsa ne önerirsiniz?
2: Hemen indiririm.
1: Bakın kendinize nasıl evet. davrandığınız, büyüdüğünüz ortamda size davranıldığı gibi. Kendinizi geri plana attınız. Şimdi adalet, aynı koşullarda bir başkası için neyse adalet demek sizin için de aynı durumun geçerli olması demek. Siz ona hitap ederken dengeli davrandınız. İç sesiniz dedi ki: nasıl ki o karşıdaki insana karşı görevini yerine getiriyorsa ve bu hizmetin ücretini ödüyorsa, karşıdaki insan da ona karşı sorumlu ve güvenlik önlemini almalı. Ama kendiniz söz konusu olduğunda iç sesiniz ne dedi? Adama rızkına mani olma. Gidin 0-6 yaşa. O komşu çocuğu o kanepede koltukta zıplayabilir. Ben o koltukta zıplayamam. Burada ebeveyn çocuğun muhakeme yeteneği olmadığını farkında değil. Yani aslında o kendi ahlak kodlarıyla hareket ediyor. Benim misafirim gelmiş ve ona hürmet etmek benim görevimdir diyor. O da kendisine büyütüldüğü ortamda öğretileni yapıyor aslında. Ama bunun çocuktaki karşılığı ne? Demek ki o çocuk benden daha kıymetli. O koltukta zıplayabilir ama babam bana, annem bana zıplama dedi. Halbuki anne baba şunu demeye çalışıyor: yavrum, senin oyun alanın var, sen kendi oyun alanında oynayabilirsin. Ama çocuk zihni düzdür. Bunun çocuktaki karşılığı bu değil. İşte o çocuk büyüdüğü zaman o taksici o çocuğun büyümüş hali. Evet. Onu önceliyor. Yani bir nevi ne yapmış oluyor aslında? Aynı koşullarda karşıdaki insana görevini yerine getirirken ve ona olan saygısını gösterirken aslında kendini ihmal etmiş oluyor. Yani bir nevi kendinden o saygıyı esirgiyor.
2: Evet. Şimdi dedik ki ben değerli miyim, ben yeterli miyim? Çocuk bunların cevabını arıyor ve bir örnekle de aslında yetiştiğimiz ortamda nasıl kodlandığımızı ve bunun iç sese nasıl dönüştüğünü anlattınız. Az önce ifadelerinizin içinde hatta bazen birden fazla ses var dediniz. Bu mekanizma nasıl işliyor, onu anlatın lütfen bize.
1: Bazen danışanlar şey söyler: ne bir sesi doktor hanım der, kafamın iç ses dolu der.
2: Ve onları susturmak isteriz değil
1: kesinlikle.
2: Mi? Kesinlikle. Bir susunlar, hani rahat
1: ki.
2: Edelim diye.
1: Kesinlikle. Yani buradaki şöyle bir şey. Şimdi birden çok ebeveynin bulunduğu ortamda büyüyoruz. Hani bizler geleneksel aile yapısına sahibiz. Hani dedelerimiz var, nenelerimiz var, annemiz var, babamız var. Şimdi çocuk zihni için şöyle bir ortam düşünün. Eleştirel bir ebeveyn.

0: biz biraz eleştiriyi motivasyon zannediyoruz. Yani kafamız şöyle çalışıyor. Mesela çocuk sınavdan 80 alıyor. Biz şöyle düşünüyoruz. Güçlü olsun, kimseye muhtaç olmasın. Aynı sınıfta bir çocuk 100 alabiliyorsa benim çocuğum da alabilir. Ama biz burada onun küçük yaşta muhakeme yeteneğinin olmadığını unutuyoruz. Kaç aldın yavrum? 80. 100 alan var mı? Şimdi ben onun kutsalıyım. Cümle onun zihnine yapışıyor. Çocuğun zihni, o alt kodlar neyi içselleştiriyor? 100 alırsam değerliyim. Şimdi büyüdü, beyin ikiye bölünüyor. Başkası sınavdan 80 aldığında samimi bir şekilde tebrik ediyor. Diyor ki bak Ayşe, sen çok çalıştın ve 80 aldın, aferin sana. Ama sen 90 aldın. Kendi iç sesi ne diyor? 100 alırsan değerlisin. Kendi 90 aldığında üzülüyor, başkasını 80 aldığı için tebrik ediyor. Çünkü kendine büyüdüğü ortamdaki doğruları uyguluyor. Orada iç ses diyor ki, o çocukluk alt kodları çünkü iç sese dönüşüyor. Sen diyor 100 almadın. 100 almadıysan aldığın 90 anlamsızdır diyor. Ama bir başka söz konusu olduğu zaman duygularımızı kullanmıyoruz. Orada tamamen gerçek kendiliğimiz, rasyonel kodlarımız devreye giriyor. O yüzden hep deriz ya, başkasına hayrım çok, kendime hayrım yok.
1: Daha akılcı bir yerden yaklaşıyoruz.
0: Tabii, mum dibine ışık vermez.
1: Evet, gerçekten öyle. Şimdi anlattığınız bu durum aslında insanı bir manada yoran, iş hayatında, özel hayatında, iş yaşamındaki üstleriyle ya da çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde ona ket vuran, belki ilerlemesini de engelleyen bir boyuta da ulaşabilir. Öyle değil mi? Siz örneklerde muhakkak meslek yaşamınızda görüyorsunuzdur. Ve bu kadar kodlanmış ve alışkanlık haline gelmiş bir süreç söz konusuyken bundan kurtulmak da çok kolay değil. Dışarıdaki insanlara, yani bizim dışımızdaki insanlara davranışımızla kendimize olan davranışımızı nasıl eşitleyeceğiz? Böyle bir şey mümkün mü? Yani aslında kodlarımızda kendimize bu kadar iyi davranmamak yazılıyken ve artık yetişkinsek, bunun geri dönüşü var mı? Hemen bundan sonraki soru bu benim aklıma gelen.
0: Şöyle söyleyeyim. İlk başladığınız yerden devam ederek sorduğunuz soruya gelirsek, bir şöyle bir durum var. Az önce dediniz ya, mesela iş yerinde çalışıyor ve böyle bir şeye maruz kalabiliyor. Çünkü atıyorum değer duygusunu dışarıda arayabiliyor. Şöyle düşünün, insanlar size sizin kendinize davrandığınız gibi davranırlar. Yani ya, insan
1: çok önemli ruhunun... bir söz. Tekrarlayalım. İnsanlar size sizin kendinize davrandığınız gibi davranırlar. Evet.
0: Şöyle söyleyeyim. Mesela bir birey kendi özünü, değerlerini nereye koyarsa, İnsanlar ona saygı gösterme konusunda onun kendine nasıl davrandığını referans alırlar. Hani şöyle, o yüzden derler ya, halk arasında kendine değer ver. Kendi haklarını koru, kendi sınırlarını bil. Doğan Cüloğlu'nun bir kitabında söylediği çok güzel bir söz var. Bencil insanlar diyor, yetişkin çocuklardır. O duygusal olgunluğa erişmemişlerdir. Sen ödün verirsen diyor, aptal zanneder, tepene çıkarlar. Şimdi özüm eleştirilerek büyüdüğünde ve içimde bir yerde kutsal ebeveynlerimden başkalarının benden daha değerli olduğunu öğrendiğimde ne yaparım? Onay görmek için fazla yumuşak olurum. Fazla verici olurum. Sevilmek için karşı tarafa sürekli ödün verebilirim. Bu olgun insanlarda şöyle karşılanır. Ben onu yüzden başlattığımda, olgun insan, adalet duygusu gelişmiş insan olduğu için bu onun vicdanına ters gelir. Beni uyarır, kendine böyle davranma, sen kıymetlisin der, kendinden ödün verme der. Benden adaleti esirgesem de o benden adaleti esirgemez. Ama içinde bir yerde o da bana benim kendime davrandığım gibi davranır. Evet, benden adaleti esirgemez ama içinde bir yerde beni ciddiye almaz. Ben onu da oradan kaybederim. Çünkü onun iç sesi de şöyle düşünür. Kendine değer vermeyen birin bana ne katabilir? Evet, adil olduğu için beni kullanmaz ama bir tarafıyla benden uzak durur. Bencil insan ne yapar? Hem kullanır hem değer vermez. Onun için bu insan her günün sonunda değersizlik duygusunu besler. Sorduğunuz soruya geldiğimiz zaman da şöyle bir şey var. Bize danışanlarımız hep şunu söyler. Hatta şu benim karşılaştığım bir sorudur. Diyorlar ki, Emel Hanım sen iki tane kitap yazdın. Biz okuduğumuz zaman danışanların inanılmaz bir farkındalığı olduğunu görüyoruz. Yani
1: ben şimdi siz konuşurken bir de onu düşünmüştüm aslında. Müsaade ederseniz hemen araya girip onu da sorayım. Bunun farkında olmak da ayrı bir mesele. Farkında mıyız acaba kendimize bu kadar kötü davrandığımızın? Bir de bu mesele var değil mi efendim?
0: Kesinlikle, inanın danışanlarla görüşmede onlar kendilerini ifade ettikten sonra, hani dertlerini etraflıca anlattıktan sonra, biz çözüm önerileri konuşmaya başladığımızda klasik cümledir. Doktor hanım, ben senin bana söylediklerini biliyorum.

0: uygulayamıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Beynin şöyle bir özelliği var. Beyin kanıt isteyen bir organdır. Yani siz bildiğiniz doğruyu uyguladığınız zaman beyinde anlam bulmaya başlar. Hani bu şunun gibi, biz değeri karşı tarafta arıyoruz. Yani kendi kontrolümüzü karşı tarafa veriyoruz. Aslında bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Siz az önce ne dediniz? Ben kardeşime inmelisin derim. İnmediğiniz sürece zihin ben değerliyim alt koduna sahip olamıyor. Yani o kod sağlıklı olanla yer değiştiremiyor. Sizin bunu uygulamanız gerekiyor. Sadece nasıl uygulayacağınızı bilmek gerekiyor. Hani Miguel Ruiz'in 4 anlaşma kitabı vardır, şey der. Şu 4 anlaşmayı kendinle yap, her şey yoluna girecek der. Ben dili kullan. Karşındaki insanın davranışı seninle ilgili değil, kişisel algılama. Onun davranışıyla ilgili varsayımda bulun, kendi kafanı karıştırma. Sadece alanını doğru yönet yeter der. Şu aslında, şoför bey pardon ben inebilir miyim? Bu kadar. Yani bu şu demek, sen olgun bir adam olsan bunu yapmazdın. Bu senin adalet duygunu gelişmemiş olduğunu gösterir. Ben bu davranışa maruz kaldım ama senin böyle olman belli değil. Seninle ilgili. Ben bu durumda seninle olan ilişkimde kendi alanımı korumak zorundayım. Yanda lütfen sağa çeker misiniz? Ne mesajı verdim? Yargılamadım, eleştirmedim ve adaleti sağladım. Ve nazik bir dil kullandım. Ben dili kullandım. Günün sonunda bana gelen mesaj ne? Ben değerliyim. Ama biz şunu yapıyoruz. Yol boyu gidiyoruz, içimiz sıkışıyor. Huzursuz oluyoruz. Kendi kul hakkımıza girmişliğimizin acısı içimize çörekleniyor. Ve bunu 3 kere yaşadığımızda da öfke patlamaları yaşamaya başlıyoruz. Yani bir şekilde ruh onu dışarıya sağlıksız yöntemlerle çıkarıyor. O yüzden burada şunu yapmak gerekiyor. Bir başkası neye layıksa aynı koşullarda ben de ona layığım. Ve bunu uygulamak. Yani karşımdaki insanı her şeyden önce sıfırdan başlatmak. Çünkü şöyle bir yanılgımız var. Biz karşımızdaki insanı anlamaya çalışırken kendi doğrularımızı kullanıyoruz. Şimdi o insan ben olsa, ben gibi düşünse zaten konuşmadan anlaşırız. Onu anlamaya çalışmama gerek yok. Her şeyden önce bizi kıran insanlar değil. Bizi kıran insanların öyle olmadığını varsayan iç sesimiz. Yani şöyle bir tarafımız var. Mesela ben diyelim Ayşe Hanım'la zaman geçiriyorum. Yapmam gereken şey sıfırdan başlatmak. Zihnimde bir albüm oluşturup onun davranışlarını gözlemlemek. Ve her bir ortamdaki davranışında da o davranışları gözlemleyip onu bir fotoğraf karesi gibi yerleştirip artılarıyla eksilerini onun zihninde bir tasarımını yapmam gerekiyor. Biz şöyle yapıyoruz. İki tane tatlı özelliği görüp gerisini kafamızda yazıyoruz. Benim çok sevdiğim bir sözü vardır Yılmaz Erdoğan'ın, şey der. İki satır insana roman yazıyorsun der.
1: Yani insanları tanımadan onlarla ilgili bir profil çiziyoruz kafamızda.
0: Ve bunu gönlümüzce yapıyoruz. Evet. Yani onu sevmeye devam etmek için onunla birlikte geçirdiğimiz vakit, iyi hissetme duygusunu ve ona karşı hissettiğimiz o sıcaklığı seviyoruz ya. Onu zihnimizde tasarımlayarak o sıcaklığı içimizde büyütüyoruz. Ama o insan kendi gibi davranıyor günün sonunda. Mesela diyor ki ya ben Emine Hanım'ı gece 12'de arasam cevap verir. Dünyanın en tatlı kadını. Arıyor, ben diyorum ki kapat, sabah görüşürüz. Bu sefer diyor ki
1: büyük bir hayal
0: bana bunu nasıl yapar? Evet. Halbuki ben böyle biriydim ve sen benim böyle olmadığımı varsaydın. Yani sana zarar veren senin kendi iç sesin. Aslında sen o özellikleri zaman zaman gözlemleyerek o tasarımı oluştursan hayal kırıklığına daha az uğrayacaksın. Aslında günün sonunda gönüllü olarak kendimize zarar veriyoruz. Çünkü hep kendimizi bir başkasında görmeye çalışmak gibi bir davranışımız var. Evet. Halbuki böyle bir şey değil bu. Bakın siz gidin yurt dışında, gelişmiş bir ülkede Alman size bir çay ikram ettiğinde içmezseniz küsmez. Çünkü insanın sorumlu olduğu sadece kendi davranışıdır.
1: Bu biraz da toplumsal yapıyla ilgili bir şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Tabii ki aile yapısı çok önemli. Aile içinde yaşananlar, işte çocuğun ailedeki konumu vesaire, bunlar önemli. Bir de toplumsal yapı var, kültür meselesi var ve kültürün birey üzerindeki etkisi var. Değil mi?
0: Kesinlikle. Hatta şöyle söyleyeyim, biz misafirperver insanlarız ve yurt dışında böyle biliniriz. Kesinlikle insansever olmamız çok değerli özellikler. Hani günün sonunda hepimiz aynı zeytin peyniri yiyoruz ve dünyadaki en güzel şey hakikaten o birliktelik, güzel vakit geçirmek, bunlar çok kıymetli şeyler. Ama bizim misafirperverliğimizin içinde biraz da değersizlik duygumuz var. Şu, ben büyürken benim ebeveynlerim belki hayatta kalmaya çalışmak zorunda kaldılar. Atasözlerimize bakın, dayak cennetten çıkmadır. Kızını dövmeyen dizini döver. Yüz verme şımarmasın. Oğlunu seversen, işte kucağına alırsan çocuğunu, işte misafire ayıp olur. Yani hep duygusal ihmal. O insan büyüyünce ne yapıyor? Çocukken anneden babadan alamadığı o biricik olma, özel olma duygusunu ne yapıyor? Misafir dağırıyor. Allah aşkına ye.
1: Yani bir onaylanma, beğenilme ihtiyacı.
0: Aynen öyle. Evet. Yani o biricik olma duygusu, özel olma duygusu ilk bir yaşta alınır. İşte anne gelir, baba gelir, altını değiştirir, göz teması kurar. Bilim der ki 15 dakika bile olsa yap. Göz teması vur, başka herhangi bir şeyle ilgilenme. O zihin şunu emsin, ben görülüyorum. Mesela ağladığı zaman gözyaşını sil, yatağına koy. Atasözlerimizdeki gibi ağlar ağlar susar değil. Ya da bir şey anlattığı zaman göz teması, göz seviyesine in ve onunla ilgilen.
1: Şimdi, bir ara şey çok bu ağlama meselesinden özür dilerim kesiyorum ama bir ara özellikle mesela çocuklar çok ağladığında işte kucağınıza almayın gibi bir böyle moda vardı, hatırlarsınız belki.
0: Çok iyi hatırlıyorum.
1: Şimdi o geldi benim aklıma. O zaman bir nesil yani gitti.
0: Tabii, bakın o kadar güzel bir şey söylediniz ki şimdi onu şöyle yaptığınız zaman benim bahsettiğim şımartmak ya da ölçüsüz bir şekilde sen tamamen hayatın merkezinde olacaksın mesajın çocuğa verilip.
1: Çünkü o çocuğun, da bir problem tabii, şu anda yaşanan ülkemizde.
0: Aynen öyle. Çocuğun büyüyüp de dünya benim etrafımda dönsün, herkes benim kuralıma uysun gibi bir şemaya sahip olması değil. Ölçülü bir şekilde. Ağladı, güvende hissetmiyor. Sarılıp sırtını sıvazlayıp ninni okuyup onu yatağa koymak. Göz teması kurduğunda, altını değiştirirken, mama yerken, agu bugu dediğinde karşılık vermek. O çocuk büyüyor, doktor oluyor. 200-300 kişinin olduğu bir grupta seminer veriyor. Seminerin içinde sıkılıp çıkanlar oluyor. Şöyle bir iç sesi oluyor. Ya ben bu kadar hazırlık yaptım, bazı insanlar dinlemek istemiyor. Ama şöyle büyüdüğü zaman, görünür olmak istediğinde ebeveynin yükleri çok koşturuyor veya ebeveyn çok mutsuz. Sonuçta eş de yarımızı sarmak için seçtiğimiz kişi. Ve evliliğin ilk zamanlarında daha onlar karı koca olmadan biz dünyaya geldiğimizde yaralı bir anne baba. Hazreti Muhammed ne der? Hiç unutulmayan yüz anne yüzüdür. Ebeveyn yüzü asık olduğunda biz büyüdüğümüzde iç ses benim yüzümden diye kodlamış ya. Kimi yüzü asılsa kendi suçumu zannetmiyor muyuz? Yüzün niye asıldı, ben bir şey mi yaptım diye soranlarla dolu yetişkinler. Şimdi ağladığında ilgilenmediğinizde o zaman duygularını değersiz zannediyor. Bu insan büyüdüğü zaman göz teması kurmadığınızda yok gibi hissediyor. Ben yok gibi hissediyorum diyor. Ya da mesela o yarayı sarmak için eşini seçiyor. Ağladığı zaman eşi duyguyu aynalayamadığı zaman sinir krizi geçiriyor. Yani o duygusal yoksunluk telafi mekanizması olarak bir başkasını seçiyor ve değer duygusunu bir başkasında arayan, bir başkasına bağımlı, bir başkasının sevgisine muhtaç ve onu zihninde yarısını sarmak için seçtiği bir bireye dönüştürüyor ve değerini bir başkasının davranışı belirliyorsa her zaman kendinizi kötü hissetmeye mahkumsunuz.
1: Evet, maalesef öyle.
0: O da kendine yabancılaşmayla giden bir sürece dönüşüyor. Böyle bir kısır döngü.
1: Şimdi hocam yaklaşık 5 dakikalık bir zamanımız kaldı. Mükemmeli arayan bireyler açısından da kısa bir değerlendirme yapalım. Sonrasında da son dakikalarımızı bütün bu anlattığınız tablo çerçevesinde kendine çıkarımda bulunan dinleyicilerimiz olacaktır. Belki psikolojik destek alamayanlar, böyle bir imkanı olamayanlar da olur. Nereden başlamamız gerekiyor bu iç seslerimizi? Susturmak değil ama daha şefkatli hale getirmek için o konudaki tavsiyelerinizi alarak kapatalım.
0: Şöyle söyleyeyim. Burada en güzel yöntemlerden bir tanesi kendine uzaktan bakabilmek. Hı hı. Çünkü bir durumun içindeyken olayın merkezinde siz varsanız mantığınızı yavaşlatan duygularınız var. Yani burada bir karar alacaksınız, o kararın olası sonuçları. Taksi örneğinde örneğin ya adam kızarsa, hı, ya adam beni yolun ortasına indirirse, ya adam bana bağırırsa, var olacak duruma dair olabilecek olumsuz olasılıkları anda hesaplayan zihin kendi kafamızı karıştırıyor ve olayın merkezinden uzaklaşıyoruz. Zihin şöyle düşünebiliyor. Ben küçükken annem babam beni hep azarlardı. Karşılığı taksici beni azarlayabilir. Yolun ortasına bırakabilir. Karanlıktan korkuyorum gibi gibi. Ama aynı durumu yaşayan birine hitap ederken bir duygusal mesafe oluşuyor. Orada bir olayın bedelini ödeyecek olan biz değiliz. Dolayısıyla tavsiye vermek daha kolay. Yani orada olası riskler bizi beklemiyor. Olayla aramızda bir duygusal mesafe var. Dolayısıyla kafamızı karıştıran olasılıklardan daha orada arınmış durumdayız. Burada o yüzden hep şunu değerlendirmek lazım. Bir birey bir olay yaşadığında duygu önde gidiyorsa o duygusal mesafeyi şöyle yaratabilir. Kardeşim olsa ne derdim? Bir arkadaşım bana bu durumu yaşıyor olsaydı, bana aynı koşulları anlatıyor olsaydı, ben ona ne yapmasını söylerdim. Çünkü o zaman duygularla hareket etmiyoruz. O zaman zihnimiz dengeye geliyor ve rasyonel.

0: hareket ediyor. Ama burada da şöyle bir durum var. Orada bir eylemle siz baş başayken, az önce mükemmeli aramaktan bahsettiniz ya, karşınızda bir durum vardır ve o durumu yönetme zamanı geldiği zaman elinizde birden çok seçenek vardır. Siz bir başkasına olabilecek en mantıklı olanı söylersiniz. Ama o mantıklı olanı uygulamak cesaret ister. Ama şunu bilmekte yarar var. O cesareti gösterdiğiniz olabilecek sonuç zaten andaki en iyi sonuç. O yüzden o sonucu yaşamaya cesaret etmek. Oradaki güzelliği yaşamak ve oradaki olumsuzluğu da kabullenmeyi bilmek. İşte duygusal kasların güçlü olması böyle bir şey. Mesela bunu şöyle düşünün.
1: Bunu da özür dilerim, duygusal kasları güçlü tutmak, bunu tekrar tekrar yaşayarak
0: yapmakla,
1: mümkün değil mi? Yani
0: maruz
1: bir kere
0: kalmakla.
1: Evet, bir
0: Hayır,
1: kere böyle bir
0: defalarca.
1: evet.
0: Tabii de mesela bunu şöyle düşünelim. Diyelim ben burada stajyerim. Radyo televizyon okuyorum. Burada şimdi siz çok iyi bir insan olduğunuz için sizi örnekleyemiyorum. Ama çok zor bir burada liderim olduğunu düşünelim. Çok zor bir yöneticiyle çalışıyorum ve oldukça sert bir tavrı var ve ben iyi bir şey yapsam da beni eleştirme meyli olabiliyor. Şimdi ben onu değiştiremem, değil mi? Veya beni yazılı bir sınava soktuğunu düşünelim. Teorik bir sınava gireceğim. Oldukça zor soruyor. Şimdi insanın enerjisi sınırlıdır. Ben enerjimi duygularla düşünürsem, neden böyle, niye böyle, bana neden böyle davranıyor? Şimdi zihnim ne diyor? Küçükken diyor halan da böyle davranırdı, demek ki sen bunu hak ediyor musun acaba, o da sana böyle davranıyor. Bakın, kendi kafamızı gönüllü karıştırıyoruz. Bu sefer ne oluyor? O sınırlı enerjim orada tükeniyor. Kurduğum olumsuz cümleler bana kötü hissettiriyor ve benim eylemle bağım bozuluyor. Ama duygusal kasların güçlü olması ne demek? Ben dışındaki hiçbir şey benimle ilgili değil.
1: Evet.
0: Bu karşımdaki
1: Konu
0: insanın.
1: benimle ilgili değil, karşımdaki
0: Aynen.
1: insanın tavrı sadece bana değil, başkalarına da böyle
0: Böyle,
1: davranıyor. Evet.
0: aynen öyle. Ben oradaki neden sorusunu, yani işlevsiz soruyu sormayı bırakıp aslında var olan durumu kabullenip o teorik derse çalışırsam iki kere daha fazla tekrar atabilirim. Ve bu eldeki en iyi senaryo. Yani şu koşullarda yapabileceğim en iyi şey var olan durumu kabullenip buna aldırmamaya gayret edip önümdeki eyleme odaklanıp emek vermektir. Bu andaki olabilecek en iyi
1: En iyi
0: sonuç.
1: sonuç.
0: Bunu kabullenmek gerekiyor. Yani zihni seçenekler arasında kaldığımızda, sıkıştığımızda, hani belli güzellikleri yaşadığımızda ve hemen karşımıza olumsuzluklar çıktığında başka ihtimallere odaklanmak değil. O zaman felç olur zihin.
1: Evet.
0: O zaman hareketsiz kalırız, eylemsiz kalırız. Günün sonunda bizi bekleyen bir ödül olmaz. Ama biz en iyi seçeneği kullanıyorsak, orayı yönetmek ve orada ortaya çıkan sonucun en iyi olduğuna inanmak, akışta kalmak.
1: Evet.
0: O zaman sağlıklı bir hayatımız olur. O yüzden bir aynı olayı yaşayan birine ne önereceğimizi söylemek, bir diğeri de şu. Kendi iç sesimiz, bakın beyin sadık bir köpek gibidir. Siz akışın içindeyken cümle kurduğunuz zaman beyin dünü yarını bilmez, gerçek yanlışı ayırt edemez. Onu gerçek zanneder ve sizi korumak için var olan bir organ olduğu için siz önüne kemik atmış olursunuz, onu yakalar. O yüzden şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Sıkıştıysam ve duygularım çok öndeyse kendime üçüncü şahıs gibi hitap etmek. Mesela ben şu an sizin stajyerinizim. Heyecanlandım. Birlikte yayın yapıyoruz ve bu benim meslek hayatımdaki ilk yayınım. Ben şunu demeliyim. Hemen sakin ol. Hani sen konuya odaklan ve bu yayını verimli geçirmeye çalış. Bu bir deneyim istiyor. Zamanla deneyim kazanacaksın. Kendimi sakinleştirdim. Bunun gibi düşünün.
1: Evet, zor bir yolculuk hocam, hepimize kolay gelsin
0: Teşekkür
1: ama
0: ederim.
1: ipuçlarını aldık sizden, çok teşekkür ediyoruz. Programlarımızın içinde konuşmaya devam ederiz.
0: Ben
1: Önemli bir
0: teşekkür
1: konu,
0: ederim.
1: İç huzurumuzu, iç barışımızı, kendimizle olan ilişkimizi düzeltmek açısından. Efendim, dedik ki başkalarına akıl verirken neden kendimizde tıkanıyoruz? Bu soruyu sorduk, cevabını da psikoterapist, psikiyatr, uzman doktor Emel Koyuncu Kütük'ten aldık. İyi geceler diliyoruz efendim. Sağ olun.
0: İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu dakikalardan itibaren Fresh Ankara Çağdaş Sanat Sergisi 2026'yı konuşacağız. Bugünün gençleri, yarının sanatçıları anlayışı ile yola çıkan Fresh Ankara, 2026'da 5. edisyonuyla genç sanatçı adaylarını bir araya getiriyor. Bu yıl sergi 21-25 Ekim tarihleri arasında Ato Kongrezyum'da Arnavut Sanat Fuarı'na paralel gerçekleşecek. Fresh Ankara'yı konuşmak üzere şu anda telefon hattımızda akademisyen, sanat tarihçisi, yazar ve küratör, Profesör Doktor Sayın Kıymet Giray var. Sayın Giray, merhaba, hoş geldiniz programımıza. İyi geceler diliyoruz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Efendim, Fresh Ankara'yı konuş.

0: bu seneki edisyona bakalım.
1: Özellikle gençlerin doğru yerden, doğru şekilde mesleklerine başlaması, onları yüreklendirmek, sanat hakkında yeni bilgiler edinmelerini sağlamak bir düşünce halinde oluştu. Ve daha da önemlisi, Türkiye'de birçok güzel sanatlar fakültesi açıldı. Ankara ve İstanbul'un dışında. Bu bizim beklediğimiz, istediğimiz bir şeydi. Fakat merak da ediyorduk. Onlar acaba bu süreçte, akademik aşamalarında neler yapıyorlar? Ve sonra nereye tutunuyorlar? En önemlisi de bu galiba, meslek sahibi olmanın. Hayata nereden başlıyorlar? Ve bu bir ideal olarak bize Kreş Ankara etkinliğini doğurdu. Aynı zamanda da Kreş Ankara düşündüğümüzde 5. yıl oluyor, bir ekol yaratmak. Yani Kreş Ankara adı altında toplanan sanatçıları belli bir düşüncenin, belli bir idealin, sanata bir tutkunun ve sanat alanında yapmak istediklerini, nasıl yapacaklarını, hangi alanlarda daha çok yer almaları gerektiğini deneysel olarak öğreten bir sistem olarak geldi. Bu deneyselliğin içinde başvurmak, sergiyi birlikte hazırlamak ve tabii ki koleksiyonerlerle tanışmak onların kişiliklerine de önemli gelişmeler kattı diye düşünüyorum. İsterseniz 2022'ye doğru bir geri gidelim. 2022 değildi bütün bunları düşündüğümüz zaman.
0: Evet.
1: 2022'de biz şöyle düşünüyorduk. Yani bir 100 tane sanatçı başvurursa Türkiye çapında, biz de onların içinden belki bir 50 tane falan seçeriz diye düşünüyorduk. Fakat doğrusu bütün üniversitelerle de hiç üşenmeden tek tek konuştuk öğretim üyeleriyle. Bu herhalde çok önemli bir şey yaptı. 60 şehir, 500 başvuru bizi çok şaşırttı.
0: Evet.
1: Bu önemliydi. İşte jürimiz de bunların arasından 153 eser seçti. 50 derken 153'e kadar çıktık. Çok mutlu olduk. Çünkü burada sadece resim yoktu. Heykel, seramik, dijital sanat, tasarım, yeni medya sanatı. Yani gençlerin güzel sanatlar adına okuduğu her bölüm bu etkinlikte de kendilerini temsil ediyor. Bu sevinçli ikincisine geçtik. 2023 oldu. 16 Eylül, 1 Ekim tarihleri arasında neredeyse unuttuğumuz Atatürk Kültür Merkezi, kesik piramit olarak tanınan Atatürk Kültür Merkezi'ni kullanmak istedik. Çünkü o çok önemli bir yapıydı ama gereği kadar da tanıtılmadı diye düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Bunun için orada bir sergi düzenledik. Yine tabii burada 100 sanatçı 300 eseriyle yer aldı. Başvuranlar daha çoktu ama biz artık 100 sanatçı ve 300 eser üzerinde kararlı bir şekilde yürümeye karar verdik. Çünkü her sanatçı 3 eseriyle temsil edilecekti ve bu 3 eser aynı zamanda satışa da sunulacaktı. Bu nedenle de yeterli bir sayı olarak düşündük. Çok karman çorman bir yapım içinden süzgün bir yere doğru gitmeye başladık. 2024'te 617 başvuruya ulaştık. Oradan da gene 100 sanatçıyı ve 300 eserle yola çıktık. Artık daha profesyonel bir alandaydık. Ata Kongresi'ndeydik. Ata Kongresi'nin olması değişiklik yarattı. Çünkü orası sanatseverlerin fuara gitmeye alışık oldukları bir yerde.
0: Evet.
1: Ve o süreç içinde gençlerin etkinliğine de çok sayıda Ankaralı, çok Ankara'dan yolu geçen, Ankara'ya gelenler bizi mutlandırdı. Çünkü gençlerle tanıştılar. Koleksiyon yapanların ilgisi artmaya başladı. Ve idealizmize ulaşmaya başladık. 2025 yılında 24 Eylül 28 Eylül arasında yine Ata Kongresi'ndeydik. Yine 100 sanatçı ve 300 eseriyle oradaydık. Bu tarihlerde çeşitleme arttı. Resmin yanı sıra heykel sayısında önemli bir artış oldu. Özellikle edin.

0: ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden, Mimar Sinan'dan ve Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden gelen heykel sayısındaki artış bizi mutlandırdı. 26, şimdi 5. yıl. 5. yılı kutlamak istiyoruz doğrusu.
1: Evet. Bu... ve özür dilerim araya giriyorum ama anlattıklarınızdan anladığımız kadarıyla da bu 5 yıl gerçekten çok güzel bir dinamizm ve çok beklentinin üzerinde bir başarıyla sonuçlanmış. Özellikle büyük şehirler dışındaki genç sanatçılar açısından inanılmaz bir olanak diye düşünüyorum. Bu sene evet. 21-25 Ekim değil mi efendim?
0: Evet. 21-25 Ekim tarihleri arasında 25'ine kadar eserlerini teslim edecekler. Jüri seçim yapacak. 21-25 Ekim arasında Ata Kongresi'nde olacağız. Ve bu Türkiye'nin söylemek istiyorum. Çünkü bu birçok farklı ilden katıldı. Özellikle Ankara, İstanbul gibi Mimar Sinan Üniversitesi, Hacettepe Anadolu Üniversitesi, evet. Eskişehir'den, Kastamonu, Ordu, Konya, Mersin, Sinop, Diyarbakır, Şırnak, Edirne, Van, Samsun, Bandırma, Gaziantep, Akdeniz Üniversitesi, Bartın Üniversitesi gibi birçok üniversite bu etkinlikte yan yana geldi.
1: Bütün ülkeyi,
0: en önemlisi gençler yan yana geldi ve birbirleriyle çok yakın dost oldular.
1: Ne kadar güzel. Bütün ülkeye yayılan bir etkisi var. Bu çok önemli. Yaklaşık 4 dakikalık bir zamanımız var Sayın Giray. Ben evet. özellikle şu konuda da sizinle konuşmak isterim. Bir mottosu var bu oluşumun. Evet. Sadece kendin ol. Şimdi içinde yaşadığımız dünyada aslında bir yandan yaratıcılık anlamında olanaklar çok genişken bir yandan da tek tipleşme söz konusu. Sistem bunu da istiyor. Bu açıdan baktığımızda sanatta kendin ol, sadece kendin ol önemli bir altı çizilmesi gereken bir cümle. Bu konudaki yorumlarınızı almak isteriz.
0: Bu çok önemli bir şey. Ben bunu Sartre miyasından yola çıkarak koydum. Ben yalnızca kendim olmak, kendime ait değerlere dayanmak istiyorum diyor Sartre. Eğer varlığımı kendi egemenliğimin altına alamazsam yaşamımın anlamı yoktur diyor. Bu çok önemli çünkü bizim Türk resim sanatı başlarken en büyük korku herhangi bir Avrupalı ressama benzemek, eleştiriler öyle oldu. Kendine dön, kendi geleneklere dön diye bir motto oluştu. Halbuki bu çok da doğru bir şey değildi. Dünyanın evrimine göre sanatın kendi içindeki sanat hareketleri de değişiyor. Bunların içinde kendin olmak önemli. Yani bir sanat tarihi okuması, bir kaynak kullanma o kadar önemli bir şey ki bunun içinde kendini alabiliyorsanız eğer en önemli şeyi yakalamış olursunuz. Yani kendi kendini yetiştirmek, kendine güvenmek, kendine ait bir üslup oluşturmak ve bu üslubu diğerleri arasında farklı kılmak.
1: Evet.
0: Bu olanak sağladı bize. Yani bu saydığımız 300 eser derken epey bir eser sayısına ulaştığımızı görüyorsunuz. Öğrenci olarak da epey bir öğrenci sayısına ulaştık. Ve bunların hepsi şimdi yavaş yavaş piyasada sergilerle, ben birçok sergide kendilerine yer veriyorum. Galeriler onları ön plana almaya başladı. En önemlisi de çokluğun içinde tekliği yakalamak gibi, bu kadar kalabalık içinde herkes birbiriyle üslup açısından farklılaşan ama sanat açısından görüş bakış olarak da birleşen bir kültürel düzeye ulaştı. Bu çok değerli.
1: Gerçekten öyle efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bir daha hatırlatmak isterim. Bu yıl sergi 21-25 Ekim tarihleri arasında Ato Kongresium'da Arnavut Sanat Fuarı'na paralel gerçekleşecek. Bizlere düşen de genç sanatçılarımızı her manada desteklemek, yolu düşen dinleyicilerimizi şimdiden davet edelim bu sergiye. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için.
0: Herkesi bekliyoruz. Çok güzel şeyler görecekler ki gençlerle övünecekler.
1: Ne kadar güzel, sabırsızlıkla bekliyoruz. Akademisyen, sanat tarihçisi, yazar ve küratör, Profesör Doktor Kıymet Giray.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu geceki programımızın son konuğu şu anda telefon hattımızda seyahat yazarı Sayın Melih Uslu. Sayın Uslu iyi geceler, merhaba.
1: İyi geceler efendim, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu gece sizinle Bodrum'u konuşacağız. Şimdi Bodrum milyonlarca insan için deniz, güneş, mavi koylar, begonviller, taş evler ve yaz tatiliyle özdeşleşmiş ama bir başka hikaye daha var Bodrum'da.

0: Bodrum'da sanatçıların, yazarların, müzisyenlerin, balıkçıların ve farklı hayatların birbirine karıştığı ve henüz bugünkü turizm kimliğine kavuşmadan önceki başka bir Bodrum ve o sanatçılardan, sembol isimlerden bir tanesi de Zeki Müren. 24 Eylül ölüm yıl dönümüydü. O nedenle bugün programımızda sizinle hem sonbahar Bodrum'unu konuşmak istiyoruz hem de Zeki Müren ve Bodrum'u konuşmak istiyoruz ve merak ediyoruz. Bu ikisiyle ilgili bize neler anlatacaksınız?
1: Ne kadar güzel bir giriş yaptınız. Yani sanki Bodrum'da olmak istedik, kendimizi orada hissettik değil mi?
0: En güzel
1: yani
0: bir isimlerinden biri değil mi efendim?
1: Evet, yani Bodrum deyince çoğu insanın aklına tabii deniz, kum, güneş geliyor. Fakat bunun ötesinde çok daha farklı şeyler de var bölgede. Bir kere eski bir Karya başkenti burası. Onun ötesinde de tabii Bodrum deyince ilk akla gelen isimlerden bir tanesi de Zeki Müren elbette. 30. vefat yıl dönümüydü ve Bodrum gerçekten bunun hakkını verdi. Yani büyük ustayı, sanat güneşimizi çok güzel andılar. Bölgedeki Bodrum Musiki Derneği'ni, efendim Ege Üniversitesi'nin katkılarını, yöredeki müzisyenleri, sanatçıları, bütün destekleri için ve katkı, emek sunan herkes için, herkese çok teşekkür etmek lazım bir kere. Emin olun sadece Bodrum'dan değil, çevre illerden de musiki derneklerinden sanatçılar, koro sanatçıları, herkes oradaydı. Ücretsiz konserler yapıldı. Zeki Müren'in hiç bilinmeyen parçaları bile çalındı ve Bodrum onun şarkılarıyla şenlendi. Efendim Zeki Müren sadece bir sanatçı değildi. Bakın bugün Bodrum deyince aklımıza gelen ilk isimlerden bir tanesi, gerçek bir TRT sanatçısından bahsediyoruz. Hayatının
0: kültürel
1: son nefesini bile TRT'de vermiş bir sanatçıdan.
0: Evet efendim.
1: Yani ilk 1950'de ilk radyo yarışmasında 186 kişi arasından birinci gelerek şöhretine ilk adımını attı ve son nefesini yine TRT'de verdi. Bu çok kolay bir şey değil. Hayır diyemedi hiçbir zaman TRT'ye. Hasta olsa bile, güçsüz olsa bile, ama her zaman çok önemsedi. Bir dönem 1950'li yıllarda radyo konserleri çok meşhurdu. Siz daha iyi bilirsiniz.
0: Evet.
1: Zeki Müren bu konuda büyük kat, yani bu alanda büyük katkılar vermiş bir sanatçıydı.
0: Evet. Şimdi Zeki Müren gerçekten ilçenin kültürel kimliğinin çok önemli parçalarından biri. Müsaade ederseniz ben dinleyenlerimize küçük bilgiler vermek istiyorum. Bodrum'a yerleşmesiyle ilgili rahatsızlıklarının artmasıyla beraber 1980 yılından itibaren daha sakin bir hayat yaşamak üzere sürekli yaşamaya başlıyor ilçede ve orada bir ev satın alıyor ve bu evde günlerini şiir yazarak, gazete okuyarak, dostlarıyla sanat sohbetleri yaparak geçiriyor ki bu ev sanatçının vefatından sonra vasiyeti üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na kalıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da restore edilerek 2000 yılında müze olarak ziyarete açılıyor. Siz de az önce ifade ettiniz. Her
1: efendim
0: yılda
1: görmeyen varsa bir kere evini bir dolaşsın.
0: Evet.
1: Zeki Müren'in nasıl çok yönlü bir sanatçı olduğunu tekrar görsün. Sadece bir ses sanatçısı değildi, bir ressamdı. Bütün evinin duvarlarını kendi resimleri, motifleri, çizgileri süslüyor. Akademili bir sanatçıydı. Onun dışında kostümlerini kendi tasarladı. Pek çok alanda öncü bir isim. Yani mesela sahne tasarımına da ilklerimizi kazandırmış bir isim. Onun öncesinde mesela koro ve sanatçılar genelde koyu renk giyiyorlar. Kendisi beyaz renk ayakkabılar ve beyaz işte takım elbiseyi ilk defa sahnede kendisi deniyor. Onun dışında T biçimli sahneyi o ilk defa ortaya koyuyor. Neden? Çünkü halka daha çok yakın olmak için. Yani ortaya koyduğu ilklerin sayısı çok fazla gerçekten. Bir de çoğu insan da bunu bilmez. Servetini Türkiye Eğitim Vakfı'na, işte Türk Silahlı evet. Kuvvetleri'ne bağışlamış bir isimden bahsediyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 5000'den fazla öğrenciye burs veriyor. Hala bugün bile.
0: Evet.
1: Yani ölümünün üzerinden 30 yıl geçmiş. Böylesi kendisini halka adamış ve onun izinden giden çok sanatçı tanıyorum.
0: Evet.
1: Bugün musiki derneklerinde. Şimdi herkes popüler şarkılarını bilir Zeki Müren'in. Ama Zeki Müren eski Kürdili cazkarları, Uşakileri, yani biraz böyle halkın dilinden bir parça daha uzak, zor icra

0: edilebilen, zor söylenen parçaları halka mal etmiş, toplumsallaştırmış bir isim. Onun dışında tabii bütün bunların ötesinde şunu da söylememiz lazım. Çok zarif bir insandı. Bir Bursa beyefendisi, bir İstanbul beyefendisi, neresinden bakarsanız konuşmasıyla, hal ve hareketleriyle, yani onun nezaketini, onun inceliğini aramıyor muyuz bugün?
1: Aramaz mıyız?
0: Yani şeyden biraz bıkmadık mı ya, kabalıktan? Nasıl diyeyim, evet. Yani insanın insana değer giderek artıyor ya, görüyoruz işte her gün sosyal medyada, şurada burada, ama o eski nezaketi, o eski temiz Türkçe konuşmasını, değil mi? Mesela Zeki Müren'in, bakın YouTube'dan dinleyicilerimiz baksınlar, kullandığı Türkçenin zenginliğine bir dikkat etsinler.
1: Evet,
0: İşte bunları çok özlüyoruz biz. Yani Zeki Müren deyince herkes tabii ki sevmeyebilir parçalarını, bir şey demiyorum, ama onu biraz daha yakından tanıyanlar, özellikle Bodrum'a bıraktıklarını, bakın mesela evinde iki katlı çok mütevazi bir evde oturuyor bu arada. İstese çok daha gösterişli bir evde oturabilirdi ve terlikleriyle bardakçı koyuna gider. Çok mütevazi, balıkçılarla oturuyor, herkese sohbet eden bir isim. Evine gidenler üst katta ona gönderilmiş olan mektuplara bir baksınlar, zarfta ne yazıyor. Zeki Müren Bodrum. Bu kadar adres.
1: Evet.
0: Hiçbir detay yok. Sokak ismi, cadde ismi. Neden? Bodrum'da onu herkes tanıyor da o yüzden. İşte kendisini böylesine sevdirmiş bir isim. Allah rahmet eylesin. Yani
1: evet.
0: Ben plaktan dinlemeyi seviyorum kendisini. Ama o sadece bir ses sanatçısı değildi. Bodrum'a değer kattı, ülkemize değer kattı. En önemlisi de kültürel olarak bize çok fazla şey bıraktığını düşünüyorum.
1: Bir kez daha rahmetli analım. Bu arada efendim süremiz de azalıyor. Yaklaşık 4 dakikalık bir zamanımız kaldı. Zeki Müren'i ve Bodrum'u konuştuk. Bir de Sonbahar'ı ve Bodrum'u konuşalım.
0: Ah evet. Şimdi Zeki Müren'in şarkıları tadında, çok güzel söylediniz. Bodrum'a pek yer vermedik. Efendim Bodrum en güzel günlerini yaşıyor. Daha pastırma yazı başlamadı bakın. Tatlı bir serinlik, havada böyle bir yağmur geçişleri olabiliyor ama
1: deniz hala davetkar, değil mi
0: güneş,
1: efendim?
0: Sokaklar ıssızlaşmış, sahil yürüyüşleri yapmak için çok keyifli. Herhangi bir yerde kahvenizi keyifle yudumlayabiliyorsunuz. Çok güzel müzeler var Bodrum'da aynı zamanda. Mesela bu Mozele'nin olduğu yerdeki Mozele Müzesi gezilebilir. Onun dışında Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, ki dünyanın en önemli arkeoloji, su altı arkeoloji müzelerinden bir tanesidir. Dünyanın en eski gemi batığı var burada. Şaka değil yani.
1: Evet.
0: Dünyanın en eski gemi batığından bahsediyoruz. Yaklaşık 2600 yıllık bir gemi batığından bahsediyoruz. Onun dışında 1000 yıllık, 1200, 1400 yıllık gemiler, amfora çeşitliliği ve her şeyden önemlisi de Akdeniz havzasında görebileceğiniz en iyi belki 2-3 kayadan bir tanesinin dehlizlerinde yürüyorsunuz. Karyalı prensesle tanışıyorsunuz. Her sur ayrı bir manzaraya açılıyor. Bir gün ışığında dinleyicilerimiz bir çıksınlar, bir baksınlar. Memleketin, Bodrum'un güzelliğine o ışıklar altında ne kadar güzel görünüyor. Ve orada ben son gittiğimde surlarda 3 tane koro sanatçısı gelmişti. Surlarda Zeki Müren şarkılarını tabii ki kimseyi rahatsız etmeden okuyorlardı. Öyle güzel bir andı ki. Yani bu bütün bunları görmek için bile gerçekten gitmeye değer bir şehir olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, gerçekten öyle. Tabii yaz aylarında çok daha kalabalık dönemler yaşıyor. O nedenle belki az önce ifade ettiğiniz güzellikleri görmek de çok kolay olmayabiliyor. İnsanlar denize de çok odaklanıyorlar. Deniz ve güneşten yararlanmaya. Bu nedenle böyle hazır kalabalıklar çekilmişken çok daha keyifli olmalı diye düşünüyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Zaten yörede yaşayan, yani eski Bodrumlularla konuştuğunuzda ağız birliği etmişçesine hepsi Bodrum kışın daha güzel derler. Çünkü o kalabalıklar gider. Bodrum Bodrumlulara kalır. Dışarıdan gelen tek tok insanlar, o güzel ışıkların, dramatik ışık diyoruz biz onlara. Böyle ışık hüzmeleri oluşuyor gökyüzünden. Bir anda yağmur sonrası parlak bir güneş çıkıyor. Mesela denizin üzerinde mavi gök kuşağı oluşuyor. Biz ona gök kuşağı diyoruz. Böyle mavinin tonları denize yansıyor. Yani çok güzel bir atmosfer. Gerçekten her mevsim başka güzel Bodrum.
1: Evet, imkanı olanlar bunu değerlendirsinler diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu gece bizimle birlikte oldunuz. Hem Zeki Müren'i andık hem de bu mevsimde

0: Bodrum'un ne kadar güzel olduğunu bir kez daha hatırlattınız bize. Kolaylıklar
1: Efendim
0: diliyoruz efendim size.
1: ben de teşekkür ediyorum. Geceler seyahat hayalleri kurmak için doğru zamanlardır. Lütfen bu sohbeti dinleyenler, sonuna kadar dinleyenler bir tane Zeki Müren parçası dinlesinler.
0: Şimdi çalacağız efendim onlar için.
1: O zaman bizim programımızı dinlemeye devam etsinler. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. Seyahat yazarı Melih Uslu efendim. İyi geceler.

Ben seni yaşarım, seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

0: Geçmişten kalan.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden Erol Günaydın var. Şimdi 15 Ekim 2012'de aramızdan ayrılan oyuncuya ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

0: Antalya Radyosu'nda hazırladığımız Güldürenler, Düşündürenler adlı dizimizin 44. bölümüyle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu bölümde radyodan, televizyondan, sinemadan ama hepsinden önce tiyatrodan tanıdığınız bir konuğumuz var. Şimdi Erol Günaydın'la program yapımcısı arkadaşımız Metin Öztekin'in yaptığı konuşmayı sunuyoruz.
1: Gülmek ve güldürmek deyince özetle neyi anlıyorsunuz?
2: Vallahi efendim, gülmek, güldürmek insanın en güzel anıdır bence. Yani bir insan gülerken yüzüne baktığınız zaman bir başka oluyor yüzüne. Hani içinin ruhsal yapısındaki güzellikler yüzünün çizgilerine yansıyor. İşte o zaman bakıyorsunuz ki bütün kötülüklerden arınmış, güzel gülen bir yüz var karşınızda. Ben onu çok mutlu bir an olarak görüyorum, insanın gülmesini. Gülme güzel şey.
1: Tanrı gülmeden ayırmasın diye bir güzel sözümüz var.
2: Tabii efendim.
1: Efendim, güldür de nasıl güldürürsen güldür görüşüyle ilgili neler söylersiniz?
2: Vallahi şimdi bu tabii güzel bir soru. Şimdi aslında gülmenin her şeyden evvel güzel olduğuna karar ver. Yani ben bu inanç içindeyim ki gülme güzel bir şey. Ama nasıl gülersen gül, hakikaten gül. Çünkü ben şuna inanırım, gülerek yetişen bir toplum ağlayana şaşkın bakar. Yani ağlamasın. Bu ben her zaman her şeye bir gülücükle gitmenin yanındayım yani. Ama nasıl güldürürsen güldür sözüne gelirsek elbette ki orada biraz ayrılıklar var yani. Tabii ki güldürmenin bir nezaheti, bir güzelliği de var yani. Bir düşündürücü yanları da var. Olmalı yani. Hani, nasıl güldürürsen güldür olmamalı yani. Yani
1: dramı ucuzlatan nasıl gözyaşları ise, basit gözyaşları ise,
2: evet,
1: komediyi ucuzlatan da ucuz kahkahalar,
2: ucuz
1: kolay
2: kahkahalar. Kolay kahkahalar olmasın yani.
1: Bunu diyorsunuz.
2: Evet.
1: Demin özgeçmişinizi anlatırken bir takım atlamalar oldu galiba. Bu arada ödüller aldınız yanılmıyorsam.
2: Ha evet. Yani şimdi ben özgeçmişimi anlatırken tabii yalnız tiyatroculuğumdan söz ettim. Efendim, bunun yanı sıra benim bir de sinemacılığım var. Tiyatroyla beraber yürüttüğüm sinemacılığım. Çok ilginçtir. İlk filmim Yeşil Kurbağalar'dır. Muhterem Nur'la oynamıştım. O zaman gençlik, Şönpürem'i oynuyordum. Bıyıklarım falan vardı böyle. Muhterem Nur sevgilimdi falan. Ve ben bu filmde bir meczup delikanlı, sırtımda bağlama, bir omuzumda heybe. Ve film başladığı zaman bu Kilyos tepelerinde çektik filmi. Yeşil kurbağalar öter göllerde diye böyle bağırta bağırta beni dağlardan gidip bir mezara geleceğim. Ve bu mezara kapanacağım, o mezar sevgilimin mezarı. Bu ödül hikayesi de bir senaryo yazdım da güzel bir gün için diye. Bundan yardımcı oyuncu olarak bir de rejisör olarak yazar olarak iki ödül aldık Antalya Film Festivali'nde, sağ olsunlar. Ve derhal çok sevindim. Atlayıp Antalya'ya gittim. Heyecanla böyle erken de gitmişim. Doğrudan doğruya ödülün dağıtılacağı salona geldim. Bana baktılar, ne arıyorsun dediler burada. Dedim burada ödül töreni varmış. İyi ama artistler akşam gelirler dediler. Hadi sen git de akşama gel dediler. Eyvah dedim, tanımadılar, ben içeri almayacaklar beni. Ben ödülü nasıl alacağım? Endişelendim bayağı. Sonra akşam gittim, hakikaten müthiş bir kalabalık. Çünkü ben öyle alışılmış ünlü sanatçılar gibi değildim. Tiyatrocuydum, ilk defa böyle bir yeniydim sinemada.
1: Karakter oyuncusu.
2: Evet, karakter oyuncusunu da bilmezler tabii. Her dakika başroller falan bilinir. Neyse, orada bir tanıdık bularak itiş kakış girdim, işte ödüllerimi aldım geldim. Şimdi de güzel duruyorlar evde, böyle kapılar çarpmasın diye oraya buraya koyuyorum onları.
1: Bu arada bir de meddah çok oynadınız galiba.
2: Evet, bu son zamanlarda oldu. Meddahlığım bilhassa televizyonla başladı. Şimdi efendim, biz bu rollere çıktığımız zaman tabii çeşitli karakterler oynuyorduk. Televizyonda bunları bir araya toplayarak birdenbire bir meddahlık haline getirdik yani. Tabii televizyon görüntüde olduğu için makyajla falan değişiyorduk. Oysa ki asıl meddahlıkta hüner doğrudan doğruya halkın karşısında sözle, sesle, mimikle, hareketle değişmedir. Yani ufak tefek araç gereç kullanır meddah. Ama biz tabii şimdi artık biz bu işi çağa uydurduk. Makyajlar yaparak değişiyoruz.
1: Sayın Erol Günaydın, yeri gelmişken bir meddah tekerlemesi dinleyebilir miyiz sizden?
2: Valla aklımda kaldığınca
1: kırık dökük de olsa
2: söylemeye çalışayım. Hak dostum hak. Yanıldım bir çırak aldım yanıma. Eve gelmez külhane.

0: dükkanda yatır. Kovsam da yaraşmaz şanıma, kibardır çarşafsız yorganda yatır. Bir eşek aldı pazardan, eşek göze geldi çatladı nazardan. Bizim külhani onun aşkından orada burada dolanır diye böyle
1: sürüp
0: gider.
1: Gidiyor.
0: Evet.
1: Efendim, güldürmenin kolay ve zor yanları sizce neler olabilir?
0: Efendim, güldürmek aslında çok zor bir iş. Biz tiyatroda bir komedi hazırladığımız zaman seyircimizi güldürebilmek için aylarca prova ederiz. Yani o kadar zor bir iş ki, bir espriyi günlerce düşünürüz. Hatta espri yaparken bir öksürük dahi esprinin hemen yok eder, kahkahayı öldürür. O kadar incedir. Sesinin tonu bir titrediği zaman bile her gün mesela bir espri vardır ki bu her akşam bir alkış alıyordur, güldürüyordur seyirciyi. Onu yaparken bir an böyle bir pürüz takılsa gırtlarınıza da ses titrese, o alkış ve o kahkaha gelmez. Çok nazik, çok hassas, yani zor bir şey. Güldürürken insan biraz da bir şeyler bırakmalı insanda. Hani insanın bazen gülmeye ihtiyacı olur. Bunalır da gülmek ister. İşte her zaman yanında bir fıkra kitabı yoktur ki insanın. İnsanın akıl defterinde bir takım küçücük espriler kalmalı yani güldürdüğünüz zaman. Kalıcı olmalı birazcık da. Hatırlayıp gülebilmeli. Birine, bir dostuna anlatırken de ya şöyle bir olay oldu diyebilmeli. Yani kalıcı olmalı. Tıpkı şey gibi canım, bizim Nasrettin hocamızın güldüşünleri gibi. Güldüşün diyorlar, çok seviyorum o sözü. Hakikaten güldürürken düşündürüyor da yani. Kalıcılığı güzel bunun.
1: İnsanları güldürmek ciddi bir iş.
0: Evet.
1: Ağlatmaktan daha ciddi bir iş belki.
0: Çok ciddi bir iş.
1: O zaman bu dalı neden seçtiniz? Ve siz Sayın Erol Günaydın en çok neye gülersiniz?
0: Şimdi ben bu dalı seçmedim. Bu dal kendi kendine doğdu yani. Ben aslında çok ciddi bir insanım yani. Ben hiçbir zaman hani gülünç olsun diye, güldüreyim diye gayret göstermem ama insanlar işte konuşurken, olayları anlatırken, aslında benim söylediğim şeyler çok gerçektir ama insanlar ama matraksın ya diye inanmazlar, gülerler. Oysa ki benim söylediğim şeyler doğru şeylerdir yani. Bakın nasıl bir olay. Ben hani geçenlerde başıma geldi böyle bir şey. Ben hep kendi yaşanmış şeylerimden, öykülerimden yararlanırım. Şimdi efendim, ben aslında bir böyle akademik bir tiyatro okulunda hakikaten okumadım. Tamamen halktan yararlanıyorum. Yaşantılarımdan, deneylerimden alıyorum bu şeyleri. Ama bütün bu dediğim şeylere ben tabii bir başka açıdan bakıyorum yani. Gülerek bakıyorum. Neşeli olmaya çalışıyorum. Ben sıkıntıyı sevmem. Kaçarım hakikaten sıkıntılardan. Aslında güzellikler var dünyada. Çok güzel şeyler var. Ciddiye aldığımız şeylere bazen baktığımız zaman bunların çok komik ve çok gülünç, bazen de hatta bizi çok sinirlendiren olayların ne kadar gülünç olduğunu görürüz. Şimdi ben de insanlar gibiyim. Hani oyuncuyuz, tiyatrocuyuz, suyuz buyuz ama ben de gider fırından ekmek alırım. Ben de giderim efendim evimin kömürünü alırım. Nitekim geçenlerde gittim Kuru Çeşme'den kömür aldım. Apartmanın 6 ton kömür kamyona koyduk. Ben de bindim kömürcülerin yanına. Fakat bu kömürü getirip eve bırakacağım. Ondan sonra da gideceğim, bir film var, çevirdiğim bir film. O filmde oynayacağım. Şimdi elimde film çantası, aksesuarlarım, makyaj malzemelerim falan içinde kömürcü kamyonundan geldik. Kapının önüne sıyırtma diyorlar, böyle kömürü dökeceğiz o delikten içeri. Fakat tam oraya araba park etmiş. Hadi hep beraber kömürcülerle itiş kakış hop git, arabayı ittik, neyse oraya kömürleri döktükten sonra kan ter içinde koşturup hemen makyaj yapıp papyonumu taktım ve milyoner bir tiyatrocu rolünü oynadım. Şimdi akşam gelip de bu halimi düşündüğüm zaman çok gülmeye başlıyorum ya, biz ne kılıklara giriyoruz diye.
1: Efendim, herkesi güldürdüğünüz bir yerde kıyıda köşede bakıyorsunuz, hiç gülmeyen bir kişi var.
0: Evet.
1: Tepkiniz ne olur?
0: Vallahi önce büyük bir merak olur. Zaten onu söylemek istiyorum. Şimdi bakınız, bu güldürme öyle garip bir şey ki, tiyatroda da öyledir. Bir espri yaparsınız, salonun bir kısmı katıla katıla gülerken bir kısmı gülmez. Sonra birdenbire çoğunluğun güldüğü çok az şeyler vardır. Hep birlikte katılırlar, gülerler. Yine de bütün salon gülüp alkışlarken aralarında bir iki kişi çok ciddi, herkesin yüzüne ya ne var bunda gülecek diye bakarlar yani. Bakanları da vardır. Ben o insanı merak ederim. Muhakkak onun da güleceği bir şey vardır. Acaba o niye gülecek diye gözüm ona takılır yani, merak ederim.
1: Sizi rahatsız eder.
0: Etmez. Merakımı tahrik eder. Yani niye gülecek bu?
1: Hiç böyle bir kişiyle tanıştınız mı? Böyle bir seyirciyle?
0: Var. Böyle önüne gelip oturur olurdu. Her zaman bir seyirci. Herkes katla katla güler. O son derece ciddi seyrederdi. Fakat seyrederdi, izlerdi yani. Belki de gidip evde gülerdi. Yani öyleleri de var. Evet. Çünkü gülerken bir şey kaçırabilirim diye gülmeyenleri de var.
1: Gülmenin, güldürmenin her topluma göre değişen özellikleri sizce neler olabilir?
0: Aslında bu evrensellik söz konusu oluyor burada. Önce her şeyden evvel kişilikli olmak lazım. Yani evrensel olacak diye bir espri, evrensel güldürüye gideceğim diye insan zorlanmaz. Yani bu kendiliğinden gelir ve kişiliklidir. Tıpkı bizim yine Nasrettin hocamız gibi. Bu durup dururken biz hani bir Nasrettin hoca yapalım da evrensel olsun demedik ki. Bu birdenbire halkın bağrından, Anadolu'dan, insanın içinden çıkmış bir hocamız oldu. Ve nitekim çok ilginçtir. Ben son bir seyahat yaptım. Çekoslovakya'da, Prag'da long play Nasrettin hoca plakları gördüm. Nasrettin hocanın müzikal falan hazırlıyorlar. Dünyanın her tarafında da biliniyor.
1: Efendim, yazıda, çizgide, sahnede ve perdede güldürmenin birbirine benzeyen ya da benzemeyen yönleri neler?
0: Çok tabii. Şimdi mesela radyoda dinleyici sadece bizi duyuyor. Ve duyduklarını, anlattıklarımızı belki hani gözünün önünde canlandırmaya çalışarak buradan bir espri çıkarıp gülmeye çalışıyor. Yahut bir benzerlik kuruyor. Yalnız kulağa sesleniyoruz burada. Ekranda ise göze. Ve kulağa. İkisi de var. Yalnız bu ekranda kendimiz biraz bizden çok şeyler gidiyor. Rejisöre tabi oluyoruz. Çünkü görüntü yönetmenleri falan var.
1: Evet.
0: Bakarsınız karşılıklı konuşurken bir espri yaparsınız. Tam o sırada yönetmen ağacı çekmiştir. Ağacı getirir. Espri ağacın üstüne düşer, gülme almaz.
1: Ama sahne bu işlerden ayrı.
0: Sahne tamamen ayrı. Sahnede hepsi var. Üstelik artı kendi gücünüz var.
1: Karşınızda da bir seyirci var. Her an bir tepkisi oluyor.
0: Tabii, tabii.
1: Olumlu olumsuz.
0: Tabii.
1: İnsanları güldüren bir sanatçı en çok neden kaygılanmalıdır? Neden çekinmelidir?
0: Kırıcı, üzücü olmaktan. Yani haysiyet kırıcı, üzücü. Bunlar şey yani bana çok şey geliyor. Yani gülmenin çok dışında. Bunlardan, bunlara dikkat etmelidir yani. Kırıcı olmamalıdır yani. Gülerken. Haysiyetle oynamamalıdır. Yani ne bileyim güldürürken bazı şeyler var ama galiz, kaba olmaktan kaçınmalıdır yani. Bunun da bir zarif, hoş yönleri var yani gülmenin de.
1: Yolları var.
0: Yolları var.
1: Son olarak sanatınızla ilgili bir anı, bir fıkracık, bir olay, bir tirat, belki bir taklit, bir ses artık.
0: Vallahi efendim o kadar çok şeyler yaptı ki hepsi uçtu gitti aklımızdan da. Yalnız benim her zaman söylediğim bir şey vardır yani. Bu tiyatroculukta benim ailem Karadenizlidir. Yani oradan buraya geldiğimiz zaman tabii her aile gibi beni okutmak için buralara geldiler filan. Hep öyle söylerdi rahmetli babam, anam da. Fakat onlar tabii dillerini de düzeltmediler yani. Özellikle Karadeniz yöresi taklitlerini filan rahatlıkla yapıyorum. Daha diğer taklitleri de yaparım çok. Şimdi tiyatrocu olmama karşı çıktılar. Hiç istemediler.
1: Mutlaka.
0: Sonra ben onları tiyatroya çağırdım. Bir oyunumu seyrettiler. Seyrettikten sonra indim. Dedim ki anama, nasıl buldun dedim. Oy dedi, uşağım. Ben seni bir şey yapaysın zannettim. Senin yaptığın iş maymunluk daha dedim.

Sevgili dinleyenlerimiz, böylece bu gecede programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Ömer Polat, teknik yapımcılarımız Harun Balaban ve Adem Gürlek ve mikrofonda ben Sevda Türker'i yarın gece buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanı ile Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzel Yurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası gününü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk Devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı. 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Bu yılın yeni nesil suç örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele yılı olduğunu hatırlattı. Mücadelenin yurt içinde ve dışında sürdüğünü ifade etti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbirine karar verildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 6'sı içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Kocaeli merkezli 9 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i tutuklandı. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik ve yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Deniz Olgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken

cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada

0: gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılmasını hatırlattı. Trump, Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la her zaman konuşuyorum, o benim dostum, her zaman onu mutlu edeceğim dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bir süredir devam eden dizel yakıt gerilimi sona erdi. İlk açıklamayı ABD Başkanı Trump yaptı. Avrupa'nın stratejik yakıt rezervlerini piyasaya süreceğini duyurdu. Bu kapsamda G7 ülkeleri dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varili piyasaya sürecek. Yapılan bu açıklamaların ardından petrol fiyatları düşmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı %2'nin üzerinde düşerek 100 dolar seviyesine indi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gece ezgileri.
1: Karanlık çöktüğünde sadece türkülerin ışığı kalır geriye. Anadolu'nun kalbinden süzülen nefeslerle gecenin sessizliğine ortak olmak için buradayız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Sevcan Orhan şimdi sizlerle. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler beni.

Nida Tüfekçi'nin Nedim Akdağ'dan derlediği Yozgat türküsüyle Emel Taşçıoğlu şimdi sizlerle. Asker yolu beklerim, günü güne eklerim. Sen git yârim talime, ben burayı beklerim.

Gülcan Opel'in Rahime Yıldırım'dan derlediği Çukurova türküsüyle Gülcan Opel sizlerle. Seher yeli her yerlerin başısın, biraz eğlen de tan yerlerin ışısın.

Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği Şanlıurfa türküsüyle Aynur Gürkan sizlerle. Daracık sokakta yâre kavuştum. Yer aşağı ben yukarı savuştum.

Hamdi Özbay'ın Şadan Yektaş ve Hayati Ürgüp'ten derlediği türkümüzü Ulaş Kurtuluş Ünlü söylüyor. Çaya iner ağlarım, çayda balık avlarım. Balık değil efkarım, ben derdimi ağlarım.

Değerli dinleyenler, programımız bir Van türküsüyle devam ediyor. Atakan Çelik'in Bekir Hıdıroğlu'ndan derlediği türküyü Arzu Kuş söylüyor. Yükledim göçemedim, bu elden kaçamadım.

Hacıtaş'a ait Kırıkkale türküsüyle Mustafa Kemal Şimşek sizlerle. Sabah oldu, tan yerleri atıyor. Destur vermiş, bütün kuşlar ötüyor.

Muzaffer Sarı Söze'nin Özer Oruç'tan derlediği Kahramanmaraş türküsüyle İbrahim Can sizlerle. Çamdan sakız akıyor, kız nişanlın bakıyor.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mistan Kürkçü'den derlediği Karabük türküsünü Çimen İlter söylüyor. Aç kapıyı ben geldim. Sefa geldin, hoş geldin.

Çekiç Ali'ye ait Orta Anadolu türküsüyle Murat Aldemir sizlerle. Yoruldum da yol üstüne oturdum. Derdim 60'ı da 100'e yetirdim. Ben yavruyu kır şehrinde yitirdim. Yitirdim yavruyu. Ben oldum deli.

0: Küçük bir saksının ya da uçsuz bucaksız bir bahçenin bağrına bırakılan o dilsiz tohum. Aceleye ve hırsa teslim olmayan, sadece sabrın, suyun ve vaktin o pürüzsüz nizamına inanan en derin teslimiyet hikayesidir. Bugün nezaket mevsiminde gökyüzünün o ucu bucağı olmayan mavi atlasından süzülüp hayatın ilk fısıltısının saklandığı o sessiz, mütevazi ve en sadık sığınağa, toprağa ve tohumun kalbine dokunuyoruz. Serimizin bu son adımında konumuz, tohumun ve toprağın ihtimamı ve bir çiçeği, bir ağacı büyütürken onun fıtratındaki o gizli süreye sabırla refakat etmenin getirdiği o derin ekolojik nezaket. Modern çağın bizi her şeyi hemen şimdi istemeye zorlayan sabırsız ve bencil hız çarkının tam karşısındayız. Bir tohumu pürüzsüz bir rikkatle toprağa emanet etmek ve onun yeşermesini sükunetle beklemek insanın kendi ruhunu da terbiye etme sanatıdır. Saadettin Ökten, medeniyetimizin toprakla ve nebatatla kurulan o estetik, incelikli ve rıza odaklı bağ ile şekillendiğini söyler. Ökten'in işaret ettiği bu bağ, bir saksıya toprak koyarken ya da bahçedeki bir fidanı sularken takındığımız o mahcup tavırda gizlidir. Kemal Sayar, modern insanın en büyük yarasının yavaşlamayı ve durup bir çiçeğin büyümesini izlemeyi unutması olduğunu savunur. Sayar'ın bu yavaşlama ve durulma vurgusunu tabiatın koynuna taşıdığımızda görürüz ki kimyasallarla doğanın dengesini zorlamak, bitkileri sadece evimizin birer dekoru gibi görüp onların canlılığına pürüzsüz bir hürmet göstermemek, Kemal Sayar'ın vurguladığı o tüketim odaklı insanın dünyaya karşı körleşme halidir. İncitici olan kendi aceleci isteklerimizi tohumun fıtratındaki o ilahi saatin nizamından daha önde görmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal ve mekansal alanlarda doğal olanın sınırlarına gösterilmesi gereken rızayı, nezaketi ve sınırları inceler. Goffman'a göre doğal olanın da sınırları ve hakları vardır. Bauman'ın derinleşmeyen, sabredemeyen ve her şeyi hızla tüketmek isteyen akışkan insan eleştirisi, bir tohumun çatlamasındaki o mucizevi emeği görmeden sadece hazır ve yapay olanın peşinden koşan modern bireyde vücut bulur. Oysa filizleniş, Henry Bergson'un tam olarak bahsettiği o saf süredir. Zamanı zorlayamazsınız. Tohum ancak kendi içsel saati tamamlandığında dünyaya merhaba der. Yunus Emre, toprak gibi olmalı kişi, toprakta biter her işi derken, toprağın o cömert, iddialı olmayan ve her şeyi sükunetle kabul eden asaletine işaret eder. Bir tohumun toprağın bağrında çatlamasına can kulağıyla, pürüzsüz bir ihtimamla eşlik edebilmek, Sadi Şirazi'nin bir ağacın yeşil yaprağını koparmak, bir canın kalbini kırmak gibidir uyarısıyla benzeşir. Çiçeğin açılışındaki o nazik nizamı bir tefekkür defteri gibi okumak, Şeyh Galib'in zübde-i alem dediği insanın yeryüzünün hakimi değil, toprağın sadık bir yoldaşı olduğunu idrak etmesi demektir. İncelik, bir tohumun toprağı delip göğe uzanmasındaki o sessiz emeğe kendi sabrınla ve sükunetinle siper olabilmendir. Gelin bugün saksılarımıza ve bahçelerimize ve kalbimize o kadim terbiyenin rikkatini ekleyelim. Tohumun fıtratını hırsımızla incitmeyelim. Unutmayalım ki dünya sadece koparanların, tüketenlerin değil, bir tohumu edeple büyütenlerin zarafetiyle ayaktadır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Sever Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, gönlünüzün toprağın cömertliğiyle ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı, huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve speakeriniz ben Sıla Koç. Şiddetsizlik felsefesinin evrensel geçerliliğine vurgu yapan Uluslararası Şiddetsizlik Günü, barış, hoşgörü, anlayış içinde süren, aynı zamanda şiddet içermeyen bir yaşam kültürünün güvence altına alınmasının önemine dikkat çekiyor. Ancak ne yazık ki İsrail işgal güçlerinin Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü soykırımın yıl dönümü yaklaşırken ülkemizde ve dünyada bu nasıl yankı buluyor? Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Ege Koordinatörü Esra Şimşir ilk konuğumuz olacak. Şiddetle mücadelede kuşkusuz eğitim en önemli unsur. Peki gençleri bu olgudan korumak için kitapların yanında hangi unsurları ön plana çıkarmalıyız? Yazar Canan Oğuz bizlerle olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular Yaşamın Ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, ilk konuğumuz Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Ege Koordinatörü Esra Şimşir bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Şimşir programımıza.
1: Merhabalar, çok teşekkürler. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Uluslararası Şiddetsizlik Günü bugün çok önemli bir gün. Çok özel bir gün bence. Hepimizce öyledir diye tahmin ediyorum ama şiddet sadece kılıf mı değiştiriyor acaba diye de düşünüyor insanı, insanoğlunun varlığından beri. Siz bu özel gün için neler söylemek istersiniz?
1: Çok önemli bir gün. Hem bu konuyu açmış olmanızı mükemmel, bunu tartışabilmek, boyutlarını konuşabilmek çok çok değerli. 2 Ekim Mahatma Gandhi'nin doğum günü ve Birleşmiş Milletler 2007 yılında bugünü Uluslararası Şiddetsizlik Günü olarak kabul ediyor. Peki ne diyor bize? Diyor ki birbirimizin güvenliğini, onurunu koruyarak anlaşmazlıkların çözümünde şiddete başvurmayan yollarla biz haklara yönelik çözümler geliştirebileceğimizi vurguluyor. Bu anlamda çok çok değerli. Şiddet tarih boyunca tabii ki kılıf değiştiriyor, çeşitli biçimlerde kendini gösteriyor. Bu günün bizce, yani dernek olan kuruluşum kendimce de en önemli konusu da şiddeti tanımak çok çok önemli. Biçimlerini, o değiştir, hani kılıf değiştir dediğiniz noktaları çok iyi irdelemek ve buna göre çözüm yolları üretmek aslında şiddetsizliği yaratacak çözümlerin başlıca adımlarından birini de bizim önümüze sermiş oluyor.
0: Evet, bakıyoruz bazen insan gerçekten dehşete de düşüyor. Şiddetsizlikten bahsediyoruz, tarih boyunca bunun acıları çok çok yaşandı. Ama hala günümüzde bunu yaşıyoruz. Savaşlar var, işgaller var. Gazze'de yaşanan soykırım, 7 Ekim biliyorsunuz yıl dönümü yaklaşıyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü soykırımın, bunu günümüz dünyasına herhalde yakıştırmak mümkün değil. Siz ne söylersiniz bu konuda?
1: Yakışmama konusuna katılıyorum. Çok, yani şiddetin ulaşabildiği boyutları aslında bize göstermesi anlamında çok zor bir deneyim ama çok önemli bir örnek ve nasıl beraber bunu destekleyip nasıl bu durumun karşısında bir aktif bir konum alabiliriz şiddetin ve savaşın karşısında, bunu bize göstermesi açısından çok önemli. Tabii ki Birleşmiş Milletler

0: 2025 yılında Eylül'de sanırım bu bir uluslararası komisyon tarafından soykırım ilan etti. Bunu duyurdu. Bu bize tüm sosyal aktörün, tüm küresel aktörlerin Gazze'de olan bu soykırıma karşı sorumluluk almasını ve buna karşı duruşumuzu dair sorumluluğumuzu aslında bize göstermiş oldu. Gazze'de olan konu sadece belki medyadan baktığımızda işte can kayıpları veya yaralanmalar şeklinde görüyoruz. Fakat şu da var, bu çok önemli, altını özellikle çizmek istiyorum. Burada savaş sonrası oluşan yaşamsal koşullar orta ve uzun vadede çok ciddi bir hayatı etkileyecek etkilere, olumsuz etkilere sahip. Yani sadece ölüm ve yaralanmalarla ilgili değil, bir işte ülkenin, toprakların altyapısından yoksun kalması, onun işte uzun vadeli sağlık hizmetlerine, sosyal hizmetlere, eğitim sistemine ulaşamamasını da beraberinde geçiyor. Dolayısıyla bir çocuk buna maruz kaldığında, yaşadığı bu savaşta, onun bütün ömrünü etkileyecek bir eğitimsizlikler ve sağlık koşullarından uzak kalma durumunu aslında bize gösteriyor. Dolayısıyla yine Gazze'ye geldiğimizde uluslararası hukukta en temel yükümlülüklerden biri sivillerin korunmasıdır. Bunun tartışması yoktur. Tabii. Dolayısıyla hani burada öncelikle hani sivillere yönelik şiddetin sona erdirilmesi, ateş kesin kalıcı hale gelmesi, insani yardım kesintisiz ulaştırılması ve ağır ihlallerin, sorunların hesap vermesi gerekmektedir. Daha sonra da iyileşme sürecinde hep beraber tüm aktörler olarak bu sürece güvenli barınma koşullarının oluşması, tekrardan hizmetlere erişilebilir hale gelecek bir ortam yaratılması konusunda hepimizin desteklemesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum.
1: Ne yazık ki evet, Gazze gözümüzün önünde oluyor. Bir de dünya da değişti. Eskiden belki dünyanın başka bir yerinde olanları duyuyorduk, haber alıyorduk ama bu kadar içselleştirmiyorduk, bu kadar görmüyorduk, bu kadar hissediyorduk. Şiddet her yerde gibi bir durum var. Dünyanın farklı coğrafyalarında, her kıtada ayrı bir manzara. Savaşlar, çocukların yaşadıkları, kadınların yaşadıkları, özellikle daha dezavantajlı oldukları için, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, hepsi çevremizde, hem fiziksel hem duygusal olarak hepimiz yaşıyoruz galiba bunu, öyle değil mi?
0: Tabii hepimizin yani teknolojik ilerlemeyle birlikte aslında buradaki dijital platformlar üzerinden kaldığımız ya da işte medya üzerinden, hem bir yandan bilginin aktarımı çok hızlandı. Her şeyi anında görme olanağına sahipken, tabii gördüğümüz her yönde yani şiddeti bir yandan da maruz kalanı da oluyoruz.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu her ne kadar işte dünyada çeşitli biçimlerde ve tarihlerde kendini göstermiştir. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz aslında. Birinci, yani bunu özellikle altında çizmek istiyorum. Uppsala Üniversitesi'nin 2025 yılında sanırım yine bir verilerinde çatışmaların en yoğun olduğu, yani 46'dan beri bu kaydın alınmasından beri en pik yaptığı noktadayız şu anda. Bunu bir kenara koy, yani kenara derken bunu bir kenara ayırmak gerekiyor. İkinci olarak dijital platform üzerinde tehdit, zorbalık, bir gruba hedef gösterme, ayrımcılık sadece ekran karşısında kalmıyor. Ekranın da hemen dışına çıkarak bunu bir şiddetle açığa çıktığını, tezahür ettiğini, bunu deneyimlediğimizi görüyoruz. Yani bu aslında bizim işte dijital güvenlik, sorumlu iletişim biçimlerimizi geliştirmemizde de gerekliliğini çok net ortaya koyuyor. Ama güzel bir şey var. Bunu özellikle söylüyorum. Biz de olumsuzluklardan bahsediyoruz ama biz dünya üzerinde tarihi süreç boyunca şiddete tanıklık ediyoruz ama bir yandan da bir bilgi birikimimiz var.
1: Evet.
0: Şiddeti tanımlıyoruz.
1: Evet.
0: Sadece şeyde değil, savaşlarda, çatışmalar gibi ortamlarda değil ama aynı zamanda ailede, sokakta, okulda. Mesela bu şiddetin çeşitli biçimlerini sizin de saydığınız gibi temin görünür kılmak, tanımlamak, buna müdahale yöntemlerini de geliştirme, yani önleme aslında. Yani şiddet açığa çıktıktan sonra belki sadece müdahale etmeniz gerekiyor ama daha açığa çıkmadan müdahale etme yöntemlerinizi de oluşturabilmeniz açısından çok çok değerli. Yani bugünün de özellikle hani önemi altında bunu vurgulamanın değerli değerli olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. Şimdi dediniz ya 46'dan beri kayıtlarda en yüksek olduğu dönemdeyiz. Bunu şuna da bağlamak mümkün mü? Bu konudaki çalışmalar ne söylüyor bilmiyorum ama şiddetin şiddeti doğurduğunu biliyoruz ya. Hı hı. Farkında olmadan mesela Gazze'de yaşananlar yani. Bunu görüyoruz. Akıl almıyor. Hı hı. Yani herkesin gözü önünde bunların yaşanıyor olmasını ama bireyler olarak elimizden de belki bir şey gelmiyor.

0: Bu belki içimizde öfkeye sebep oluyor. Hiç farkında olmadan bu bile şiddeti arttıran bir unsur olabilir mi? Ne dersiniz bu
1: Çok
0: konuda?
1: doğru söylüyorsunuz. Etkileri yadsınamaz. Savaşlar, yani Gazze'de olanları da söyleyeyim, bu siyasal kararlar, işte herhangi bir güç mücadeleleri ya da güvenlik gerilimleri dolayısıyla çıkar, ama toplumsal düzeyde ayrımcılık, işte adalet hizmetlerine erişimde aksaklıklar yaşanması halinde, hak ve hizmetlere erişimde sıkıntı yaşanması halinde de bu toplumsal alanda da bir şiddetin açığa çıkmasına yol açabiliyor. Çok güzel bir şey söylediniz orada, önemli bir arada. Şiddetin normalleştirilmesi gibi bir, yani şiddet davranışlarının normalleştirilmesi, normal karşılanmasıyla da ilgili bir durum var.
0: Kayıtsızlık gibi mi oluyor bu?
1: Bazen çok fazla ona maruz kaldığınızda, gördüğünüz onu şiddet olarak ya da bu dünyanın koşulu ya da bu yaşamın içinde, evet, yani bu bir yaşam ve burada bulunan
0: Normal bir
1: gerçekleşir,
0: şey.
1: normalleştirme bu en riskli konulardan biri. Bizim çok çok uyanık, böyle şey fokuslanmış biçimde şiddetin ne olduğunu ve özellikle de şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bireysel düzeyde belki haklarınıza yönelik işte mücadeleler veriyorsunuz, o yolları biliyorsunuzdur ve o zaman tabii ki hani kişinin kendisinde bu yarattığı sonucu hissedebildiğiniz için bunu bireysel düzeyde mücadele edebiliyorsunuz. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Gerek küresel ölçekte, gerek ulusal düzeyde, herhangi bir dünya üzerinde herhangi bir yerde mekanizmalar vardır. Ve mekanizmalardaki bu şiddeti önleyici ne denir? Hizmetlerin sağlanması, onlara kolaylıkla erişebilmeniz, güvenli ortamınızı sağlamanız topluca aslında bizim beraberce sağlayabildiğimiz bir konu. Konu bireysellikten uzak, toplumca gözetmemiz gereken bir konu. Gazze için de aynı. Dünya üzerinde böyle bir soykırım yapılıyorsa, bunu hep beraber, bunun karşısında bize düşen rolleri ve harekete geçmek çok çok kritik bir konu. Normal hayatımızda da, onu söyleyeceğim.
0: Normal hayatımızda da çok şiddet var.
1: Kesinlikle çocuğunuzun okulda,
0: Tabii.
1: televizyonda rastladığınız herhangi bir şey, verdiğiniz bir tepki bile, o televizyon karşısında bile olmanız, şiddeti onayladınız ya da onaylamadığınız anlamına geliyor. Bu noktada önce bir kendimizden başlayarak daha işte katmanlı bir şekilde toplumda ve küresel ölçekte bunların yankılarını görebileceğimizi düşünüyorum, umut ediyorum. Ama dediğim gibi bizim şiddetsiz biçimde diyalog oluşturma, farkındalık yaratma, birbirimize karşı birbirimizi kollama, onurumuzu gözetme, haklarımızı gözetmeyi yükümlülüğü demek istemiyorum, ama kendi yükümlülüğünüz karşındakinin de yükümlülüğünü gerektiriyor. Bunun hani altını çizmek istedim özellikle. Bu çok
0: Evet.
1: önemli.
0: Evet, siz dernek açısından da bakarak şöyle bir değerlendirme yapabilir misiniz acaba bizim için? Geçmişten bugüne dünya nasıl değişti? Şiddet olgusu nasıl değişti? Buna karşı yapılanlar konusunda farklı tavırlar almak gerekiyor mu? Bir yardım anı artık farklı mı düzenlemek gerekiyor mesela? Bu konuda ne söylersiniz?
1: Şimdi dernek olarak öncelikle şunu netleştirmek istiyorum. Kişinin güvenliği, onur ve karar verme özgürlüğü beraber değerlendirir. Bu çok önemli ve her biri için geçerlidir. Öncelikle temin bir daha belki üstünden geçmiş olacağım, ama bir fiziksel saldırının yanı sıra tehdit, cinsel şiddet, psikolojik baskı, sömürü ve işte gibi şiddet unsurları da insanın hayatında çok ciddi zararlar açığa çıkarabiliyor. Bu şey gibi örnek verebiliriz. İşte çocuğun işte aşağılanması, işte bir kişinin zorla çalıştırılması ya da bir bireyin gelirine el konulup işte onun hayatını kontrol edilmesi, bir yaralanma veya bir fiziksel bir şey çıktı olmasa dahi, o bir şiddet olarak değerlendiriliyor. Yoksulluk, ayrımcılık ya da hizmetlere erişememe engellerini de bu arada bir suçu, yani şiddeti açığa çıkaran unsurlar olarak ele alıyoruz. Şimdi ne yapılmalı? Bu noktada mevcut hak ve hizmetleri sağlayan, yani haklar ve hizmetler konusunda kişilerin mutlaka bilgilendirilmesi, doğru bilgiye erişmesi ve o kanallara erişebilmesi yolunda tıkanıklıklar varsa bunların açılması. Gereğinde yeri geldiğinde bu hak ve hizmetlere erişim sağlanırken diğer konular, işte bu ekonomik güçlükler olabilir, kendi hayatını kendi idame ettirebilecek şekilde işte sağlık hizmeti, geçim kaynaklarına, eğitime ulaşmasında sorunlar olabilir. Bunların desteklenmesi çok çok kritik. Açıkçası kuruluş olarak biz de 1995 yılından beri özellikle hani göç ve sığınma konusu zaten deneyimliyiz, ama acil müdahale

0: gerektiren bu hani savaş ya da işte zorla göç yani devamı olarak da kişilerin kendi hayatlarını idame ettirecek, kendi kararlarını özgürce alabilecekleri ortamı sağlama yönünde bu kanalları açık tutmaya yani desteklemeye çalışıyoruz. Ve bu yönde de çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
1: Eskiden peki daha farklı mıydı çalışmalarınızın yönleri? Değişimler yapmak gerekiyor mu? Dünya farklı bir yere gitti mi bu anlamda? Ne dersiniz? Ya da bir artış olduğunu söyleyebiliyoruz şiddet unsurunda. Göçte belki artış. Bakış açısında da bir gerileme var mı acaba?
0: Bakış yani bunun çok o dönemin zamanını ve şiddetin türlerine göre incelememiz gerekiyor. Çünkü yani çok şiddetin veya savaşların çok daha ağır olduğu dönemleri de tarih boyunca biliyoruz. Değişiklikler olsa bile yani şu anda belki görüntü işte her yerde bir çatışma var dediğiniz gibi hani küresel ölçekte ama ben aynı zamanda başka bir bilgi birikimin veya hukuki düzeyde de işte haklar, yükümlülükler ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi bu yönde hizmet sağlayan kuruluşların da çeşitliliği anlamında farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Yani tabloyu sadece şiddete bakarak çok daha kötü oldu gibi bir varsayım veya şey sonuca ulaşmamamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada kendi bilgi birikimimizi, bakış açımızı geliştirerek buna yönelik nasıl daha şiddetsiz mücadele yolları açabiliriz?
1: Evet.
0: Nasıl bir duruş sergileyebiliriz ki bu adalete erişimde güven kaybı yaşanmadan, vazgeçmeden bu belki en kritik nokta yani günümüz için söyleyebileceğimiz. Çünkü genellikle adalete erişimde güven kaybı işte dahil karar mekanizmalarına dahil olamama hissi ya da olamadığımız yönde biraz daha sessizleşme gibi olabilir. Ama bunların yolları gayet kanunlar hukuken bizlere tanımlanmış durumda. Bunları öğrenebiliriz. Beraber hareket edebiliriz ve beraber de bu şiddetin her türüne karşı beraber birbirimizin onurunu ve haklarını ve güvenini koruyarak, güvenli ortamını koruyarak bir duruş sergileyip harekete geçebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hani böyle olumsuz bir bakışa sahip değiliz bu anlamda.
1: Güzel, ne güzel. Peki kadınlar ve çocuklar dedik. En çok etkilenenler onlar oluyor. Nedir, gözlemleriniz nedir? Yani bu savaşlarda ya da farklı tür şiddetle kadınlar ve çocuklar neler yaşıyor? Ve yaşayacak tabii, bu geleceğe taşınıyor dediniz, uzun vadede etkileri oluyor. Bu konuda neler yapılıyor, neler yapılabilir?
0: Neler yapılabilir ve neler yapılıyoruz, ikisi de aynı cevabı vermiş olayım ben. Bir kere her şeyden önce tabii ki yani çocuk ve kadınlar riske en açık gruplar arasında. Çocuklardan başlayacak olursak öncelikle çocuğun güvenli bir yaşam ortamına koşuluna yani çocuk için güvenli bir yaşam ortamı sağlamamız gerekiyor. En büyük şey zaten hayati riskle karşı karşıya olan bir çocuktan bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Onun güvenli bir barınma ortamına, beslenmesini düzenleyebilmemiz açısından hani gıdaya erişimini sağlamamız gerekiyor. Aynı zamanda sağlık ve eğitim hizmetlerinin de dahiliyetini sağlıyor olmamız gerekiyor. En temel unsur güvenlik risklerini gidermek. İkinci olarak onun aile üyeleri ve bakım verenlerle mutlaka işbirliği halinde onların da ihtiyaçlarını gözetecek şekilde çocuğun gelişimine katkı sunacak bir güvenlik ortamını geliştirmek. Bu noktada yeni bir yere geldiyse oraya adaptasyonu, diğer toplumun diğer fertleriyle, akranlarıyla iletişimini güçlendirmek, duygularını ifade edebilmesini sağlamak. Mesela oyun çok önemli bu noktada, o güvenli ortamda bunu da sağlamak. Dolayısıyla o belirsizliklerin giderilmesi çocuk için ve rutinlerin oluşması. Rutinlerin oluşturuyor. İşte düzenli uyku, beslenme veya okula gidiş, geliş gibi.
1: Bu da kendini güvende
0: çok çok önemli bir şey. Bu güvenin çok önemli unsurlarından biri. Bunları özellikle gözetiyoruz. Kadınlar için de durum tabii ki mağduriyetin daha da artabildiği ya da toplumsal cinsiyet rollerine bağlı eşitsizliğin daha da güçlendiği sonuçlarla da aslında karşımıza çıkabiliyor. Yani bir savaş sonrası ya da zorla yerinden edilme, zorla göç sonucunda ne oluyor? Bakım sorumlulukları artabiliyor. Sömürüye daha açık hale gelebiliyor. Yani tabii yani göçün farklı katmanları var. Hani tabii. Zorunlu göçte özellikle hani bu durumlar daha da ağırlaşabiliyor. Dolayısıyla kadınları veya yani herhangi biri zaten ama kadınları da

0: herhangi bir düşüncesini yargılamadan onu doğru bir şekilde bilgilendirmek, buraya veya bulunduğu yerdeki haklarından ve hangi hizmetlere, hangi durumda erişebileceği konusunda doğru bilgilendirme yapmaktan, tüm seçenekleri açıkça ortaya koymaktan, yine onun bilgi, beceri ve yeteneklerini de aslında destekleyici bir şey alarak onun kendi karar, hayatı hakkında karar vermesini sağlayıcı önlemler, çalışmalar yapıyoruz. Bu çok önemli. Bu çocuklar için de onlara daha güvenli bir ortam sağlayıp kollarken aslında kadınların bu sürece dahil olmasını, tabii, yeniden ayağa kalkmasını, güçlenmesini, bu noktada tabii ki tamamlayıcı desteklerimiz de oluyor. Bu yönde, bu tarzda, bu yönde çalışmalar yürütüyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için Uluslararası Şiddetsizlik Günü'nde. Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Ege Koordinatörü Esra Şimşir konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde kitaplar hayatımızda biraz azaldı da bu yüzden de şiddetle mücadelede geride mi kalıyoruz diye sormak istiyoruz. Konuğumuz yazar Canan Oğuz. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Evet, bir yazar gözüyle şiddetle mücadeleyi konuşmak istiyoruz sizinle. Az önce söylediğim hakkında ne düşünüyorsunuz? Kitaplar bize eğitir çünkü, pek çok şeyi öğretir. Şiddetten uzaklaştırır galiba. Sizin fikriniz ne bu konuda?
1: Aslında yani direkt bundan kaynaklı diyemeyiz tabii ki ama sebeplerinden biri olabilir. Çünkü teknoloji ilerledikçe kitaplara olan ilgi de düşüyor aslında. Daha çok sosyal medya popülerliği artmış durumda. Fakat bence en büyük sebebi görmezden gelmek. Yani bu durum aslında küçüklükte okul öncesinde başlıyor. Fakat hem bazı eğitimciler hem de ebeveynler çocuktaki şiddet eğilimini görmezden geliyorlar. İşte bu hem fiziksel hem de psikolojik şiddet böyle kreşlere kadar inmiş durumda. Tabii bununla ilgili çok fazla bu yaşa da uygun kitaplar var. Hani bu yönlendirmeleri o şekilde yapmak daha sağlıklı olur ama ben en büyük problemin aslında hani şiddeti görmezden gelmek olduğunu düşünüyorum. Şiddeti beslemenin.
0: Şimdi görmezden gelemediğiniz bir konu var. Sizin kitaplarınız var. Yeni bir kitabınız çıkacak. Akran Zorbalığı. Neden bu konuyu seçtiniz acaba?
1: Öncelikle akran zorbalığı benim de önem verdiğim bir konu ve bu alanda da gerçekten çok güzel kitaplar var. Bu da daha da çoğalsın, okuyalım, faydalanalım, birilerine iyi gelelim istiyorum ben de. 6 yaşında bir kızım var ve geçtiğimiz yıl okuldaki akran zorbalığına maalesef maruz kaldı. Birebir bunu yaşıyor olmak da aslında beni harekete geçirdi diyebilirim. Bu konudaki tercihimde.
0: Çok yaygın olduğunu biliyoruz son dönemde akran zorbalığının. Siz de bunu araştırdınız mutlaka. Ne gibi notlarınız var bununla ilgili?
1: Yani şöyle dediğim gibi başladı. Aslında bu akran zorbalığının yani kreşe çok küçük yaşa düşüyor olması bu tamamen aslında aileden kaynaklı. Yani temelinde aileden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben de zaten kitaplarımı okul öncesine yazdığım için hani çocuklarla daha içli dışlı işte böyle okullara gittiğimde onları daha fazla gözlemleme fırsatı bulabiliyorum. O yüzden de aslında akran zorbalığı ile karşılaşan bir çocuğun ilk önce duygularına ve tepkisine bakıyorum. Yani merak ediyorum bununla karşılaştığında ne yapacak. Ama aynı zamanda da işte zorbalık yapan çocuk neden zorbalık yapıyor, neden bu yolu tercih ediyor? Tabii yazarken hani bunlara daha çok önem veriyorum.
0: Şimdi bugün Dünya Şiddetsizlik Günü, evet. 2 Ekim. Şiddetsizliği bir tanımlasak diyoruz sizinle. Aslında neyi konuşuyoruz? Yani şiddetin olmadığı bir ortam mı yoksa çatışma olduğunda bunu şiddete başvurmadan çözebilme becerisi mi?
1: Evet, aslında yani şiddetsizlik iletişim kurarken şiddete başvurmamak. Yani çatışabiliriz, tartışabiliriz, farklı görüşlere sahip olabiliriz ama önemli olan yani sonrasında bu tartışmanın şiddete eğilmemesi tabii ki. Yani şiddete başvurmak yerine daha anlayışlı bir tutum sergilemek. Yani iletişimin yaygın olduğu bir çağdayız açıkçası. Hani konuşarak birçok şeyi halledebilecekken şiddete başvurmamak. Yani tabii ki şiddetsizlik diye bir şey maalesef mümkün değil. Hani olmuyor. Dediğim gibi küçük yaşlarda bile bu sorun yaşanırken şu anda bu mümkün değil. Ama olabildiğince bunu aza indirgemek için hani yapılacak en temel şeylerden biri konuşmaya açık olmak.
0: Evet. Şimdi özellikle gençleri konuşacak olursak, gençlerde şiddetin arkasında en sık hangi duygular var? Öfke mi, değersizlik duygusu mu, güç gösterme ihtiyacı mı? Ne diyorsunuz?
1: Aslında bu saydığınız duyguların hepsi bir sebep. Tüm saydığınız duygulardan kaynaklı olabilir. Yalnız öfke deyince insanlar bu kelimeden çok korkuyorlar, çekiniyorlar. Ancak öfke de mutlu olmak ve üzülmek kadar normal bir duygu aslında. Hı hı. Sadece öfkeyi nasıl yönettiğimiz önemli. Yoksa hepimiz bir şeylere öfkelenebiliriz. Ancak öfkelenince hani ne yapıyoruz, buna nasıl yaklaşıyoruz olaylara, buna bakmak lazım. Ve bence ne olursa olsun şiddeti normalleştirmemeliyiz. Yani bir şeylerin arkasına sığmamalıyız. İşte bu çok sinirli, işte bu çok öfkeli, hani bu... bu duygu durumunu bu şekilde yansıtıyor. Yani bunların arkasına sığmamak lazım.
2: Hı hı. Gençler biraz duygularını da güçlü yaşarlar ya. Hani agresif deniyor. Agresif bir genç. Hı hı. Bu doğru mu? Yetersiz mi yoksa bu bakış?
1: Aslında şöyle, yani şunu biliyoruz ki şiddet tehlikelidir. Temaslı olanı da, psikolojik olanı da. İşte biri şiddete başvuruyorsa onu buna iten ne? Hani ona bakılmalı. İletişim kurmayı beceremeyen, konuşarak bir şeyleri halledemeyen kişilerin tercihidir aslında şiddet. Ve yetiştirilirken tek gördüğü buysa başka türlüsünü de bilmiyordur çocuk aslında. Yani o yüzden diyoruz ya, aslında her şey 0-7 yaşta başlıyor. İşte okul öncesindeki eğitim yerleri, kreşler, bunlar çok önemli. Mesela bazı eğitimciler bu kurumlara ticari baktığı için küçük yaşta başlayan zorbalıkları görmezden geliyorlar ve üstü kapatılan şeylerde büyüdüklerinde aslında açığa çıkıyor.
2: Öğrenilen bir davranış yani. Öyle değil mi? Yani evde görüyor, tabii, okulda görüyor. Evet. Çevresinde, internette görüyor. Bu da etkili. Evet. Aile içinde şimdi terbiye etmek diye bir kavram var ya, ya da evet, sözüm geçsin çocuğuma, disipline ihtiyacı evet var. Bunlarla ilgili davranışlar bazen şiddeti körüklüyor olabilir mi?
1: Kesinlikle. Yani şöyle düşünüyorum. Bir kere evet, şiddet öğrenilen bir davranış ve çocuklar da nasihattan pek hoşlanmazlar aslında. Nasihata değil de davranışlara bakıp bunu örnek alırlar. Yani ailede bir çocuk için, işte yani aile bir çocuk için en büyük rol modeldir ve eline hiç kitap alıp okumayan anne baba çocuğuna hadi çocuğum kitap oku dediğinde aslında bu yönlendirmenin pek de bir etkisi yoktur. Çünkü, hı hı, çocuk bakar, düşünür, hani bana söylüyorlar ama kendileri okuyorlar mı? Biraz davranışlara göre hareket ederler. O yüzden de aslında dediğiniz gibi hani böyle terbiye etmek, söz geçirmekteki en önemli nokta da sağlıklı sınırlar koymak. Aslında bu da küçük yaşta başlamalı ve ödül ceza sistemi uygulanmamalı. Yani nedir bu? İşte terbiye etmek için ceza vermek ya da işte söz geçirmek için bir ödül sunmak. Yani bu çocuğu koşullu sevgiye alıştırmaktır. Sonrasında çocuklar nasıl sevilirse öyle seviyorlar aslında ve nasıl büyütülürlerse kendileri de öyle çocuk büyütüyorlar. Sağlıklı sınırlar şiddetin önüne geçilebilecek en güzel iletişim şeklidir aslında.
2: Hı hı. Bu sadece çocuğa, gence yönelik davranış şekliyle ilgili değil ama, değil mi? Ailenin üyelerinin birbirleriyle iletişimi de çok etkili oluyor sanırım.
1: Kesinlikle. Tabii mesela anne babanın birbirleriyle kurduğu iletişim, yani işte baba figürü hani böyle çocuklar için daha bir sert mizaçtadır ya. Mesela işte baba anneye nasıl davranıyor, nasıl yaklaşıyor, işte evdeki mesela iş paylaşımları nasıl oluyor? Yani mesela sadece işte baba işten geliyor, yiyor, içiyor, bir kenara çekiliyor. Hani tüm hizmeti anne mi sağlıyor? Yoksa hani baba da işte böyle ev işlerine yardım ederek aslında orada da bir çocuğa bir örnek teşkil etmiş oluyor. Hı-hı, yani tamamen hı-hı, ailede başlayan, aile davranışlarıyla şekillenen bir durum.
2: Hı-hı. Bir de tabii gençler arasındaki durum var. Aile buna, hı-hı, ne kadar müdahil olabiliyor bilmiyorum ama bir de siber zorbalık çıktı ortaya. İşte tehditler, evet, ifşa kültürü var, linç kültürü var. Neden bu kadar ortada bunlar? Neden bu kadar görünür, hı-hı, hale geldi?
1: Aslında yani gün geçtikçe hepimizin bildiği gibi sosyal medya popülerliği de artıyor ve teknolojinin ilerlemesi aynı zamanda kötüye kullananların da önünü açıyor. Ancak bu siber zorbalığının, tehditin en temel sebebi aile içi iletişimsizlik. Yani anne baba iletişime kapalıysa, çocuk iletişime kapalıysa orada bir tehdit olayı baş gösteriyor. Yani çocuk anne babanın tepkisinden korktuğu için bu tehditlere boyun eğmiş oluyor. İnsanız ve iletişim kurmak için varız. Anne babalar çocukların hatalarında yargıcı değil de aslında anlayışlı olurlarsa bu zorbalıklara da çocuklar aslında boyun eğmemiş olacaklar.
2: Şiddet algıları da değişiyor mu sürekli bunları gördükçe acaba sosyal medyada?
1: Tabii yani hani sürekli bir şeylerin sürekli bir şeylere maruz kalmak aslında zamanla bizi o şeye dönüştürüyor. Yani televizyondaki diziler, işte şiddet içerikli haberler, sosyal medyadaki videolar, bilhassa gençlerin bilinçaltını daha çok etkiliyor bunlar. Ve biz

0: sürede sıklıkla gördükleri şeylere özenmeye ve beğenmeye başlıyorlar. Çünkü bu durum aslında normalleşmiş oluyor. Yani bu gördükleri şiddet, her gün maruz kaldıkları bu şiddet videoları, filmler, diziler aslında hani bunu normalleştirmiş oluyor çocuklarda da. Normal hale dönüyor.
1: Bir de tabii yüz yüze iletişimde zor yapılacak şeyler galiba sanal ortamda daha kolay yapılıyor.
0: Kesinlikle, yani ekran arkasında olmak tabii ki yani ve mesela bazı insanlar bunu açıkça kendi kimlikleriyle de yapmazlar. Yani sahte isimler, sahte profiller, işte birine söylemek istediklerini orada çok daha rahat söylerler. Eleştiremediği kadar orada daha fazla eleştirirler. Ekran arkasında olmak, görünür olmadan işte bunu yapmak daha kolay tabii. Zaten sosyal medyada da işte ulaşılmazlığı bir şey söz konusu değil. Herkes herkese yani bir tık kadar uzakta, yani işte en ünlü insana bile çok rahat hani yorumlarla istediğiniz eleştiriyi yapabiliyorsunuz. Böyle bir imkan sağlanmış oluyor.
1: Evet. Sayın Oğuz, bir de şaka kılığında şiddet var galiba, değil mi? Şaka yaptım denilen bir davranış, zorbalık veya psikolojik şiddet olabilir. Bunu nasıl ayırt edebiliriz?
0: Aslında şöyle, yani şaka olarak adlandırılan davranış karşındaki insanı kırıyor mu? Yani buna bakmak lazım. Zorbalığı şakayla aklamamak. Yani her türlü psikolojik şiddeti uygulayıp ben şaka yaptım deyip kenara çekilmek. İşte hatta ters psikoloji de yapılıyor burada. Sen de işte buna alındın mı? Yani ben sana şaka yapmıştım. Hani sen buna alındın mı? Aslında burada şaka yapılan daha da şey duruma düşürülüyor. Yani hani ne kadar hassassın, ne kadar duygusalsın, bir şakaydı. Yani şakanın tabii ki şaka güzel bir şey. Hani hepimiz şaka yaparız ama şakanın da boyutu önemli. Yani karşımızdakini kırıyorsa bu şaka değildir zaten.
1: Evet. Evet. Şimdi başta dediniz ya, öfke kelimesinden korkuyor insanlar bu duygudan, halbuki o da çok doğal bir duygu. Burada gençlere öfkeyi nasıl anlatmak lazım? Öfkeyle nasıl bir ilişki kurmalarını sağlamak lazım?
0: Evet, yani ben şahsen 6 yaşındaki kızıma öfkeyi şu şekilde öğretiyorum. Konuşarak, bunu konuşarak halledebiliriz. Şimdi öfke zaten kolay kolay bastırılacak bir duygu değildir. Şimdi öfkeyi bastırmaya çalışırsanız bir yerden muhakkak patlak verir. Yani önce öfkeyi normal bir duygu olarak kabul edeceğiz. Ondan korkmayacağız ve öfkeyle baş etmenin tek yolu da işte iletişim kurmak. Aileyle konuşmak, arkadaşlarla konuşmak, hatta belki bir kağıda duygularını yazmak. Bu alandaki kitaplar da destekleyici olabilir bu arada. Hani eğer böyle işte öfkeyle ilgili, öfke kontrolüyle ilgili bir sıkıntısı varsa, hani bu alanda işte kişisel gelişim kitapları oluyor. Hani bunlara bakılabilir, bunlar okunabilir. Böyle yönlendirmeler de yapılabilir.
1: Yani gençlere kavga etme deyip geçmenin ya da çocuklara pek bir faydası olmuyor, değil mi?
0: Evet tabii, maalesef. Yani dediğim gibi örnek olmak lazım. Yani bir şeyi söylemek yerine o davranışı sergilemek lazım.
1: Şimdi şiddetsizlik deyince herkes bunu çok ideal bir şekilde konuşuyor ama günlük hayatta bunu gerçekten uyguluyor muyuz? Şiddetsiz iletişimi öğreniyor muyuz?
0: Yani bence öğrenemiyoruz. Yani ama öğrenmek için çabalıyoruz, öyle düşünüyorum. Çünkü trafikte bile muhakkak yani fiziksel olmasa da psikolojik şiddete denk geliyoruz. Herkes çok sinirli işte. Yani kimsenin kimseye tamiri yok. Bu da aslında öfke kontrolünün sağlanmadığında ortaya çıkıyor yani. Hani o yüzden de keşke hani böyle şiddetin olmadığı bir dünya olsa.
1: Keşke.
0: Ama maalesef evet yani.
1: Bir toplumda şiddeti azaltmak istiyorsak nereden başlamak lazım değişime? Aile mi? Okul mu? Sosyal medya mı? Başka bir yer mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Evet, yani bence öncelik aile tabii. Yani en temel şeyler ailede başlıyor zaten. Yani mesela siz hatalarda işte özür dilemeyi bilirsiniz, iyiliklerde teşekkür etmeyi bilirsiniz. Aslında çocuk da bunu sizi profil olarak aldığı için, yani çocuk da bunu örnek alıyor ve ona göre yaşıyor. Sonra seçtiğiniz okul, daha sonra da ekran süreleri. Aslında ekran sürelerini sadece küçük yaş için önemsiyoruz. Hani söylüyoruz işte 0-3 yaş, 0 ekran falan diye. Ama aslında şu an baktığımızda 13-14 yaşındaki çocuklar sınırsız erişime sahipler. Yani ailelerin bu kontrolü de iyi yapmaları gerekiyor. Yani bu çocukların elinde sınırsız bir sosyal medya, hani bu kadar kolay ulaşılabilir olmaması lazım. Bunların bir süresi olması lazım. Ailelerin hani bu çocukların hangi profillerle neler kullandığına bakmaları lazım. Yani kontrol altına almak lazım biraz da.
1: Son olarak şunu sorayım. Şimdi dinleyicilerimiz arasında anne babalar, öğretmenler, gençler var. Yarından itibaren yapabilecekleri tek bir şey olsa şiddeti önlemek için ne önerirsiniz?
0: Yani sevmek diyorum ben.

0: daha çok sevmek. Çünkü şiddetin birçok versiyonuna maruz kalıyoruz. Hayvana şiddet, kadına şiddet, psikolojik şiddet. Yani sevmeye başlamak ve bunu işte çocuklara aşılamak, bir çiçeği sevmek, bir kediyi sevmek, işte bir kuşu sevmek, bunlarla bağ kurmak ve herkes iletişime açık olsun. Konuşacak, hani konuşarak iletişim kurmanın en doğru yöntem olduğunu unutmamak lazım. Hı-hı. Ve çocukları da küçük yaşlarda aslında kitaplarla tanıştırmak lazım. Yani biraz o şeye hani haşır neşir yapmak için kitaplarla küçük yaşta aslında hayatlarına o kitapları sokmak lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz.
0: Böyle bir fırsat verdiğiniz için çok sağ olun.
1: Yazar Canan Oğuz konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve ben Sıla Koç. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın sırlarından hepiniz.

0: Size selamlar, sevgiler. İbn Sina unutkanlığı ve zayıf hafızayı beynin soğukluk ve nemliliğinin artması şeklinde açıklamış. Ünlü eseri El Kanun Fit Tıp'ta zihni açan, hafızayı güçlendiren, beyindeki ağırlığı alan bazı doğal baharatlarla bitkisel reçeteler tavsiye etmiştir İbn Sina. Unutkanlığa karşı önerdiği ceviz ve kuru üzüm terkibi, beynin kuruyan ve soğuyan mizacını dengeleyerek zihni canlandırmak amacı taşır. Ünlü eseri El Kanun Fit Tıp'ta bu kadim formül karaciğerde temiz kan üretimini sağlar. Bu temiz kan beyne ulaştığında cevizdeki faydalı yağlarla birleşerek zihinsel yorgunluğu giderir. Geleneksel terkip ve hazırlanışına gelince, iki farklı şekilde uygulanır bu terkip. Birinci yöntemde sabahları aç karnına 2-3 adet ceviz içi, 1 avuç yani yaklaşık 21 adet siyah kuru üzüm birlikte çiğnenerek tüketilir. İkinci yöntem ise 3 tane tam ceviz içi havanda dövülür. Üzerine 20-21 tane çekirdekli siyah üzüm eklenir ve yine havanda dövülür. Ancak çekirdekler ezilecek şekilde dövülür. Elde edilen bu karışıma 1 tatlı kaşığı kadar has süzme bal eklenir, macun kıvamına getirilir ve aç karnına tüketilir. Burası önemli. En yüksek faydayı sağlamak için sabahları hiçbir şey yemeden önce tüketilmesi önemli. Ancak İbn Sina'ya göre çekirdeğin önemi çok fazla. Siyah kuru üzümün özellikle çekirdeğindeki öze vurgu yapan İbn Sina, hafızayı güçlendiren asıl minerallerin çekirdeğin içinde yer aldığını bildiriyor. Üzümler çekirdekleri iyice kırılarak veya ezilerek yenmelidir diyor. Geleneksel tıp yaklaşımına göre ceviz ve kuru üzüm sıcak mizaçlı gıdalar. Beynin soğumasından kaynaklanan odağı toplayamama ve unutkanlık problemlerinde zihni yeniden ısıtarak berraklaştırır. Ancak tabii ki diyabet hastaları, kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka sormaları gerekir doktorlarına, ondan sonra kullanmaları gerekir. Bu arada siyah üzüm çekirdeği deyince aklıma gelivermişken bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir antioksidan. Hatta yıllar önce okumuştum. Bilinen antioksidanların içinde en güçlü antioksidanlardan bir tanesi siyah üzüm çekirdeğinin tozu. Yalnız bu üzüm çekirdeğini evde alıp robotta rondoyla falan ezmeniz mümkün değil. Onu aldığınızda, aktardan aldığınızda, onların çok güçlü öğütücüleri var. Orada öğüttürüp eve getirmelisiniz. Efendim, bugün de sizlere veda ediyoruz ama tabii ki yeniden görüşmeyi istiyoruz. Hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanı'yla Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekillerini kabul etti.